0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiyi arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Arama kurtarma ekipleri tüneller açarak enkaz içine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul Valisi Davut Gül de bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Gül, 3 kişiye ulaşmak için çalışmaların kontrollü olarak sürdüğünü belirtti. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

0: Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esat Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen AFA 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 3 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero krateriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya, Şanlıurfa çevreleri, Samsun'un iç ve batı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Haberleri dinlediniz.

Hindistan'a bir geçit. İkinci bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar.

0: oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Adela Funda Postacı, Bayan Muğur Tülin Oral, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Fielding Enis Fosforoğlu, Bayan Leslie Ayten Uncuoğlu, Bayan Turton Suna Selen, Turton Abdülkadir Günyaz, Birinci Kadın Neslihan Kılıç, İkinci Kadın Merih Işık.
1: Aziz genç bir Hintli doktordur. Karısını kaybetmiş olan Aziz'in çocuklarına başka bir kente oturmakta olan karısının ailesi bakmaktadır. Bir akşam dostlarıyla birlikte yemek yemeye hazırlanırken bir uşak İngiliz başhekimin kendisini derhal çağırdığını bildirir. Canı sıkılan Aziz yemeği ve dostlarını bırakıp biraz huzur bulmak ve dinlenmek için İngiliz kulübünün yakınlarındaki bir camiye girer. Ancak yaşlı bir İngiliz kadınının gelişiyle huzuru yine bozulur. Ne var ki bu hanımla konuşmaya başladıktan sonra ondan çok hoşlanır. Bu hanım, yargıç oğlunun nişanlısı Adele ile birlikte İngiltere'den gelmiştir.

0: Nerelerdeydiniz Bayan Mor? Sizi merak ettim.
1: Yakınlardaki bir camiye kadar gitmiştim.
0: Ne hoş. Keşke ben de gelseydim. Burada
2: anne,
0: sıkıntıdan patladım.
2: Adela.
0: Söylesene Roni, ne zaman göreceğiz gerçek Hindistan'ı?
2: Gerçek Hindistan'ı mı? Fielding.
3: Evet.
2: Gerçek Hindistan'ı nasıl görebilir insan?
3: Hintlileri görmeye çalışarak.
0: Kimdi o Roni?
2: Bizim okul müdürümüz, devlet kolejinde.
4: Nelerden söz ediyorsunuz öyle neşeli neşeli?
2: Adela ile annem Hintlileri görmek istiyordu.
5: Sanki onları görmekten kaçınabilirmişiz.
0: Ama ben görmüyorum. Geldiğimden beri hizmetçiler dışında bir tek Hintli ile karşılaşmadım.
5: Çok şanslısınız. Demek Hintlileri görmek istiyormuş.
4: Bu isteğiniz çok garip Bayan Quested. Bakın ben evlenmeden önce hemşirelik yapıyordum. O sırada birçok Hintli ile karşılaşırdım. Onun için onları iyi tanıyorum. Emin olun bir İngiliz kadını için çok yakışıksız bir durum bu. Bence insan onlardan uzak durmaya çalışmalı.
1: Hastalarınız olsa bile mi?
5: İnsanın onlar için yapabileceği en iyi şey ölmelerine izin vermektir.
1: Ya cennete giderlerse?
5: Nereye giderlerse gitsinler, bana yaklaşmasınlardı. Tüylerini ürpertiyorlar.
6: Hintli kardeşlerimizle tanışmak istediğinizi duydum Bayan Quested. Bunu kolayca ayarlayabiliriz. Bir parti düzenleriz, Hintlileri de çağırırız.
5: Bu da nereden çıktı şimdi?
6: Bayan Moore ve Bayan Quested bizim konuklarımız sevgilim. Onların isteklerini memnuniyetle yerine getirmek isteriz değil mi?
5: Elbette.
6: Dilediğiniz herkesi çağırabiliriz, siz seçin. Ben bütün hükümet çalışanlarını tanıyorum ve çiftlik sahiplerini. Roni mahkemedekileri çağırabilir. Eğitim alanından birilerini isterseniz onu da Fielding'le çözümleyebiliriz.
0: Önümden bir şerit gibi gelip geçen resimler görmekten sıkıldım artık Bay Thornton. İlk geldiğimde bu hoşuma gitmişti ama yapay güzellikler bir süre sonra çekiciliğini yitiriyor. Ben toplum içinde karşılaştığınız Hintli dostlarınızla tanışmak istiyorum.
6: Biz onlarla toplum içinde karşılaşmayız Bayan Quested. Herhalde birçok erdemleri vardır. Ama onlarla dostluk etmiyoruz. Saat 11:30 olmuş. Artık eve gitme zamanı değil mi Mary?
5: Evet, haklısın canım. Hoşça kalın Bayan Moore, Bayan Quested.
1: Güle güle. İyi akşamlar.
5: Bayan Quested. Ne garip bir at, tıpkı sahibi gibi. Neydi küçük adı? Adela mı? Ne kadar saygısız bir kız. Teşekkür etmeyi bile bilmiyor. O kadar yakınlık gösterdiğimiz halde bir türlü memnun edemedik kendisini.
6: Roni'nin hatırı için.
5: Ne dersin? Bizim hoş küçük Roni'mizle evlenecekler mi acaba?
6: Öyle görünüyor.
5: İşte ona layık bir kız değil.
6: Evet, bazı yanlışlar yapıyor gerçekten. Ama bilirsin, Hindistan insanların yargıları...

0: üzerinde harikalar yaratabiliyor. Özellikle de sıcak mevsimlerde. Fielding'i bile bir ölçüde değiştirmedi mi?
1: Bay Fielding hiç de makbul biri değil. Keşke Bayan Questlet'le o evlense. Birbirlerine daha denk düşerler.

0: Büyük adam şu Thornton. Biliyor musunuz, hiç kimse için bir parti verilmedi şimdiye dek. Hem sizin onurunuza verilen yemeğe de katıldılar.
1: Bunun için onlara teşekkür borçluyuz herhalde.
0: Sen ne diyorsun anne? Thornton'lar burada ilah gibidir.
2: Ha, öyle oldukları belli. Baksanıza, yeryüzüne inip basit yerli halkla karışmaya bile tenezzül etmiyorlar.
0: Adela, sen Hindistan'ı hiç bilmiyorsun. İlk geldiğimde ben de acemiydim. Ama ben bu kulüpte kendi türümden insanlarla birlikte içmeyi yeğlerim.
2: Ha, niçin dava vekillerini kulübe davet etmiyorsun?
0: Oraya Hintlilerin girmesi yasaktır.
1: İşte cami. Gittiğim yer. İşte orası.
0: Ne zaman gittin oraya?
1: Siz kulüpte dans ederken.
0: Anne, böyle bir şey yapamazsın.
1: Yapamaz mıyım?
0: Hayır, bu ülkede olmaz. Her şeyden önce yılan olabilirdi. Akşamları dışarıya çıkıp yola uzanmayı sever burada yılanlar.
1: Oh evet. O genç adam da öyle söylemişti.
0: Hangi genç adam?
1: Camide karşılaştığım genç.
2: Ne kadar romantik. Demek camide genç bir adamla karşılaştınız ve bana hiç söz etmediniz.
1: Sana anlatacaktım Adela. Ama araya birileri girdi, konu değişti. Ben de unuttum. Belliğim eskisi kadar iyi değil.
2: Hoş biri miydi?
1: Çok hoş.
0: Kimmiş?
1: Bir doktor. Adını bilmiyorum.
0: Garip. Bu kentte hiç genç bir doktor yok bildiğim kadarıyla. Peki neye benziyordu?
1: Ufak tefek, küçük bir bıyığı ve fırıl fırıl gözleri var. Önce bana kızdı. Ayakkabılarımı çıkartmadığımı sanıyordu. Neyse ki çıkartmıştım. Sonra konuştuk. Bana çocuklarını anlattı. Benimle kulübe kadar yürüdü. Seni iyi tanıyor.
0: Keşke onu bana gösterseydin. Kim olduğunu anlayamadım bir türlü.
1: İçeri gelmedi. Kulübe girmesinin yasak olduğunu söyledi.
0: Aman tanrım, bir Hintli mi yoksa? Bir yerliyle konuştuğunu neden bana söylemedin baştan? Her şeyi yanlış anladım.
2: Bir Hintli. Ne kadar hoş. Şu annene bak Roni, ben burada gerçek Hintlileri nasıl tanırım diye yanıp yakılıyorum. Annenize gidip bir Hintliyle tanışıyor, sonra da bunu unutuyor.
0: Demek camide sana bağırdı ha. Ne saygısızlık. Peki o ne yapıyormuş orada gecenin bu saatinde?
2: Belki de dua ediyordu.
0: Hayır, dua saati değil. Demek sana ayakkabılarını çıkartmanı söyledi ha. Ne saygısızlık. Keşke çıkartmasaydı.
1: Bana öyle bağırınca...

0: Onunla biraz konuştun ha. Nasıldı? Saygılı davrandı mı sana?
1: Aa evet. İlk andan sonra kendisini toparladı. Çok saygılıydı.
0: Yani demek istiyorum ki bize karşı hoşgörülü müydü? Yoksa bizleri acımasız istilacılar gibi mi görüyordu? Böyle şeyler işte.
1: Ah, evet. Oldukça hoşgörülü sanırım. Yalnızca Krenderlerden pek hoşlanmıyordu.
0: Sana böyle mi dedi? Yani bu tabii Albay Kalender'i ilgilendirir ama merak ediyorum, bu sözün anlamı nedir acaba?
1: Ronnie, bunu asla Albay Kalender'e söylemeyeceksin, anlaşıldı mı?
0: Ne yazık ki söylemek zorundayım anne.
1: Ama sevgili
0: çocuğum, eğer Albay benim memurlarımla ilgili böyle bir şey duymuş olsa derhal bana söylemesini beklerdim.
1: Ama oğlum, bu özel bir konuşmaydı.
0: Hindistan'da hiçbir şey özel değildir. Aziz de böyle konuştuğu zaman bunu biliyordur anne. Sen meraklanma bak. Aslında seninle böyle konuşmasının bir amacı vardır mutlaka. Benim mesleki deneyimlerime göre Aziz Albay hakkında böyle üstten konuşarak seni etkilemek istemiştir.
1: Ne demek istediğini anlayamadım canım.
0: Bu eğitimli yerlilerin son sığınağıdır. Eski kuşak kolayca boyun eğer ama gençler böyle bir gövde gösterisi yapmaktan hoşlanır. Böylece bağımsız oldukları duygusuna kapılırlar. Ama ister öyle olsun ister böyle, her çıkışın ardında İngilizlere karşı itibarını yükseltmek isteği yatar.
1: İngiltere'deyken onları hiç böyle değerlendirmezdin sen.
0: Burası İngiltere değil.
1: Her neyse, ama senden bir söz istiyorum. Bu söylediklerimi kesinlikle Albay'a aktarmayacaksın. Tamam mı?
0: Pekala. Madem sen böyle istiyorsun, bir kerecik göz yumalım.
2: İşin doğrusu da bu Ronnie.
0: Pekala bayanlar, beni ikna ettiniz.

0: Oh, merhaba Bayan Thornton.
1: Merhaba. Hoş geldiniz Bayan Moore. Bayan Quested.
2: Parti bizim için verildiğine göre erken gelelim diye düşünmüştük ama görüyorum ki geç bile kalmışız.
0: Yok canım, daha beş. Siz tam zamanında geldiniz. Ama onlar erken geldiler.
3: Neden öyle bir köşede toplanmış, hiçbir şey yapmadan ayakta bekleşiyorlar?
0: Ah, sormayın, kocam neredeyse ofisinden çıkıp gelir. Bir an önce gelse de şu partiyi başlatsa. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kulüpte ilk kez böyle bir parti veriyoruz.
4: Resmi parti olmasın dediniz, İşte biz de bunu sağladık size. Nasıl? Galoşlar, fesler ve sariler içindeki bu Hintli kardeşlerimizi beğendiniz mi?
0: Ah, işte kocam da geliyor.
5: Hadi iş başına Mary, iş başına.
0: Benim ne yapmamı istiyorsun? Ah, bu Hintli kadınlar. Gelebileceklerini hiç düşünmemiştim.
5: Buyurun Bayan Moore, Bayan Quested. Karım sizi Hintli hanımlarla tanıştırsın.
3: Çok memnun oluruz Bay Thornton.
0: Ama onların benim yanıma gelmeleri gerekmez mi?
5: Hadi canım, hadi.
0: Buyurun hanımlar, gidelim. Aslında onlar da bizim kadar nefret ediyorlar bu işten. Neyse, işte orada bekleşiyorlar. Gelin onları size tanıtayım.
3: Bize lütfen hanımların kimler olduklarını anlatır mısınız?
0: Her kim olurlarsa olsunlar, onlardan daha üstün olduğumuzu unutmayın. Bir iki maharani dışında bu kadınların hepsinden üstünüz biz. Maharanilerle de eşit konumdayız. Aho! Kaha Mari Sadmilka Hamari England Dostokas Dostokas Zvaga Gavanya Sok.
3: Bu hanımlara onların dilini konuşabilmeyi çok istediğimi söyler misiniz lütfen? Ama ülkeye yeni geldiğim için dillerini bilemiyorum.
6: Belki de biz sizin dilinizi konuşabiliriz.
0: Neden hayatım, seni anlayabiliyorlar.
7: Pika dili.
6: Hyde Park.
3: Oh, evet, gerçekten.
7: Zenci Mahallesi, Eastbourne.
6: Paris'i de biliriz.
0: Kuşkusuz Paris'ten şöyle bir geçmişler.
3: Sizleri tanımak isterdim. Adınız neydi?
6: Ben Bayan Patoşa'yım. Bu hanım da Bayan Das.
3: Sizi ziyaret etmeyi çok isteriz. İzin verir misiniz acaba?
6: Ne zaman?
3: Sizin için ne zaman uygunsa.
6: Bütün günler uygun.
3: Perşembe?
6: Elbette.
3: Bundan büyük mutluluk duyacağız. Gerçekten.

0: gelmekten zevk olacak bizim için. Saat kaçta gelelim?
1: Her saat uygun. Siz bize bir saat söyleyin lütfen. Biz bu ülkeye yabancı olduğumuz için konuklarınızı ne zaman kabul ettiğinizi bilemiyoruz.
2: Biz bugün Kalkuta'ya gidiyoruz.
1: Öyle mi? O zaman perşembe günü geldiğimizde sizi bulamayacağız.
3: Evet, lütfen perşembe günü gelin.
1: Ama Kalkuta'da olacaksınız.
3: Hayır, burada olacağız. Dreshka Teo Çekatina Sit ve Andrapu'da. Sizi perşembe günü bekliyoruz.
2: Perşembe?
0: Ama bizim için yolculuğunuzdan vazgeçmeyin.
3: Hayır, vazgeçmiyoruz.
0: Ben yine de sanıyorum ki bizim yüzümüzden planlarınızı bozdunuz. Bu da beni son derece üzüyor.
3: Üzülmenize gerek yok. Biz öyle insanlardan değiliz hanımefendi.
0: Elbette değilsiniz. Ama keşke başka bir gün gelseydik.
3: Hiç gereği yok. Perşembe sabahı arabamızı gönderir sizi aldırtırız. Çok memnun olacağız.
1: Biz de öyle.

0: Bayan Thornton hakkındaki tek tesellim yakında kocasının emekliye ayrılmasıyla Thunderbridge'deki evine dönüyor olması. Adele ile konuşan adam kim?
1: Hı? Ha, bizim Phoebe, kolejin yöneticisi.
2: Hiç anlamıyorum. Hem davet ediyorlar hem de bizimle ilgilenmiyorlar. Sadece siz ve Bayan Thornton bizlerle dostluk kurup yardımcı oldunuz. Bu utanılacak bir durum.
3: Haklısınız, aynı düşüncedeyim.
2: Hintlilerle birlikte olduğunuz için size imreniyorum.
3: Evet, bakın ne diyeceğim. Dilerseniz sizi onlarla tanıştırabilirim Bayan Quaston.
2: Çok isterim. Bayan Moore'un da isteyeceğinden eminim.
3: Okulda bir Hintli profesörümüz var. Dilerseniz size kader ve reenkarnasyon hakkında bilgiler verebilir.
2: Çok iyi olur.
3: Hatta şarkılar bile öğretebilir.
2: Harika. Doktor Aziz'i de tanıyor musunuz?
3: Onu biliyorum ama onunla tanışmadım.
2: Bayan Moore onun çekici biri olduğunu söylüyor.
3: Güzel. Onu da davet ederiz. Perşembe uygun mu?
2: Tabii, çok iyi. Perşembe sabahı şu Hintli hanımları ziyarete gideceğiz. Öğleden sonra da size geliriz. Bütün iyi şeyler perşembe günü olacak demek ki.
3: Ronnie'den sizi bırakmasını rica etmeyeceğim. Onun ne kadar meşgul olduğunu biliyorum.
2: Evet, gerçekten öyle. Ronnie çok fazla çalışıyor.
3: İşte bunu Bayan Thornton için çalıyorlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Gittiğin yerde unutma, bir gün olsun beni an. Kaderimdir seni benden, beni senden ayıran. Mustafa Sunar'ın Karciğer makamındaki eserine Özdal Orhon'un yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Abdi Coşkun'un tamburundan Karciğer makamında bir taksim dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Karciğer ve Hicazkar makamında eserler bulabilirsiniz. Dinleyeceğimiz ikinci Karciğer eserin güftesi Müzeher Güyer'e, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti, söyle sen neredesin?

Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bu karciğer eseri Süheyla Eren'den dinledik hep birlikte. Güftesi Şekip Ayhan Özışık'a, bestesi Ferit Sıdal'a ait karciğer eseri de Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. İstemem seni artık, gelsen de olur, gelmesen de. Gözden akan yaşları silsen de olur, silmesen de.

Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Melda Kuyucu Kılıç'tan dinledik Rahmi Duman'ın sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin bu karciğer bestesini. Sıradaki karciğer eseri Furkan Yavuz'dan dinleyeceğiz. Lütfi Fikret German'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın bir bestesi. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Hem seversin, hem yanarsın, hem yine avaresin. Ah benim aşüfte gönlüm, sen niçin biçaresin? İbrahim Şeker Efe'den dinledik. Ahmet Refik Altınay'ın güftesini yazdığı Sadi Hoşses'in Karciğer bestesiydi. Yıldızlar Altında beraberliğimize Hicazkar makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamdaki ilk eseri Mehsem Özşimşir'den dinleyeceğiz. Bolahenk Nuri Bey'in Hicazkar makamındaki Ağır Semai. Benim Servi Hıramanım, benim sen nemden incindin. Gönül tahtında sultanım, benim sen nemden incindin.

Be bahçevan, ben bahçemi bellerim. Hem bellerim hem gönlümü eylerim. Muzaffer Kurtulmuş'un bu Hicazkar bestesini Gönül Aköz'den dinledik hep birlikte. Sıradaki Hicazkar eser Çorlulu'nun bir bestesi, Fikret Kozinoğlu'ndan dinliyoruz. Ben sana gönül vereli bak ne hal oldum. Açılmış gonca gül iken sararıp soldum.

Mani oluyor halimi takdire hicabım. Üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Nigar Osman Hanım'ın güftesini yazdığı Tatyos Efendi'nin bu Hicazkar eserini Vedat Çetinkaya'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki Hicazkar eser Laftacı Ovri'nin bir bestesi. Emrah Yiğit'ten dinliyoruz. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymaneyi şevkim gibi sevdad olarak gel.

Bülbül gibi pür oldu cihan namelerimden. Hiç bu'yi vefa görmedim ol verdi terimden. Hicazkar makamındaki Yürük Semai formundaki bu eser Zekai Dede'nin bir bestesiydi. Ömer Faruk Güney'den dinledik hep birlikte. Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim size. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece size sunacağımız son Hicazkar eser, Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın bir bestesi. Bestekarın kendi sesinden, Muzaffer İlkar'ın yorumundan sunuyoruz. Çiçekler derleyeyim, bir demet eğleyeyim. Demeti neyleyeyim sen gülüm olmayınca. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Adem Karaman teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Taşkanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek de burada olacağız, size sesleneceğiz. 8 Ekim Perşembe bugün saat 13.20.

0: De çocuklar da elbette bu dijital dünyadan nasibini alıyor. Çocuklar ve gençler oldukça etkin kullanıyorlar. Bazen hakikaten onsuz olmuyor ödevleri, dersleri vesaire. Belki yer yer sosyalleşmeleri dijital dünyaya bağlı ama bir yerde ipin ucu da kaçabiliyor. Bir yerde çocuklara sıkıntı yaşatabilecek durumlar da ortaya çıkabiliyor. Öğrenme çeşitliliği fırsatlar açısından pek çok olumlu yanı var ama dediğimiz gibi bir yandan da bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. Biz de dijital dünyada kullanılan dilden, siber zorbalıktan, dijital dünyayı ailenin nasıl yönlendirebileceğinden, aile içi iletişimin dijital dünyaya yansımalarından ve daha birçok konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatristi Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar bizimle birlikte olacak. Ailece başladık. Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz yanımıza.
1: Hoş buldum. Dinleyen herkesi selamlıyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi bu konu son derece önemli. Bir yandan sınırlar konulmaya çalışılıyor. Bir yandan ne yaparsak yapalım engel olunamıyor denilecek durumlar var. Bir yandan tamamen uzak tutulan ama bu yüzden dışlanan çocuklar ve gençler de olabiliyor. O dengeyi korumak son derece önemli. Aslında her şeyde olduğu gibi yine ev içindeki durum, evdeki anne babanın tutumu, hepsi bu dijital dünyayı kullanıma, oradaki dile ve orada geçirilen süreye yansıyor. Ne dersiniz hocam? Aile içerisindeki iletişim, ailenin kendi dijital durumu nasıl yansıyor çocuğa?
1: O kadar kıymetli bir soru ki bu. Birkaç örnek söyleyerek başlayacağım. Dinleyenleri ve sizin kulağınıza nasıl gelecek? Genç çiftler bir bebek sahibi olmaya karar veriyorlar ve o güzel haberi aldıklarında ilk bebeğinin kalp atışlarını duyduğundaki o görüntüyü sosyal medyada paylaşıyor.
0: Evet.
1: Mesela bir sonraki örnek. Çocuğun haberi olmadan onun zorlandığı alanları belki biraz alaycı bir dille ama bir taraftan da hani yakınına, arkadaşını anlatırken anne babanın kullandığı dil ve sonra onu sosyal alanda paylaşım. Bir sonra siz şunları çok sık duyuyorsunuzdur. Artık internet kullanımını bir şekilde durduramadığım için evdeki modemi söktüm. Cep telefonunu aldım.
0: Kökten çözümler.
1: Kökten çözümmüş gibi görünen şeyler. Ya da o kadar endişe ediyorum ki nereye gittiğini bilmiyorum ve telefonla çeşitli programlar yüklüyorum ve bu şekilde takip ediyorum. Ya da nereye giderse gitsin, bu okul olabilir, arkadaşlarıyla bir yer olabilir ya da farklı alanlarda her şekilde olduğu yeri bana görüntüleyerek, videosunu çekerek göndermesini istiyorum. Ya da çocuğumun konuştuğu kişileri iyi takip edebilmek için onun telefonunu ya da onun sosyal medyasını haberi olmadan izinsiz bir şekilde kontrol ediyorum. Gerektiğinde ona gelen mesajları ben yanıtlıyorum. Hatta bazı durumlarda öyle oluyor ki onun zorlandığı kişilerle hızlı bir şekilde ben araya girip müdahale ediyorum. Şimdi geçen konuşmalarımızda hani şunu söylemiştik ya, buldozer tarzında geliyoruz, çocuğun önündeki bütün engelleri kaldırıyoruz ve aslında onun nasıl davranacağına dair yol haritası da bırakmadığımız için aslında onu çok savunmasız bırakıyoruz. Hiçbir çocuk kendiliğinden dijital dünyayla tanışmıyor. Başlangıçta zor yemek yiyor diye onun beslenmesini güçlendirmek adına, değil mi, dijital dünya ile bir bebeği tanıştırdıktan sonrasında yabancı dili de öğrensin, bak görsel daha iyi öğreniyor, bu kavramları da verelim diye verdikten sonrasında ipin ucu kaçmaya başladıktan sonra ya da işte zorluk olmasın, herhangi birileri geliyor, aman ağlamasın, aman yatıştıralım, aman öz düzenlemesini sağlayalım diye sürekli dijital mecraya yönlendirdiğimiz çocuğu ne oluyor da birdenbire aslında az önce saydığım tüm örneklerin hepsi birer zorbalık.
0: Değil mi? Bu aslında ben onun iyiliği için yapıyorum kisvesi altında olsa bile doğru değil bu davranışlar.
1: Bunların hepsi aslında alan ihlali. Nasıl sınır koyacağımızı bilemediğimiz için
0: evet,
1: saptığımız hatalı yollar, ve bu hatalı yollar

birlikte aslında biz çocuklarımıza neyi öğretmiş oluyoruz? Takip et, zorla, izle, sız, sınırları sen belirle ve inanılmaz bir kontrol ağı içerisine her şeyi sen kontrol et. Bir taraftan aşırı kontrolcülük, bir taraftan da sınırsızlık. Herhangi bir şekilde çocuğun hangi ortamda nasıl davranacağına dair onu bilgiyle donatmadan orada gerçekten savunmasız bir halde bırakmak. Yani hani medya okuryazarlığı dediğimiz o kadar özel bir alanı var ki, değil mi? TRT bunu çok etkin bir şekilde kullanıyor. Bütün programlarda hangi yaş grubuna özgü içeriği ne var? Biz bunların farkında olsak ve bunları farkında olsak da uygulayabilme, günlük hayatımız bir parçası haline getirsek, o zaman gerçekten ev içerisindeki dille başlayan değişim tüm aslında yaşama sirayet edecek. Biz o modemleri sökerek, o makineleri alarak sadece davranışsal bir sonuçla karşı karşıyayız. Peki ya bunun başlatıcısı neydi? Neden bu kadar o kullanım günün tamamını kapladı ve çocuk bambaşka bir iletişim kanalına kaydı? Öyleyse dijital dünyadaki

0: arasındaki ilişki. Anne ve babanın birbirine seslenişi, dijital dünyayı ne derece kullandıkları ve bu kullanımla ilgili olan kuralları çocuklara ne derece verdikleri. Bunların üzerine çok ciddi düşünmemiz lazım. Yani gerçekten iğneyi de çuvaldızı da tabii, erişkin olarak kendimize batırmamız zamanı çoktan geldi de geçiyor. Hı hı.
1: Şimdi evet, belli bir yerde yanlışlar yapıldı demek ki, böyle bir durum ortaya çıktı. Çocuk ergen oldu ya da biraz daha küçük, ama bundan sonra ben daha doğru davranmak istiyorum, çocuğumu da doğru yönlendirmek istiyorum diyorlar. Bundan sonra ne yapacaklar, bu bir. İkincisi, kontrol etmek, evet dediğiniz gibi biraz sınır ihlali olabiliyor ya da zorbalık dediniz, böyle addedilebiliyor. Nasıl kontrol edeceğiz orayı, bir de ona bakalım hocam.
0: Bu o kadar özel bir şey ki, sizin çocuğunuzla hangi dili kullandığınız çok önemli. Etkin dinleme ve ben dili dediğimiz, hı hı, mevcut durumun sizin üzerinizde yarattığı etkiyi, çevre üzerinde yarattığı etkiyi ve bunun çözümünün aslında karşılıklı olduğu mesajı çocuğa verildiği andan itibaren sorun zaten ortadan kalkıyor. Yani sen bilmezsin, küçüksün, işte çeşitli tehlikeler var, ben aslında sana değil çevreye güvenmiyorum yaklaşımı artık işlevsel değil. Öyleyse ne tür tehlikeler olabileceğine karşı, neyin tehlike olabileceğine karşı öncelikli olarak, geçen programımızda da konuşmuştuk, çocuklar zorbalığın ne olduğunu bilmiyor ki. Bunun ne olduğunu bildiği andan itibaren aslında bunu konuşabilecekleri güvenilir kaynaklara gidiyorlar.
1: Evet, evet.
0: Öyleyse bir bakalım. Yasal düzenlemeleri hiçe saymamak çok önemli. Çocukları koruyabilmek için özellikle belli bir yaşın altındakinin sosyal medya kullanıcısı olmamasının neden önemli olduğunu, değil mi? Bunun tekrar ve tekrar üzerinde durmak.
1: Hı hı.
0: Bazı aileler kendi sosyal medya kanallarının çocukları tarafından kullanılmasına izin veriyorlar. Bu da saatlerin geçtiği, kaydırılarak izlenen videolar, yaşa uygun olmayan şeyler. Çünkü içerik bir kod sonuç olarak, sizin nelere baktığınıza bağlı olarak onların hepsi yine sizin, evet, içeriklerinizi işgal etmeye devam ediyor. Bu alanlara sınır koyarak başlanacak. Sonrasında da mesela tekrarlayan, sürekli ve güç dengesizliği olduğunu hep konuşuyoruz ya biz zorbalığın. Mesela sosyal medya içerisinde görünür olmak, beğeniliyor olmak, fark ediliyor olmanın çocuğun dünyasındaki yerine bir bakmamız lazım. Çünkü büyüyen, gelişen kişilik görünür olma ihtiyacı içerisinde. Çünkü görünür olmayı varlığının kabul edildiği olarak tasvir ediyor. Yani sosyal medyada aldığı her beğeninin aslında bir onay, bir kabul olduğu düşüncesinden hareket ediyor. Oysa ki bunun

0: lazım bu arada. Bunu biz de bilmiyoruz ki. Biz de orada onay arıyoruz.
1: Evet. Mesela bunu en güzel örnekleri ne zaman görüyoruz? Karne günlerinde görüyoruz değil mi? Siz çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Yani orası bizim başarı ve başarısızlıklarımızı sergileyeceğimiz ve birilerinden onay ya da aferin alabileceğimiz alanlar değil. Bu da aslında şu açıdan çok düşündürücü. Sevgi kaynaklarımızın ne kadar kuruduğuyla ilgili.
2: Evet.
1: Çünkü sevgi kaynakları birine evet bakım vermek, sınırların belirlenmesi, armağanlar verilmesi ama en önemlisi takdir edilmek. Öyleyse bir bakalım. Bu kadar çok eleştirinin olduğu, dedikodunun olduğu, ayrıştırmanın olduğu bir toplumda en fazla neye ihtiyacımız var o zaman sevildiğimizi ve ait olduğumuzu hissetmek için? Takdir edilmeye. Hı hı. Ve bunun için de ikili ilişkilerin daha çok güçlendirilmesi lazım. Yani sanal alanda değil, gerçek alanda temasla biz bu takdir edilmeyi nasıl sağlayacağız? Orası bizim için çok kıymetli.
0: Hı hı. Bunu da Turcan'a yansıtacağız evet. Tabii ki. Hı hı. Kesinlikle. Şimdi dediniz bir sosyal medya hesabı mesela belli bir yaşa kadar olmasın. Ne öneriyorsunuz siz? Hangi yaş olmalı sizce?
1: Şimdi yaş gerçekte bir olgunlaşma mı? Ondan çok emin değilim.
0: Hı hı.
1: Burada aslında 18 yaşı bile değil mi? Ehliyet verme, seçme seçilme ve meslek belirleme konusunda bir sınır olarak gerçekten görmeli miyiz?
0: Evet.
1: İhtiyaçlar neye göre değişiyor? Çünkü o önüne gelen bütün engeli ortadan kaldırdığımız çocuklarımızın evet şimdi yaş geldi ve sen her şeye karar verebilirsin de yaşadıkları o çıkmazı düşünebiliyor musunuz? O vakit burada galiba yavaş yavaş ve alıştıra alıştıra sürece girmek. Bir bebek nasıl doğuyor ve anne sütüyle belli bir yaşa kadar geliyor ve belli bir şeyde organları olgunlaşınca 6. aydan sonrasında ek gıdayla tanışıyorsa şu anda zaten dijital mecranın içinde eve girdiği andan itibaren fırını çalıştırıyor. Dijital bir kodla karşı karşıya. Daha evinin kapısında kapı açılırken. Hı hı. Değil mi? Arabalarda, her yerde. Bütün bunları etkin kullanabilir tanırken karşısında olmayan ama karşısında var olan bireylerle nasıl ilişki kuracak? Bunun dengesini nasıl sağlayacağını da biz ona göstereceğiz. Yani telefonuna yüklediğimiz o takip programlarıyla değil, habersiz sınırı ihlal ederek yaptığımız o çocuk uyuduktan sonrasındaki aramalarla değil, karşılıklı olarak konuşacağız. Neye ihtiyacın vardı? Neden böyle oldun? Bu alanlara neye girdin? Hangi bilgiyi merak ediyorsun? Çünkü bilgi çok erişilebilir ama yaşına uygun olan bilgiye birlikte nasıl erişebileceğiz? Bunlarla nasıl hareket edeceğimizi bizim de önce ebeveyn ve erişkin olarak okur yazarlığımızı arttırmaya ihtiyacımız
0: evet,
1: var.
0: Evet. Onu nasıl yapacağız hocam?
1: Bir bu ataletten ve yorgunluktan kurtularak. Çünkü biz eve geldiğimizde hiçbir şey yapmak istemiyorsak, o yorgunlukla mücadele etmek istemiyorsak, hadi bakalım bugün okulda ne yedin, ne içtin, ne öğrendin, ödevlerini bitirden ziyade bugün seni üzen ne oldu, bugün ne seni mutlu etti, değil mi? Ya da o paylaşımı daha çok arttırarak, hani birleştirici olan şeyin yemek sofrası ve sadece o yemeğin yenmesi, kaşık çatal sesleri değil ki orada, ya da hangi yemeği yediğiniz değil, aslında sofrada yenen şey oradaki ailesel bağ ve paylaşım, bir aradalığı hissettirebilmek. O zaman önümüzde bir televizyon, evet hepimiz haber almak istiyoruz. Hepimiz ne olup bittiğini bilmek ve böylece kendimizi korumak ve güçlendirmek istiyoruz ama yani bir çizgi film izleyerek ya da bir diziyi seyrederek hayatımızı ona üzerine biçimlendirmiyoruz ki. Ya da hızlıca bunları bitirip bir telefon başına geçip o videoların ya da diğer şeylerin etkisiyle rahatlamaya çalışıyorsak eksik olan bir şey var demek.
0: Biz de rahatlayamıyoruz zaten.
1: Evet. O zaman bakalım birbirimize nasıl sesleniyoruz? Öfkelendiğimizde neler söylüyoruz? Dili ne kadar etkin kullanabiliyoruz? Ve bu çocuklarımızın yazışmalarında da ya da birbirlerine seslenişlerinde nasıl yankı buluyor? Bunun haricinde çocuklar neden durup dururken risk alma eğilimi içerisindeler? Neden ötekine benzemeyi bu kadar çok istiyorlar? Neden farklı rol modeller varken olamadıkları ya da olamayacakları o hareketli, dürtüsel, risk alan tarafa doğru kayma ihtiyacı içerisindeler? O zaman burada baskıcı, zorlayan, çocuğu kabul etmeyen, ihtiyaçlarını görmeyen bir erişim.

0: ilişkin var demektir. Ve çocuk burada kendini ifade edemediği zaman başka bir alanda görünür olup takdir edilmek ister. Her zaman takdirler aferin değildir. Uyarılar da bazen ters yönlü bir motivasyon olarak görünüyor etkisi yaratır. O yüzden de kendinden daha zorda olan, daha yavaş olan, daha küçük olanı gözüne kestirir ve onun üzerinde ciddi anlamda zorlayıcı müdahalelerde bulunur.
1: Evet, çok önemli bir konu hakikaten. Zaten işin ucu yine zorbalığa dayanacak gibi görünüyor. Yine ondan da bahsedeceğiz hocam. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimizi sürdürelim.

Uz ettin beni, esir ettin, sefil ettin. İşte halimdir, yıldızlar şahidimdir.

0: ailece devam ediyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatristi Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar stüdyomuzda sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi konuşacaklarımız var ama biz bir yandan şarkımızı dinlerken bir yandan teknik yönetmenimiz sevgili Adem Karaman da dedi ki ben de bir soru soracağım dedi. Aa dedik biz de tabii ki sorabilirsin. Hemen onun sorusunu da iletelim çünkü bu aslında birçok anne babanın merak ettiği bir konu. Bu ortak dil yakalama mevzusu ya da birinin işte sanki daha sert davranıp daha aşırı disiplin, aşırı kontrollü davranıp diğerinin biraz daha işi yumuşatmaya çalıştığı, daha çocuktan yana durduğu durum. Hangisi daha iyi ya da hangisi nasıl kullanılmalı çocukla iletişimde? Bununla ilgili bir soru sordu. Siz ne dersiniz?
1: Buna karar vermek ne kadar zor.
0: Evet.
1: Bir taraftan da bu ortak dili sağlamak nasıl olacak? Sanırım bir bebeği dünyaya davet ederken işte onun odasını, eşyalarını, ismini, hı hı, ya da hani onun karakterini inşa etmeye dair bir sürü şeyi organize ediyoruz, hayaller kuruyoruz ama kendi anne babalığımızı nasıl yapıp yapmayacağımız konusunda herhangi bir karar vermiyoruz.
0: Evet.
1: Çatışmalar daha çok çocuğun iyiliği üzerine ama işte çocuk üzülmesin, incinmesin, ağlamasın kısmına geldiği andan itibaren ebeveynlerden bir tanesi hızlı bir şekilde oraya ket vuruyor. Bunun onun için anlamına bakmamız lazım. Hı-hı. Onun kendi anne babasıyla ilişkileri nasıldı ya da çocuğu orada üzüldüğünde, ağladığında, kırıldığında ne olduğunu varsayıyor. Eğer çocuk evin içerisinde herhangi bir olumsuzluğu deneyimlemezse, sınırı evin içerisinde görmezse, dış dünyada bununla karşılaştığında gerçekten bunu nasıl çözeceğini bilmiyor.
0: Evet.
1: Dijital dünyaya geri dönelim. İşte diyoruz ki 40 dakika oyun hakkın var. Ama biz işte eğer çocuğun başına gidip 20. dakikada 20 dakikan kaldı, giderek 10 dakika, 5 dakika, 2 dakika diye aslında ne yapıyoruz? Onu strese sokuyoruz.
0: Evet.
1: Ve bitir bitir bitir konusunda aslında çocuğu da giderek regülasyonunu bozup yükseltiyoruz. Ya da geliyoruz bir bakıyoruz Özge abi bitmesine bu oyunun yaklaşık bir 5 dakika var. İşte ben hadi sana eşlik edeyim, senin yanında bekleyeyim. Ama ebeveynlerden bir tanesi çok sabırsız. İşte 40 dakika oldu, işte bunu şimdi bırakmazsak bunu ihlal edecek, daha da esnetecek. Şimdi bitirmeli. Bu da yine bir gerilime neden oluyor. 5 dakikalık bir esnetme çocuk için aslında sınırların delinmesi anlamına gelmeyebilir. Evet, bazen de böyle yapılıyor olabilir. Diyelim ki 45. dakikada değil de 20. dakikada da o zaman ihtiyacına göre bitirebilir. Son dakikaya kadar bunu kullanmalıyım mesajını çocuğa vermemek lazım.
0: Evet.
1: Neden ben burada zorlayıcı, baskılayıcı tarafta duruyorum? Hani o iyi polis, kötü polisin içeriğini nasıl belirliyoruz? Ne dolduruyor burada? Otoriter bir yapıda görünüyor olmak benim için ne ifade ediyor da aşırı izin verici olmak benim için ne ifade ediyor? Bu dengeyi sağlayabilmek içinde çiftlerin kendi aralarında oturup konuşması lazım. Hani diyorlar ben bir şey söyledim de sen karışma. Bu pek uygulanabilir bir şey değil.
0: Değil mi? Evet.
1: Uygulanabilir bir şey değil. Orada birinin diğerine karşı sesini yükseltirken ya da işte yasaklamaları uygularken izleyici konumunda kalmak aslında çocuğun gözünde de benim de bir değerim ve yerim var. Ve o değer ve yerin sorgulanmasına neden oluyor.
0: Evet, evet. Yani işte burada da çatışma çıkabilir ve nasıl çözüldüğü yine çocuğa örnek olacak.
1: Çok önemli. Mesela orada kalır anne baba kendi arasında gerilime kapılır ve tartışmaya başlarsa işte bu da çocuk için başka alanlara kaymaya neden oluyor. Bir hem içsel suçlanma benim yüzümden ailede iletişim bozuldu. Hı-hı. İkincisi böyle oldu ha ne güzel bana da bir alan kaldı öyleyse ben hadi bakalım şimdi bu alanı istediğim gibi
0: evet,
1: yönetebileyim çünkü ne halim varsa göre dönen bir yapı öyleyse bu da aslında istendik bir şey değil. Ya da otorite figürü ortadan kalktığında her şeyin yapıldı ama otorite figürü geldiğinde sanki hiçbir şey yok, güllük gülistanlık gibi bir şey. O zaman da biz çocuğa neyi öğretiyoruz? Nabza göre şerbet var.
0: Evet, yani bir doğru ya da bir yanlış yok ya da burada senin iyiliğin için yapılan bir şey yok da sen görünmeden istediğini yapabilirsin mantığı.
1: Bu da hiç aktarmak istemediğimiz bir
0: tabii
1: şey
0: ki,
1: değil mi?
0: Tabii ki.
1: Öyleyse neden dijital alanı kullanma ihtiyacımız var. Ve biz bunu sadece öz düzenleme, can sıkıntısını giderme, boş zaman değerlendirme aracı olarak değil de ben oradan ne alabilirim kültürünü aslında hepimizin yerleştirmesi lazım. O zaman bir bakalım. Biz bu alanları ne kadar sık kullanıyoruz? Ne için kullanıyoruz? Hangi durumlarda daha fazla kullanıyoruz? Bunu kullanırken mesela yazdığımız yorumlara bakalım. Orada ne derece zorbalayıcı?

0: ya da sürekli olarak hani bir alışveriş kültürü için mi kullanıyoruz? Ya da orada aslında etkilendiğimiz karakterleri günlük hayatımızda hangi alanlardaki boşluğu doldurmak için kullanıyoruz? Onları ne için modelliyoruz? Bunların her biri aslında bizim çocuğumuza verdiğimiz mesajlar.
1: Evet, çok önemli. Çok kısa vaktimiz kaldı hocam ama bu mahremiyet konusuna da çok kısa da olsa değinmek istiyoruz. Çünkü çok önemli. Bu dijital dünyada belki de en önemli konulardan biri bu. Yaklaşık 2 dakikamız kaldı. Çok kısa kaldı ama sizden dinleyelim orada hemen.
0: Mahremiyet gerçekten o kadar önemli ki bu sadece işte ihmal ve istismarı önleme alanında kullandığımız bir şey değil. Kişisel bilgileri koruma kanunu diye bir şey var ya, bunu kendimiz için kullanılabilir hale getirmeliyiz. Bir şeyleri bu kadar açık etme, hatta ifşalama neden bu kadar bu çağda çok gündemde? Yine bizim ne tür bir ihtiyacımız var? Yani kendi resimlerimizi paylaşırken, kendi bilgilerimizi paylaşırken, değil mi? Aslında siz evinize hırsız girmesin için bir sürü kilit taktırıyorsunuz. Oysa ki dijital dünyada evinizin kapıları sonuna kadar açık.
1: Açık.
0: Adresiniz biliniyor, özellikleriniz biliniyor, bütün hobileriniz ortada, arkadaşlarınız ortada, konuştuğunuz her şey ve aslında verdiğiniz bir bilginin toplum tarafından nasıl anlaşılacağı, hatalı olan bilginin paylaşıldıkça çoğalacağı ve nasıl bir kirlenmeye yol açacağı, değil mi? Birbirimiz üzerinde de inanılmaz bir etkimiz var. Bu noktada bütün bunları yapıyor olmamızın gerçekte insanın o varoluşundaki işte ben kısmına ne kadar temas ediyor ve ben o beni olabilmek için gerçekten bu kadar çok orada var olmalı mıyım?
1: Evet. Nereye kadar, ne kadar
0: Evet.
1: paylaşım
0: Evet.
1: yapılmalı? Çok
0: O yüzden
1: önemli.
0: mahremiyeti gerçekten daha sık konuşmaya ihtiyacımız var.
1: Evet, belki ilerleyen programlarda yine bu konuya değiniriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür ederim.
1: aktardıklarınız için. Sağolunuz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatristi Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, Köprü'ye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz, Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa tersanesinde çalışan harp eserleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Beş dakika.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. UEFA Kupası'nın ilk golünü atan futbolcu, Fenerbahçeli Yaşar Mumcu. UEFA Avrupa Ligi 1955'te Fuar Şehirleri Kupası ismiyle düzenlenmeye başlandı. 1971'de ise adı UEFA Kupası olarak değiştirildi. Yeni ismiyle turnuvanın ilk maçı 14 Eylül 1971'de İstanbul'da oynandı. İnönü Stadı'ndaki bu tarihi karşılaşmada Fenerbahçe Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda sarı lacivertliler gol yollarını yokladığı sırada serbest vuruş kazandı. Osman Arpacıoğlu'nun kullandığı frikikte barajdan dönen topu Yaşar Mumcu klas bir plaseyle ağlara gönderdi ve takımını 52. dakikada 1-0 öne geçirdi. Macar ekibi 82. dakikada eşitliği sağlarken karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Deplasmanda ise 3-1 mağlup olan sarı lacivertliler turu geçemese de tarihe geçen

0: bir ilke imza attı. Fenerbahçeli Yaşar Mumcu, UEFA Kupası'nda ilk golü atan futbolcu olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: TRT Radyo 1.
3: Saat 5.
2: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiyi arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Arama kurtarma ekipleri tüneller açarak enkaz içine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul Valisi Davut Gül de bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Gül, 3 kişiye ulaşmak için çalışmaların kontrollü olarak sürdüğünü belirtti. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Hussi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, "Tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Arel, Mustafa Balcı, Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplarına aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı.
2: Spor.
3: Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Saat 6.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Enkaz altında kalan 2 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonluğunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni partinin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki

İddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bunlar yalan, iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu," dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrer, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği de öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Spor. Galatasaray 7. haftanın açılışında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer pus ve sisli rüzgar. Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan doğusu öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Yağış anında, pus anında orta, sis anında zayıf. Marmara parçalı az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli rüzgar. Güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Ege parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzey güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Akdeniz parçalı az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan ilk saatlerden itibaren kuzeyi zamanla doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde, dalga 25 santimetre ila yarım metre, zamanla 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Eşref Altaş. Eşref Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.

0: rica ederim. Eşref Hocam, Gazali gibi çok önemli bir şahsiyet var. Felsefeyi eleştirmiş, hatta bu konuda bir eseri de var. Tehafüt el Felasife diye. Şüpheleri olan, sanıyorum şüpheleri olmayan bir insan sağlıklı bir düşünür de olamaz. Ama dengeli bir şüphecilikten bahsediyorum. Bunu açar mısınız? Şüpheleri nelerdi Gazali'nin?
1: Gazali'nin şüpheleri başlığını belki Gazali'nin krizleri diye de ifade etmek daha doğru olabilir. Bu kriz ve şüphe ile kastettiği
0: Gazali'nin tutarsızlığı değil ama değil
1: yok,
0: hocam?
1: Yok değil. Onu kastettiği zaten Gazali'nin tutarsızlığını İbn-i Rüşd yazmıştı. Gazali filozofların düşüncelerini eleştirdiği kitabına Tehafütül Felasife, filozofların tutarsızlığı ya da temelsizliği derken İbn-i Rüşd de bu kitaba karşı tutarsızlığın tutarsızlığı yani böyle bir isimli kitap yazdı. Bu gelenek devam etti. Şüphe meselesine gelince kastettiğimiz burada İmam Gazali klasik dönemde epistemolojik yolculuğunu, bilgi yolculuğunu anlatan nadir insanlardan bir tanesidir. Yani bir anlamda felsefi hayat hikayesini yazan nadir insanlardan biridir. Onun El-Munkız Minad-Dalal bu krizlerden kurtuluşunu anlatan kitabında birkaç krizden bahseder. Bu krizlerden bir tanesi, şüphelerden bir tanesi gelenek şüphesi diyebileceğimiz şeydir. Gazali şunu kasteder. Biz etrafımıza baktığımızda hemen her insanın şöyle ya da böyle kendi toplumunun değerleri üzerinden bir hayat sürdüğünü ya da anne babasının öğrettiği üzerinden bir hayat sürdüğünü ya da bugünkü anlamıyla söyleyecek olursak evrensel egemen baskın kültür neyse onun üzerinden hayat sürüyor. Bu hayat sorgulanmalı, sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değer bir hayat da değildir bir anlamıyla, bu anlamıyla baktığım zaman. Dolayısıyla Gazali şunu söylüyor, acaba Hristiyan çocuğu Hristiyan, Müslüman çocuğu Müslüman olarak doğuyor ve böyle yetiştiriliyorsa bu gelenekten, öğretmenden, anne babadan, atadan devraldığımız şeyleri biz acaba sorgulasak neye ulaşırız? Dolayısıyla şüphe dediğimiz şey böyle bir şey. Bu şu anlama gelmiyor. Kendi toplumunun değerlerini reddetmek anlamına gelmiyor. Fakat toplumdan devraldığımız bilgilerin, törenin, geleneğin ne anlama geldiği üzerine düşünmek ve bilinçli bir hale dönüştürmek anlamına geliyor. Buna Gazali peygamberimizden bir hadisi de naklederek bu konuyu tartışır. Peygamberimiz her insan fıtrat üzere doğar, onu anne babası Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar diye söyler. Gazali'nin aslında bu soruya dalmasının sebebi de şudur. İnsanların kafalarının en fazla karışık olduğu konu, niçin bu kadar insanlar farklı farklı kültürlere mensupturlar? Bu meseledir. Bunu insanların çözmekte zorlandığından bahseder. Dolayısıyla onun birinci krizi diyebileceğimiz, birinci şüphesi ya da birinci sorgulaması daha doğru bir ifadeyle her insanın gelenekten devraldığı bilgiler üzerine o bilgiler içselleştirmesi için bir sorgulama sürecine girmesi gerektiğidir. Çünkü mutlak anlamda taklit ancak hayvanların birbirini taklidi üzerinden yürüyen bir şeydir. Dolayısıyla bir tahkike, bir incelenmiş bir bilince ulaşmak için yapılması gereken şey hayatımızdaki bu geleneksel olanı sorgulamaktır. Tekrar ediyorum, burada geleneksel olan sadece anne babamızdan, atamızdan, töremizden öğrendiğimiz değil, içinde yaşadığımız baskın egemen kültürün bize dayattığı işte tüketim kültüründen kapitalizmin farklı süreçlerine kadar hepsini içerecek bir sorgulama.
0: Hocam bu sorgulamayı yapabilecek insan da bayağı akli düzeyi yüksek bir insan. Yani soru sormaya başlıyorsunuz. Soru sormaya başlamak demek sizi mutlaka bir yere götürecek demektir. Ve bu bulduğunuz şeyle yüzleşmeniz de gerekecek demektir. Bunu ancak akıl sahibi insanlar yapabilir. Yani mesela medeni şehirde yetişmiş bir akıl sahibi insanın ancak buna cevap vereceğini, verebileceğini düşünmeye başladım şahsen. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Bu sorgulama herkes için farklı düzeylerde olabilir. Bunda bir buna ben de katılırım. Şöyle yani içinde yaşadığı şehrin, köyün, vasatın durumu ne?

neyse, medeniyetin durumu neyse, ona göre bir sorgulama ortaya çıkar. Fakat bu sorgulamada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi şu: ezberlediğimiz şeyleri

0: arasından da büyük bir fark vardır.
1: Kur'an-ı Kerim'de de mesela atalarınızdan devraldığınız bilgi tırnak içinde, evet, buna yönelik bir eleştiri var. Yani mesela genellikle peygamberlere verilen cevaplar, biz atalarımızdan bunu öğrendik. Halbuki Kur'an da bunu değiştirmelerini önerir. Bunu mesela bir gelenek olarak kabul edebilir miyiz? Geleneğin devri olarak.
2: Bu gelenek olarak kabul edilebilir. Orada şuna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi inanç açısından bakıldığında Kur'an-ı Kerim hakikaten, yani atalarınız uçurumun kenarından atlasa siz de atlayacak mısınız? Onlar Tanrı'ya ortak koştuklarında siz de koşacak mısınız şeklindeki sorgulamalar yanında. Ama aynı zamanda İbrahim'i gelenekten gelen doğru uygulamaları da kabul eder. Mesela ibadetlerin birçoğu böyledir. Yani İslam'da daha sonradan kabul edilen ibadetlerin bir kısmı daha önceden de bilinen ibadetlerdir. Doğru, dolayısıyla doğru. Bu bir toptan reddetme ya da toptan kabul etme meselesi değil, bir süzgeçten geçirme meselesidir.
1: Evet. Bir müzik arası verelim müsaadenizle, devam edelim. Hafız Buğruizade Mustafa Itri'nin Rast makamındaki eserini Mustafa Doğan Dikmen seslendiriyor. Ne bülbül suz, ne giriftar rengi bu oluruz. Buyurunuz.

0: Hocam bir şüphesi daha var Gazali'nin, bu epistemolojik şüphe nedir?
1: Epistemolojik şüphe ile kastettiğimiz, Gazali geleneksel bilgileri sorguladığı gibi aynı zamanda bizim duyu organlarımızla aldığımız bilgileri de sorgulamayı esas kabul eder. Çünkü biz bazı şeyleri görüyoruz, bazı şeyleri duyuyoruz. Fakat gördüklerimiz ve duyduklarımız acaba gerçek dünyayı olduğu gibi bize veriyor mu? Esas mesele bu. Çünkü biz aya baktığımızda, kendi örneğiyle söyleyecek olursam, küçük görüyoruz ama onun küçük olmadığını biliyoruz. Şimdi görme ile bu bilme arasında bir açıklık var. Bazı şeyleri görüyoruz, gözümüzde yanılsamalar var, halüsinasyonlar var, farklı farklı sesler duyma vesaire. Bütün bunları dikkate aldığımızda Gazali'nin sorgulamalarından bir tanesi şudur: duyu organlarımın bana verdiğine güvenecek miyim? Nitekim modern dönemdeki felsefenin temel tartışmalarından bir tanesi budur. Biz şimdi önümüzde katı bir masa olarak görüyoruz ama büyük bir devasa bir merceğe sahip olsaydık, gözlerimiz böyle görüyor olsaydı, burada devasa boşluklardan oluşan bir atom yığını olarak görecektik. Dolayısıyla bu dünyanın bize bu şekilde organize olarak verilmesi, duyularımız tarafından böyle algılanması gerçekliğe ne kadar tekabül ediyor, bunu sorguluyor. Bu onun küçük sorgulamalarından bir tanesi.
0: İdrak, ama hocam idrak diye bir şey var. Evet. Mesela idrak, ateşin yakıcı olduğunu biliriz. Bu bilgidir.
1: Evet.
0: Ama parmağımızı ateşe soktuğumuz zaman onun yaktığını görmek idrak de budur. Ya şey de aynı şekilde, ne bileyim yani, mesela ayın büyüklüğü, küçüklüğü meselesi. Bunu çok genişletebiliriz.
1: Tabii idrak, çok örnekler var yani.
0: Hadiseyi.
1: Çok örnekler var. Şimdi burada Gazali'nin tabii üzerinde durduğu şeyler bu idraklerin de bizatihi kendisinin yanıltıcı olup olmadığı meselesi. Biz bunları normal hayatta yanıltıcı olarak görmeyiz. Gördüğümüz bir şey buradadır. Ama bu gördüğümüz şey gerçekten gerçeklikte de böyle mi meselesi, dediğim gibi modern felsefede çok üzerinde durulan tartışmalardan bir tanesidir. Tabii bu sorgulamanın arkasında başka bir sorgulama daha var. O da şudur. Şimdi eski dünyada sofistler içinde bulunduğumuz durumun bir yanılsama olacağını ileri sürdüler. Dediler ki herkese göre, bilgi herkese göre farklılaşır. Çünkü herkes kendi zaviyesinden bakar. Ve sana göre su soğuktur, bana göre sıcaktır. Dolayısıyla bir relativizm dediğimiz bir şey var nihayetinde. Gazali bunları sorguluyor. Tabii bu sorgulamanın amacı nihayetinde şu: duyu verilerini iptal etmek değil, duyu verilerini yanıltan unsurları ayrıştırmak. Bir suyun soğukluğunu elbette standartize edebiliriz, çeşitli derecelerle bugün ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu standartizasyonu sağlayacak sahte unsurları ayrıştırmak. Böylece neye güvenip, yani duyularımın bana verdiği hangi bilgilere güvenip hangi bilgilere güvenmeyeceğimi ve duyuları kontrol eden üst bir mekanizma olup olmadığını anlamak meselesi. Bu üst mekanizmaya da, yani duyuları kontrol edene de akıl diyecek Gazali. Çünkü ayın küçüklüğü örneğinde onun bize büyük olduğunu söyleyen duyunun kendisi değildi. Göz çünkü onu bir tepsi kadar olarak görüyordu ama akıl diyordu ki, ya da hesaplamalar, astronomi bilginleri diyorlardı ki, o şu kadar büyüklüktedir. O zaman demek ki duyuları denetleyen, duyuların idraklerini bir süzgeçten geçiren bir akıldan bahsediyoruz. Bu dolayısıyla akıl bunları süzgeçten geçirip tam bir bilgi haline dönüştürecek. Fakat Gazali şunu da soruyor: aklın bize verdiği bilgilere de ne kadar güvenebiliriz? Ya da daha doğru bir ifadeyle, aklın da bir sınırı var mı? Yani nihayetinde, çünkü akıl da belirli donelerle çalışan bir mekanizma. Bunu dikkate aldığımızda bu sınırı tespit etme meselesi İmam Gazali'nin temel problemlerinden bir tanesi haline geldi. Bu sınırı tespit ederken tabii üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi de özellikle mistik diyebileceğimiz, sezgi diyebileceğimiz bilgilerin akıl tarafından nasıl algılanacağı ya da algılanıp algılanmayacağı meselesi. Bu da onun bir sonraki, yani akıl hakkındaki şüphesi. Bu şüpheler, tabii bu sorgulamalar felsefi sorgulamaların temellerini oluşturur. Felsefe ancak bu sorgulamalarla, yani herkesin doğru kabul ettiğinin acaba hangi açılardan doğru, hangi açılardan yanlış olduğu üzerine sorgulamayla gelişiyor. Çünkü sağduyuda normalde bizim bildiğimiz birçok şeyin öyle olmadığını bu sorgulamalar neticesinde öğrenebiliyoruz.
0: Müşahede ve nübüvvet.
1: Müşahede ve nübüvvet burada. Tam da burada devreye giriyor. Çok isabetle girdiniz araya. Şunu söyleyeyim. Şimdi nübüvvetin gözü de var İmam Gazali'ye göre. Çünkü nübüvvetin söylediği şeyler ya da müşahede dediğimiz insanın sezgi gücünün söylediklerini de dikkate aldığımızda bunlar da bir epistemik alanı oluşturuyor. Dolayısıyla İmam Gazali için baktığımızda gelenekten öğrendiğimiz sorgulanmalı, duyulardan aldıklarımız sorgulanmalı, akıldan aldıklarımız sorgulanmalı ve nihayetinde müşahededen aldıklarımız sorgulanmalı ve bütün bunların rolleri tam kim nerede ne kadar iş görür bunu belirledikten sonra bütüncül bir epistemolojiye ulaşma meselesi Gazali'nin sorgulamasının nihayeti budur.
0: Hocam Gazali de böyle Gazali olmuş, evet. Onu anlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin Eşref Hocam.
1: Eyvallah.
0: Benim Profesör Doktor Eşref Altaş Hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu cumada ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki özel sohbet bekliyor. İlk olarak Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, Ahlakın Temel Umdeleri başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Cahit Haksever, Gençlerimizin Kültürel Kimliğini Korumalıyız başlıklı, derinlikli ve anlamlı sohbetiyle bizlerle olacak. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Haşr suresinin 18. ayetinden 24. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Ali İnan.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا

El melikul kuddusus selamul mu'minul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Subhanallah.

الخير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin

ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

olsun neyledi? Kendin bir köz eyledi. Bak şu yüzüne.

0: Değerli dinleyenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Peygamberimiz Kur'an neyi emretmişse onu hayatına aktarmış, neyi de yasaklamışsa ondan kaçınmıştır. Bir defasında, "Ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlatır mısın?" diye soran bir kişiye Hazreti Ayşe validemiz şöyle cevap vermişti: "Sen Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı." Peygamberimiz şefkatli ve merhametli bir aile reisiydi. Hane-i saadeti huzur ve muhabbet doluydu. O yuvasına şiddet ve nefretin bulaşmasına asla izin vermezdi. Bir hadisinde en hayırlı kişiyi şöyle tarif etmişti: "Sizin en hayırlınız ailesine en güzel davranandır. İçinizden ailesine karşı en güzel davranan da benim." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en güzel muallimdi. Hayatın her alanında faydalı pek çok şeyi ashabına öğretirken, "Ben size bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum." buyurmuştu. Çocuk eğitimine ise ayrı bir önem verirdi. Küçük sahabilerin gönülleri camilere bağlı ve namaz aşkıyla büyümeleri için çaba gösterirdi. Bütün gayreti onların imanlı ve güzel ahlaklı olmaları içindi. Anne babalara öğüdü çok açıktı. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz. Sevgili dinleyenler, Allah Resulü aynı zamanda samimi, sadık ve vefakar bir dosttu. Hazreti Ali Efendimiz onun arkadaşları ve dostlarıyla olan münasebetini şöyle anlatıyordu: "Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz, onların isteklerini boşa çıkarmazdı." Sevgili dinleyenler, her sözümüzde, her işimizde Peygamberimizi örnek alalım. Evet, onun yüce ahlakını rehber edinelim ki bizlerin de ahlakı Kur'an olsun. Kulluk yolculuğunda ruhlarımız kemalini bulsun. Ailelerimiz dünyadaki cennetimiz olsun. Dost, arkadaş ve akrabalarımızla aramızda samimiyet, güven ve vefa köprüleri kurulsun. Dünyamız anlam bulsun, ahiretimiz ebedi huzurla dolsun. Unutmayalım ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli Muhammed'in rehberliğidir. Bugün programımızın ilk bölümünde çok önemli bir konuyu ele alıyoruz: ahlakın temel umdeleri. Bu konuyu Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'la konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
1: Değerli dinleyenlerim, hepinize en kalbi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bugün sizlerle ahlakımızın temel umdelerinden inşallah bahsedeceğiz. Tabii dinimizin temel amacı, yaratılışımızın temel gayesi, ideal bir mümin olarak, faydalı bir insan olarak, ahlaklı bir birey olarak hayatımızı şekillendirivermek. Tabii burada da hem insanlığımızın gereği, hem İslam'ın gereği, hem bir

Milletin ferdi olarak hem insanlığın bir parçası olarak bize düşen hem kendi iç dünyamızda hem aile dünyamızda mutlu bireyler olarak yaşayabilmemiz için ahlakın temel umdelerini bize güzel dinimiz şöyle şekillendiriverir. Her şeyden önce ideal bir insanın, ahlaklı bir insanın olmazsa olmazlarından bir tanesi bilgi ahlakı olmalı. Yani insanın bilgili olduğu zaman bilinçli olabileceğini, bilgi ve bilinç olduğu zaman sorumluluğunu bilebileceğini ve o ahlaki erdemleri hayata taşıyabileceğini. Onun için dinimizin ilk emri oku olarak gelivermiş. Bilgi o kadar önemli. Neyi ne şekilde nasıl öğrenmeli, nasıl hayatımıza taşımalıyız? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağını, insanın Allah nezdindeki değerinin, ölçütünün de hakikaten bilgisiyle bilince dönüştüğü zaman ahlaki o şekliyle bilinçli şekillendirdiği zaman hayatı güzelleşeceğini, onun için birinci ahlaki hareket noktamızın cahilane hayatın da güzelleşemeyeceğini, cahilane insanlığın, Müslümanlığın da olamayacağını Kur'an-ı Kerim bize o mesajı verirken innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ buyuruyor. Yani Allah'a karşı değerin de, Allah'a karşı kulluğun da, takvanın da ancak bilgiyle olacağını ve bilginin de insanlığın ortak paydası olduğunu, her insanın da mutlaka hem şahsi sorumluluğunu, mesleki sorumluluğunu, dini sorumluluğunu, insani sorumluluğunu da öğrenerek, gayret ederek ancak öğrenebileceğini, birinci hareket noktamızın da mutlaka bilgi ahlakı ve bilgiyi de en iyi şekilde insanlığın faydasına, ailenin faydasına, milletin faydasına kullanabilecek bir bilgi ahlakına sahip olmamız lazım. Ahlakın temellerinden bir diğeri sosyal yaşam, ortak yaşam ahlakı, birlikte yaşam ahlakı. Tabii eğer bir milletin ferdi isek, insanlığın bir ferdi birey isek mutlaka çevremize karşı, tabiata karşı, insanlığa karşı bir sorumluluğumuz olduğunu ve çiçeğinden böceğine, bütün hakikaten bu hayatın bir parçası olduğunu, onların hakkı hukukuna riayet etmediğimiz zaman kendi hak hukukumuza da riayet etmemiş olduğumuzu ve bu hayatın da ancak onların varlığına, onların varlık değerlerine saygı gösterdiğimiz zaman ancak mümkün olabileceğini ve bir başta kendimiz, sorumluluk altında olduğumuz yakın çevremiz, eşimiz, çocuklarımıza da bu bilinci hayvanatından nebatatına, nebatatından insanlığa karşı hangi sorumluluğumuz olduğunu, olması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de o konuda bizlere ahlaki temellerimizde, ahlaki özelliğimizde, sorumluluklarımızda bu beraberce yaşama ahlakına da riayet etmemiz gerektiğini, kendi özgürlüğümüzün bittiği yerde bir başkasının özgürlüğünün başlayabileceğini, trafiğinden işte beraberce yaşadığımız işte o sitemize veya iş hayatımıza, oradaki ihtiyacımızı giderdiğimizdeki bir başkasının istifade edeceği, o hakkına gölge düştüğü zaman veya tabiatın kirletildiği zaman veya işte mesela yazın bizler en ufak bir ihmalimizin dahi birçok cana mal olacağını, bir yangında dahi ufak bir ihmalle nice yeşil alanların yanarak insanlığın hakikaten ciğerlerinin yandığını, belki birçok insanın ihtiyacının da bir anda heba olabileceğini ve attığımız her adımın mutlaka bir ahlaki bilinçle hareket etmemiz gerektiğini bize güzel dinimiz ve değerlerimiz talim etmektedir. Tabii bir de yaşadığımız çağ, sosyal medya, dijital dünya çağı. Tabii iletişimin ön plana çıktığı ve her türlü ilişkilerin artık sosyal medyada veya dijital dünyada, internet dünyasında şekillendiği bir çağda yaşıyoruz. Tabii avantajları, dezavantajları, güzellikleri hayatımıza gölge düşürecek riskleriyle beraber tabii orada da bir sosyal medya ahlakı dediğimiz, dikkat edeceğimiz temel hususiyetler. Mahremiyetin paylaşılmaması, kişisel özel durumların hakikaten farklı çağrışımlara meydan vermeyecek şekilde, farklı algılar oluşturmayacak şekilde bir tıklamamızdan veya atacağımız bir mesaja, paylaşacağımız bir görüntüden birçok insanın hayatını hakikaten zor durumda bırakabileceğimizi,
olur olmaz ulu orta her şeyi de paylaşamayacağımızı, sosyal medyanın da bir bilinç istediğini, çağın bu imkanlarının da en güzel şekilde değerlendirilebilmesi için bir başkasının hakkına, hukukuna girmememiz açısından bugün malum zaman zaman karşılaşıyoruz. Sosyal medya ahlakı da çok önemli. Onu

da insani değerlerimizde, ahlaki erdemliliğimizde, İslami bilinçle mutlaka değerlendirmemiz, kullanmamız gerektiğini. Tabii bir diğeri konuşma ahlakı dediğimiz erdemliliğimiz. Bu şahsi hayatımızda, ailevi hayatımızda, sosyal çevremizde de üslubumuzun bizim şahsiyetimizi dışa yansıttığını, kişinin değerinin dilinin altında gizli olduğunu, tatlı dilin açamayacağı bir kapının olmadığını, bizim şahsi dünyamızda, ailevi dünyamızda hakikaten ifade dilimizin, iletişim dilimizin de hakikaten sevgi merkezli olması gerektiğini, gerek insani değerlerde gerek İslami değerlerde bunu bize talim ediveriyor. Peygamber Efendimiz örneğimiz, rehberimiz bu konuda buyuruyorlar ki kişi iman etmedikçe cennete giremez ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size işin sırrını haber vereyim mi? Nedir o? Mutlaka karşılaştığınız zaman iltifat edin, değer verdiğinizi ishar edin, selam verin. Mutlaka iyi bir ilişkiye girebileceğiniz ön bir girişiminiz olsun. Bu da Peygamber Efendimizin şahsi hayatında bakıyoruz. Herkese bir gönle girebilmek için herkese iltifat edivermiş. Yani yakın çevresinde Ebu Bekir'e Sıddık, Ömer'e Faruk, Ali'ye Murtaza, Osman'a Zinnureyn, sahabiye yıldızlar topluluğu, ümmete kardeşlerim deyivermiş. Bakınız, tabii bizler de buradan hareketle, örnek alarak mutlaka başta aile efradımız olmak üzere alameti farikamız, bizim selamımız, parolamız. İnsani ilişkilerde hakikaten bu sevgi merkezli hayatı şekillendirme açısından selam çok önemli. Onun için Peygamber Efendimiz efşus selame beyneküm diyor. Selamı aranızda yayını veriniz. Müslümanın parolası. Dolayısıyla büyüğümüz küçüğümüze, küçüğümüz büyüğümüze, hayatın her alanındaki insanlarımız aradaki o sevgi, kardeşlik, o değerleri ön plana çıkarmamız açısından bizler o sevgi dilimizi öncelememiz lazım. Bir diğeri tabii her birimizin mesleği farklı. Çalışma ahlakı dediğimiz, iş ortamımızdaki, iş arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla çalıştığımız esnada mutlaka bu çalışma ahlakını da öncelememiz lazım. Nedir o? Yekimiz ekimiz olmadığı konularda biz söz sarf etmediğimiz gibi helal kazanç bilincini de öncelememiz lazım. Hiç kimsenin hakkına, hukukuna göz dikmeden, hakkını vermediğimiz şeyi talep etmeden, sorumluluğumuzun gereği neyse onu da yerine getirerek, sabah 8'de işimizin başında olacaksak mutlaka birisinin de ikazına gerek kalmadan veya konumumuz ne olursa olsun orada olduğumuz zaman bir insanın hayatını kurtarabileceğimiz, bu sağlık personeli olabilir, doktorundan sair şeylere, güvenlik görevlisi olabilir veya hayatın her karesinde yer alan, çünkü toplum bir bütün. Dolayısıyla bir toplumun huzuru, mutluluğu, kuvveti bir zincir gibidir. En zayıf halkasının gücüyle ölçülür. Bir ihmal birçok sıkıntılara sebebiyet verebilir. Çalışma ahlakı dediğimiz, sorumluluk bilinci dediğimiz, sorumluluğumuz uhdemizde olan, bulunmamız gereken, yapmamız gereken sorumluluğumuz nelerse onları da aksatmadan bir ibadet bilinciyle, tabii yerine getirmemiz açısından çalışma ahlak, iş barışıyla beraber bir de hakkını vererek, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek ve çevremize de örnek bir insan, ahlaklı bir insan birey nasıl olur? Onu kendi hayatımızda kal dilimizden ziyade hal dilimizi önceleyerek onu da hayatımıza taşımamız lazım. Tabii bir diğeri biz ibadet ahlakı dediğimiz, aslında ibadet maksadı sadece şekilden ibaret olmadığını, bazen ibadetlerin bizi Allah'a yaklaştıracak yerde Allah'tan uzaklaştırabileceğini ve bunu da hakikaten işin özüyle, samimiyetiyle, dinin de aslında samimiyetten ibaret olduğunu, hayatın her anında mutlaka samimi olmamız gerektiğini, ahlakın özünde de bu olması gerektiğini Peygamber Efendimiz ed-dinu nasiha buyuruyor. Yani din nasihattan ibarettir. Ne demek bu? Yani samimiyetten ibarettir. İbadette samimiyet, iş hayatında samimiyet, sosyal ilişkilerde samimiyet, karşı tarafa güven vererek. Onun için en ideal Müslüman kimdir? En ideal Müslümanı Peygamberimiz şöyle tarif ediyor. Elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu, emniyette olduğu insandır. Ve Peygamber Efendimiz iyi bir insanı, iyi bir Müslümanı anlatırken hatırda kalması açısından şöyle ifade ediyor, şuna benzet veriyor. Diyor ki, ideal bir insan, samimi bir mümin, Allah'ın sevdiği bir insan, mümin altın gibidir diyor.

0: değerinden hiçbir şey kaybetmez. O konumu ne olursa olsun, kisvesi ne olursa olsun, bulunduğu yer ne olursa olsun mutlaka o değerlidir. Çünkü ahlaki erdemlikleri taşır. Yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun o her zaman değer görür. Aynen altın kolda olsun, nerede olursa olsun, yere de düşse yine değerinden bir şey kaybetmeyeceğini, altın gibi o değeri onun ahlakında, özünde, manevi derinliğinde olduğunu unutmamalı. Mümin arı gibidir buyuruyor. Yani onun yediği temiz, konduğu yer temiz, ürettiği yer temiz, yaptığı yer şifa gibidir. Yani bal üretir gibi aynen bir örneklendiri veriyor. Yani ahlaklı insan, ideal Müslüman hakikaten konuştuğuyla, uğraşıyla, bulunduğu yer ile, üretimiyle insanlara şifa dağıtan, huzur dağıtan ve hakikaten aranılan insan olmalıdır. Tabii Peygamber Efendimiz yine ahlaklı bir insanı, erdemli bir insanı tanıtırken buyurur ki, yani hayatın zorlukları karşısında da bir yeşil başak gibidir. Zaman zaman zor anlardan geçebilir, imtihanlardan geçebilir, farklı zor durumlarla karşılaşabilir, kırılmaz, hayattan kopmaz, kendini kaybetmez. Bir yeşil başak nasıl rüzgar estiği zaman biraz sarsılır, başını eğiverir ama rüzgar geçtiği zaman tekrar varlığını ihsas ettiriverir. Tabii buradan şunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz tabii birçok böyle benzetmeyle şunu anlatmak istiyor. Aslında şunu ifade edelim. Tabii birinci varlık sebebimiz bizim hayatın dengeli unsuru olarak yaratılmamız. Bütün kainatın her varlığına kucak açabilmemiz ve bütün mükevvenatın imarı için yaratıldığımız bilinciyle hem kendi hayatımızda, hem yakın çevremizde, hem aile hayatımızda o varlığımızın güzelliğini hissettirecek ahlakımızdır. O ahlakımızı da sosyal çevremizde, iş hayatımızda, bilgi ahlakımızda, işte kazancımızda, diğer sair ilişkilerimizde, çevremize, hayatımıza, dışımıza yansıtırsak hem insanlığın özlediği, arzu ettiği, bizlerden beklediği, hem dinimizin emrettiği, hem çevremizin bizden istediği aranan, sevilen, özlenen, ahlaklı insan olduğumuz zaman hem kendimizin mutlu olabileceğini hem de çevremize örnek olabileceğimiz bilinciyle bu değerleri hayatımıza taşıma dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.
1: Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'ın Ahlakın Temel Umdeleri başlıklı kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: Programımızın ikinci bölümünde yine çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Gençlerimizin kültürel kimliğini korumalıyız. Bu konuyu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Cahit Haksever'le konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
1: Çok kıymetli dinleyicilerimiz, zaman zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan veya sivil toplum kuruluşlarımızdan davetler geliyor. Çeşitli konferans ve söyleşilere katılıyoruz. Bu tür seyahatler öncesinde genellikle de şöyle bir yöntem izliyoruz. Ülkemizde, fakültemizde yurt dışından gelip de eğitim gören öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Kapsamlı toplantılar yapıyoruz. Amacımız ne? Amacımız onların geldikleri ülkelerdeki soydaşlarımızın ve gençlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını, gündelik hayatta karşılaştıkları temel meseleleri ilk ağızdan öğrenmek. Elbette her ülkenin, her coğrafyanın kendine özgü sosyal ve kültürel dinamikleri var. Ancak hangi ülkeye gidersek gidelim, karşımıza çıkan ortak bir gündem maddesi var. O da evlatlarımıza kültürel ve manevi kimliğin inşası ve korunması meselesi. Bu konuda vatandaşlarımıza rehberlik edebilmek adına elbette ki akademik çalışmalara da göz atıyoruz ama bu araştırmaların çoğunlukla sadece durum tespitine odaklandığını görüyoruz. Sorun nedir sorusuna veya bu sorunlar karşısında neler yapabiliriz sorusuna pratik cevapları çok bulamıyoruz. Yani teşhis tabii ki önemli, teşhisi koymak tabii ki önemli ama ailelerin en çok ihtiyaç duydukları hususlardan biri de gündelik ev hayatlarında o hani çocuklarıyla kurdukları iletişimde somut olarak ne yapabileceklerine dair pratik çözüm önerileri istiyorlar. Ha, bunun üzerine ne yapalım dedik. Konunun muhatabı olan, doğrudan o muhatabı olan Avrupa doğup büyümüş, üniversite eğitimi için Türkiye'deki öğrencilerimizle atölye çalışmaları gerçekleştirdik. İşte bugünkü konuşmamızda sizlere aktaracağım tavsiyeler bizzat gurbetin içinden gelen gençlerimizle omuz omuza ürettiğimiz bir öneriler dizisi. Fakat şöyle bir husus da var kıymetli dinleyenlerim. Burada hani özellikle altını çizmek istiyorum, altını vurgulamak, çizerek vurgulamak istiyorum. Biz bu çalışmayı her ne kadar Avrupa'daki gençlerimiz üzerinde yürütmüş olsak da bugün küreselleşmenin, dijital medyanın ve popüler kültürün kuşatması altında kendi ülkemizde yaşayıp kendi değerlerine yabancılaşan evlatlarımız için de durum maalesef farklı değil. Buna sosyolojide içsel gurbet diyorlar, zihinsel sürgün diyorlar ya da kendi ülkesine gettolaşma diye tanımlıyorlar. Böyle bir gerçeklikle maalesef karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'de doğup büyüdüğü halde kendi dilinin zenginliğine ve edebiyatına yabancılaşmış, kendini sadece dijital dünyanın sığ jargonlarıyla ifade etmeye çalışan evlatlarımız var. Gurbette iki kültür arasında kalıp ne Avrupalıyım ne Türk'üm krizi yaşayan gençlerin yanında ülkemizde yaşayıp bu topluma ait değilim hissiyle kendi değerlerini aşağılayan ve batı merkezli bir özentinin içinde savrulan gençlerimiz de var maalesef. Daha da ötesi hem gurbette hem de yanı başımızda ortak bir aile hatasına şahit oluyoruz. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızı sadece iyi bir meslek sahibi yapmaya, sınavlara hazırlamaya odaklanıp karakter, edep, ahlak ve manevi değerler eğitimini ihmal edebiliyoruz. Dini sevdirerek ve ahlaka dönüştürerek anlatamadığımız için gençlerimizin zihninde oluşan kavram karmaşalarına samimi cevaplar da maalesef veremiyoruz. Özetle muhterem dinleyiciler, coğrafi değişse de zihnen yaşanan o içsel gurbet ve kimlik arayışı aynı. Dolayısıyla bugün paylaşacağımız çözüm önerileri ister yurt dışında ister Türkiye'de olsun, evladının öz kimliğini ve manevi değerlerini korumak isteyen her aile için bir rehber niteliği olmasını ümit ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, malumunuz her anne baba evladının sağlıklı, mutlu ve verimli bir ömür sürmesini ister. Bir bireyin hayatla barışık kalabilmesi ise kendisinin kim olduğunu bilmesiyle doğrudan alakalıdır. Yani bu güçlü bir kimlik ve aidiyet duygusu geliştirmesini zorunlu kılar. Araştırmalar ve gözlemlerimiz bize gösteriyor ki kimlik inşasında zamanlama ve çevre de hayati bir rol oynuyor. Mesela yurt dışındaki hani dışsal gurbet dedik ya, yurt dışındaki temel sosyalleşmesini kendi ana vatanını tamamlayıp giden çocuklar öz değerlerini koruyabiliyor. Erken yaşta gidenler iki kültür arasında sıkışabiliyor. Orada doğup büyüyenlerse ana dillerini derinlemesine öğrenemeyip kendi köklerine yabancılaşabiliyor. Avrupa'ya ilk giden vatandaşlarımızın mesela maruz kaldığı gettolaşma, dışlanmışlık ve yalıtılmışlık ne yazık ki gençlerimizi marjinal alanlara, bağımlılıklara veya kendi içine kapalı paralel toplumlara itebiliyor. Ancak öte yandan kendi ülkemizde, kendi vatanımızdaki içsel gurbette de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Küresel kültürün ve dijital medyanın kuşatması altındalar. Türkiye'de doğup büyüdükleri halde kendi dilinin zenginliğine yabancılaşan, zihnen başka coğrafyaların hayaliyle yaşayan ve kendi toplumuna maalesef öteki gibi bakan bir gençlik yetişebiliyor. Demek ki ister coğrafi bir gurbette olalım, ister kendi evimizdeki zihinsel gurbette, karşımıza çıkan tablo ortak. Nedir bu? Dil ve kimlik kaybının yol açtığı varoluşsal krizler, bağımlılık tuzakları medyadan son günlerde yoğun şekilde de görüyoruz değil mi? Medyada ve internette gördükleri dini kavramlar üzerinden yaşadıkları kafa karışıklıkları ve sonuçta oluşan derin bir aidiyet boşluğu. Bütün bunlar yaşanırken biz ailelerin yaptığı temel hatalar da ne yazık ki hem yurt dışında hem de ülkemizde birebir aynı. Sadece akademik başarıya odaklanıyoruz. Sadece ekonomik geleceğe odaklanıyoruz. Evlatlarımızın ahlak, karakter ve manevi eğitimini ihmal ediyoruz. Dini sadece kuru bir malumattan ibaret sanıp o bilgiden bir fikir, bir duruş üretecek iklimi sunamıyoruz. Evlatlarımızın yeteneklerini göz ardı edip kendi kabuğumuza çekilerek yaşadığımız çevreyle sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Halbuki insan bilmediğinden ve tanımadığından korkar. Neticede evlatlarımız ister Münih'te olsun ister Ankara'da sığınacak güvenli bir liman arıyor. Kendilerini gerçekten anlayacak bir muhatap arıyor ve ezilmeden ben buradayım diyebilecekleri bir özgüven arıyorlar. İşte tam bu noktada o arayışı bizzat tecrübe eden gençlerimizin sesine kulak vermek adına 3 temel alanda sorumluluk almak zorundayız. Bunlardan ilki ne? İlki ana dili ve kavram dünyasını muhafaza etmek. Ana dilini yetkinlikle bilmeyen bir insan yabancı bir dili de kavramsal düzeyde tam olarak öğrenemez. Zihinsel derinlik kazanamaz. Gurbette ismi Türkçe olduğu halde Türkçe konuşamayan evlatlarımız var. Ülkemizde ise Türkçeyi dijital dünyanın jargonuyla fakirleştiren gençlerimiz var. Evlerimizde Türkçe sohbeti, kaliteli okumaları canlı tutmak zorundayız. Anne babalar hem yurt dışındaki evlatlarını iki dille yetiştirmeli hem de ülkemizdeki evlatlarının kendi dilinin zenginliğiyle bağ kurmasını sağlaması gerekiyor. İkinci mesele ne? Kültürel farkındalık ve tarih şuurunu diri tutabilmek. Türkiye, yurt dışındaki evlatlarımız için sadece yazın gelinen veya deniz kenarına gidilen bir tatil beldesi olmaktan çıkarılması lazım. İmkanı olan ailelerimiz, çocuklarımızın kışın Türkiye'yi görmesini, imkanı olan ailelerimiz çocuklarımıza kışın yaşanan Türkiye'yi de göstermesi gerekiyor. Tarihi mekanları gezdirmesi gerekiyor. Örneğin, üniversite okuyan gençlerimizin Erasmus veya diğer değişim programlarıyla Türkiye'de eğitim almaları teşvik edilebilir. Ülkemizde yaşayan aileler de çocuklarını kendi şehirlerinin, coğrafyalarının tarihi ve kültürel değerliliğiyle buluşturması gerekiyor. Örneğin evlerimizde İstiklal Marşımızın ruhu, edebiyatımız, şairlerimiz ve örnek şahsiyetlerimizin konuşulması bu farkındalıkta çok önemli. Hatta komşuluk ilişkilerimizde kültürümüzün en güçlü yanı olan ikramı ve misafirperverliği öne çıkarmalıyız. Gurbette Avrupalı komşularımızı iftar soframıza davet ederken ülkemizde de farklı hayat tarzlarına komşularımıza iletişimi güçlendirmeliyiz. Bırakın bunu, asansöre binerken bile selam vermekten imtina eden bir durumla karşılaşabiliyoruz. Burada bakın farklılıkları bir tehdit değil, kültürel bir zenginlik olarak sunabilmek çok önem arz ediyor. Üçüncü ve en hayati husus ne? Çocukların o kimliğini sağlamada, korumada sahih bir din ve ahlak eğitimi. Neden? Çünkü din kültürel kimliğin çimentosu. Ancak dini öğretirken o biçimsel kalıpların ötesine geçmek de gerekiyor. Onu hayata dokunan bir ahlak ve edep olarak yaşatmalıyız. Burada da işte imamlarımız şöyle, hocalarımız böyle öğretiyor değil. Evet, onları öğretiyor. Ama biz anne baba olarak o zaman bunu viz vermek zorundayız. Hocam benim alanım değil. Olmayabilir ama bunu öğretmek, anlatmak ailelerin birer mesuliyetini. Başkasına aktarmak suretiyle o mesuliyetten kurtulamayız. Ha, camilerimiz ve kurslarımız sadece tecvid ders veren yerler olmasın. Evlatlarımızın sosyal faaliyetlerle, sporlarla, gezilerle huzur bulduğu birer çekim merkezi de olsun. Mesela gurbette yaşanılan ülkenin diliyle vaaz verilsin mesela. Diğer Müslüman toplumlarla da bağ kurulabilsin. Ülkemizde ise gençlerin zihnindeki sorunlara çağın diliyle samimi cevaplar üretebilelim. Ülkemizde ise gençlerin zihinlerindeki sorunlara günümüzün diliyle samimi cevaplar üretebilelim. Din eğitiminde Peygamber Efendimizin usulü neydi? Tedricilik ve sevdirmeydi. Bu esastı. Hani nitekim bizim o atölye çalışmamıza katılan bir genç kızımız şöyle diyor. Hani Viyana'dan kendisi. 12-13 yaşlarımda namaza başlamamda ve tesettüre bürünmemde Avusturya'daki din dersi hocamızın bize tedrici bir yöntemle

evdirerek yaklaşması etkili oldu. O bize her şeyden önce biz Allah için ne yapıyoruz sorusunu sormayı öğretti. Bir başka gencimiz Türkiye'ye geldiğinde karşılaştığı bir yaklaşımı şöyle anlatıyor. Üniversitedeki ilk günümüzde hocamız

0: Biliyor değil mi? Bunları da asla dışlamamak gerekiyor. Aksine onların diğerlerinden çok daha fazla ilgiye, sevgiye ve korunmaya ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim toplum olarak en güçlü kalemiz aile. Bu aile yapımızı, mahremiyetimizi ve huzurumuzu korumamız gerekiyor. Özetle anne babalar olarak bizler öncelikle kendimizi geliştirmeliyiz. Gerekiyorsa üslubumuzu ve yöntemlerimizi değiştirmeliyiz. Şiddetten ve baskıdan uzak durulduğu sürece evdeki farklı görüşler ve iletişim birer zenginliğe dönüşebiliyor. Bu dışarıya da yansıyor. Yeter ki gayretimiz ve samimiyetimiz tam olsun. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin. Gayretimizi ve ihlasımızı artırsın. Evlatlarımızın kalplerine sevgiyle dokunabildiğimiz, köklerimizden aldığımız süreçle, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakabildiğimiz huzurlu bir ömür diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Cahit Haksever'in "Gençlerimizin kültürel kimliğini korumalıyız" başlıklı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen zehab.
1: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün günümüzde
1: kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez?
1: Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanırım yok.
1: Sanırsam yok.
2: Sanarsam yok.
1: Sanırsam ki hiç yok.
2: Öyleyse konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda.
4: Hayat sana maksimum.
3: 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Yeşel Taşı Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşı tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Ne bilir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuba Bezirgan. Önce özetler. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve onay için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 Anlaşması'nın ihlali olduğuna dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Ve detaylar. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Çevrede bulunan 3 bina ve 55 vatandaş tahliye edildi. Çöken binadan 8 kişiyle tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 kişi otellere yerleştirildi. Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından afetzedelere psikososyal destek sağlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı paylaşımda olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybedenler için başsağlığı, çökmeden etkilenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımında ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Olay Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, meclis çatısı altından dualarımızı ifade ediyoruz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı

0: Açıklamasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Bakan Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi'nde konuştu.
1: Bugün itibariyle, bakın, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla 3 tane fonda 3 önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Hukuk önünde piyasa bozucu faaliyetler içerisine girenler geçmişte tespit edilen tamamı hesap verecek. Bütün mal varlıklarıyla içeride dışarıda sorumlu olacaklar ve bu TMSF tarafından bunlar bankalarda olduğu gibi çok katı kurallarla takip edilecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı yakında inşallah sadece bu tasfiyeyi içeren ama bu kurallar setinde içeren bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak. İlave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Benzer şekilde de sermaye piyasalarımıza ilişkin hiç endişeye gerek yok. Sistemik risk yok.
0: Fonların tasfiyesine yönelik süreç hızla ilerliyor. Bu kapsamda 3 şirket için ödeme süreci netleşti. İletişim Başkanlığı, A1 Kapital, Buz ve Pardus şirketlerine ait 17 fonun yatırımcısına ödemelerin başladığını duyurdu. 17 fonda 43.643 yatırımcı bulunuyor. Tasfiye sürecini ise Ziraat Bankası yürütüyor. Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. Ardından yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan devam edilecek. Kalan fonlar için ödemelerde yatırımcıların net yatırım tutarları esas alınacak. 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılacak. Bu tutarlar toplam alacaktan mahsup edilecek. Geriye kalan ödemeler ise Mart 2027'ye kadar gerçekleştirilecek. AK Parti fon tasfiyesine ilişkin sürecin şeffaf yürütülmesine olanak tanıyacak. Geçici nitelikteki kanun teklifinin çalışmalarını ise tamamladı. Teklifin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ödemelerde hiçbir şekilde hazineden kaynak kullanılmayacak. Her fonun kendi kaynakları değerlendirilecek. İsteğe bağlı kazanç iade hesapları ve sistem dışına çıkarılan mal satış gelirleri de kullanılacak. Tasfiye edilecek şirketler arasındaki Atlas Portföy Yönetimi ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Şirkete ait 16 fonda 56.614 yatırımcı yer alıyor. Bu şirketin de olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde duruluyor. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına tepki gösterilen açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığını beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunun altı çizildi. İddialar ilerleyen adli soruşturmayı gölgeleme ve siyasi polemiklerin içine çekme çabası olarak nitelendirildi. Fon soruşturmasının spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamette sürdürüldüğü vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık, dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıca başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği de öğrenildi. Yeni Parti'nin iki bakan hakkındaki iddiaları tepkiyle karşılandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş delillerle yanıt verdi. İsim benzerliği üzerinden kendisi ve ailesinin yıpratılmaya çalışıldığını belirtti. Bakan Göktaş, hiçbir işlem yoktur ne benim ne de babamın ne de ailemin her bir ferdi adına. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. Böyle siyaset olmaz. İnsan aileyi yıpratmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine hedef alan

0: Kamu'nun iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Kendisine ve birinci derece aile yakınlarına ait mal varlığına ilişkin tüm beyanların ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına sunulduğunu belirtti. Bakan Bulat bu süreçte herhangi bir hisse senedi alım satımı yapılmadığının da altını çizdi. Ticaret Bakanlığı Bakan Bulat'a yönelik iddialar nedeniyle iki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara sert tepki gösterdi. Büyükgümüş, delil olmadan yol arkadaşlarımızın itibarının hedef alınmasına sessiz kalmayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve ona için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecinin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Bakan Fidan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Mekke İttifakı Anlaşması'nın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı.
1: Anlaşma imzalanalı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor. Taraflar bu konuda ciddi olduklarını, somut sonuçlar görmek istediklerini ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar. Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'e yayılmaya başladığı uyarısı yaptı. Hakan Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemeli dedi. Bakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımı da vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze barış planının uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden dramı sona erdirmesi için fevkalade önemli dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğuna dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk Ankara'da konuyla ilgili açıklama yaptı.
2: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde ev baskınlarına, keyfi gözaltılara, kara sınırı ihlallerine ve hava topçu atışları ile bölgede gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. Sözde Sufayel 3 hattı projesi kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerine tekrar başlaması, 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık bir ihlali ve yayılmacı politikalarına devam ettiğinin bir göstergesidir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki Yunan bakanıyla görüştü. Görüşmeler sonrası açıklamada bulunan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerini bırakmamaya kararlıyız dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi.
3: NATO ülkelerine gerçekleştirme oranımız. Türkiye bugün yaptığı ihracatın

0: %56'sını NATO üyesi ve Avrupa üyesi ülkelerine yapmakta. Bunu her konuşmada ve her fırsatta tekrar etmekte kıymet görüyorum. Çünkü savunma sanayinde rekabetçi ürün geliştirmek, bunları zamanında teslim edebilmek, maliyet etkin hale getirmek ve satış sonrası güven oluşturmak hakikaten ne kadar zorlu bir süreç, bu salondaki herkes çok iyi takdir ediyordur diye düşünüyorum. Bu anlamda ürünlerimizi, platformlarımızı NATO ve Avrupa üyesi ülkelere ihraç etmenin ağırlıklı olarak önemli bir geldiğimiz seviye açısından değerlendirilmesi ve vurgulanması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Büyük bir özgüvenle ifade ediyorum ki NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye bu tasarımın merkez ülkelerinden biri olacak.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateriyle benzerlik gösterdiğini ve doğal bir laboratuvar olduğunu söyledi. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı.
2: Salda, Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleriyle Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor. İşte böylesine eşsiz bir mekanda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz. TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle gerçekleştirdiğimiz merkezde nitelikli bir bilim ve keşif ortamı oluşturduk.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Bakan Uraloğlu, Kırklareli Baba Eski Garı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3: Yarın hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, 3 ili daha hızlı trenle inşallah buluşturuyoruz. Artık Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hızlı tren konforuna bu vesileyle kavuşmuş oluyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e yükseliyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2251 kilometrelik hızlı tren ağımıza da 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaştırıyoruz. Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir. Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önem arz etmektedir.
1: Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan geminin enkazında kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Denizaltı araştırma gemisinde katıldığı aramalar sonucu 13 naaş bulundu. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken bir kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la yapıcı görüşmeler yaptıklarının altını çizdi. Deniz ablukasına yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Sahada ise tansiyon yüksek. Basra Körfezi'nde seyreden bir petrol tankeri Katar açıklarında vuruldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. Lübnan'ın güneyinde İsrail unsurlarını taşıyan askeri araç devrildi. Olayda bir İsrail unsuru öldü, üçü de yaralandı.

0: yaralandı. Bölgedeki bir başka noktadaysa mühimmat kazası yaşandı. İki İsrail unsurunun yaralandığı bildirildi. İsrail ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 4386 kişi hayatını kaybetti. Rusya Ukrayna'da 2 otobüsü vurdu. 33 kişi yaşamını yitirdi. 18 kişi yaralandı. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'da bir petrol rafinerisiyle teknoloji şirketinin veri merkezi hedef alındı. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'da 2 havalimanını hedef aldı. Apa ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve onay için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 Anlaşması'nın ihlali olduğuna dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. FIFA Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A milli futbol takımı 1563 puanla 31. sırada yer aldı. Real Madrid'de Eylül ayının en iyi futbolcusu Arda Güler oldu. Milli Yıldız ödülünü alırken bu sezon takımıyla kupalar kazanmak istediğini söyledi. Alexander Ceferin UEFA başkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu. Sloven futbol adamı güvenleri için ulusal federasyonlara teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda olağanüstü zorluklarla karşılaştık ve bunlarla tek bir takım olarak mücadele ettik. Önümüzde hala önemli işler var dedi. Fenerbahçe Terfin Euroleague'deki ilk mağlubiyetini 4. haftada aldı. Sarı lacivertliler Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 yenildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Konya 23, İstanbul, Kütahya ve Uşak 23, İzmir, Denizli, Kocaeli ve Sakarya 27, Antalya 28, Adana 31, Samsun ve Ordu 24, Muş ve Bingöl 20, Gaziantep 25, Diyarbakır 26 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden düzenleniyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service Yol.

0: programını sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: 5-12 Ekim tarihleri arasında HP Smart Tank 589 çok fonksiyonlu kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 6899 liraya. Lenovo Intel Ultra 5 işlemcili F0JW 30JTR hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.

0: 31 Ekim tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini trafik kazalarını azaltarak arttırmak. Trafik kazasına karışan sürücü nabzı yükseldiği veya kazanın sarsıntısından dolayı en basit işlemleri yapmakta bile zorlanır. Özellikle ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında devletin sürücülere hızla destek verebileceği kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlara ülkemizin her noktasından aynı numara üzerinden ulaşılabilir. Değerli sürücüler, 112 ezbere bilmeniz gereken acil durum numarasıdır. Herhangi bir yaralanma durumunda bu numarayı ülkemizin her noktasından arayabilirsiniz. 112 aradığınızda telefona cevap veren ön çağrı görevlisi sağlık personeli değildir. Zaman kaybını kısıtlamak amacıyla ön çağrı görevlisine kısa ve net cevaplar vermelisiniz. Ön çağrı görevlisi size adres, kimlik ve durum bilginizi soracak ve ön kayıt yapacaktır. Ön kayıtın ardından sağlık personeline aktarılacaksınız. Sağlık personeli durumunuzu değerlendirecek ve gerekli görür ise uygun olan en yakın ambulansı size yönlendirecektir. Sağlık personeli ambulansa gerek görmez ise durum konusunda gerekli çözümü size telefon üzerinden aktaracaktır. 112 Acil Ambulans Servisi, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde ücretsiz olarak verilen bir hizmettir. Unutmayın, ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan bir trafik kazasına karışırsanız veya görürseniz durumu hemen 112 arayarak bildirmelisiniz. Güvenli yolculuklar.
6: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Radyo 1'de Ankara Radyosu'nda gündem başladı. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 9 Ekim Cuma ve gündemin başlıkları ise şöyle. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak, dedi. İsrail 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. Son 3 yılda Gazze'de 74 bin kişiyi katleden İsrail, nüfusun neredeyse tamamını en az bir kere yerinden etti.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ya da Kıbrıs kaynaklı sorun çıkması ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve "benim için böyle bir şeyin yaşanması akıl almaz bir durum olurdu" ifadelerini kullandı. Kışın araç kullanırken dikkat edilmesi gereken neler? Ve kültür sanat dünyasında öne çıkan başlıklar.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

İstanbul Maltepe'de daire sahiplerinin dönüşümde anlaşamadığı 7 katlı kardeşler apartmanı büyük bir faciaya sahne oldu. İlk 3 katı çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti. Maalesef tabii gece saatlerinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. 1 kişi yarama çalışmaları da devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Fon iddiasına sert yanıt, Göktaş'tan rest, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Bolatlı, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'le ilgili fon iddialarında bulundu. Göktaş çok sert yanıt verdi. Özlale 170 milyon liralık işlemin Bakan Ömer Bolat'a ait olduğunu, Bakan Göktaş'a da babasının fonlarda işlem yapıp yapmadığını sordu. Bakan Göktaş, iddialarınızı ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım. İddialar iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız resti çekti. Milliyet gazetesi Bağcı'yı dövme diplomasisi manşetiyle çıktı bugün. Ege ve Doğu Akdeniz sınırında Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında planlanan GSI projesinde Paris, Ankara ve Atina arasında bir satranç oynanıyor. Yol haritasında ilk toplantı, Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik alanında imzalanan yol haritası kapsamında İki ülke savunma makamlarının ilk toplantısının bu yılın son çeyreğinde yapılmasının planlandığını bildirdi. Fon teklifi meclise sunuluyor haberini de aktaralım. AK Parti'nin krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Buna göre gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için objektif piyasa ölçütleri esas alınacak. Ve Türkiye gazetesi, hırsızları koruyanlar suç bastırıyor, ekosistemin fon yalanı manşetiyle çıktı bugün. Yeni Parti, Aile ve Ticaret Bakanlarını fon vurgunuyla suçladı, iddiaları yine iftira çıktı. Katil için yolun sonu görünüyor haberi de Türkiye gazetesinde. Müttefikleri Gazze kasabını birer birer terk ediyor. İngiltere'de diplomatik ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı. Batı soykırımcıya sırt çevirdi. Netanyahu Birleşmiş Milletler'de boş salona konuştu. Trump da kendisiyle görüşmedi. Fransa ve Kanada dahil 12 ülke Batı Şeria ile ticareti durdurup işgal destekçilerine yaptırım kararı alındı. İngiltere Doğu Kudüs Başkonsolosluğunu kapatıp 20 diplomatını çekerek 7 personel bıraktı. Londra iki devletli çözüm şart diyerek de İsrail'i çıldırttı. Kasa yakalandı manşetiyle çıktı bugün Yeni Şafak gazetesi. Yunanistan'da gözetim altında haberi dikkat çekiyor. İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olduğu söylenen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Gül İbrahimoğlu 120 milyar lirası Cebeci hafriyat sahasından olmak üzere tam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. Adalet Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasının en kritik ismi için iade işlemlerine başladı. Anlaşamadılar, bina yıkıldı. İstanbul Maltepe'de yaşanan 7 katlı bir binada yaşanan çökme haberi Yeni Şafak gazetesinde de yer alıyor. Fotoğraflar da var. Dönüşüm girişimi sonuçsuz kaldı diyor Yeni Şafak gazetesi. Belediye başkan yardımcısından 1630 tapu çıktı haberini de aktaralım. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında aralarında belediye başkan yardımcısı satılmış Serkan Yıldıran'ın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. El konulan 2031 taşınmazın 1630'unun Yıldıran adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesi dönüşemeden çöktü manşetiyle aktarmış İstanbul'da Maltepe'de yaşanan olayı. İstanbul'da ilk 3 katı çöken ve 3 kişiye mezar olan apartmanda facia göz göre göre geldi. 4 katı kaçak olan binada 6 ay önce çatlaklar oluştu. Ancak bazı ev sahipleri dönüşüme engel oldu. 187 milyarı geri ödeyin, fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,

0: TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik listeyi iletti. 187 milyar TL'lik fahiş kar tebligatla geri istenecek. Akşam gazetesine geçiyoruz. Anlaşana kadar çöktü manşetiyle verilmiş haber. İstanbul Maltepe'de 39 yıllık bina kentsel dönüşüm konusunda sakinler arasında çıkan anlaşmazlıklar çözülemeden sabaha karşı çöktü. İlk 3 kat yok oldu. Binanın çökmeden önceki haline ilişkin görüntülerde giriş katının depo olarak kullanıldığı, bazı kolonların çatladığı ve demirlerin dışarıdan görüldüğü dikkati çekti. Çökme sonrası bina kontrollü şekilde yıkıldı ve çevresindeki binalar da tahliye edildi. Türk askeri saldırıda olmayacak, Mekke meclise geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke anlaşmasının saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu, Türkiye'nin başka bir ülkeye asker göndererek saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Gazete turumuzun son gazetesi nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? İmalatçının 3 yıllık karnesi zayıfladı manşeti dikkat çekiyor. Ekonomi gazetesi TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan sektör bilançolarını inceledi. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan parasal sıkılaşma sürecinin Türkiye üretiminin amiral gemisi olan imalat sanayini nasıl etkilediğini ortaya koydu. Her 100 liralık karın yaklaşık 70 lirası banka faizine ve finansman giderlerine ödendi. Birikimli net kur zararı 277 milyar liraya çıktı. Borçlanma hızı öz kaynak büyümesini ikiye katladı. Tahvilde 1 milyar dolarlık çıkış 2 Ekim'le biten haftada yabancı yatırımcılar TL varlıkların hepsinde net satış gerçekleştirdi haberi de bugün nasıl bir ekonomide yer alıyor. Kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımızla gündemi yorumlamaya başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? NivLife 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. NivLife 4 HEPA, eczanelerde.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: 1-31 Ekim tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 6000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Süpürge deyince vatan.
8: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz?

0: Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, Gündem Programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.15'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda bugün yorumcu konuğumuz İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökhan Ereli bizimle birlikte. Sayın Ereli hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım, merhabalar.
1: Merhaba ve sevgili dinleyicilerimiz, dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. İsrail 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. Son 3 yılda Gazze'de 74 bin kişiyi katletti. 74 binden fazla kişiyi katletti İsrail ve 8 bin kişinin de enkaz altında olduğu söyleniyor. Ve bunların yarısının fazlası kadın ve çocuk. Baktığımızda yaralı olanlar var, hayatlarını o şekilde devam etmek zorunda kalan insanlar var, yerinden edilenler var. Dolayısıyla o zulme tanık olan ve maalesef halen daha o zulmü yaşayan Gazze'lilerin dramı bitmiyor. Savaşın başlangıcının üzerinden 3 yıl geçti. Ancak çok fazla değişen bir şey de yok. İsrail'in politikalarında herhangi bir yumuşama söz konusu değil. Gazze Barış Kurulu'nu konuşuyorduk. Nitekim hemen hemen herkesi umutlandıran bir gelişmeydi İsrail dışında. Ancak şu an konuşamıyoruz. Neden konuşamıyoruz? Tabii ki gündemin diğer başlıkları da var. ABD-İran savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı var. Ancak orada İsrail ateşkes yaptık. Evet, ateşkesi sürdürüyoruz dese dahi şu anda sanki saldırılar durdu ve bir sistem bu şekilde ilerliyor. Her an patlak verebilir bir ateşkes söz konusu. Sizden şu an Gazze'de yaşananları, o halkın neler çektiğini ve sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili yorumunuzu sormak isterim.
2: Evet, 7 Ekim itibariyle düşündüğünüzde şu an 3 yılı geride bıraktık. 7 Ekim trajedisinin ardından 3. yılın geride kalmasıyla ilgili şunları söylemek lazım. 7 Ekim'den önce de İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak, Batı Şeria'ya yönelik olarak, Filistin halkına ve Filistinlilere yönelik olarak güllük gülistanlık bir politikası yoktu. Evet. Temelde bunu söylememiz lazım.
1: Evet.
2: Özellikle 1945'li yıllardan itibaren düşündüğümüzde İsrail'in kurulmasından sonra 48'de bu coğrafyaya yönelik olarak, Gazze'ye yönelik olarak, Batı Şeria'ya yönelik olarak, Ramallah'a yönelik olarak, Filistinli içerisinde sadece değil, yani Filistin coğrafyasında değil, Ürdün'deki Filistinlilere, diğer coğrafyalardaki Filistinlilere, hatta bütün dünyadaki Filistinlilere ilk olarak mesela vatansızlık damgası vuruldu. Çünkü biliyorsunuz şöyle bir mesele var. Filistin yaklaşık 160-170 devlet tarafından tanınıyor.

ABD ile birlikte yeni bir düzen kurmaya çalıştığı bir devirden geçiyoruz. Bugün Yemen'de yaşanan çatışmalar, Lübnan'da yaşanan çatışmalar, Suriye'nin iç savaştan sonra halen tamamıyla rayına oturamamış olması, biliyorsunuz ki güneyde işte Süveyda'da, Dera'da, Kuneitra'da ciddi İsrail'in mütecaviz hamleleri oluyor. Bütün bunların temel müsebbibinin İsrail olduğunu söylemekte bir beis olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla buradaki temel nokta, Ekim 2023 aslında İsrail'in bu döneme kadar yapmış olduklarının maalesef ki kısa bir özetini bize sundu. Çok kısa, çok kapsamlı, aynı zamanda çok da yoğunlaştırılmış bir şekilde İsrail'in 45'ten bu yana ne yaptığını bütün dünyaya da gösterdi. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi 74 bin canın kaybedildiği, bunların İsrail tarafından soykırıma, katliama uygulanan kimseler olduğunu biliyoruz. Vatandaşların, Filistinlilerin, tabii ki bunların arasında Filistinli olmayan diğer Araplar, hatta yabancılar, evet, gazeteciler, İsrail vatandaşları dahi var. Bakınız mesela özellikle 7 Ekim'den sonraki esir meselelerinde, yani Filistin'deki esirler konusunda tutulan İsraillilerin büyük çoğunluğu İsrail tarafından öldürüldü. İster bilerek ister bilmeyerek. Dolayısıyla bütün bunların üzerine söyleyebileceğimiz bence en önemli nokta, İsrail bu düzeni şu veya bu oranda kurmaya çalışıyor Orta Doğu'da. Suriye'de mütecaviz hareketlerine devam ediyor. Filistin'de sadece Gazze'lileri öldürmekle, katliam yapmakla kalmıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde bir haber görmüştüm. Yani zeytin ağaçlarından hasat yapmaya çalışan kimselerin, biz buna yönelik protesto gerçekleştiren kişilerin tutuklandığını, evet, ve eğer daha büyük sıkıntı olursa çok rahat öldürülebildiğini görüyoruz. Yine İsrail'in önemli politikalarından bir tanesi, mesela baktığınızda sivil yerleşim alanlarının vurulduğunu görüyoruz. İşte sivil çadırların dahi hedef alındığını görüyoruz. Hastanelerin hedef alındığını görüyoruz. Peki hiç olumlu gelişme olmuyor mu? 7 Ekim'den bu yana hiç olumlu gelişme olmuyor mu? Tabii ki katliamın ve soykırımın olduğu bir coğrafyadan bahsederken olumlu gelişmelerden bahsetmek çok zor. Bu gelişmelerin olumluluğunun ne kadar olduğundan bahsetmek de çok zor. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle 7 Ekim'den sonra bütün dünyada, tabii ki devletler nezdinde olmasa da özellikle halklar nezdinde biz şunu görüyoruz. İsrail'e yönelik, bu ülkenin yapmış olduğu zulme yönelik, katliamlara yönelik, sadece üniversite öğrencileri bağlamında değil, sadece halklar düzeyinde değil, çok büyük bir şekilde uluslararası toplumdan tepki var. Bakın Avrupa'da İspanya gibi bir devlet mesela şu an tamamıyla bu politikaların karşısında yer alıyor. Ve özellikle ABD tarafından amiyane tabirle uluslararası sistemden aforoz edilmekle tehdit ediliyor. Birçok kez mesela Birleşmiş Milletler'de İsrail'le ticaretimizi, İspanya ile ticaretimizi keseceğiz, İspanya ile ilişkilerimizi durduracağız söylemleri vardı. Yine mesela baktığınızda bütün Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de, yine kısıtlı da olsa Almanya'da, Fransa'da, ki Avrupa ülkeleri dışında belki de İsrail'in en büyük destekçisi ve müttefiki olan ABD'de kaç tane üniversite hocası, kaç tane üniversite öğrencisi sadece bu zulme ortak olmadığı için mesela tutuklandı, rektörler istifaya zorlandı. Dolayısıyla bütün bunlar birer olumlu gelişme olarak görülebilir. Olumlu gelişme olmalarının sebebi de şu Sinem Hanım, artık İsrail'in coğrafyada yapmış olduğu şeylere karşı, İsrail'in zulmü, katliamı, bu gerçekleştirmiş olduğu soykırımın haksız, orantısız, hukuksuz, hiçbir dine, hiçbir anlayışa, hiçbir ideolojiye uymayan bir şey olduğuna yönelik bir fikir geliştirildi. Tabii ki bunun yanında mesela Birleşmiş Milletler'de de bir süreç işletildi. Barış Kurulu, buna Türkiye'de dahil. Yine bir uluslararası istikrar gücü var. Tam olarak henüz teşkil edilmedi biliyorsunuz uluslararası, evet, istikrar gücü. Ama temelde bunu şöyle yorumlamak lazım. Tabii ki Türkiye gibi, Katar gibi, Mısır gibi, özellikle Filistin meselesi dediğimizde hem tarihsel ağırlıkları hasebiyle hem de diplomasi ağırlıkları hasebiyle oynadıkları rolü düşündüğümüzde bu gibi ülkelerin uluslararası gelişmeleri de ciddi oranda desteklediğini görüyoruz. Türkiye'nin de Barış Kurulu'nda bulunmasının en önemli meselesi buydu. Türkiye hem kendi diplomasisiyle hem dost ve kardeş Arap ülkeleriyle birlikte, Mısır ve Katar gibi, Ürdün gibi, sürekli gündem halinde. Sürekli bir mesela Ürdün Dışişleri Bakanı'yla, Katar Dışişleri Bakanı'yla, Mısır Dışişleri Bakanı'yla görüşme halinde sayın.

0: Dışişleri Bakanı. Yine Cumhurbaşkanımızın ifadeleri her dakika gündemde. Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının çok büyük bir bölümünü Gazze'ye adadı Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde biz Birleşmiş Milletler'deki bu barış kurulu, uluslararası istikrar gücü gibi meselelerin aslında olumlu gelişmeler olduğunu söylesek de maalesef ki mesela barış kuruluna kimlerin katılacağı, uluslararası istikrar gücündeki askerlerin, konuşlanmaların hangi ülkeler tarafından oraya gönderileceği konusunda temel noktada İsrail'in karar verdiğini gördüğümüz için çok etkili şeyler olmadığını görüyoruz. Ama yine biraz önce de söylediğim gibi bütün bu 3 yıldır süren katliama, soykırıma rağmen bir, uluslararası toplumun artık tamamıyla İsrail'in yanında yer almadığı ve İsrail karşıtı bir toplumun, İsrail karşıtı düşüncelerin de oluşabileceği bir toplum görüyoruz. Ve bir ikincisi de her ne kadar etkisiz olsa da uluslararası anlamda örgütlerden, mesela buna sadece şeyi katmayın, Birleşmiş Milletleri katmayın, özellikle KİK, Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde olsun, Arap Birliği çerçevesinde olsun, İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde olsun, birçok hamle yapıldı ve bunların hepsine de Türkiye dahil oldu biliyorsunuz. Dediğim gibi bunlar devletler arası bir düzende yaşadığımız için, devletlerden daha büyük bir otorite olmadığı için, devletlerin egemenliğinin üzerine çıkmış, devletler hakkında karar alabilecek bir otorite olmadığı için, her ne kadar Birleşmiş Milletler'in biz Güvenlik Konseyi'nde bağlayıcı kararlar alabildiğini biliyor olsak da bu kararların ne kadar bağlayıcı olduğunu ve ABD tarafından, Çin tarafından, Rusya tarafından, Fransa ve İngiltere tarafından, yani BM'nin 5 daimi üyesi tarafından reddedilebildiğini, veto edilebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir uluslararası toplumu İsrail karşıtı bir çevreye, bir güruha dönüşüyor olması önemli. Bir ikincisi de uluslararası örgütler nezdinde, BM bunların başında geliyor. Yapılan bu faaliyetler önemli. Her ne kadar etkisi düşük olsa da bunlar şu veya bu oranda İsrail'in amiyane tabirle elini kolunu sallayarak bu işleri yapamayacağını gösterecek.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

Shell Taşı Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşı tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: giderim.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Turbo marş gücü.

0: Reklamlar. Bir tıkla başlayan heves borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.30'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Sayın Gökhan Ereli bizimle ve telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk efendim, merhaba.
1: ABD-İran arasındaki son bilgileri alacağız ve sizinle ön konuşmamızda da Şems Tebrizi Külliyesi'nin inşasını sürdüğünü söylediniz. Biraz belki buraya da değinmek istersiniz.
2: Olur efendim. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Bu gerginliğin azaltılması için de hiç kuşkusuz müzakere süreci de buna paralel olarak ilerliyor. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, basın mensuplarının bu konuyla ilgili kendisine sorduğu soru üzerine müzakere süreci devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine birkaç gün içinde yardım vereceğiz. Yine Arakçı müzakere süreci hala devam etmekte. Arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor. 7 günlük plan başlığı altında sunduğumuz planımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettik. Onlar da görüşlerini bildirdiler. Amerikalıların görüşlerini de diyor dinledik. Şimdi tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin bize bildirdiği görüş üzerinde çalışıyoruz. Bunları inceliyoruz. Öyle diyor, zannediyorum ki birkaç gün içerisinde yanıtımızı onlara bildireceğiz. Bu çalışma, bu müzakere süreci hala devam ediyor ki hala da devam edeceği de biraz daha benziyor. Öte taraftan Putin-Pezişkan görüşmesi Türkmenistan'da gerçekleşti. İşte Putin, İran lideri Müşteba Hamene'ye iyi dilek mesajlarını ve selamlarını istedi ondan. Öte taraftan dedi ki Rus çözmesine yardımcı olmak gelen her türlü işlemi yapacaktır dedi. Zaten aynı zamanda bunlar stratejik ortak. Bakalım bu noktada Putin'in dedikleri ne derece gerçekleşir. Öte taraftan Trump'ın işte günde sadece 22 milyon varil petrol geçiyor. Bunların tek bir varili İran'dan gelmiyor ya da İran'a gitmiyor. İşte 3 Kasım'dan önce İran'a saldırmayı düşünmüyoruz. Evet. İran nükleer silaha sahip olamayacak diyor. Ben bunun vurgusu. Öte taraftan İran devrim muhafızları da açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı rotalar yakında kapatılacak. Yani eğer böyle bir durum söz konusu olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin iddia ettiği miktar noktasında tartışma olabilir. Ama neticede oradan aldığı petrol yollarının tıkanması demek. Bu da çok ciddi yeni çatışmaların başlaması demek.

0: acaba İran mı bu çatışmayı başlatacak, yoksa çatışma başlamadan işte bir yol bulunur ya da Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım'dan sonra yapacağı seçimden sonra alacağı bir kararla yeniden bir savaşa mı dönecek? Bunu şu an için tahmin etmek zor. Öte taraftan İran bu son süreçte Hizbullah'a 200 milyon dolar yardımda bulundu. Özellikle İsrail saldırılarında evlerinden edilmiş insanlar için. Tabii bu para artık hani normal yollardan gitmediği için aracılar vesilesiyle gidiyor. İster istemez daha önceki almış oldukları komisyonları da arttırmışlar. Bu da ister istemez ekonomiye bir bağlamda bir yük getiriyor. İran bakalım bu süreçte işte beraber hareket ettiği veya yer yer bir takım bağlantıların olduğu bu direniş güçleriyle ilişkileri ne düzeyde devam edecek? Amerika Birleşik Devletleri ve dolaylı olarak İsrail'in aslında en çok istediği şeylerden biri de İran'ın işte Hizbullah'tır, Yemen'de Ensarullah'tır, Irak'ta Heşd-i Şabi'dir. Bunlarla ilişkinin kesilmesini de istiyor. Yani anlaşma şartlarından biri de aslında bu. İran şu anda Amerika'nın bu özellikle ekonomik noktadaki baskısına direniyor. Öte taraftan tabii İran'da kültürel çalışmalar da devam ediyor. Bizim de 2 gün önce orada olduğumuz Hoy kentinde Şems-i Tebrizi'ye ait büyük bir külliye yapılmış. Böyle şeye benziyor. Bizim Konya'daki Mevlana'nın türbesine benziyor müştemilatıyla falan. Tip olarak değil ama işleyiş olarak. Amaç Salih Emiri Kültür Bakanı İran'ın dedi ki amacımız irfani bir turizm hareketi aynı zamanda başlatmak. Buradan işte Konya, Hoy ve dünyanın birçok yerinden gidip gelecek olan insanlara da mihmandarlık yapmak bizim dedi temel amaçlarımızdan biridir. Bakalım bu süreç içerisinde bütün bunlar nasıl cereyan edecek, bunu hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Harun Aykaç. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Son bilgileri dinledik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da yer verdi Sayın Harun Aykaç. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar saldırı olmayacağını ifade ediyor Donald Trump. ABD iç siyasetinin kuşkusuz en önemli maddelerinden, gündem maddelerinden biri İran Savaşı. Müzakere sürecinin de sürdüğünü biliyoruz ama son olarak ABD Başkanı'nın açıklamasında Washington yönetiminin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırma konusunda henüz bir adım atmadığı ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler ışığında tabii biraz sonra Suudi Arabistan destekli Husiler ve Yemen ordusunun çatışmalarını da konuşacağız ama İran destekli bir de Husilerin çatışmasını konuşacağız ama şimdi biraz ABD İran savaşı ile ilgili değerlendirmenizi alalım istiyoruz.
2: Şimdi aslında baktığımızda savaş hem devam ediyor hem de duraksamış durumda. Bu önümüzdeki geçtiğimiz günlerdeki açıklama Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlere kadar İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirmeyeceğiz açıklaması aslında İran tarafından da ABD tarafından da desteklenmiş bir durumdu. Çünkü İran biliyor, çok iyi biliyor ki aslında temel mesele 3 Kasım'daki seçimlerden ziyade 27 Ekim'deki İsrail seçimleri. Hı hı. Biliyorsunuz İsrail'de de bir seçimler olacak ve Netanyahu'nun hükümeti kuramayacağı düşüncesi var. Kadı Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin seçimlerde ön planda olduğunu biliyoruz. Anketlerde önde olduğunu görüyoruz. Ama bir şekilde Netanyahu'nun hem Eisenkot'u alt edebilecek hem de diğer rakiplerini alt edebilecek bir siyasi kariyer olduğu da ortada. Dolayısıyla İran bunu hepimizden daha iyi biliyor.
1: Evet, İsrail'e bir dönüşüm beklemek mümkün değil.
2: Evet, hani dediğiniz gibi yani Netanyahu da gelmiş olsa, Eisenkot da gelmiş olsa, Lapid'de, Bennett'te, Gantz'da gelmiş olsa İsrail'in Gazze'ye yönelik, Gazze'lilere yönelik, Filistin'e yönelik, Orta Doğu'ya yönelik bakış açısı değişmeyecek. Dolayısıyla İran'da bunun bilincinde olduğu için temelde bu hafta çok önemli İran için. Özellikle Ekim ayının son haftası ve Kasım ayının ilk haftası. İran bundan sonra çok büyük saldırı silsileleriyle mi karşılaşacak? Yoksa daha rasyonel politikalar, yoksa biraz önce de bahsettiğimiz gibi mesela hani böyle daha uzlaşmacı bir zeminle mi karşılaşacak bilmiyor. Burada şu noktanın altını çizmek gerekli diye düşünüyorum.

0: Şu an her iki aşamada da düşündüğümüzde hem ABD hem de İran bir diğerinden taviz bekliyor. Ama bir yandan saldırılar devam ediyor, bir yandan müzakere devam ediyor. Çeşitli heyetler arasında görüşmeler var baktığınızda. Özellikle şunu da söylemek lazım. Aslında bu ABD ve İran arasındaki savaş sadece ABD ve İran arasında devam eden, ABD'nin İran'ın toprağını, ABD'nin İran'ın limanlarını, ABD'nin İran'ın yaşam hatlarını hedef almasıyla yahut İran'ın da Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırılarla devam etmiyor. Hı hı. Bugün biraz önce de sizin söylediğiniz gibi Sinem Hanım, mesela Suudi Arabistan'ın biz görüyoruz ki Yemen'de şu an içine düşmüş olduğu durum.
1: Evet.
0: Yine Lübnan mesela baktığınızda. Suriye'de de bir takım mütecaviz hareketler devam ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Kureytra'ya yönelik İsrail'in hamleleri oldu. Bütün bunlar aslında büyük bir savaşın olduğunu bize gösteriyor. Yani mesele sadece ABD ile İran savaşıyor. ABD bir taviz verecek. Hı-hı. Yahut işte seçim olacak. O zamana kadar duralımdan çok daha fazla bir durum olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, hiçbirini birbirinden bağımsız değerlendiremiyoruz. Her biri ilişkili birbiriyle. ABD-İran arasındaki sorunların ve çatışmaların bir an önce durması hepimizin dileği elbette. Bir de Mekke ittifakı var. Elbette bunu da konuşacağız. Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Ve Suudi Arabistan destekli Yemen ordusuyla İran destekli Husilerin çatışmalarını biraz konuşmak isteriz. Zira bu çatışmalar artmaya başladı. Hatta Sayın Gökhan Ereli, biz şunu da konuşmaya başladık. Acaba savaşın sahası değişmeye mi başladı, genişlemeye mi başladı, Suudi Arabistan'a, Yemen'e doğru taşmaya mı başladı diye. Kızıldeniz'de hakimiyet, Babülmendeb'de hakimiyet çok çok önemli. Bu noktaları da değerlendirdiğimizde ve bizim Mekke ittifakıyla Suudi Arabistan ve Pakistan'la olan ittifakımız çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu savaşları, çatışmaları nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi temelde Mekke İttifakı'na dair söylememiz gereken en önemli mesele, Mekke İttifakı Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, Pakistan gibi, hatta şu an henüz dahil olmasa da Mısır gibi bölgede birbirlerine yakın, tarihsel olarak birbirleriyle iyi geçinmiş büyük güç merkezlerinin yeni bir düzen mümkün fikrinin canlandırılmasıyla ilgili. Bu sadece şeye indirgemek doğru değil. ABD ve İsrail arasında bir savaş çıktı. ABD ve İran arasında, hı hı, bir savaş çıktı. ABD ile İsrail İran'a savaş açtı. Dolayısıyla coğrafya yanıyor. Burada hemen kiminle ittifak kurabiliriz? İşte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Bu çok yüzeysel bir bakış açısı. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. İlk elde Mekke Anlaşması Türkiye'nin, Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla yapılmış bir şey. Türkiye'de tehditlere mücadele etmek zorunda değil. Pakistan'da yine aynı şekilde tehditlere karşı tek başına mücadele etmek zorunda değil. Hı hı. Yine Suudi Arabistan'da tehditlere karşı tek başına mücadele etmek zorunda değil. Her üç ülkenin de, Türkiye'nin de, Suudi Arabistan'ın da, Pakistan'ın da ABD ile şu veya bu oranda iyi ilişkileri var. Türkiye'de bir Amerikan müttefiki, Suudi Arabistan'da baktığınız zaman 1950'lerden 1960'lardan beri Roosevelt'le mesela bir gemide Suudi Arabistan kurucusunun görüşmesinden bu yana çok ciddi bir ilişkisi var Suudi Arabistan'ın ABD ile. Pakistan'da hakeza. Dolayısıyla temelde Mekke Anlaşması'nı biz şöyle yorumlayabiliriz. Mekke Anlaşması bir gün Orta Doğu Amerikan sonrası bir dünyaya dönüşürse, bunun ilk nüveleri, bunun ilk emareleri biz Mekke Anlaşması gibi şeylerden göreceğiz. Çünkü hem Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan olsun ve Savunma Bakanı Halid bin Selman olsun, her zaman diyorlar ki, mesela özellikle Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da her zaman söylüyor, bu tamamlayıcı bir güvenlik anlaşması. Ne Türkiye'nin NATO'suna karşılık, ne Suudi Arabistan'ın KİK'ine karşılık, ne Arap Birliği'ne karşılık, ne İslam İşbirliği Teşkilatı'na karşılık. Hiçbirisinin yeri için yapılmıyor. Bütün bunları destekleyici, bütün bunları tamamlayıcı bir şey. Dolayısıyla tabii ki Suudi Arabistan bugün Yemen'de ciddi saldırılar altında. Yani biz burada sadece Husilere yönelik saldırıları görüyoruz ama Suudi Arabistan'daki havalimanları vuruyor.
1: Evet, evet.
0: Suudi Arabistan'da neredeyse sivil yerleşim yerleri de artık hedef haline gelecek Husiler tarafından. Dolayısıyla şimdi burada savaşın iklimi, savaşın boyutu genişliyor mu diye sormuştunuz. Hı hı. Aslında şöyle bir şey. Husiler biraz çekingen kaldılar. Bunu mesela Hizbullah da yaptı. Yani hem Gazze'ye yönelik, Gazze'lilere yönelik saldırı olduğunda hem de İran'a yönelik İsrail saldırıları başladığında hem Hizbullah'ın hem de Husilerin ciddi oranda biz mücadeleye anında dahil olup adeta İran'ın dış politika anlatımında olduğu gibi bir Şii ekseni olmadığını, direniş ekseni olmadığını, bunun bir anlatıdan ibaret olduğunu gördük. Eğer bir direniş ekseni gerçekten var olmuş olsaydı, eğer bir Şii ekseni İran'ın dış politikasında vurguladığı gibi olmuş olsaydı, biz bu aktörlerin, Hizbullah'ın, Husilerin, bütün Şii milislerin, aktörlerin, özellikle İran tarafından, Bahreyn'deki El Aşdar'dan tutun, Haşd-ı Şabi'ye kadar, yani bütün bunun Filistin'deki fraksiyonlarına kadar birlikte bir koordine şekilde saldırılar gerçekleştirdiğini görebilirdik. Fakat bunun olmadığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tabii ki Husi meselesi İran'ın şu veya bu oranda etkisinde bir şekilde İran'ın koordine olsa da tamamen Yemen'in iç dinamikleriyle bağlı. Tıpkı Mekke Anlaşması ABD ve İsrail'in saldırılarına doğrudan bir tepki olmadığı gibi tabii ki bunun bir sonucu olabilir ama yine Yemen'de yaşananlar da sadece ABD-İsrail meselesiyle değil, daha çok Yemen'in iç dinamikleriyle ilgili.
1: Sayın Gökhan Ereğli ile sohbetimiz sürecek. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Biz.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
0: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
0: Mutlu Akü bir numara.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
0: Sen ne istersen ol.
5: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda şimdi ise Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Enis Tulça bizimle. Sayın Tulça, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
7: Günaydın Sinem Hanım.

0: İyi sabahlar, teşekkürler.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Yunanistan'da Atina'daydı, temaslarda bulundu, açıklamalarda da bulundu elbette. Ege ya da Kıbrıs kaynaklı Türkiye ile Yunanistan arasında sorun çıkması ihtimaline karşın benim için böyle bir şeyin yaşanması akıl almaz bir durum olurdu ifadelerini kullanıyor Marco Rubio. Biraz önce biz Sayın Gökhan Ereli ile Mekke İttifakı'nı anlaşmasını da konuştuk. Yunanistan muhalefeti çok da eleştiriyor Mekke ortak savunma anlaşmasını, Atina için ağır bir darbe olduğunu iddia ediyorlar. Belki bu bir not olarak kalsın ama Marco Rubio'nun temaslarını sizinle değerlendirmek istiyoruz Atina ile. Neler yapılmak isteniyor? Atina'da Avrupa savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmeli diyor Rubio.
0: Evet, aslında şöyle biraz geri gidersek, Biden dönemi Yunanistan için aslında son derece yakın, Yunan menfaatlerini hatta Türkiye'ye karşı olan siyaset planlamalarında destekleyen, amına mukabil ülkedeki 4-5 tane olan üs sayısını neredeyse 19-20'ye çıkaran ve Dağaç'ta müthiş bir tahkimname, tahkim silah hazırlığı ve işte NATO konvansiyonel Rusya çevreleme gayesiyle aslında Yunanistan'ın da biraz elinin anahtarlarını ABD'ye teslim ettiği bir dönem oldu. Ama Trump dönemine göre kesin ki Yunanlılar için Biden dönemi daha at koşturabildikleri, Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'nde lobilerinin de etkisiyle demokratlar nezdinde bir dönemdi. Şimdi Trump'la birlikte tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın olan yakın ilişkisi, dostluğu ve işte bütün görüşmelerindeki müsbet hava biraz tabii Yunanistan'ın bu durumunu geri itmiş oldu bu son iki yıldır. Ancak tabii ki Yunanistan'ın aslında 2019'dan beri bana sorarsanız Mitsotakis döneminin ikinci döneminde başarılı bir şekilde Mitsotakis başta ne dedi? Silahlanmamıza devam edeceğiz ama Türkiye'ye karşı diyaloğu kesmek istemiyoruz. Konuşma kanallarımız açık kalmalı. Gerçekten de bana sorarsanız bir askeri uzman olmamakla birlikte 2019'dan bu tarafa Yunan Silahlı Kuvvetleri ciddi bir sıçrama yaptı. Hem hava kuvvetlerinde, özellikle hava kuvvetlerinde bizi ilgilendiren kısım, çünkü bir Rubio'nun o arzu etmediği çatışma ortamı maazallah gerçekleşirse bunun tabi daha çok hava ağırlıklı olacağı açık. Evet. İşte donanmada da dengelemeye çalışıyorlar. Bence burada tabi onlar satın alıyor, biz imal ediyoruz. Bizim müthiş bir savunma sanayimiz geliyor, yetişiyor ama tabi bütün bunlar zaman alıyor. Şimdi bu görüşmelerde 4 milyar dolarlık bir silah alımı paketi de var. İliş. Bunun içinde muhakkak ki ilk F-35'lerin 20 adet belki temini konuşulmuştur. Bir takım bazı işte havadan havaya füzeler ve hatta ikinci F-35 grubunun da konuşulduğu, çünkü 4 milyar dolar az bir rakam değil. Yunanistan hem F-35'leri elde edip diğer taraftan da Türkiye'nin hiçbir zaman bunlara ulaşmamasını sağlamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Bir üçüncü kısımda belki de bu vesileyle Türkiye belki S-400'lerini sağa sola verir, onlardan da kurtuluruz diye de bir beklentileri var. Yani hem S-400'ler gitsin hem F-35'i Türkiye hiçbir zaman alamamasın. Evet. Şimdi tabii geleceğe de bakarsak Trump döneminin burada iki yılı kaldı. Kasım'daki seçimlerden sonra hem senatoda hem meclisteki durumu ne olacak? Kalmaya devam edecektir başkan olarak, benim tahminim öyle bir büyük bir değişiklik olmayacak ama belki biraz topal ödek durumuna düşecek mi düşmeyecek mi, ama iki yıl sonra zaman da çabuk geçiyor, bir demokrat iktidarın tekrar gelmesi durumunda Yunanistan'da daha seri bir şekilde 2028'de F-35'lere muhtemelen bizden önce kavuşacaktır diye ben düşünüyorum. Bu açıdan bizim için önemli. Yani Caydır Rıcımızın devamı açısından Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bu önemli. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri iki NATO ülkesinin, iki müttefiğinin çatışmasını istemez. Hiçbir zaman da bunu arzulamamıştı zaten. Ama ani bir çıkışa, ani bir kriz ortası oluşabilecek ilk bir çatışma ortamlarında nasıl engel olurlar veya olabilirler, tabii o da tartışma konusu. Mekke konusunda bence Atina'nın tepkisi tabii her zaman düşmanının düşmanı dostumdur. Yani Türkiye'nin

0: Nerede bir müspet vesile ile bir katılımda, bir uluslararası diplomatik adımda, işte bir paylaşımda ön plana çıkarsa bu insanı rahatsız eder. Bu yani Mekke'dir. Yarın Çin'de bir şey olabilir. Öbür gün Batı Avrupa ile bir yakınlık olabilir. Mesela Fransa ile ilginç bir ikili anlaşma yapıldı geçenlerde. Bu da herhalde konuşuluyor diye tahmin ediyorum. Mekke gibi Atina'da da. Yani bu kadar Fransızlarla birliktelik yaptık, şimdi arkamızdan bizi mi vuruyorlar filan diye sesler herhalde çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla Türkiye tabii kendi menfaatlerini, Orta Doğu'daki ve Filistin davasını da her zaman sahiplenerek yürüte etmek durumunda. Ama Yunanistan biraz uzak durduğu Trump yönetiminden dolayı, Amerika Birleşik Devletleri'ne dolayı bu Rubio'nun ziyaretini bir böyle adeta kendisine sarılarak işte aman ne yapabiliriz, nereden devam edebiliriz şeklinde kullanmaya çalıştı diye tahmin ediyorum ben.
1: Evet, Ege'de veya Kıbrıs'ta sorun çıkması halinde ABD'nin müdahale edip etmeyeceği de sorulmuş Rubio'ya verdiği röportajda. Bu iki ülke NATO müttefiki ve NATO ortağı diyor, siz de ifade ettiniz. Hiç kimse için iyi olmazdı, ne Yunanistan ve ne Türkiye için diyor Rubio.
0: Evet.
1: Şimdi F-35'lerle ilgili de var açıklaması. Orada da zaten bir kısmının parasını ödediler diyor. Açık ki bu uçaklar teslim edilmeden yıllar yıllar uzakta, ama zaten ödemesi yapılan iki tane hazırda evet. var. Fakat ABD Kongresi'nden geçmiş bir yasa da var diyor.
0: Evet. İşte orada katsa meselesi var, yine S-400 maalesef. Meselesi var vesaire. Mesela Yunanistan'da S-300'ler var 97'den beri. Yunanistan nasıl bu kadar rahat F-35'leri konusu, yani S-300 konusu, bu işte paket anlaşmasında söyledikleri bu 6. ABD Yunanistan stratejik diyalog toplantısında geçen iki günkü gündeme gelmedi diye ben şey yapıyorum. S-300'ler halbuki aktif, yani onlar depoda paket içinde falan değil, hazır durumdalar Yunanistan'da. Dolayısıyla belki de modeller, belki parça sorunu var vesaire, ama bu mesela hiç gündeme gelmiyor. Evet. Ama bizim durumumuzda S-400 her zaman gündemde. İki Dışişleri Bakanı Yerapatidis ve Rubio'nun ikili basın toplantısını dinledim, canlı yakaladım şansa. Son derece birbirlerini öven işte ifadeler, işte Yerapatidis Yunan istiklali sırasında işte Jefferson'ın, başkanın Yunanlıları nasıl övdüğünü, Rubio da işte Amerikan Anayasası'nın Philadelphia kökenli olduğunu, Philadelphia'nın da işte Yunan esintilerinden falan bahsetti. Ama tabii bu kadar övmesi Amerikalıların da ne getirir götürür. Yani Sayın Trump da Sayın Cumhurbaşkanımızı her sefer çok övüyorlar. Ama Türkiye gerçekten beklentilerini Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılayabiliyor mu zamanında net olarak? Tabii onu zaman içinde göreceğiz.
1: Evet.
0: Yunanlar için de böyle bir şey mevzuba hiç mi, bu aşırı övmeler, işte birliktelik, müttefiklik vesaire ifadeleri Rubio'nun ne getirir götürür zamanla göreceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Teşekkürler. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Enes Tulça bizimleydi kıymetli dinleyicilerimiz. Sayın Gökhan Ereli de vaktimizin kalan son diliminde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Tabii uluslararası ilişkilerde bence ve dış politikada belki her olaya kuşkuyla bakmak lazım diye düşünüyorum. Yunanistan Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı'nın birbirlerinden, ülkelerinden övgüyle söz etmeleri, karşılıklı iyi ilişkiler geliştirmeleri de irdelenecek ama yine de kuşkuyla irdelenmeli diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
2: Evet, aslında yani temelde şunu söylemek lazım. Türkiye uzun dönemlerde mesela Yunanistan'la iyi geçinmeye çalışıyor. Türkiye temelde Yunanistan'ı bir rakip ya da bir düşmandan ziyade bir dost ülke olarak tanımlıyor. Komşu olarak tanımlıyor. Ve bütün bunların yanında her şeyden öte düşündüğümüzde NATO ittifakının içerisinde bulunmamız hasebiyle müttefik ülkeler olmamız gerekiyor. Ama tabii ki şimdi yine bütün bu sabahtan itibaren konuştuğumuz, yani 8'den bu yana konuştuğumuz meseleler, Orta Doğu'nun gerginlikleri, ABD'nin ve Trump'ın özellikle tahmin edilemez politikaları. Yani Trump 2016 yılından beri en azından bütün medyanın ve çoğu kişinin bildiği kadarıyla 2016'dan bu yana uluslararası gündemde olan bir figür. Ve bütün bunlarla birlikte biz de şu an görüyoruz ki bu belirsizlik ortamı ve bu gerginlik ortamı Yunanistan'a da sirayet etmiş durumda. Tabii ki Yunanistan'ın özellikle günümüzü düşündüğünüzde İsrail'le yakın bir ilişkisi var. Geçtiğimiz dönemlerde mesela çok yakın

0: arasında Aşil Kalkanı diye 3 milyar euroluk bir savunma anlaşması da imzaladı Yunanistan'la İsrail. Dolayısıyla bütün bunları hesaba kattığımızda şimdi ABD Dışişleri Bakanı gibi çok önemli bir figürün gelip Yunanistan'da bir konuşma yapması, işte Ege medeniyetin aslında işte Antik Yunan'dan başladığını ve şu an o medeniyetin tekrar doğacağı yerin ABD olduğundan hareketle belirli söylemlerde bulunması, beyaz üstünlüğüne işte adeta ırkçılığa varan bir konuşmaydı yani düşündüğünüzde. Ki biraz önce de mesela Trump'ın biz Minnesota eyaletindeki Somalilere yönelik Minnesota eyaleti kalkışmalı, Minnesota eyaleti bunu durdurmalı diye ifadelerini görüyoruz. Yani aslında bu Donald Trump yönetiminin sadece Rubio ile ilgili değil, kendi etrafında yapmış olduğu şeyler. Dolayısıyla biz burada Yunanistan'ın da bu hezeyanlara kapılmasının doğru olmayacağını, Yunanistan'la Türkiye'nin temelde dost, iki müttefik ülke olduğundan hareketli bir bölgesel iklimde olmasını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Sayın Gökhan Ereli.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Sinem.
1: İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökhan Ereli yorumcu konuğumuzdu bugün sevgili dinleyicilerimiz. İlk bölümü böylelikle noktalayacağız. Saat 9'da haberler var ve haberlerin ardındansa ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar ve Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizlerle birlikte olacaklar. Haberlerin ardından buradayız. Saat 9.
2: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Suriye'nin Halep kentinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Camii, 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, ana binası, avlusu ve hasar gören bölümleri onarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki Yunan bakanla görüştü. Görüşmeler sonrası açıklamada bulunan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerini bırakmamaya kararlıyız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı. Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gereken yönlerini ele aldıklarını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. Piyasa bozucu faaliyetlere girenlerin tamamı hukuk önünde hesap verecek dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı

hakları ile ilgili usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleriyle Türkiye Taş Kömürü Kurumu imha personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için başlattığı eylemlerde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te göstericiler polisle çatıştı. 375 lisenin kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunduğu ülkede liselerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: biz.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Reklamlar.
5: 1-1-2.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

olanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9'u 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz, tekrar günaydın. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve bu bölümün ilk konuğu ileri sürüş teknikleri uzmanı Sayın Çetin Büyükçınar bizimle. Sayın Büyükçınar, hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Kış ayları yavaş yavaş geliyor elbette ki. Havalar soğumaya başladı. Ve araç kullananlar için o tehlikeli günlerin yaklaştığını söylemek belki mümkün. Ve hatta belki o soğuk gelmese dahi, geçenlerde hava sıcaktı ama bir anda o yağmurlar yağınca zeminin kayganlaşması dolayısıyla da maalesef kazalar gözlemledik. Şimdi kış aylarında araçlar için o zor dönem başladığında neler yapmalıyız? Bir sürücü olarak bir aracımız varsa, sabah kalktık işe gideceğiz ve o aracı çalıştırmadan belki yapmamız gereken şeyler vardır. Aracın bakımıyla ilgili yapmamız gerekenler vardır. Neler söylersiniz?
2: Öncelikle şunu söylemek isterim ki güvenli sürüş ve defansif sürüş diye ifade ettiğimiz kazalardan bizi ırak tutan tutum, aracın mevsimsel şartları, meteorolojik şartlar gibi çevre faktörlerini göz önüne alarak hazır durumda olması çok önemli. Yani kışa giriyorsak kışlık lastiklerimizi takacağız. Kışın kaza yapan araçlara bakıyorsunuz, kış şartlarına hazır olmayan araçlar daha çok kazalara sebep olmuşlar. O bakımdan birinci söyleyeceğim en önemli konu, araçlarımız mevsimsel şartlara göre güvenli sürüşe uygun olması çok önemli. Bunların başında da tabii ki lastik geliyor ama tabii sürücüye düşen yanları da var bunların. Aracımız kışa hazır ama acaba biz o hazırlıklar evresinde nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız? Bu da çok önemli.
1: Evet. Nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız peki?
2: Yani dediğiniz gibi kesinlikle periyodik bakımlarına çok dikkat etmemiz lazım araçlarımızın. Çünkü bizim aracımız bizim zaman zaman, özellikle yeni nesil araçlar da artık araçlar benim bakın zamanım geldi artık şunları yap şekliyle bizi uyarıyor. Bunlar çok kolay ama sürücünün bir de kendisinin yapması gerekli olan eylemler var. Mesela bir su içine koyacağımız kışlık antifriz, bu o kadar önemli ki yolda gittiğiniz zaman sıfırın altındaki havalarda siz eğer silecek suyunu sıkamıyorsanız bu küçücük bir ihmal büyük kazalara sebep olacaktır. O bakımdan sürücüler kesinlikle kendi yapmaları gereken şeyler de var. Mesela bunlardan bir tanesi hem yakıt ekonomisini sağlayacak olan klima bakımları ve klima kullanımı. Yani biz hemen aracımıza oturup son o hemen sıcaklığı sağlamak ve bu huyu çözmek için hemen klimayı çalıştırsak hem kendi sağlığımızla alakalı sorunlara sebep olabiliriz. O bakımdan hafif camı açacağız. Buhulanmayı, bizim spreylerimiz var mesela. Onları da kullanarak araçlarımızı eğer silersek bu aynı zamanda kalorifere çok yüklenmemiş oluruz. Ve bu da yakıt ekonomisini olumlu yönde etkiler. Artık dönemde biraz yakıt açısından bir ekonomi devri diyebiliriz.
1: Evet. Otomobil kullananlar için bu önerileri sunmak mümkün. Peki motosiklet kullananlar için öneriler ne olabilir?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten şu son gündemde, yani sizlerin de bunu gündeme getirmesi, basının bunları gündeme getirmesi, toplumsal aslında bir gerçeği öne sermekle alakalı çok önemli. O bakımdan şunu mutlaka söylüyorum. Yeni eylem planları var. Çok yakında da yürürlüğe girecek pilot illerimizde yayınlanacak bunların sonuçları.

0: Ama ben sürücülere diyorum ki bu bir kültür meselesi, motosiklet bir kültür meselesi. Her iki tarafında birbiriyle ahenk içerisinde olması çok önemli kazaların önlenebilmesi için. Özellikle motosiklet sürücülerin kış aylarında araç lastiklerinden çıkan yağışlı havalardaki o sudan etkilenerek görüş alanlarının daralmasından dolayı çok ciddi anlamda kazalar yapıyor. Meteorolojik şartları takip ederek yola çıkmaları, hasbelkader çıkmışlarsa takip mesafelerini kesinlikle olumlu şekilde iki katına çıkartmaları çok önemli. Eğer araçları ve kendi limitleriyle alakalı bir endişeleri varsa en azından bu şartların olumlu hale gelinceye kadar seyahatlerini farklı yöne çevirmeleri veya geciktirmeleri çok önemli. Çünkü kış aylarında iki tekerlekli olan bu araçlarımızın kaportası yok. Kaportası insan. O bakımdan güvenlik tedbirlerini almadan bir yola çıkarlarsa çok büyük sıkıntı. Diğer yalnız sürücüler için de şunu söyleyebilirim Sinem Hanım. Hı hı. Diğer sürücüler de motosiklet sürücüleriyle aynı şeritten lütfen geçmesinler. Yani motosiklet sürücülerin hacimleri dar olduğu için şeridin bir kenarında olabiliyorlar. Bu da doğru değil aslında. O şerit onlara ait. Yani ortasından gitmelerini ben öneriyorum motosiklet sürücülerine. Ama diğer sürücüler böyle bir boşluk gördükleri zaman aynı şeritten motosikletle birlikte geçmeye çalışıyorlar. Burada oluşan kazalar asli kusur sebebidir ve gerçekten telafisi olmayan kazalara sebep olabilir. Bu bakımdan da bu uyarıyı yapmış olalım. Aynı şeritten sollamasınlar. Motosiklet sürücüleri için de ekipmanlarının kış şartlarına uygun olarak yola çıkmalarını öneriyorum.
1: Evet, bu kış şartlarına uyum peki kısa mesafe, şehir içi ya da uzun yollar için ayrışabilir mi Sayın Büyükçınar?
0: Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim size, uzun yol tedbirleriyle bizim devamlı işte kısa mesafeler içerisinde yaptığımız seyahatler arasında hem sürüş psikolojisi açısından hem de donanım açısından tabii ki farklılıklar var. Yani hız ne kadar, şehirler arası yollarda en büyük faktör hız. Yani hızımız belirli bir limitin üstünde. Şu anda bizim otoyollarımız Avrupa standartlarında otoyollarımız olduğu için de 150 kilometre gibi çok önemli bir hızlı yapabilecek seviyede otomobiller için otobanlarda 140, bir de 10, biliyorsunuz yeni kanun geldi, üzerine 10 ekliyorsunuz, 150 kilometre yapabileceğimiz hız limitleri yapabileceğimiz otobanlara sahibiz. O bakımdan özellikle şehirler arası yolculuklarda, uzun yolculuklarda bu hız limitlerinden kaynaklanan kontrol kayıpları oluyor. Orada 140 kilometrelik bir hız limitimiz varsa şu anlamda taşınmamalı. Yani ben 140'la gitmeliyim değil. O hava şartlarına uygun hızla gitmelisiniz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu bunu düzenlerken şöyle demiş. Sürücüler hızlarını meteorolojik şartlar, yük durumu, trafik yoğunluğu gibi durumlara göre ayarlamalılar. Hı. O bakımdan biz biraz gaz pedalından ayağımızı çekelim. Uzun yolculuklar için bunu söyleyebilirim. Kısa mesafeli yolculukların kış şartlarındaki, yani böyle sağanak yağmur, kar tipi vesaire gibi hava şartlarındaki veya sis çok önemli oluyor kış şartlarında. Bu tip durumlarda takip mesafelerini ayarlamaları çok elzem bir durum. İkincisi, sıkışan trafikten sonra açılan trafikte aradaki süreyi telafi etmek için gösterilen çabada kazalara sebep olan, yani biz sabır istiyoruz. Özellikle metropollerde yaşayan, dur kalk trafiğine sahip olan yerlerde çok daha dikkatli olmaları, tamam ölümlü kazaların azalıp maddi hasarlı kazaların çoğaldığı durumlardır şehir içi kazaları.
1: Evet.
0: Ama bunlar da başımıza gelmesin isteriz.
1: Şehir merkezinde yaşayanlar için o gündelik koşuşturmacada trafik önemli bir vakit alıyor elbette. Biz de işe geldiğimizde işte ya spor konusunda herkesin bir sesi sözü çıkabiliyor ya da trafik konusunda konuşurken herkesin bir anısı olabiliyor, ama baktığımızda Sayın Çetin Büyükçınar, herkes haklı, herkes yaptığından çok memnun. Dolayısıyla biraz da belki tavsiyelerde bulunmak lazım. Trafik sakinliği nasıl sağlamalıyız? Nasıl sakin olabiliriz?
0: Şöyle söyleyeyim, tabii büyük şehirlerin özellikle, yani bu bir derdidir. Çünkü yetişme telaşı içerisindeki sabırsızlıklar öfke patlamalarına sebep olabilir. Çok erken saatlerde 9'da işbaşı yapacak bir kişinin 7'lerde 6'larda çıkmasına sebep olan şeyler o kişinin işte gergin olmasına sebep olabilir. Ama öfke kontrol demek sadece kendi öfkemizi kontrol etmek değil. Unutmayalım ki

karşı tarafın da öfke şeklinin bir kavgaya dönüşmemesi için onun da öfkesini kontrol etmeyle alakalı eylemler bütünüdür. Yani ben şunu kesinlikle öneririm. Bizden

0: kazalarından dolayı hapse düşen kişilere bir konferans düzenlenmişti. Ben de orada görev almıştım. Böyle bir trafik kavgasında birbirlerine zarar vererek ölümüne sebep olan bir mahkumla tanıştım orada. Dedim ki tekrar bir zaman makinesine binsen ve gitsen ne hissederdin? Yani o kişinin ellerinden öpüp çok özür diliyorum derdim. Hiç haklı olup olmadığına bakmaksızın ondan özür dilerdim. Yani. Yani biz bir daha zamanı, tabii böyle bir makinamız yok, zamana tekrar geri dönemiyoruz. Mevcut sağlıklı halimizdeyken bu olgunluk seviyesinde düşünmemiz evet. çok önemli diye düşünüyorum. Evet.
1: Ben de geçenlerde yaşadığım bir anıyı anlatayım. Dikmen'den Kızılay'a dolmuşa bindim ve dolmuş şoförü işte yayının yolu atlamasına, önüne kıran ya da onu sollayan araca, işte ne bileyim hakkının gasp edildiği her konuda sesli olarak düşünerek, tabii konuşarak düşüncesini ifade etti. Orada bir yolcu daha onu desteklese belki araçtan inip kavgaya karışacaklardı. Sakinleştirmek için bir şey söylesek yanlış anlayıp ters bir cevap da verebilirdi. Dolayısıyla o tür konularda ne yapmak lazım diye son olarak sorayım.
0: Aslında şöyle düşünüyorum ben. Biz öfke kontrolü, trafik içerisindeki öfke kontrolünün sonuçlarını bazen hem hukuksal sonuçlarını anlatıyoruz başımıza gelebilecek. Ama şunu da söyleyeyim, 180 bin lira cezası var bir kavganın, onu da söyleyelim ya. Arabadan inen bir kişinin. Evet. Bu da bir caydırıcılık tarafı olabilir. Evet. Ama tabii bu 180 bin liradan öte bir medeni davranış şekli sergilemek çok önemli. Ben geçen bir videosu gördüm ve eminim o yılın şoförü seçilebilecek bir arkadaşımız, bir servis şoförü kullanan arkadaşımız. Kendisine korna basıp hakaret eden bir sürücüye, yavaşlayan bir trafikte de camı açıp affedersiniz ama küfreden bir sürücüye sen aslansın ya, sen yaparsın. Yani gerçekten sen iyi bir sürücüsün, kusura bakma falan deyip böyle işi alttan alıp en sonunda o karşı taraf da kendi yaptığı hadisenden, mahcubiyetten dolayı özür dilerim abi dedi. Evet. O kadar böyle enteresan etkilendim ki, yani demek ki hani tatlı dil ve yumuşak davranış karşı tarafın öfkesini de farklı yönde yönlendiriyor. Biz şimdi tutup da bize korna basan bir insan metafor olmuş, daha uzun bir korna basıp ona cevap verirsek sürücüler arasında bu bir hakaret gibi algılanıyor. Evet. Böyle bir metaforlarımız var. Biz selektörle, kornayla selam veren bir toplumuz.
1: Evet.
0: O bakımdan bunu belki sevimli geliyor selam verip bir kornayla bir dıt yapıp selam vermek ama uzunca kornayı basıp bu metaforu karşı tarafın kızgınlığına ve öfkesine sebep olacak şekilde kullanmamamız çok önemli. Bir daha onu görmeyeceğiz.
1: Kesinlikle.
0: O kadar mantıklı geliyor ki insana, bir daha hiç karşılaşmayacağınız birisiyle niye kavga edesiniz?
1: Evet, evet ve tanımıyorsunuz. Neye yetişmek ya, zorunda olduğunu, ne yaşadığını bilmiyorsunuz.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Çetin Büyükçınar. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese kazasız günler diliyorum. Direksiyonunuz yaşam için diliyorum.
1: Teşekkürler. İleri sürüş teknikleri uzmanı Sayın Çetin Büyükçınar bizimleydi. Çok kısa bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Gündemde haftanın son konuğu ve gerçekten de bizlerin ruhuna iyi gelecek etkinliklerden haber verecek isim Akşam Gazetesi Kültür Sanat Yazarı Sayın Bedir Acar bizimle. Sayın Acar hoş geldiniz, iyi sabahlar.
4: Hoş bulduk Sinem Hanım, günaydın, iyi sabahlar.
1: Bizi nasıl etkinlikler bekliyor? Vakit kaybetmeden sormak isterim.
4: Tabii Ekim ayının gelmesiyle birlikte tiyatro dünyası da perdelerini açtı. Devlet tiyatrolarımız çeşitli bölgelerde, şehir tiyatroları olan illerimizde yeni şehir tiyatrolarında yeni oyunlarla, geçen sezondan kalan oyunlarla

0: ilgi görmüş oyunlarla seyircileri bekliyor. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda bu hafta 4 oyun seyirci karşısına çıkacak. Bunlar arasında Aslında Kaşık Yok oyunu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Bir Nefes Dede Korkut oyunu İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen sahnesinde, Şerefe oyunu yine Mecidiyeköy Stüdyo sahnede, Ebedi Barış oyunu ise Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatro salonunda seyircilerini ağırlayacak. Yine aynı şekilde İstanbul Şehir Tiyatroları da oyunlarını sahnelemeye başladı. Bir iki tane örnek verecek olursam, yeni oyun bu sezon ilk kez perde açan Hayalinin Hayali adlı oyun Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde olacak. Yenilmez adlı oyun Kağıthane Sadabat sahnesinde, Yoldan Çıkan oyun ise Üsküdar Müsahipzade Celal Tiyatrosu'nda perdelerini açacak. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın bir özel bir serisi var. Bir dinleti serisi bu. İstanbul Şiir'le Buluşuyor adlı bir seri ve bu hafta Orhan Veli'nin şiir evrenine odaklanacak bir etkinlik. Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane Meydan sahnede 11 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak bu etkinlikte. Bir taraftan evet, havalar biraz soğudu, gerçi pastırma yazı da yaşıyoruz, ama açık havada da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava tiyatrosu konserleri de bir taraftan devam ediyor. Belki de son konserler diyebiliriz artık. Harbiye Cemil Topuzlu da bu akşam Haluk Levent Yüksel sahnede olacak. Levent Yüksel yarın aynı yerde Cem Adrian, 11 Ekim'de ise İngiliz müzisyen Craig David sahnede olacaklar, konser verecekler. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası da 2026-2027 sezon açılışını Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam gerçekleştirecek. Onu da parantez olarak belirtelim. Bir de bir sergi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nca Rami Kütüphanesi'nde açılan, vefatının 150. senesinde Hattın Efendisi Kazasker Mustafa İzzet Efendi sergisi 3 ay boyunca görülebilecek Rami Kütüphanesi'nde.
1: Evet, siz böyle bahsedince şunu dile getirmem lazım. Rami Kütüphanesi keşke Ankara'da açılsaydı diye düşünüyorum. Bu düşüncemi de buradan iletmek isterim.
0: Ankara'da da güzel kütüphaneler ve çok güzel etkinlik alanları var. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da belki biz kıskanıyoruzdur burada İstanbullular olarak.
1: Olabilir. Buyurunuz.
0: Yine İstanbul'dan devam edecek olursak sinemanın bir sergi, ben çok beğendiğim bir ressam İlhami Atalay. Ressam kişinin yanı sıra belki binlerce kişiye de böyle İstanbul'un en kalabalık mekanlarından biri olan Sultanahmet'te bir atölyesi vardı. Onun önünden gelip geçen binlerce kişiyi içeriye davet edip resim sevgisi aşılamış bir isim. İlhami Atalay. Yine onun öğrencileri Nurdan Güler, Nazlı Gündoğdu, Zeynep Özdalcı ve Zeynep Özdal'ın eserlerinden oluşan Dört Renk, Dört Ahenk resim sergisi Birlik Vakfı, İstanbul'daki Birlik Vakfı, Çemberlitaş'ta bulunuyor Birlik Vakfı. Orada sanatseverlerle buluştu. Bu sergide Atalay'ın öğrencilerinin farklı teknik ve temalarla hazırladığı eserler yer alıyor. Bu sergide yine 17 Ekim tarihine kadar Birlik Vakfı Çemberlitaş'ta görülebilecek. Hı hı. Kitap fuarlarımız var bir taraftan. Biri İstanbul'da, biri Kilis'te. İstanbul'daki Bağcılar Belediyesi tarafından açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda Bağcılar'da. 11 Ekim'e kadar burada sabah saat 10'dan akşam 21 saatlerine kadar ziyaret edilebilecek bu sergi. Toplamda 57 yayın evi burada var ve kitap fuarı boyunca da standlar gezilirken bir taraftan da yazarlarla söyleşi ve imza etkinliklerine de katılabilirler kitap severler. Kilis'teki ise ilk kez düzenleniyor bu Kilis'te bir kitap fuarı ve geçen hafta içinde açılmıştı. 2 Eylül'de başlamıştı ve 11 Ekim'e kadar da bu hafta sonunda pazar gününde kapsayacak şekilde devam ediyor fuar. Yine yazar söyleşileri, imza günleri, paneller burada da var. Fuar Doğan Güreş Paşa bulvarındaki Sevgi Yolu parkında devam ediyor. Bir sergide İzmir'den olsun. İzmir'de Anadolu Ajansı'yla

0: ile Ege Üniversitesi İşbirliği'nde hazırlanan Gazze'de Bir Gün fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı bu sergi ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Gazze'de savaş ve ağır hayat şartları altında çektiği yaklaşık işte orada yaşayan ağır hayat şartları altında yaşayanları kadraja aktardı. 60 civarında fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflarda işte Gazze'deki yıkımın yanı sıra savaşın gölgesinde hayatını sürdürmeye çalışan insanların günlük hayatından kesitler, çocukların yaşadığı zorluklar, o direnç, her şeye rağmen o umut yansıtılıyor. Bu sergide 14 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir İzmir'de.
1: Evet, yaklaşık bir 5 dakikamız var. Bu hafta vizyona giren filmleri de dinlemek isteriz sizden.
0: Tabii, bu hafta 7 film vizyona girecek ama onun öncesinde İstanbul'da Film Ekimi bugün başlıyor. Bir festival diyebiliriz ya da bir sinema şenliği diyebiliriz. İstanbul evet. Kültür ve Sanat Vakfı düzenliyor Film Ekimi'ni. 9 Ekim'de tam da bugün başlıyor. Festival kapsamında Cannes, Venedik ve Toronto Film Festivallerinde gösterilen yapımlar İstanbul'da sinema severlerle buluşacak ki bu yapımların çoğu da büyük kısmı da ödüllü yapımlar olmuş oluyor. Ödül almış oluyorlar yurt dışı festivallerinde. Gösterimler Atlas 1948 sineması, Beyoğlu sineması, Kadıköy sineması gibi sinemalarda gösteriliyor ve 18 Ekim'e kadar da bu film ekimi devam edecek. Bunun haricinde de 7 film toplamda bugün itibariyle sinema severleri bekliyor olacak. Çılgın Hafta Sonu adlı bir film gösterime girdi. Çılgın Hafta Sonu komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday bir film. İki yönetmeni var, John Lucas ve Scott Moore. Lüks bir tesiste sakin bir tatil planlarken sorunlu eski dostlarının gelişi ve peş peşe aldıkları kötü kararlarla kendilerini büyüyen bir karmaşanın içinde bulan üç kadının kontrolden çıkan hafta sonunu odağına alan bir film. Bir başka film Ateş adını taşıyor. Savaş Satış'ın yönetmenliğini yaptığı, başrolünde Bora Cengiz, Bahtiyar Engin'in oynadığı Ateş, ağabeyinin şehit edilmesinin ardından olayın arkasındaki karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya çalışırken adaletle intikam arasında giderek zorlaşan bir mücadeleye sürüklenen binbaşı Ateş'i merkezine alan bir film, sıra dışı bir konusu var. Bir başka film Medeni Haller adını taşıyor. Yine romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan bir film. Özge Gürel, Gökhan Alkan gibi isimler oynamış Medeni Haller'de. Selçuk Aydemir ise filmin yönetmenliğini yapmış. Evliliğe mesafeli başarılı bir boşanma avukatının aslında aile özlemi ve sevilme arzusu üzerine şekillenen bir film Medeni Haller. Vaktimizin el verdiğince diğer filmlere de değinecek olursak Soy gösterime giren bir başka film. Karah Zeyni Abdullah, Barış Arduç gibi, Tuğba Büyüküstün gibi oyuncuları var. Başrolleri paylaşıyorlar. Soy yerli korku türünde bir film. Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul'da gizemli bir konağa giden Can ve arkadaşlarının kadim bir lanetin hedefi haline gelmesi anlatılıyor. İlginçtir, bu korku filmlerin epey bir seyircisi var ülkemizde ve her hafta neredeyse bir iki korku filminin gösterime girdiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Gene ve artık ünlü oyuncularda Barış Arduç gibi, Farah Zeynep Abdullah gibi, gördüğümüz üzere Tuğba Büyüküstün bu filmlerde rol almaya da başladılar. O da dikkat çekici bir özellik korku filmleri adına. Diğer Anne adlı bir film, Rob Savage'ın yönettiği bir film. Diğer Anne, 8 yaşındaki bir kızın evinde annesine tıpatıp benzeyen karanlık bir varlıkla karşılaşmasının ardından yaşananları konu ediyor. Sonsuz adlı bir film yine gösterime girdi. Yine korku filmi, bu da Amerikan yapımı bir korku filmi. Alex Ulyom yönetmiş filmi. Bir başka film, 2002 yapımı Fall, Sonbahar diye çevirebiliriz zannediyorum Türkçe'ye. Yeniden izleyiciyle buluşmuş bir film. Bu hafta seyircilerimizi, sinema severleri bekleyen filmler.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz efendim.
0: Ben teşekkür ederim Sinem Hanım. Sanatla dolu iyi bir hafta sonu diliyorum.
1: Teşekkürler. Akşam gazetesi Kültür Sanat yazı.

Sarı Sayın Bedir Acar bizimleydi. Sanatla dolu ve kültürle dolu bir hafta sonu dileğinde bulundu. Biz de tüm dinleyicilerimize bu dileklerde bulunuyoruz. Gündemin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. 7.30 haberlerinden başladı. Haberlerinin ardından başladı birlikteliğimiz. Ve bu zamana değindi. Dış politikadaki gelişmeleri, iç gündemi, ardından ileri sürüş teknikleri alanında uzman bir isimle de kış şartlarında araç nasıl kullanılır bunu konuştuk. Son olarak da kültür sanat dünyasındaki haberleri, etkinlikleri dinlemiş olduk. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Engin Erkan vardı. Mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Spor'un unutulmayanları. Efsanelerin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1+8 numaralı formasıyla hafızalara kazınan futbolcu Ivan Zamorano. 1967'de Şil'de doğan Ivan futbola ülkesinde adım attı. 1988'de İsviçre'nin Galen takımında Avrupa macerası başladı. 2 sezon Sevilla forması giydi. 1992-96 yılları arasında Real Madrid'de bir lig şampiyonluğu, bir kral kupası ve bir de İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı. 1996'da transfer olduğu İtalya ekibi Inter'de 9 numaralı formayı terletti. 1998 Dünya Kupası'ndan sonra Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya 10 numaralı forma yerine 9 numara forma verildi. Zamorano ise 18 numaralı formayı seçti ve 2 rakam arasına artı işareti koydu. Matematiksel olarak hala 9 numaralı forvetti. Maçlara bu şekilde çıkmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan da izin alındı. Böylece Zamorano'nun 1+8 numaralı forması futbol efsanesine dönüştü. Inter'le UEFA Kupası kazanan Ivan Zamorano 2003'te futbolu bıraktı. 2004'te ise Pelé'nin derlediği yaşayan en iyi 125 futbolcu listesine seçildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın. Spor'un unutulmayanları.
1: Reklamlar.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.

0: Hindistan'a bir geçit. 3. bölüm. Yazan: Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan: Güray Tekçe. Yöneten: Engin Uludağ. Efektör: Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan: Nevin Akkaya, Bayan Muğur, Tülin Oral, Roni: Erhan Yazıcıoğlu, Aziz: Köksal Engür, Fielding: Enis Fosforoğlu, Adela: Funda Postacı, Godbol: Metin Çoban, Uşak: Murat Derya.
1: Genç sulh yargıcının annesi Bayan Muğur'la tanışan Doktor Aziz, bu yaşlı kadının arkadaşlığından çok hoşlanır. Bayan Muğur, Hindistan'a oğlunun nişanlısı Adele ile birlikte gelmiştir. İki kadın da burada İngilizlerin Hintlere karşı kaba davranışlarından olumsuz yönde çok etkilenmişlerdir. Onlar Hintlileri yakından tanımayı, onlarla dost olmayı isterler.

0: Bu benim hayatımda gördüğüm en anormal davranışlardan biri.
1: Elbet anormal olacak, bunu anlamalısın.
0: Hayır, anlamıyorum. Bu insanlara neden böyle hoşnutsuz davrandığınızı anlamıyorum.
1: Biz buraya onları hoşnut etmeye gelmedik.
0: Ronnie, ne demek istiyorsun sen?
1: Hindistan bir deneme tahtası değil. Bizler barışı ve adaleti korumak için buradayız. Ben bir misyoner ya da fanatik bir sosyalist değilim. Ben burada yalnızca görevimi yapıyorum anne.
0: Bu kadar basit mi?
1: Ya Adele ile sen ne istiyorsunuz? Yani mesleğimi mi bırakayım? Bu müşfik ülke için bir şeyler yapacağım ve gücümü bir kenara atacağım ha?
0: Güzel. Demek güçten söz ediyorsun. Senin gördüklerin bir reklam. Güçle ilgisi yok. Söz konusu olan güç insanın içindedir. İngilizlerin asıl görevi yerli halka sevecen davranmak of, olmalı.
1: Bunu da nereden çıkardın anne?
0: Çünkü Hindistan yeryüzünün bir parçasıdır ve Tanrı bizleri birbirimize karşı iyi davranalım, birbirimizi sevip yardım edelim diye gönderdi dünyaya. Tanrı sevgidir. Bizim görevimiz de bu.
1: Tamam.
0: Sevgiyi...
1: Tamam anne, tamam.
0: Sevgiyi yaymaktır. Tanrı'nın varlığına Hindistan'da tanıklık etmektir.
1: Tamam. Anne, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bak, Adela sana bir şeyler anlatır mı anne? Yani demek istiyorum ki ben işlerimle çok meşgulüm. Adela ile fazla ilgilenemiyorum. Yani acaba rahatı yerinde mi? Burada olmaktan memnun mu?
0: Adela ile ben çoğu kez Hindistan hakkında konuşuruz. Söz ettiğine göre bu konudaki düşüncelerimi söylemek isterim sana. Adela ile daha çok yalnız kalmalısın oğlum.
1: Evet, doğru. Sonra insanlar dedikodu etmeye başlarlar.
0: Nasıl olsa bir gün dedikodu etmeyecekler mi? Bırak şimdi başlasınlar.
1: Buradaki insanlar çok gariptir anne. İngiltere'deki gibi değildir burada işler. Bak, sana aptalca bir örnek vereyim istersen. Adela şurada Fielding'le konuşuyor.

0: Gör ya.
1: Evet.
0: Bayan Callender'ın buna dikkat ettiğini fark ettin mi?
2: Seni kendilerinden biri olarak kabul edinceye kadar sürekli olarak her davranışın izlenir.
1: Adela'nın hiçbir zaman onlara uygun gelecek biri olduğunu sanmıyorum ben. O kişiliğinden hiç ödün vermeyen bir kızdır.
0: Biliyorum. Ondan bunun için hoşlanıyorum ya. Umarım Adela'nın aklında başka bir düşünce yoktur.
1: Bunu ona sormalısın sevgili oğlum.
0: Belki de bu ülkenin sıcağı hakkında bazı şeyler duymuştur. Ama elbette Nisan ayında sıcaklar bastırınca onu yaylaya gönderirim. Sıcaktan bunalsın diye karısını kentte kalmaya zorlayacak bir adam değilim ben.
1: Ama konu sıcakla ilgili olmayabilir.
0: Hindistan'da sıcaktan daha önemli bir konu olamaz.
1: Bence Adela'nın sinirini sıcaktan çok buradaki vatandaşların davranışları bozabilir.
0: Anne yine mi aynı konu?
1: Sorduğun için anlatıyorum oğlum.
0: Bağırdığın için bağışla anne. Senden bir ricam olacak.
1: Lütfen.
0: Lütfen, lütfen Adela ile Doktor Aziz hakkında konuşma, ne olur.
1: Doktor Aziz hakkında konuşmuyor mu? Neden?
0: Adela'nın yerlilere nasıl davrandığımız konusunda fazla kafa yormasını istemiyorum anne, anladın mı şimdi?
1: Ama buraya kafa yormak için geldin. Gemide hep bunu konuştuk. Hindistan'da yaşamak isteyip istemediği konusunda pek emin değil. Karar vermezden önce buraya gelip ortama iyice bir bakmak istediğini söyledi.
0: Biliyorum. Ama keşke Fielding bu saçma daveti yapmasaydı.

0: By Fielding. Bay Fielding.
1: Buyurun Doktor Aziz, giyiniyorum. Bir dakika sonra yanınızda olurum. Siz rahatınıza bakın, evinizde gibi davranın.
0: Öyle mi Bay Fielding? Gerçekten öyle yapabilir miyim? Ben resmi davranışlardan hiç hoşlanmam da. Öylesi çok daha iyi. Uzun süredir sizinle tanışmak istiyordum Bay Fielding. Navan Bahadır'dan dinledim sizi. Çok övdü. Ama insan bu Şandrapor denen delikte bir kimseyle nereden tanışabilir? Bakın ne düşünmüştüm. Keşke hasta olsanız diyordum. O zaman tanışabilirdim sizinle. Ne komik değil mi? Beni çağırırdınız o zaman. Ben de koşa koşa gelirdim. Neşeli konuşmalar yapabilirdik. Çünkü biliyorum ki siz de Fars edebiyatından, özellikle şiirinden hoşlanıyorsunuz.
1: Beni tanıyorsunuz öyleyse.
0: Elbette, elbette. Siz beni tanıyor musunuz?
1: Oo, adınızı çok duydum.
0: Kente pek inmem. İndiğim zaman da daha çok pazarda olurum. Beni hiç görmemiş olmanıza şaşmamalı. Bakın ne diyeceğim, bir oyun oynayalım sizinle. Dışarıya çıkmadan önce benim neye benzediğimi tahmin etmeye çalışın bakalım.
1: Herhalde 1.70 boylarında olmalısınız. Camın arkasından öyle görünüyor.
0: Çok iyi. Sonra? Uzun beyaz bir sakalım var mı?
1: Allah kahretsin.
0: Ne oldu Bay Fielding?
1: Son yaka iğnemi kırdım.
0: Benimkini alın lütfen, benimkini alın.
1: Yanınızda yedek var mı?
0: Evet evet, bir dakika.
1: Sizin taktığınızı vermeyin sakın.
0: Hayır. Cebimden çıkarttım. Buyurun işte. İnşallah yakam dışarıya uğramaz.
1: İçeriye getirir misiniz lütfen?
0: Tabii.
1: Odam çok karışık, kusura bakmayın.
0: Ne demek? Buyurun Bay Fielding.
1: Ama bu çok güzel bir iğne. Hem de altın. Yok, bunu alamam Doktor Aziz.
0: Rica ederim. Buyurun lütfen. Bende başka bir tane daha var.
1: Teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok sevindim Doktor Aziz.
0: Ben de öyle Bay Fielding. Odanızı dağınık gördüğüme de çok sevindim. Ben İngiliz centilmenlerinin odalarının hep derli toplu olduğunu sanırdım. Artık utanmama gerek kalmadı. Bay Fielding, yaka iğnesini geçirebildiniz mi? Yardım edeyim isterseniz.
1: İyi olur, teşekkür ederim. Bu yakaları da neden takarız bilmem ki.
0: Size bilmem ama biz polisin önünden geçebilmek için takarız.
1: Ya nasıl oluyor o?
0: Bisikletimin üzerinde İngiliz giysileriyle geçerken bana aldırış bile etmezler. Ama eğer Hintli gibi giyinecek olursam hemen kuşkuyla bakmaya başlarlar. Geçti işte yine.
1: Tamam, teşekkür ederim. Sizinle buluşmak için iki hanım gelecek bugün buraya. Sanırım onları tanıyorsunuz.
0: Benimle buluşmak için mi? Ama ben hiçbir hanım tanımıyorum ki.
1: Bayan Moore'la Bayan Quested'ı tanımıyor musunuz?
0: Bayan Moore mu? Evet, hoş, yaşlı bir hanımdı. Ama lütfen arkadaşının adını tekrarlar mısınız?
1: Bayan Quested.
0: Nasıl isterseniz. Ama keşke yalnız olsaydık. Daha rahat konuşurduk sizinle.
1: Onunla tavus tahtı hakkında konuşabilirsiniz. Sanata meraklıymış, öyle diyorlar. Hanımların yanı sıra yardımcımı da çağırdım. Narayan Godbol'u tanırsınız sanırım.
0: Şu Brahman.
1: Evet. O da geçmişin geri gelmesi.

0: Nesini istiyor? Alamgir dışında elbette.
1: Herhalde öyledir. Şu Brahmanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Onlara göre siz İngilizler Hindistan'ı onlardan diyorum, sözüme dikkat edin, Moğollardan değil, onlardan ele geçirmişsiniz. Ama duyduğuma göre Narayan Godbol diğer Brahmanlara pek benzemiyormuş.
0: Bakın Doktor Aziz, neden siz de aranızda bir kulüp kurmuyorsunuz?
1: Belki bir gün. Ah, işte Bayan Moore ve arkadaşı, bayan adı her neyse, geliyorlar.
2: Oh, merhaba Doktor Aziz. Yine görüştük. Merhaba Bay Fielding. Sizi Bayan Quested ile tanıştırayım. Doktor Aziz.
1: Çok memnun oldum hanımefendi.
3: Ben de öyle Doktor Aziz. Bayan Moore sizden çok söz etti.
1: Öyle mi?
3: Size bir şey sormak istiyorum. Bayan Moore camide kendisiyle nasıl ilgilendiğinizi anlattı. Ve ne kadar ilginçtir ki sizinle konuştuğu o birkaç dakika içinde geldiğimizden beri edinemediğimiz kadar çok bilgi edinmiş Hindistan hakkında.
1: Rica ederim, böyle önemsiz bir şeyin sözünü bile etmeye değmez. Ülkem hakkında öğrenmek istediğiniz başka şeyler de varsa ben size anlatmaya hazırım.
3: Size bu sabah uğradığımız düş kırıklığı ile ilgili bazı sorular sormak isterdim. Bu herhalde Hindistan'ın sosyal davranış kurallarıyla ilgili bir şeydi ama anlayamadık.
1: Dürüst olmak gerekirse bizde böyle kurallar yoktur bayan. Biz son derece resmiyetten uzak insanlarızdır.
2: Korkarım ki bir karışıklığa yol açıp birilerinin canını sıktık.
1: Hiç sanmıyorum ama lütfen öğrenebilir miyim? Nedir sorun?
2: Bir Hintli hanımefendi ve beyefendi bu sabah saat 9'da bizi alıp kendi evlerine götürmesi için arabalarını göndereceklerdi. Ama araba gelmedi. Hazırlanıp bekledik. Ne olduğunu bir türlü anlayamadık.
4: Bir yanlış anlama olmuştu.
3: Hayır, yanlış anlama olmamıştı. Hatta bizi kabul edebilmek için Kalküta'ya gitmekten bile vazgeçmişlerdi. Biz de herhalde biz bir kargaşalığa neden olduk diye düşündük.
4: Ben olsam bu konuda daha fazla düşünmezdim.
3: Ronnie de bana aynı şeyi söyledi. Ama insan düşünmezse nasıl anlayabilir?
4: Haklısınız ama gelin şimdi başka şeyler konuşalım.
1: Sizin ettiğiniz kişiler Hindu olmalılar. Hinduların hiçbir toplumsal kavramı yoktur. Hastanede çalıştığım için onları iyi tanıyorum. Hiçbir zaman sözlerinde durmazlar. Onların evine gitmediğiniz iyi olmuş. Size Hindistan hakkında yanlış izlenimler verebilirlerdi. Benim düşüncemi sorarsanız evlerini size göstermekten utandıkları için arabalarını yollamamışlardır. Hı hı,
4: bu da bir düşünce.
3: Ben gizlilikten nefret ederim.
4: Evet, biz İngilizler böyleyizdir.
3: Böyle durumlarda İngiliz olmaktan nefret etmiyorum. Tabii bu benim kendi düşüncem.
2: Gizlilik benim hoşuma gider ama kargaşadan hoşlanmam.
4: Bence gizlilik kargaşanın biraz daha çarpıcı bir biçimde dile getirilmesidir.
3: Öyle mi?
4: Ve Aziz'le ikimiz çok iyi biliyoruz ki Hindistan'da tam bir kargaşadır.
3: Hindistan bir kargaşa mıdır? Ne ürkütücü bir düşünce.
1: Beni ziyarete geldiğiniz zaman ortalıkta hiçbir kargaşa olmadığını göreceksiniz. Bayan Moore'u ve burada bulunan herkese davet ediyorum. Lütfen. Beni mutlu edersiniz.
2: Elbette. Biz de mutlu oluruz.
3: Ne iyi olur. Belki sizin sayenizde Hindistan denen bu bilmecenin anahtarını ele geçiririz. Adresinizi alabilir miyim?
1: Adresim? Bunu daha sonra konuşalım. Keşke benim evim de böyle güzel olsaydı. Ne kadar güzel bir salon burası. Bakın, keyfine varın. Şu sütunların tepesindeki o kıvrımı görüyor musunuz? Ne kadar zarif. Bu bir evet hayır mimarisi. Çizgiler birbirleriyle konuşuyor sanki. Bayan Moore, işte Hindistan. Evet, inanın şaka yapmıyorum. Bakın sütunlar nasıl maviye boyanmış. Ve verandalar, pavyonlar. Bizim başımızın üstünde de mavi vardır, içimizde de. Şu pavyonların üzerindeki kabartmalara bakın. Ustaların kaç gününü almıştır o kabartmaları işlemek dersiniz. Çok güzel. Sonra dışarıdaki havuzun kıyısında uzanan bambular. Bayan Moore. Bayan Moore.
2: Evet.
1: Camimizin yanından akan suyu anımsıyor musunuz? Bu havuzun suyu ta oradan geliyor. İmparatorların yetenekli mimarları sayesinde aynı su gelip bu havuzu dolduruyor. Atalarım suyu çok seviyorlarmış. Buraya çöllerden gelmişiz. Geçtikleri her yerde çeşmeler, bahçeler, hamamlar yapmışlar. Bu imparatorlara hizmet etmiş olabilmeyi ne kadar çok isterdim. Gelin havuzun kıyısına gidelim.
3: Sizi tanıdığıma öyle sevindim ki Doktor Aziz. Bence siz Hindistan'ı simgeliyorsunuz.
5: Hiç kimse tek başına Hindistan'ı simgeleyemez bayan.
6: Oh, Godbol. Doktor Aziz'i tanıyorsunuz.
4: Bu hanımefendiler de

0: Konuklarımız Bayan Moore, Bayan Quested. Profesör Godbol. Geldiğinizi fark etmemiştik profesör.
1: Güneş yakında hepimizi gölgede bırakacak. Burada suyla eğleniyorum.
2: Ne diyordum? Hiç mango yediniz mi Bayan Quested?
3: Hayır.
2: Mangolar olgunlaştığı zaman gelmiş olsaydınız buraya keşke. Mangolar olgunlaşmadan gitmeyin sakın Bayan Quested. Siz en iyisi tümüyle Hindistan'da yerleşmeyi düşünseniz nasıl olur?
3: Bunun mümkün olabileceğini hiç sanmıyorum.
2: Sizin gibi konuklar çok sık gelmez de.
1: Gerçekten de öyle. Böyle bir sevecenlikle karşılaşmıyoruz her zaman. Ama size ne ikram edebiliriz burada?
2: Mango, mango. Bayan Quested, Profesör Godbol'un tatlıları gerçekten çok nefistir. Ben de size tatlı göndermek isterdim ama karım olmadığı için kim pişirecek onları? Bu durumumda ne ikram edebilirim ben size? Hiçbir şey.
3: Niye böyle söylüyorsunuz? Az önce büyük bir nezaket gösterip bizi evinize davet ettiniz. Daha ne olsun?
2: Tanrım, ne yaptım ben? Benim daha iyi bir düşüncem var. Ben sizleri Malabar mağaralarında pikniğe davet ediyorum.
3: Bu çok hoşuma gider.
1: Benim zavallı tatlılarımla karşılaştırılınca bu çok görkemli bir ikram gerçekten. Ama Bayan Quested Malabar mağaralarını belki daha önce ziyaret etti.
3: Hayır, adlarını bile yeni duyuyorum.
1: Nasıl? Adlarını bile duymadınız mı?
2: Malabar tepesindeki Malabar mağaralarını hiç mi duymadınız? Nasıl olur?
3: Kulüpte hiç ilginç bir şey duymuyoruz biz. Sadece tenis ve garip dedikodular. İşte hepsi bu.
2: Evet, anlıyorum.
3: Öyleyse siz anlatın bana. Yoksa Hindistan'ı hiç tanıyamayacağım. Bu tepeler akşamları uzaktan görünen tepeler mi?
2: Mağaralar... İşin aslında ben de hiç gitmedim o mağaralara.
3: Ya?
2: Hep istedim elbette ama bir türlü vakit bulamadım.
1: İşte sizin için de bir fırsat bu Doktor Aziz.
2: Öyle.
3: Bunlar büyük mağaralar mı Profesör Godbol?
1: Hayır, fazla büyük sayılmaz.
3: Lütfen anlatın bize Profesör.
1: Benim için büyük onur olur. Kayanın içinde bir giriş var. İçeriye buradan giriliyor. Bir girişin arkasında da mağara var.
4: Elefanta adasındaki mağaralar gibi.
1: Hayır, hiç değil. Elefanta'da Shiva ve Parvati'nin heykelleri bulunur. Malabar adası hiç heykel yoktur.
2: Son derece kutsaldırlar hiç kuşkusuz.
1: Hayır.
2: İçi süslü falan mı?
1: Hayır. Hepsinin içi boş ve karanlık.
2: Öyleyse neden ünlü olmuşlar? Hep şu ünlü Malabar mağaralarından söz eder dururuz. Boş yere mi konuşuyoruz yani?
1: Hayır. Böyle denemez.
2: Öyleyse anlatın onu hanımlara profesör.
1: Anlatılacak fazla bir şey yok aslında.
3: Ama yine de ilginç bir tarafı vardır.
1: Evet.
3: Peki nasıl?
1: Doğrusu sizin için fazla ilginç olmayabilir.
2: Madem ki ilginç bir şeyleri yokmuş, hiç gitmesek de olur.
3: Öyle söylemeyin. Ben kendi adıma bu davetinizi kabul etmekten sevinç duyacağım. Siz ne dersiniz Bayan Moore?
4: Kuşkusuz, ben de öyle.
2: Peki, teşekkür ederim.
1: Bayan Moore, yalnız sizin için ilginç olabilir bu mağaralar.
4: Öyle mi? Neden?
1: Şimdi bir şey söylemeyeceğim. Kendiniz anlayacaksınız.
4: Bay Fielding, acaba bana okulu gezdirebilir misiniz?
0: Tabii. Bayan Quested?
3: Hayır. Ben burada havuz başında Profesör ve Doktor Aziz'le sohbeti tercih ederim.
0: Elbette. Buyurun Bayan
2: Moore. Biliyor musunuz Bayan Quested? Bayan Moore'u ilk gördüğümde ortalık çok sakindi. Ay ışığı vardı. Onu hayalet sanmıştım.
1: Çok yaşlı bir ruh.
3: Yaşlı bir ruh mu?
2: Profesör Godbol Hindu inançlarına göre bir benzetme yaptı. Daha önce de birçok kez yaşamış birisi demek istedi.
3: Yani Bayan Moore reenkarnasyonla yeniden mi doğmuş?
1: Evet öyle.
3: Lütfen devam edin profesör.
1: Evet. Bu çok karmaşık ve felsefi bir konu.
3: Basit olarak anlatın.
1: Basit olarak Bayan Quested, yaşam çok aşamaları olan bir tekerlektir. Yaşamın süre gelen döngüsü doğum, ölüm, yeniden doğum. Nirvana'ya varana dek sürer.
3: Ya.
1: Bu felsefe üzerine yapılan danslar bile vardır.
3: Dans ediyor musunuz profesör?
1: Evet.
5: Adela! Adela!
3: Ronnie, erken geldin. Seni Profesör Godbol ve Doktor Aziz'le
5: nerede?
3: Tanıştırayım.
5: Fielding'e ne oldu? Sen yerde oturmuş, ne yapıyorsun?
3: Onlar okulu geziyor. Biz de havuza ayaklarımızı sokmuş felsefe yapıyorduk. Bir yandan da bir şeyler atıştırıyoruz, ister misin?
5: Ya teşekkürler. Hemen buradan gidiyoruz.
3: Ama böyle gidemeyiz.
5: Hayır, gidebiliriz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınırı aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki Yunan bakanla görüştü. Görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerini bırakmamaya kararlıyız dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Bakan Gürlek, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur dedi. Bakan Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlerle hakkında suç duyurusu da bulunduğunu açıklayarak çamur siyasetine izin vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, tümüyle kara bir propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu açıklaması yaptı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldı. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kırıkkale'nin Yaşlıyan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Yeni operasyonda başkan vekili ve belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alınarak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin olduğu öne sürülen görüşmeler tespit edildi. Yemen'deki

0: İran destekli Husiler Suudi Arabistan'da iki havalimanını hedef aldı. Apa ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: ekspertizle aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Reklamlar.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, 10 haberlerinin ardından mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor ve 9 Ekim Cuma günü saatlerimiz 10.09'u gösterirken TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başladı. Programımızı bugün sizler için Alev Altun'un hazırladığı, teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız program süresince saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Aslı Alkanat olacak. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak tahminleri kendilerinden dinleyeceğiz. Ardından bölgemizden haberler diyeceğiz ve gazeteci Sayın Sinan Özçaylak bizlerle birlikte olacak ve gündemi değerlendireceğiz. Erzurum Ticaret Borsası Meclisi'nde ilk defa kadın üye olarak Emine Bayramoğlu, Işılay Çakır ve İpek Merve Coşkun seçildi. Bu süreci ve amaçlarını Palandüken İnovasyon Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyesi Sayın Işılay Çakır'la konuşacağız. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2026 yılı çalışma programı ve bütçesinde yer alan 2026 yılı Anadolu'dakiler coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve tanıtımı mali destek programı ilan edildi. GUDAKA Genel Sekreteri Sayın Oktay Güven konuyla ilgili bizlere bilgiler aktaracak. Para piyasaları diyeceğiz ve araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski bizlerle birlikte olacak ve programımızda zaman bulursak yerel basından da başlıklar sunacağız sizlere.

0: Hava durumu.
1: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Aslı Alkanat var. Sayın Alkanat, iyi günler, iyi çalışmalar.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar Yıldıray.
1: Teşekkür ederiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Tahminleri sizden dinleyelim.
2: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il ve bazı ilçelerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum ve Erzurum'a bağlı Hınıs 16, Aşkale ve Şenkaya 15, Oltu, İspir ve Horasan 18 derece, Erzincan 19, Erzincan'a bağlı Kemaliye 22, Refahiye 15 ve Tercan 18 derece, Ardahan 15, Ardahan'a bağlı Göle 13 ve Posof 14 derece, Bayburt 16, Bayburt'a bağlı Aydıntepe ve Demiröz ilçeleri 15 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Yıldıray Bey.
1: Sayın Alkanat, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından saatimiz 10.13'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz devam ediyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Gazeteci Sayın Sinan Özçaylak bizlerle birlikte. Sayın Özçaylak merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Erzurum'da aslında hareketli günler devam ediyor diyelim. Evet. Sultan Sekizi özellikle Erbak tarafından yıllardır düzenlenen bir organizasyon ve bu defa Zengezur koridoru konuşuldu ki bölge için ve Erzurum için de tabii haliyle önemli bir buluşmaydı aslında. İş dünyasından birçok isim bir araya geldiler. Neler konuşuldu? İsterseniz Sultan Sekizi ile başlayalım.
1: Evet, tabii Zengezur koridoru Türkiye için son derece önemli bir iş, biliyorsunuz. Bunun Erzurum özelinde, bölge özelinde de yansımaları var. Eğer o koridor açılırsa ve ticaret gelişirse ki bölgenin ihracat rakamları malum, orayla geliştireceğimiz ticaret bizim için son derece önemli. Aslında biliyorsunuz bu hızlı tren projesinin bir ayağı da Taçin'e kadar gidiyor. Ermenistan sınır kapısının açılması gündemde. Dediğim gibi Zengezur koridoru özellikle bu son Karabağ Savaşı sonrasında gündeme gelen bir mesele ve bura eğer açılabilirse ve o ticaret gelişirse Doğu Anadolu bölgesinin ve Erzurum'un kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri, biliyorsunuz. İhracat noktasında da çok önemli, ciddi adımlar atılacak. Bu toplantıda Ervak bu ikincisini gerçekleştiriyor konuyla ilgili. İkinci toplantıydı. Son derece de verimli geçti. Bilim insanları ticaret hacmini anlattılar. Tabii bu toplantıların devamında aslında o bölgeden de insanların gelip oradaki ticaret hacmini buradaki iş insanlarıyla paylaşması da gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunlar da yaşanacaktır ama dediğim gibi uzun vadeli bir iş başlaması bile kıymetli. Bu anlamda Erbak'ı da kutlamak gerekiyor. Sultan Sekisi'ne bu konuyu Sultan Sekisi toplantılarında ele aldığı için.
0: Evet. Sayın Özçaylak, ticaret dedik, iş dünyası dedik. DAİB'de, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde seçim olmuştu ve bir başkan değişikliği oldu, evet. Orada. Ömer Madırlı başkan, evet, oldu. Ardından Ticaret Borsası'nda, evet, seçim gerçekleşti. Tek adaydı Hakan, evet, Ural, evet, ve yine başkanlığa başkan devam seçildi. Ediyor. Şimdi de Erzurum Ticaret ve, evet, Sanayi Odası'nın seçimleri artık yaklaşıyor. Orada da böyle seçim satına girildi. Evet. Yoğun çalışmalar da var. Aslında şehir olarak da merak ediyoruz. Evet. Kim başkan olacak?
1: 21 diye. Kasım'da gerçekleşecek Ticaret Odası seçimleri, biliyorsunuz. Oda seçimleri, meslek grupları önce kendi meclis üyelerini seçiyorlar. Sonra meclis üyeleri de kendi aralarında bir başkan ve yönetim kurulunu belirliyor. Daha önceden 35 meslek grubu vardı. TOB'un yaptığı düzenlemeyle bu meslek grubu sayısı, Erzurum özeli için söylüyorum, 30'a düştü. 30 meslek grubunda önce üyeler kendilerini temsil edecek, meclis üyelerini seçecekler. 21 Kasım'da gerçekleştirilecek seçim aslında bunun seçimi. İki liste var baktığınız zaman. Mevcut başkan Saim Özakalın'ın bir listesi var. Bir de daha önce Saim Özakalın'dan önce 25 yıl bu işi yapmış bir isim, 74 yaşındaki Sayın Lütfü Yücelik var. Onun da oluşturduğu bir liste var. Dediğim gibi önce meclis üyeleri belirlenecek. Bu noktada şehrin ileri gelen isimleri her iki listede de kendilerine yer buldular. Ticaret ve Sanayi Odası aslında son derece önemli bir sivil toplum örgütü. Bunu şöyle izah edeyim, neler yapabileceğini şöyle izah etmek istiyorum. Mesela Erzurum'da 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulurken aktif rol üstlendi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve 650 dönümlük bir alanı organize sanayi bölgesi yeri olarak kazandırdı. Yine 6. Teşvik Bölgesi kapsamında Erzurum'un olabilmesi için çok ciddi gayretler gösterdi ve netice aldı. Erzurum 6. Teşvik Bölgesi avantajlarından faydalanıyor. Organize sanayi bölgesine eğer yatırım yaparsanız bu avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Aslında ticarete yön veren, istediğini koparabilen bir oda Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası. 7000 üyesi olan bir sivil toplum kuruluşu. Bu noktada da sözü etkili bir sivil toplum kuruluşu. Şunu da ifade edelim. 35 yıldır bir topta temsilcimiz yoktu bizim. Şimdi Saim Özakal'ın mevcut başkan topta da Erzurum'u temsil ediyor. Topta da yönetim kurulu üyesi. Yani ETSO aslında Erzurum'un en önemli ticaret anlamında sivil toplum kuruluşlarından biri. Sözüne itibar edilen sivil toplum kuruluşlarından biri. Hal böyle olunca da seçimleri de kıymetli bir hal almış oluyor. Dediğim gibi Erzurum

0: tercih edecek. Ve 21 Kasım'da kim 15 üstü oda alırsa, grup alırsa o kendi listesini yapıp başkan seçilecek.
1: Evet, buradan bütün adaylara başarılar diliyoruz. Dileyelim. Evet. Özellikle bunu ifade etmiş.
0: Kazanan olduk. Erzurum olsun.
1: Erzurum olsun. Sayın Özçaylak, ticaret dedik. Tabii ticarette özellikle ulaşılabilir olmak çok önemli.
0: Kuşkusuz.
1: Biraz önce işte Zengezur'u da konuştuk. Bu bağlamda Ulaştırma Bakanımızın bir açıklaması oldu. Bu ay içinde Dallıkavak Tüneli'nin tamamlanacağı ve açılışının yapılacağına dair.
0: Evet.
1: Neler söylersiniz? Yine hali hazırda devam eden tünel çalışmaları da var bölgemizde.
0: Evet, Dallıkavak Tüneli sadece Dallıkavak değil, aslında Ovit Tüneli'nin Erzurum özeli için, bölge özeli için bir anlam ifade edebilmesi adına Dallıkavak ve Kırık Tünellerinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz o yol son derece sıkıntılı bir yol. Ovit Tüneli, evet, İspiri Rize'ye çok çabuk bağlıyor. Ama İspiri Erzurum'a bağlayan yol Dallıkavak ve Kırık Tünelleri. İspiri halkı aslında bütün ihtiyaçlarını artık Ovit'ten sonra Rize'den karşılamaya başladı. Yani daha, Rize'ye daha yakın bir ilçe haline geldi aslında İspir. Eğer Dallıkavak ve Kırık Tünelleri biterse aslında bu sorun da ortadan kalkmış olacak. Erzurum'u limana bağlayacak aslında bir proje bu. Son derece kıymet verdiğimiz bir proje. Hatırlayın, Ovit Tüneli yapılırken mecliste çok gündeme gelmişti. Oradan kaç araba geçecek de niye bu tüneli yapıyorsunuz şeklinde muhalefetin eleştirileri olmuştu. Ama biz şunu her zaman söylemiştik. Doğu Anadolu'yu, hatta Güneydoğu Anadolu'yu limana bağlayan aslında bir proje Ovit projesi, ama bunun en önemli iki ayağından biri de Dallıkavak ve Kırık Tünelleri. Dallıkavak Tüneli bitmek üzere. Hatta resmi açılışı yapılmadı ama önümüzdeki günlerde yapılacak. Şu an trafik verildi Dallıkavak Tüneli'nden. Bizim için son derece önemli bir gelişme, sevindirici, mutluluk verici bir gelişme. Ardından da biz bir an önce Kırık Tüneli'nin tamamlanmasını bekliyoruz. Eğer Kırık Tüneli de tamamlanırsa tam anlamıyla tekamül etmiş olacak aslında Ovit Tüneli projesi. Bir anlam kazanmış olacak baktığınız zaman. Kırık Tüneli'nde de 2027 işaret ediliyor. 2027'de bitecek deniliyor. Umarız gecikmez. 2027 sonunda da Kırık Tüneli açılırsa ticaret anlamında, Erzurum'un limana bağlanması anlamında son derece önemli bir gelişme. Yine Ulaştırma Bakanı demişken hafif rail sistemi de geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanı açıkladı. Bugüne kadar yaptıkları şehir içi raylı sistemlerden bahsetti ve Erzurum'un da bu kapsamda ele alındığını, projenin ellerinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu projeyle ilgili gelişmelerin yaşanacağını ifade etti. Bu da bizim için yıllardır söylediğimiz bir şeydi. Gündeme gelmiş olması, Ulaştırma Bakanlığı'nın gündemine alınmış olması bile Erzurum'da mutluluk uyandırdı açıkçası.
1: Evet. Sayın Özçaylak, ekonomi dedik, oda seçimleri dedik, ardından ticarette ulaşılabilir olmak çok önemli. Yine bir alanda da ulaşılabilir olmak çok önemli ki turizm.
0: Evet.
1: Kış turizmi diyoruz. Bunun yanı sıra kültür turizmi diyoruz, gastronomi diyoruz. Bir de aslında zaman zaman unuttuğumuz bir termal değerimiz var bizim. Evet. Hem bölgede var bu tesisler, hem de Erzurum özelinde var. Aziye Belediyesi'nin de buna dair bir çalışması var.
0: Evet.
1: Neler aktarırsınız?
0: Kudaka ile birlikte yapılan bir çalışma aslında. Kudaka'nın dan destek alınarak yapılan bir çalışma. Ben son derece önemsiyorum aslında bu çalışmayı. Biz termal kaynaklarımızı biliyoruz belki ama sınırlı ölçüde kullanabiliyoruz. Ilıca'da da bilinen iki büyük termal kaynak kullanılıyor şu an. Kudaka ile yapılan projeyle termal haritası çıkarılacak bölgenin. Yani nerede ne su var, kaç derecede, ne kadar derinlikte, ne kadar kullanılabilir.
1: Bu işi aslında dünya üzerinde yapan, evet, en iyi bildiğim kadarıyla İzlanda var değil mi?
0: Tabii tabii, birçok yani, ülke var ama İzlanda bu noktada
1: artık zirvesinde.
0: Zirvede.
1: Hani orada yapılan çalışmalardan belki esinlenerek, evet, bölgemize dair, çünkü hava şartlarını da düşündüğümüz zaman benzer özellikler, hı-hı, de taşıyor. Hı-hı. Çalışmalar yapılabilir mi ilerleyen,
0: evet,
1: yıllarda?
0: Yani bu aslında ilk adımı. Bu işin ilk adımı. Bir önce yerin altında ne var bunu bilmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani şu an iki bilimsel tabiriyle ne deniyor onu bilmiyorum ama iki damar.

0: dan su çıkıyor. Ama belki çok farklı kaynaklar da olabilir. Bu düşünceyle 5 mahallesi mercek altına alındı şu an Ilıca bölgesinde. Ve bilimsel anlamda bilim adamları gelip sondajlar vurup nerede ne su var? Yani bir termal harita çıkaracağız.
1: Şu ana kadar
0: Yer
1: yapılmamış
0: altı
1: anladığımız kadarıyla bölgede bir çalışma.
0: hiç yapılmamış. Belki bunun devamında Ilıca'dan sonra Pasinler'de, Horasan'da, Köprüköy'deki termal kaynaklarıyla ünlü ilçelerimiz, buralarda da bu çalışmalar yapılırsa en azından hem sürdürülebilirlik, jeotermalin sürdürülebilirliği hem jeotermal enerjiyi noktasında neler yapılabilir? Bu da son derece önemli. Biliyorsunuz enerji noktasında biz dışa bağımlı bir ülkeyiz ve jeotermal kaynaklar da bu iş için çok uygun. Baktığınız zaman şehrin ısıtılmasına varıncaya kadar kullanılan bölgeler var. İşte az önce İzlanda'dan bahsettik. Bu noktada kıymetli buluyorum. Kudaka'nın da böyle projelere aslında destek vermesi gerektiğini
1: Yeşil
0: düşünüyorum.
1: enerji bir
0: Evet,
1: taraftan
0: son
1: hocam.
0: derece önemli. Yeşil enerji, karbon ayak izini sıfıra indiren bir uygulama. Bu noktada da tebrik etmek istiyorum. Hem Kudaka'yı hem Aziziye Belediyesi'ni. Bunun sonuçlarını da merakla bekleyeceğiz, bu çalışmanın sonuçlarını da. Evet, gerçekten bizim önemsediğimiz ve abarttığımız gibi Ilıca'nın altı bir jeotermal kaynak yatağı mı değil mi? Bunu da öğrenmiş olacağız. Bilimle ilerlemek her zaman önemli. Bu noktada da kutlamak gerekiyor hem Kudaka'yı hem Aziziye Belediyesi'ni.
1: Sayın Özçaylak, bir de nüfusla ilgili bir çalışma var. Milliyetçi
0: Evet.
1: Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı bildiğimiz
0: Evet,
1: kadarıyla buna
0: Ahmet
1: dair.
0: Selim
1: Evet.
0: Yurdakul'un bir önerisi var aslında, kanun teklifi önerisi. Biliyorsun nüfus artış hızımız inanılmaz düştü. Yaşlı nüfusumuz artıyor. Doğurganlık hızı 1,42'lere kadar geriledi ki normalde 2,50'nin üzerinde olması gerekiyor. 2,50'nin altındaysa sıkıntı ve biz 9 yıldır hiç 2,50'yi göremedik. Bu noktada gerçekten önemli bir çalışma, bir çalıştay yapıldı. Nüfus çalıştayı Milliyetçi Hareket Partisi öncülüğünde ve 20 maddelik aslında son derece önemsediğimiz bir kanun teklifi hazırlıyor. Politika önerisi diyelim buna. Neler var bunda? Çalışan annelere güçlü doğum desteği var. Yani 2 ay doğumdan önce, 6 ay doğumdan sonra ücretli izin, 2 yıla varıncaya kadar esnek çalışma şeklinde. Yine ücretsiz iş yeri kreşleri var. Bu da çok önemli. Ücretsiz belli bir yoğunluktaki iş yerlerinde ücretsiz kreşlerin oluşturulması, ilçe ölçeğinde kreşler ve gece bakımı evleri oluşturulması var. Çocuk başına düzenli destek verilmesi var. Yani 3 çocuk ve üzeri çocuklar için devletin sağladığı bir takım imkanlar var. Bunların artırılması var. Çocuk sayısına göre enerji indirimi var. Yani doğalgaz, elektrik, su kullanımında indirimler yapılması gerekiyor diyor. Yine bu çalışmanın sonunda çıkan raporda. Aile dostu vergi politikaları, 3 ve daha fazla çocuklu ailelerden otomobil alırken ÖTV muafiyeti gibi bir takım vergi indirimlerinin getirilmesi öneriliyor. Evde çocuk bakımı yapan anneler için sosyal güvenlik, yani çalışmayan anneler, çocuklarına bakan ev hanımları için emekli olabilecekleri sigorta priminin yatırılması şeklinde bir düzenlemeden bahsediliyor. Yeni evlenecek çiftlere destekten bahsediliyor. Uygun finans sağlanması, ev sahibi olmayan çiftlere konut desteği 1 artı 1'den 2 artı 1'e kadar belirli koşullarda uygun faizli uzun vadeli kredilerle, babalık ve ebeveynlik izni hep annelere bu anlamda izin veriliyor ama babalar için de böyle bir iznin verilmesi gerektiği gündeme geliyor. Aile danışmanlığı ve sağlıkta öncelik şeklinde bir sağlık ocaklarında birim oluşturulması gerektiği ifade ediliyor. Üreme sağlığı noktasında bilgilendirme faaliyetleri yapılmalı. Kısırlık tedavisinde kamu desteği, biliyorsunuz tüp bebek desteği sağlanması noktasında böyle 20'ye yakın önemsediğimiz aslında olması gereken 20'ye yakın politika önerisi sunmuş Milliyetçi Hareket Partisi. Bu noktada da bunun mecliste değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten önemli bir şey. Doğurganlık oranı azaldıkça aslında yaşlı nüfusun artması anlamına geliyor. 9 milyonun üzerinde Türkiye'de yaşlı nüfus var ama genç nüfus o hızla yetişmiyor. Bu noktada da son derece önemli buluyorum.
1: Evet. Sayın Özçayrak, güreş milli takımı da Erzurum'daydı, kamptaydı.
0: Evet. Evet.
1: Neler söylersiniz özellikle Erzurum'da kamp yapmalarına dair?
0: Vallahi,
1: malum yüksek irtifa
0: Erzurum'un en cezbedici spor anlamında noktalarından biri. Şunu da belirtelim, Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Levent Çakpur, yine spor müdürü Erdoğan Dönmez çok hoş bir uyum yakaladılar bak aslına bakarsanız ve bu noktada da çok ciddi spor yatırımları şehrimize geliyor. Biliyorsun 2029 üniversiteler arası kış oyunları yine Erzurum'da yapılacak. Bunun için geçtiğimiz günlerde de bir heyet gelmişti. Sadece güreş değil aslında yüksek irtifadan yüzme milli takımı da geliyor. Hem yerli hem yabancı Almanlar geliyor. Baktığınız zaman yüksek irtifayı yeni yeni biz Büyükşehir Belediyesi'nin kamp merkezinden sonra futbol için yaptığı kamp merkezinden sonra yüksek irtifa spor camiasında da bilinmeye başladı. Türkiye özelinde söylüyorum. Bu noktada Erzurum'da bu işten payını almaya başladı. İşte güreş milli takımı geliyor, yüzme milli takımları geliyor. Bu noktada Erzurum zaten bir kış sporları merkezi baktığınız zaman. Bunlarla da desteklediğimiz zaman özellikle yaz dönemleri oteller bölgesi boş geçiyor. Yaz dönemlerini de bu tarz kamplarla alabildiğimiz zaman çok ciddi katkı sağlayacaktır.
1: Erzurum spor diyelim, ona dair de birkaç cümle isteyelim sizden.
0: Cumartesi günü son derece önemli bir maça çıkacak. Saat 16'da Alanya Spor'la karşılaşacak Erzurum Spor. Bir milli aramız vardı. Bu milli arayı da iyi değerlendirdiler diye düşünüyorum. Kamptaydılar. Bir hazırlık maçı da yaptık biliyorsunuz Bursa Spor'la. Yeni aldığımız futbolcuların takıma uyum sağlaması noktasında bu süre son derece iyi geldi bize. Çünkü biz hazır futbolcular alamadık ne yazık ki. Bütçeyle ilintili, ekonomik yapıyla ilintili. Gelen futbolcular da kampa yetişmedi baktığınız zaman. Şimdi bu bir ara kamp gibi oldu aslına bakarsanız. Bu kampı Sayın Hoca'nın, Serkan Özbalta'nın iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Ve ilk kez bu kamptan sonra Alanya ile karşılaşacağız. Ümit ediyoruz 3 puan bizim olur. Erzurum Spor'a da başarılar diliyoruz.
1: Tüm bölge takımlarımıza ve Erzurum Spor'a da buradan başarılar dileyelim. Teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda gazeteci Sayın Sinan Özçaylak bizlerle birlikte oldu. Bölgemizin gündemini değerlendirdik.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
1: Erzurum Ticaret Borsası Meclisi'nde ilk defa kadın üye olarak Emine Bayramoğlu, Işılay Çakır ve İpek Merve Coşkun seçildi. Bu süreci ve amaçlarını Palandöken İnovasyon Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyesi Sayın Işılay Çakır'la konuşacağız. Sayın Çakır merhaba, programımıza hoş geldiniz.
8: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
1: Hayırlı olsun diyelim, tebrik edelim sizi.
8: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Kadınlarımızın tabii iş hayatında olması çok önemli. Aynı zamanda SPK'larda da görev almaları, yer almaları yine şehrimiz adına, bölgemiz adına gerçekten mutluluk verici, önemli bir gelişme. Erzurum Ticaret Borsası Meclisi'nde ilk defa kadın üyelerin yer alması tarihi bir adım. Öncelikle duygularınızı ve bu sürecin önemini sizden dinlemek isteriz.
8: Erzurum'da iş dünyasında kadın olmak aslında çok da zor değil diyeceğim ama bir o kadar da zor bir iş. Yani şimdi çok zor değil deyip kendimizi sıkıntı şey yapmak istemiyorum ama...

0: Gerçekten zor, meşakkatli, savaş isteyen bir iş. Tabii ki ticaret borsasında biz yaptığımız iş gereği üye olmak zorundayız. İlk üyeliğimizi yaptığımızda seçimlere katılamamıştık. Çünkü yeni kurulmuştuk. Belli bir süre geçmeden olmuyordu. Ona çok üzülmüştüm. Neden biz oy kullanamadık diye. Sonrasında ikinci seçimlerde oy kullanmayı bırakın, meclis üyesi olarak girmek çok gurur verici bir şey. Kendi adıma söyleyeyim. Kadınların da yolunu açmak, kadınları da buralarda daha fazla görmek tabii ki bizim en büyük isteğimiz, dileğimiz. Bizim yapacağımız çalışmalar bizden sonra gelecek gençler için çok önemli. Bu yüzden dikkatliyiz, özenle programlarımızı yapacağız. Onlara bir yol açmanın, çizgi bırakmanın heyecan ve telaş içinde olacağız diye düşünüyorum.
1: Başarılar dileyelim size. Emine Bayramoğlu, şahsınız ve İpek Merve Coşkun'un seçilmesiyle başlayan bu yeni dönemin temel amaçları ve hedefleri nelerdir? Mutlaka böyle hedefler konuşulmuştur.
0: Tabii ki Başkanımız Yıldırım Hakan Oral'ın ve meclis üyelerinin bize takdiriyle oldu bu. Bu konuda tabii ki bizden beklentinin çok yüksek olduğunu ilk gün bize söylediler üç bayandan. Çünkü buraya bir kadın eli de değsin istedi Hakan Başkanımız. Bu konu kadınların girdiği her yerde farklı bir bakış açısı olur ya.
1: Evet.
0: O bakış açısının borsaya geleceğini, hatta geldiğini düşünüyorum şu andan itibaren. Yapacağımız projeler, etkinlikler, üyelerimize, özellikle kadın üyelerimize daha fazla etkin olmaları, üretim konusunda daha fazla destek bulunması açısından da çok önem arz ettiğini, tabii ki ilk toplantımızı yaptığımızda bunu bize güzel güzel konuşuldu.
1: Tabii 3 üyemiz var şu anda, kadın üyemiz var.
0: Evet.
1: Bunların sayısı artacaktır umuyoruz, değil
0: İnşallah.
1: mi? Böyle bir hedefte var mı?
0: Evet, olmaz mı? Hatta şöyle yaptım ben, ilk hedef belki meclis başkanlığı için bir kadın, şu an için bir korkutucu gelebilir ama başkan yardımcılığı için bir dahaki dönem tabii bir kadının meclis başkan yardımcısı olması konusunda başkanımız da bu konuda çok istekli ve hevesli.
1: Evet. Tabii bölgemiz adına, ifade ettiğimiz gibi ilimiz adına özellikle güzel gelişmeler bunlar ve örnek gelişmeler. Bunu da ifade etmiş olalım. Palandöken İnovasyon Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olarak özellikle yer alıyorsunuz. Kooperatifinizin kuruluş hikayesine kısaca değinelim mi?
0: Tabii ki.
1: Böyle bilmeyen dinleyicilerimiz için.
0: Tabii ki. Biz 2021 yılında 13 arkadaş kurdu kooperatifimizi. Kooperatifimizi pandemide bizim gelişmemiz oldu. Pandemide önce kurulmuştuk. Yani tam o arefeye denk gelmişti. Faaliyet çalışması, ben yiyecek içecek öğretmeniyim bu arada. Hani zaten bu mesleğin içinde olduğum için 25 yıldır. Biz pandemi döneminde o dönemin valisinden özel izin aldık. Atölyemiz vardı. Atölyede üretim yapıp evlere servisle başladık. Bu da bizi birkaç yıl öteye attı.
1: Evet.
0: Arabamızı aldık, servis arabamızı. Öncesinde kendi araçlarımızla servis yapıyorduk. Sonra aracımızı aldık, yerimizi büyüttük, yatırım yaptık.
1: Adım adım.
0: Adım adım, tabii ki adım adım. Ama bu tür işlerde eli taşın altına koymadan hiçbir şey olmaz. Ortakların mutlaka maddi desteği olmadan bu işler yürümüyor. Tabii yatırım yaparak, yani yatırım yapmanın değerini bilerek, hani paramı alayım cebime koyayım değil, kazandığını birkaç yıl üst üste yatırım yaparak şimdiki konumumuza gelmiş bulunmaktayız. Şimdi restoranımız, kıraathanemiz, imalathanemiz, danışmanlık şirketimiz olmak üzere Erzurum'a faaliyet gösteriyoruz.
1: Maşallah diyelim. Bölgedeki kadınların girişimcilik ekosistemine katılması hususunda karşılaştığınız en büyük engeller veya zorluklar neler oldu?
0: En büyük engel kadınların biraz böyle çekimser olmaları. Cesaret, bu işte ticaret yapıyorsanız bunun %90'ı cesaretli oluyor. Yani ticaretin ana ham maddesi cesaret. Bunu biraz kadınlarda çekimser görüyorum. İşte para kaybetmenin zorlukları var. Koyduğu para elindeki tek sermaye, bunu düşünüyorlar.

0: Ama bu cesaretlerin ileriye gide planlı cesaretin ileriye gidebileceğinin en güzel örneklerini göstermiş bulunmaktayız. Tabii ki ticaret yarısı kaybetmek, yarısı
1: Evet.
0: kazanmak olan bir
1: Zaman
0: sektör.
1: zaman kayıplar da
0: Tabii
1: olabilir, değil mi?
0: olmaz mı? Zaman zaman kayıplarımız oldu, hiç beklenmedik borçlarımız oldu, sıkıntıya girip ödeyemediğimiz durumlar oldu. Ama bunu yine çalışarak, yine üreterek aşmayı başardık.
1: Evet. Kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ve inovatif ürünlerin markalaşma ve pazarlanması sürecinde nasıl bir strateji izliyorsunuz?
0: Şimdi tabii ki bunların öncelikle ürettiğiniz ürünü nereye pazarlayacağınız, pazarladığınız ürünü nasıl üreteceğiniz önemli. Bunu birleştirdiğinizde ortaya zaten bir şey çıkıyor. Ben bunu ürettim, pazarlayayım dediğinizde zorlanıyor. Çünkü üretim ayrı bir olay, yönetim ayrı bir olay, pazarlama bambaşka bir sektör. Şimdi burada tabii ki yardım almak lazım. Pazarlama konusunda destek almak, yardım almak lazım. Hepsini biz yaparız
1: Evet.
0: diyemiyorsunuz bu açıdan. Biz kooperatifte 3 bölümden oluşuyor. Yönetim, üretim, pazarlama. Pazarlama kısmında dolaşırlar, sektöre bakarlar sektörleri. Açık bir nokta varsa, yapılması gereken üretim noktaları varsa onlara da yenilikler katıyoruz biz. Son zamanlarda da Erzurum'da bir turizm gastronomi derneği kurduk. Turizm gastronomi derneği adına bir tane robot aldık. Bu
1: Kamuoyuna da
0: robotla da
1: yansıdı değil mi?
0: yansıdı. Şöyle
1: Televizyonlarda da gördüm.
0: söyleyeyim.
1: Bir ismi vardı.
0: Evet, trend topik oldu.
1: Evet.
0: Beni aradı bir arkadaşım. Üstay dedi, Twitter'da trend topik olmuşsunuz dedi. Nasıl yani dedim. Bir açtım. İnanılmaz bir izlenme oranına ulaşmış. Tabii bu da inovatif anlamda pazarlamanın bir yöntemi aslında. Çocukların, gençlerin dikkatini çekmek. Ama büyüklerin daha çok dikkatini çekti. Demek ki bu tarz şeyleri istiyoruz.
1: Evet, ismi
0: Yani
1: neydi?
0: Şukufe.
1: Şıkkı.
0: Evet, Şukufe yerli malı, bizim İçişleri Bakanımızdan da hemşeri.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız.
0: Ben teşekkür
1: Başarılarınız
0: ediyorum.
1: daim olsun.
0: Sağ olun.
1: Umuyoruz ki yönetimde de yer alacaksınız ve mecliste daha çok kadınımız olsun, daha çok temsil olsun. İş hayatında yine aslında hayatın her alanında kadınlara ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyor,
0: Biz
1: başarılar
0: teşekkür
1: diliyoruz size.
0: ediyoruz. TRT'nin bize her zaman bu desteği konusunda sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda Erzurum Ticaret Borsası Meclisi'nde ilk defa kadın üye olarak Emine Bayramoğlu, Şılay Çakır ve İpek Merve Coşkun seçildi. Bu süreci ve amaçlarını Palandüken İnovasyon Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyesi Sayın Şılay Çakır'la konuştuk.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.
1: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2026 yılı çalışma programı ve bütçesinde yer alan 2026 yılı Anadolu'dakiler coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve tanıtımı

0: Ali Destek Programı ilan edildi. Konuyla ilgili KUDAKA Genel Sekreteri Sayın Oktay Güven bizlerle birlikte ve bilgiler aktaracak. Sayın Güven merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Sayın Güven, bu mali destek programının temel amacı nedir ve bölge ekonomisi için ne anlam ifade ediyor? Dilerseniz söze böyle başlayalım.
1: Abi, bu mali destek programını Türkiye'de ilk uygulayan kalkınma ajansı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. Biraz detaylı anlatmam gerekiyor bu konuyu. Anadolu'dakiler markası adı altında bir çalışmalar yürütülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarda temel amaç aslında yerelde ciddi anlamda bir potansiyele sahip, yerelde gerçekten çok geçmişe dayanan kadim ürünlerin ekonomik değer üretme bağlamında yaşadığı sorunların giderilmesi. Bu ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılması, pazarlanması, tüketiciye ulaştırılmasının sağlanması. Temel amacımız aslında bu.
0: Evet.
1: Bu yöresel ürünlerin coğrafi işaret almış olanları veyahut da coğrafi işaret alma yolunda olanları bu program kapsamında destekleniyor. Biz burada özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesi yöresel ürünler bağlamında gerçekten çok zengin bir coğrafya. Birçok ürüne, gıda bağlamında, el sanatları bağlamında ürüne sahip bir bölge. Biz bu ürünlerden hem elde edilen katma değerin artırılması, hem bu ürünlerin hem ülke içinde hem de yurt dışında bilinirliğinin artırılması ve üretim zincirinde yaşanılan sorunların giderilmesine dönük bu programı ilan ettik. Bu program ile bir taraftan kamu kurumlarımızı desteklerken, çünkü onların açısından bu alanda yapılacak gerçekten önemli işler var. Diğer taraftan da yöresel ürünleri çalışan kooperatiflerimizi destekliyoruz ve 10 milyon TL'ye kadar hibe desteği sunuyoruz.
0: Evet, Sayın Güven, Anadolu'dakiler konsepti çerçevesinde coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve ekonomik değere dönüştürülmesi neden bu kadar önemli bölge için?
1: Bir bölgenin kalkınabilmesi için o bölgenin sahip olduğu potansiyelin muhakkak harekete geçirilmesi lazım. Elbette ki her bölge ekonomik bağlamda dışarıdan yatırımcı çekmek istiyor. Orta ve büyük ölçekli yatırımlara ev sahipliği yapmak istiyor. Bu önemli bir husus. Bu olmak zorunda ama bunun yanında o bölgenin sahip olduğu potansiyelin muhakkak ekonomik değere dönüştürülmesi lazım. Bu ekonomik değere dönüştürme sürecinde de bir taraftan girişimcilik gelişecek, diğer taraftan istihdam artacak. Aynı zamanda başta kırsalda yaşayan insanlarımız olmak üzere kişi başına gelirimizi bu şekilde artıracağız.
0: Evet. Sayın Güven, program kapsamında sağlanan toplam bütçe ve proje başına verilecek desteklerle ilgili de bilgi verebilir
1: Tabii
0: misiniz?
1: biz bu program kapsamında 75 milyon TL'ye toplam bir bütçeye sahip bir program bu. Hibe vereceğiz. Bir projeye de azami 10 milyon TL hibe desteği verilecek. Şu şekilde olacak. Vatandaşın rahatça anlaması açısından şöyle aktarayım. Eğer 5 milyonluk bir proje söz konusu ise 2,5 milyon KUDAKA'dan talep edilecek. 2,5 milyonu kurum veyahut da kooperatif kendisi karşılayacak. Yani %50 oranında. Ama 40 milyonluk bir proje söz konusuysa o durumda da biz 10 milyon TL vereceğiz. 30 milyonlu projeyi sunan başvuru sahibi karşılayacak. Yani iki türlü kısıtımız var. Miktar olarak en fazla 10 milyon TL, oran olarak da en fazla %50.
0: Evet. Sayın Güven, başvuru yapacak projelerde aranan temel uygunluk kriterleri ve değerlendirme öncelikleri neler olacak?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu program tamamıyla odaklı bir program. Bizim bölgede yani Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde üretilen ve coğrafi işaretli bir ürün olacak ya da coğrafi işaret alma yolunda olacak. Türk Patent Kurumu'na başvurusunun yapılmış olması lazım. Erzurum'dan örnek verecek olursak Erzurum'un 61 tane coğrafi işaretli ürünü var. Ya bu ürünlerden birisine dönük olacak ya da 10 tane şu an coğrafi işaret alma yolunda ürünlerimiz var. Onlara
0: Bunlar da dahil.
1: olacak. Bu şekilde bir program. En önemli kısıt bu. İkinci husus olarak şunu söyleyebiliriz. Başvuru yapan kurumun muhakkak bizim bölgemizde faaliyet göstermesi gerektiği ya merkezinin ya şubesinin bizim bölgemizde olması zorunlu. Bunun yanı sıra tanıtımı olmayan yani tanıtım faaliyeti olmayan projeler kabul edilmeyecek. Bütçenin en fazla %25'i veyahut da en az %10'u bu aralıkta olmak üzere tanıtım faaliyeti de bütün projeler bulundurmak zorundalar. Bu tanıtım

0: Hayatın faaliyeti yurt içi de olabilir, yurt dışı da olabilir, her ikisi de olabilir. En önemli kısıtlar bunlar.
1: Evet. Bölgenin Erzurum, Erzincan, Bayburt coğrafi işaretli potansiyelini düşündüğünüzde bu program hangi özgün ürünlerin öne çıkmasını sağlayacak böyle var mı favori ürünler?
0: Ya favori ürünler var da ben buradan şimdi birkaç tanesini söylersem böyle biraz şey olur. Diğer
1: Ayrım
0: ürünlerle
1: yapmayalım
0: ilgili
1: diyorsunuz.
0: ayrımcılık yapmış gibi olurum. Diğer ürünlerin üreticileri alınır birden. Ama ben şunu söyleyeyim. Hem Erzurum, Erzincan hem de Bayburt'ta gerçekten çok kıymetli ürünlerimiz var. Bunların kimisi zaten ulusal ve uluslararası çapta marka. Şimdi ben mesela Erzurum'dan şunu çok net biliyoruz. Cağ kebap.
1: Evet.
0: Yani tüm dünyada bilinir bir ürün olmuş artık. Yani bazı listelere bakıyorsunuz şöyle yayınlanıyor. Dünyada tüketilecek denenmesi gereken 10 ürün listeliyorlar. Cağ kebap 5. sıradan, 4. sıradan, 6. sıradan listeye giriyor. Bu gerçekten ciddi bir marka değeri
1: Evet.
0: demek. Böyle ürünlerimiz var. Ama bunun yanı sıra gerçekten ben Erzurumlu olduğum için bildiğim çok kıymetli ama ulusal çapta bilinmeyen ürünlerimiz de var. Biz özellikle bu potansiyele sahip ulusal çapta az bilinen, daha az tanınan ürünlerin bu bağlamda gerçekten katma değer
1: Ama umut
0: konuş.
1: vaat eden diyelim,
0: Tabii,
1: değil mi?
0: tabii
1: Evet.
0: umut vaat eden. Ya bu işte şimdi bizim ciddi anlamda yöresel ürünlerimiz var ama bunun bir de tabii şeyin düşünülmesi lazım. E-ticarete uygun bir ürün
1: Evet,
0: müdür bu?
1: ekonomik
0: Ha.
1: açıdan bir
0: Biz
1: getirisi
0: bunun
1: olacak mı?
0: sürekliliğini sağlayabilir miyiz üretiminin? Yoksa bu sadece yılın bir, iki ayında üretilen sonra biten bir ürün mü? Ya, tabii şu da olabilir. Yılda sadece 2-3 ay üretilir ama o kadar çok üretilir ki tüm yıl boyunca onu satabilirsiniz, depolarsınız. Bu gibi hususlar önemli. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bu işte çok önemli. Hem potansiyel olacak, hem yeter miktarda üretim olacak, hem de gelecek vaat edecek ürünlere odaklanılmasını bekliyoruz.
1: Destek programına son başvuru tarihleri nedir ve başvuru süreci hangi kanallar üzerinden yapılıyor?
0: 9 Kasım son başvuru tarihi. Online, dijital ortamda, elektronik ortamda başvuru yapılması için son başvuru tarihi bu. Biz bütün başvuruları elektronik ortamda hiçbir kağıt, yazılı belge bize alınmadan elektronik ortamda alıyoruz. Bizim KAIS adını verdiğimiz bir programımız var. Oradan kayıt yapılıyor, proje başvurusu yapılıyor. Proje de şu şekilde oluşturuluyor, onu da anlatayım kısaca.
1: Buyurun.
0: Orada önceden hazırlanmış sorular var. O elektronik ortamda başvuru yapmak isteyen kurum veyahut da kooperatifler bize o sorulara cevap vererek projelerini oluşturuyorlar. Bize daha öncesinden proje sunmuş olanlar bu sistemi iyi bilirler. Bilmeyenler için de hem Erzincan ve Bayburt'taki ofislerimizi hem Erzurum'daki merkezimizi ziyaret edenlere uzmanlarımız yönlendirme, danışmanlık yapıyorlar. O elektronik ortamda başvurularını yapacaklar, projelerini oluşturacaklar, bütçelerini oluşturacaklar ve elektronik ortamda ilk olarak gönderecekler. Bunun için son tarih 9 Kasım. Daha sonra proje başvurusu elektronik ortamda gönderildikten sonra tek bir sayfa, bir taahhütname dediğimiz bir belge var. Onun çıktısını alıp ıslak imzalı bir şekilde ajansa getirip teslim etmeleri lazım. Onun için de 9 Kasım'dan sonra bir hafta daha süreleri var.
1: Başvuru sürecinde böyle sık yapılan hatalar var mı?
0: Yok.
1: Özellikle hani dikkat
0: İlk
1: edilmesi gereken.
0: başta şöyle, ajanslar artık 20 yılına yaklaşmış kurumlar. İlk etapta çok sorun yaşıyordu yararlanıcılar. Burada ne yapılacak, şurada ne yapılacak diye. Ama şu an zaten bu öyle ciddi sorunla karşılaşan potansiyel başvuru sahibimiz yok. Ama tabii bazen olabiliyor. Bu sonuçta elektronik ortam. İnternet bağlantısında sorun olabiliyor. Bazen sorunun tam olarak ne kastedildiği anlaşılamayabiliyor. Bu gibi durumlarda da bize ulaştıklarında biz yardımcı oluyoruz. Ama benim tecrübelerim şunu gösteriyor. Ciddi anlamda bir sorun yaşanmıyor.
1: Bu projenin turizme katkısı hakkında ne
0: Tabii ya
1: söylersiniz,
0: bu
1: değil mi?
0: programın bir de turizm boyutu var. Şimdi yöresel ürünlerin markalaşması, kültür turizminin, gastroturizm dediğimiz turizmin gelişmesi
1: Özellikle
0: demek.
1: son yıllarda
0: Evet
1: değil mi?
0: ki son yıllarda gerçekten revaçta olan bir turizm türü. Dolayısıyla bizim yöresel ürünlerimiz markalaştıkça bizim turist sayımız çok daha artacak. Bizim Erzurum'u, Erzincan'ı, Bayburt'u ziyaret etmek isteyen sayısında ciddi anlamda bir artış olacak ki bunu zaten yakınlarda Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz rakamları paylaştı. Ciddi bir ivme yakalamışız. Turist sayımızda önemli düzeyde artış var, ilerleme var. Bu tür faaliyetlerle inşallah çok daha iyiye doğru gideceğiz.
1: Sayın Güven, başarılar diliyoruz. Aktarmış olduğunuz bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2026 yılı çalışma programı ve bütçesinde yer alan 2026 yılı Anadolu'dakiler coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve tanıtımı mali destek programı ilan edildi. Konuyla ilgili olarak GUDAKA Genel Sekreteri Sayın Oktay Güven'den bilgiler aldık.

0: Para piyasalarında son durum.
1: Haftanın son işlem günündeyiz ve araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski bizlerle birlikte. Sayın Eski merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Yıldıray Bey günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Haftanın son işlem günündeyiz. Yatırımcılar yoruluyor. Malum son haftalarda özellikle dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerden dolayı. Ne dersiniz bugüne dair?
2: Şimdi özellikle biraz daha aslında normalleştiğimiz bir güne girdik. Neden? Burada özellikle Trump'ın işte ara seçimlere dair bir miktar işte savaş yapmayacağım, ben bir saldırı düzenlemeyeceğim ara seçime kadar beklentisiyle birlikte küresel piyasa bir miktar sınırlı şekilde iyileşti. Dün özellikle burada sınırlı gelecek haberlerin sınırlı tepki vereceğini söylemiştik. Özellikle bunu altın ve gümüş tarafında gördük. Ons altın 4150 bacağını kırmasıyla birlikte 4217 seviyelerine kadar geldi. Gümüş tarafı hakeza 56 dolarlardan tekrar 60 dolar seviyesine çıktı. Bunlar bir miktar olumlu. Risk varlarda sınırlı alıcılı seyirler izliyoruz. Çok hani aşırı derece değil ama en azından toparlanma iştahı. En azından VIX'in tekrardan işte volatilite endeksinin tekrardan bir 18.000 seviyesinin altına, yani korku endeksinin korku seviyesinin bir miktar daha altına indiğini görüyoruz. İçeride biraz daha artık normalleşme günlerinden geçiyoruz. Biraz daha artık odağımızı makro kompozisyonu yönlendirdiğimiz günlerden geçiyoruz. Çünkü burada beklenti altı gelen enflasyon, işte akabinde çeşitli düzelmeler, işte fon mekanizmasının bir miktar daha normalleşmesi, yabancılardan FİT'te başta olmak üzere diğer yabancı kuruluşların olumlu manada süreçlere yaklaşıyor oluşu. Artık en azından belli bir dip seviyesini oluşturduk 11.900 seviyesinde. Hani kötümser, aşırı kötümser mekanizma olmaktan sonra bunun aşağısına inmeyiz. Ama bundan sonra da kendimize katalizör bulma çabamız olacak. Yani ne gibi işte, bundan sonra 22 Ekim'de bizim Merkez Bankası faiz kararı olacak. Burada bir faiz indirimi durumu söz konusu olursa çok rahat bir şekilde tekrardan bizim yeni yön kazanımlarımız olacak. İlaveten artık bir çeyrek sürecine girdik. Üçüncü çeyrek finansallar dönemine başladık. Burada özellikle beklentiler oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Bankacılığın toparlanma inmesine geçtiğini görüyoruz. İşte örnek veriyorum, sigortacılık tarafında artış inmeleri göreceli de iyi devam ediyor. Enerji dağıtım tarafında iyimser veriler görmeye devam edeceğiz. Hani bunları birleştirdiğimizde bir beklenti fiyatlamasına girebilecek bir Borsa İstanbul potansiyeli var. Elbette bir tasfiye sürecine hakimiz. Elbette bir süreç takibi izliyoruz. Ama bu süreçler elinde sonunda sürümlenerek devam edecek. Elinde sonunda artık Borsa İstanbul ve iş taraftaki risk varlıklar daha olumlu mekanizma kazanacak. Çünkü ciddi bir artık iskonto oluşmuş durumda. Bu iskonto elinde sonunda bugün olmasa da önümüzdeki dönemde çok hızlıca fiyatlayacağımızı düşünüyorum ben, demiş olayım.
1: Özellikle Türk yatırımcısının en çok sevdiği emtia, altına dair de birkaç cümle almak isteriz
2: sizden. Tabii ki. Burada özellikle altın tarafını benim takip ettiğim, hani ons altın tarafını dün vurgulamıştım. Burada 4150 seviyesini aşabilirse tekrardan dar bandına girer demiştim. Çünkü burada bir desteği kırdık biz. Desteği kırmamızda bir satıcılı seyir gördük dün. Hani hızlıca açtık. Bu özellikle ABD'nin işte Trump'ın yaptığı işte burada ara seçime ilişkin bir savaş beklentim yok vurgusu. 4218'e yönlendirdi. Biraz daha burada dar bantta, yani 4150-4300 arası gideceğiz geleceğiz gibi görünüyor. Hani burada ilave makro destekler olursa, önümüzdeki hafta enflasyon verileri gelecek ABD'de. Onlar biraz daha desteklerse tekrardan yukarı yönlü bir kazancımız olacaktır 4300'e doğru.
1: Sayın Eski, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, haftanın son işlem gününde para piyasalarındaki son gelişmeleri araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski ile konuştuk ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bölge Gündemi programıyla Alev Altun, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.
3: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Programımız Hayatın İçinden'le huzurlarınızdayız. Bugün de iki saat boyunca sizinle buluşacağız. Programımız Hayatın İçinden'i sizinle buluşturacağız. Yine dopdolu bir program var sizin için. Program yapımcımız Alev Altun. Teknik yönetimde Talip Akpınar, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Dopdolu bir program dedik, güzel bir şarkıyla başladık. İlk şarkımızı Melis Fis söyledi, Nazar dedi sanatçı. Programımızın içerisinde pek çok şarkıyı, türküyü dinleyebileceksiniz. Konuklarımıza ve size, gününüze eşlik edecekler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen programın içeriğine dair kısa bir bilgi verelim size. Bugün 9 Ekim sevgili dinleyenlerimiz. Birazdan takvim yaprağımızı okuyacağız. Takvim yaprağımıza düşen notlarımızı sizinle buluşturacağız. Konuklarımız olacak her zaman olduğu gibi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Nizamettin Parlak'la Gazze'yi konuşacağız bugün. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yapılan Terörsüz Türkiye sürecinde tarih, siyaset, ekonomi konulu panel hakkında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Kerem Karabulut'la söyleşeceği

Bizi hatırlatmak istiyoruz yine ilerleyen dakikalarda. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, Solakzade Sağlıklı Hayat Merkezi'nden psikolog Neval Baylaz konuğumuz olacak. Bugün ilerleyen dakikalarda sevgili dinleyenlerimiz halk sağlığı bölümümüzde. Uluslararası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu 1 Muş Alparslan Üniversitesi'nde başladı. Sempozyum Düzenleme Kurulu'ndan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Özalper konuğumuz olacak. Tarih birinci köşemizde kendisini ağırlayacağız. Şarkılar dedik, türküler dedik. Bir şarkıyla başladık, başka bir şarkıyla devam ediyoruz. Ajda Pekkan söylüyor şarkıyı. Şahsen ben.

0: Takvim Yaprağı.
1: Bugün 9 Ekim sevgili dinleyenlerimiz, Cenab-ı Şahabettin'in sözüyle başlıyoruz takvim yaprağımıza. Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni alçaltır, ayağının altına alırsan seni yüceltir. Tarihte bugün neler olmuş hemen göz atalım. 9 Ekim 1989 tarihinde hikaye ve roman yazarı Yusuf Atılgan vefat etti. 27 Haziran 1921 yılında İstanbul'da doğan Atılgan, Balıkesir Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Birkaç yıl edebiyat öğretmenliği ve Manisa'nın Hacı Rahmanlı köyünde uzun süre çiftçilik yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşerek çeşitli işlerde çalıştı. Yusuf Atılgan hikayelerinde köy ve kasaba insanlarını anlattı. Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği 1957-1958 Yunus Nadi Roman Armağanı yarışmasında ikinciliği kazanan Aylak Adam ve sonradan sinemaya uyarlanan Anayurt Oteli isimli romanlarıyla tanındı. Ölüm yıl dönümünde yazar Yusuf Atılgan'ı saygıyla anıyoruz. ...9 Ekim 2006 tarihinde Hititolog Sedat Alp vefat etti sevgili dinleyenlerimiz. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 9 Ekim Dünya Posta Günü. Haberleşme insanoğlunun hayatında her zaman büyük öneme sahip oldu. Gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi haberleşmenin bütün safhalarında da en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Posta işletmeciliği bu safhaya nasıl geldi ve postanın tarihi nedir diye sorduğumuzda ilk posta hizmetinin M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayandığını görürüz. İnsanların topluluklar halinde yaşamaya başlamasından sonra uzak mesafelerdeki başka topluluklarla haberleşmesinde mektup, paket ve benzeri şeylerin taşınması işi süratli atlarla koşan postacılara aitti. Güvercin, şişe gibi posta araçları ise bundan daha öncesine dayanır. Ayrıca insanlık tarihinin önemli liderlerinden Roma İmparatoru Sezar ve Türklerin Orta Asya'daki lideri Cengiz Han'ın da postaya büyük önem verdiklerini ve bunun için düzenli posta örgütleri kurduğunu görüyoruz. Bir haberleşme aracı olan radyoda bizim sizinle buluşma noktamız. En güzel buluşmalarda birlikte olmak dileğiyle sözü müziğe bırakıyoruz.

Takvim yaprağımızın ardından Sarıkamış Yaylalarını dinledik sevgili dinleyenlerimiz İzzet Altınmeşe'den. Şimdi de Belkıs Akkale'den bir türkü dinleyelim. Ey Şahin Bakışlım, Bülbül Avazlım bir Erzincan türküsü.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Hayatın İçinden'e devam ediyoruz. Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Saatimiz 11.19'a ulaştı sevgili dinleyenlerimiz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Nizamettin Parlak konuğumuz. Sayın Parlak merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
1: Biz tabii Gazze'de başlatılan soykırımın yıl dönümü münasebetiyle Müslüman-Yahudi ilişkilerine tarihsel bir bakışla ilgili olarak bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğiz bugün sizinle. 7 Ekim 2023 tarihinde başladı ne yazık ki bu işgal ve oradaki katliam. Yaşanılanların doğru anlaşılabilmesi için Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerle ilgili yaptığı değerlendirmeleri dinleyicilerimize ana hatlarıyla özetleyebilir misiniz?
2: Tabii ki Kur'an-ı Kerim bu konuda bize inanılmaz derecede ayrıntı veriyor. Ben birkaç cümleyle şöyle Buyurun. Özetlemeye çalışacağım. Bunların her biri bir ayetten çıkarılmıştır. Allah Yahudilere

saltanat, devlet ve üstünlük nasip ettiğini beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı şekilde onları Firavun'un zulmünden, katliamından kurtardığını, onlar için Kızıldeniz'den yol açtığını,

0: ettiklerini, onları dinlemediklerini, yeryüzünde terör estirdiklerini, bu yüzden de dünyada ve ahirette rezil olacaklarını, yaptıklarının cezasını çekeceklerini özellikle Maide suresi 34. ayette açık ve kesin bir şekilde ilan etmektedir.
1: Sayın Parlak, peygamberimizin dönemine dönersek orada o dönemde Yahudilerle ilişkilerin nasıl olduğunu dinleyicilerimize anlatır mısınız?
0: Malumunuz Peygamber Aleyhisselam Mekke'de doğmuştu. 40 yaşında peygamberlikle görevlendirilmişti ama Mekke'nin puta tapanları Müslümanlara ve peygamberimize huzur vermediği için peygamberimiz 622 yılında Müslümanlarla birlikte Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Medine'de o tarihte sadece Araplar yaşamıyordu. Şimdi detayına girmeyeceğim ama güneyden, Yemen civarından çeşitli sebeplerle Medine'ye göç etmiş Yahudiler de vardı.
1: Evet.
0: Ve işin ilginç tarafı Medine'deki Yahudilerle Araplar sık sık savaşıyorlardı. Ama Peygamberimiz bu şehre göç ettikten sonra orada bir şehir devleti kurma kararı olduğunu açıkladı. Oradaki Müslümanlar, efendim Araplar, Müslüman olmayan müşrik Araplar ve Yahudiler birlikte bir devlet kurdular. Yani Peygamberimiz Yahudileri de bu kurduğu devletin sözleşmesine dahil etti. Ve 622'den 624'e kadar Müslümanlar, Yahudiler, puta tapan Araplar barış içerisinde yaşadı. Ancak malumunuz 624 yılında Mekkeliler Medine'ye saldırınca bir savaş çıktı ve burada da Yahudiler sorun çıkarmaya başladılar. Kısa ifade edeyim. Bedir Savaşı'nda Kaynuka Yahudileri sözleşmeye aykırı davrandı. Bir yıl sonraki Uhud Savaşı'nda bu sefer de diğer bir Yahudi kabile Beni Nadir sözleşmeye aykırı davrandı. 627 yılındaki Hendek Savaşı'nda da yine Medine'nin önemli Yahudi kabilelerinden Beni Kurayza, Kurayza oğulları vatana ihanet ettiler. Medine'ye saldırmış olan Mekkelilerle aynı safta yer almaya kalkıştılar. Onlar da bunun cezasını canlarıyla ödediler. Halbuki Peygamberimiz çok güzel bir ortam oluşturmuştu. Ama işin garip tarafı Medine'den sürülen Yahudiler gittikleri Hayber'de de rahat durmadılar. Müslümanlara karşı bir ittifak oluşturmak, Mekke'yi, Mekke'nin puta tapanlarını tekrar tekrar Medine'ye saldırmak için girişimlerde bulundular. Bunun üzerine Peygamberimiz Hayber üzerine bir sefer düzenleyerek oradaki Yahudileri de etkisiz hale getirmek zorunda kaldı. Yani barışı Peygamberimiz tesis etti, evet. Fakat barışı Yahudiler maalesef bozdular.
1: Hazreti Peygamberimizin döneminden sonra bildiğimiz kadarıyla Müslümanlarla Yahudiler bir dönem İberya'da birlikte yaşamak zorunda kaldılar. Bu hususta bilgi verebilir misiniz dinleyicilerimize?
0: Şimdi Peygamberimiz 610 yılında peygamberlikle görevlendirilmişti ve yaklaşık 100 yıl sonra Müslümanlar İberya sınırlarına dayanmıştı fetihlerle. Bugünkü İspanya'nın, Portekiz'in yaşadığı coğrafyaya Müslümanlar geçtiler ve orada fetih gerçekleştirdiler. Müslümanlar 711 yılında bugünkü İspanya'yı fethettiklerinde orada Visigot Krallığı vardı. Bunlar Katolik'ti ve ilginçtir, o dönemde İspanya'da yine Yahudiler vardı ve bu Katolik Visigotlar Yahudileri asimile etmek için inanılmaz faaliyetler yürüttüler. Esir yaptılar, köleleştirdiler, din değiştirmek için onları zorladılar ve nihayet 610 yılında, 616 yılında, yani Peygamberimiz henüz Mekke'de o sırada, fakat fetih henüz gerçekleşmemiş, İslam öncesi İspanya'dan bahsediyorum.
1: Evet.
0: 616 yılında bir karar aldı Katolik Visigotlar ve dediler ki, ya Hristiyanlığa geçeceksiniz yahut da tümünüz köle statüsüne indirilecek. İlginçtir, Müslümanlar 711 yılında bugünkü İspanya'nın ve Portekiz'in olduğu toprakları ele geçirince, evet, oradaki Yahudiler yok olmaktan kurtuldular. Bu öyle enteresan bir bilgi ki, yani hakikaten Yahudiler bugün eğer mevcudiyetlerini koruyabiliyorlarsa yeryüzünde, bunu

0: Müslümanların İspanya'yı fethetmelerine borçlular. Bunun altını çizmek istedim. İşin ilginç tarafı, Müslümanlar İspanya'da 800 yıla yakın hüküm sürdüler. Ve bu sırada Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler bir arada yaşama imkanı buldu. Ama ne gariptir ki, özellikle 1492'de Müslümanlar İspanya'daki hakimiyeti kaybedince, tabii Katolik İspanyollar tekrar bütün İspanya'ya hakim oldular. Oradaki hem Müslümanları hem de Yahudileri perişan ettiler. Müslümanlara ve Yahudilere İspanya'da yaşama hakkı tanımadılar. Onları Hristiyanlaştırmak için efendim işkenceler yaptılar, sürgünler gerçekleştirdiler ve detayına giremeyeceğim bir sürü sıkıntılara yol açtılar. Bu sefer de Osmanlı devreye girmek zorunda kaldı.
1: Evet. Osmanlı'nın devreye girdiği süreci konuşalım o zaman sizinle. Yahudilere nasıl yardım etti? Bu konuyu biraz açmanızı isteyelim size. Osmanlı Devleti.
0: Evet, Osmanlı tabii özellikle 1490'lara geldiğimizde Osmanlı henüz genişleme aşamasında bir devlet. Ve o sırada da İspanya'daki Müslümanlar çok büyük sıkıntı içindeler. Hatta 1490'larda İspanya'daki Müslümanlar, Endülüs Müslümanları Osmanlı sarayına bir elçi gönderdiler, kendilerine yardım edilmesini isteyen. Çünkü çok büyük sıkıntılara maruz kalıyorlardı. Hristiyanlaştırılmak için işkenceler görüyorlardı. Ve bu durum karşısında müracaat edebilecekleri bir Osmanlılar vardı, bir de Memlükler vardı. İkisi de Müslüman Türk devletiydi malum. Fakat Osmanlı çeşitli sebeplerden dolayı yardım edemedi ki, bir tanesini söyleyeyim konuyu uzatmamak adına. O tarihlerde Osmanlı'nın İspanya gibi uzak bir coğrafyaya donanma gönderme imkanı yoktu çeşitli sebeplerden dolayı. Ama Osmanlı şunu yaptı. Özellikle Cezayir, Tunus gibi topraklar bir ara Osmanlı hakimiyetine girdi veya Osmanlı hakimiyetini tanıdı. Oradaki denizcilere şu talimatı verdi Osmanlı. İspanya'da sıkıntıya düşen Müslümanlar ve Yahudiler İspanya'dan ayrılmak isterlerse onları Osmanlı topraklarına, gerek Kuzey Afrika'ya gerekse başka yerlere taşıma talimatı verdi. Çok sayıda Müslüman ve çok sayıda Yahudi İspanya'dan Osmanlı coğrafyasına taşındı. Bugünkü işte Çukurova'ya, Anadolu'ya, Balkanlara yerleştirilenler oldu. Selanik, o zaman Osmanlı toprağıydı, Selanik'e yerleştirilenler oldu. Kuzey Afrika'ya yerleştirilenler oldu ve Osmanlı hiç ayrım yapmadı. Şunu yapmadı Osmanlı. Diyelim ki İspanya'nın kıyılarında insanlar kaçmak istiyorlar. Gemileri göndermiş Osmanlı. Müslümanlar gelsin, Yahudiler kalsın gibi bir uygulamaya kesinlikle girmediler. Bir insan muamelesi yaparak hem Müslümanları hem Yahudileri kurtardılar ki bunun üzerine kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı. Bu sefarat Yahudilerinin tarihini bu gözle de okumak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii bütün bunları konuşurken Siyonist Yahudilerin Müslümanlara karşı soykırım yapmalarının sebeplerini ne olarak açıklamak gerekiyor? Bugün dinleyicilerimize bunları nasıl açıklayalım?
0: Az önceki sorunun devamında söylemem gerekiyordu. Müsaadenizle şu
1: Buyurun.
0: iki cümleyi ekleyeyim oraya.
1: Buyurun.
0: Şimdi Osmanlı Endülüs Müslümanlarına yardım etti. Endülüs'teki Yahudilere yardım etti. Ama bakıyoruz ki sonraki dönemlerde Yahudiler özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde malum büyük katliamlara maruz kaldılar. Çok sayıda Yahudi katledildi. İşin garip tarafı, günümüz Yahudileri, Siyonist Yahudileri kendilerine İspanya'da, Avrupa'da, dünyanın başka yerlerinde yapılan haksızlıkları ve zulümleri kat kat fazlasıyla Filistinli Müslümanlara yapmaktadırlar. Dolayısıyla Osmanlı dönemi, Kudüs hakimiyeti zamanında da Osmanlı Yahudilerin daha önce girmelerine izin verilmeyen Kudüs'e yerleşmelerine izin verdi. Bunların hepsi iyi niyet, ama iyi niyetten maraz mı doğuyor, onu tartışmayacağım. Neden yapıyorlar? Yani bugün baktığımız zaman İsrail'in

0: saldırdığı topraklara bakıyoruz. Filistin'e saldırıyor, Gazze'ye saldırıyor, Suriye'ye saldırıyor. Buraların ortak özelliği, buralarda Müslümanlar yaşıyor. Şimdi eğer şöyle diyecek olursak, ya Yahudiler herkese karşı böyle davranıyor, onun için bugün de Filistinlilere, Müslümanlara bunu yapıyor demek mümkün değil. Demek ki meselenin temelinde şöyle bir şey var. Bir, Siyonist Yahudiler Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği gibi kendilerinin seçilmiş bir millet olduğunu, geri kalan bütün insanlığın kendilerinin kölesi olduğunu ve geri kalanların asla insan haklarına sahip olmadıklarını kabul ediyorlar. Belki dinleyicilerimiz rastlamışlardır, isterlerse YouTube'a girip bakabilirler. Bu İsrail'in önde gelen liderleri, askeri ve siyasi liderlerinin konuşmaları var, videolar sosyal medyada geziyor. Filistinlileri, benim dilim hakikaten varmıyor söylemeye, insan olarak kabul etmediklerini ifade ediyorlar diyeyim, dinleyicilerimiz gerisini anlasınlar. Hakikaten ya böyle bir değerlendirme olabilir mi? Yani bir takım insanları kendileri gibi inanmadıkları, düşünmedikleri için insan değil diye niteleyip bunların öldürülmesinde sorun yok diye düşünüyorlar. Bu bir. Bu saldırıların, bu soykırımın ikinci bir sebebi de dini teopolitik bir sebeptir. Yani onlar yeryüzünün bazı bölgelerinin kendilerine Tanrı Yahova tarafından vaat edildiğine inanıyorlar. Malumunuz buna arz-ı mev'ud ideali deniyor. Bundan dolayı da o topraklara yönelik faaliyetlere giriyorlar. Bu yapılanların, soykırımın üçüncü sebebini de şöyle ifade etmek mümkün. Yahudiler, Siyonist Yahudiler kendilerine Nil'den Fırat'a kadar olan toprakların vaat edildiğini kabul ediyorlar ki ellerinde şu anda bize göre tahrif olmuş, bozulmuş, ekleme çıkarma yapılmış Tevrat'ta bu açık bir şekilde ifade ediliyor. Buna inanıyorlar ve bu toprakları ele geçirmek için yerleşimci sömürgecilik yapıyorlar. Yani Filistinlileri tamamen yerinden ederek Filistin topraklarına kalıcı bir şekilde yerleşmeyi arzu ediyorlar. Bir husus daha var, vaktiniz varsa değinirim.
1: Kısa olarak alalım hemen lütfen.
0: Buyurun. Diğer bir mesele de Siyonist Yahudiler cezalandırılmadıkları için haklı olduklarını düşünüyorlar. Dikkat ederseniz Birleşmiş Milletler'in İsrail aleyhine çıkardığı bir takım kararlar var. Bu kararların hiçbirini ciddiye almıyor İsrail, uygulamıyor, gerekeni yapmıyor. Ve aksine bir takım ülkeler tarafından aşırı bir şekilde sınırsız ve de orantısız bir şekilde desteklenmeye devam ediyor. Böyle olunca da Siyonist Yahudiler ve İsrail yönetenler diyorlar ki haklıyız, biz bu şekilde davranmaya devam edeceğiz. Kimse bizi cezalandırmıyor, cezalandırmayı da düşünmüyor. Ama birkaç cümleyle bitireyim. Kur'an-ı Kerim bize İsra suresinde Yahudilerin tarihte iki sefer çok büyük terör estirdiklerini ve ikisinde de çok büyük bir şekilde cezalandırıldıklarını anlatıyor ki bunlardan biri 1570'lerde gerçekleşmiş, Kudüs'ü işgal etmiş Babil Krallığı Buhtun Nasır, onların devletini yıkmış, insanlarını köleleştirmiş, çöllerde yıllarca devletsiz bir şekilde gezip tozmuşlar. Sonra kurdukları devlet bu sefer de yine terör estirmelerinden dolayı milattan sonra 70'li yıllarda bu sefer Romalı Titus tarafından Kudüs işgal edildi, devlet yıkıldı, perişan edildiler. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi şu: eğer yeryüzünde terör estirirseniz yine biz de sizi yine cezalandırırız. Bunun için tarih veremem belki ama şunu çok açık söylüyorum. Yahudilerin azgınlıkları, affedersiniz, ve estirdikleri terör tavan yapmıştır. Cezalandırmaları yakındır. Kur'an-ı Kerim'in vaadi gerçekleşecektir. Fakat Müslümanların üzerine düşeni yapması
1: yapması gerekiyor.
0: gerekmektedir
1: Evet.
0: diyeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olunuz.
0: Ben teşekkür
1: Dünyanın
0: ederim.
1: gözü önünde yaşanıyor bu soykırım ne yazık ki. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu konularda bilinçlenmek ve Gazze'nin her zaman yanında olmak da bizim insanlık görevimiz. Çok sağ olunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim. İyi
1: İyi günler
0: yayınlar dilerim.
1: dileriz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Nizamettin Parlak konuğumuzdu. Gazze'de başlatılan soykırımın yıl dönümü münasebetiyle Müslüman-Yahudi ilişkilerine tarihsel bir bakışımız oldu kendisiyle. Programımıza devam edelim. Bir ilahi dinleyelim sevgili dinleyenlerimiz. Ender Doğan seslendiriyor. Derdi derunuma derman arardım.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kıraç'tan bir şarkı dinletelim size sevgili dinleyenlerimiz. Çeşmi Naz.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sürerken Muhayyer Kürdi'yi bir şarkıya sıra geliyor. Saatimiz 11.49. Mehmet Özkaya seslendiriyor Yıldırım Gürses bestesini. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilimi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, biz programımıza devam ediyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yapılan Terörsüz Türkiye sürecinde tarih, siyaset, ekonomi konulu panel hakkında konuşacağız. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Kerem Karabulut stüdyo konuğumuz. Sayın Karabulut, hoş geldiniz.
2: Hoş gördük, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Yükseköğretim Kurumu Terörsüz Türkiye sloganıyla ilk dersleri her üniversitede Terörsüz Türkiye sloganıyla yaptı. İlk dersler böyle başladı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde de böyle başladı. Bunun önemiyle ilgili olarak kısa bilgi alalım.

0: Sizden şimdi tabii üniversite öğrencileriyle iç içe bir yaşamınız var
1: Evet,
0: bir
1: çok teşekkür
0: taraftan da.
1: ediyorum.
0: Buyurun.
1: Tabii Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi diğer üniversitelerde olduğu gibi YÖK'ten gelen yazı doğrultusunda işte üniversite rektörümüzün de kararıyla Terörsüz Türkiye sürecinde İktisadi Darbiler Fakültesinin önerisiyle tarih, siyaset ve ekonomi bağlamında işte bir panel düzenlenmesine karar verdik.
0: Evet.
1: Ve bu panele de Terör ve Derin Siyaset adlı kitabın yazarı Doktor İmbat Muğlu Bey'i davet ettik. Sağ olsun o da kabul etti. Suriye ve Irak tarafında çalışmalar devam ederken bizim davetimize uydu geldi. Bunun yanında yine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarih hocalarımızdan Profesör Doktor Abdülkadir Gül'ün tarihsel perspektifte durumu değerlendirmesi için de moderatörlüğünü de ben yaptım. Bu arada ben iktisatçı olduğum için de işte terörün ekonomik etkilerinin neler olduğunu ve özellikle üniversite öğrencilerinin özellikle de birinci sınıf öğrencilerinin bilinçlendirilmesi konusunda. Çünkü terörün biliyoruz ki bizim ülkemize özellikle 1985'ten bu yana çok büyük zararları oldu ve toplumun hem sosyal hem psikolojik hem siyasal hem de en önemlilerinden birisi de ekonomik anlamda çok ciddi topluma zararlar verdiğini
0: Evet.
1: hepimiz yaşadık, gördük. Ve şimdi onu analiz edip geleceğe yönelik de işte nasıl bakmak lazım? Tabii terörün şöyle diyorum ben Hande Hanım, terör bütün devletlerde olacaktır, tarihten beri de olmuştur. Bundan sonra da büyük çaplı, küçük çaplı olacak. Bizim ülkemizde maalesef biraz yoğun yaşadık. 85 sonrası özellikle PKK terör örgütünden sonra son yıllarda da FETÖ terör örgütüyle beraber falan. Ve bunların bizim ülkemize oldukça yüksek maliyetleri oldu. Eğer müsaaden olursa ben biraz
0: Tarihsel
1: da onlardan...
0: süreçten biraz kısa olarak
1: Evet.
0: bahsedelim
1: Yani
0: 85'li
1: 85'te PKK'nın ilk
0: döneme dönelim.
1: 85-86 dönemlerinde ilk eylemlere başladığını görüyoruz. Tabii öncesinde yine batılı güçlerin bu işleri yeşerttiğini, beslediğini, aslında bir anlamda desteklediğini biliyoruz. Mesela ben sadece bir oran vereyim size. Ben hep şu cümleyi kullanırım. Hiçbir terör örgütü yoktur ki finansal desteği olmadan yaşayabilsin.
0: Tabii.
1: Yani bu ne demektir? Demek ki terör örgütleri bir şekilde finansal destek bularak yaşayabiliyorlar. Bizim ülkemizde de böyle. Mesela geçmiş dönemlerde de söylemiştim hep. Almanya'daki, Avrupa'daki hatta uyuşturucunun kontrolünün %80'inin PKK terör örgütünde geçmişte olması çok düşündürücü değil midir? Demek ki Batı bu yöntemlerle bu tür örgütlere
0: Finanse
1: finansal
0: ediyordur.
1: destek sunmuş oluyorlar. Yasa dışı yollarla da olsa ve böylece bu tür örgütlerde finansal destek bulunca da yaşıyor. Sonra Suriye'de yine ABD'nin yaptığı silah desteğini vesaire biz geçmişte yaşadık. İşte bütün bunları düşündüğünüzde tabii Türkiye'nin artık güçlü bir devlet olduğunu, ekonomisinin, toplumunun, nüfusunun ve bölgedeki gelişmeler sonrasında coğrafi stratejik konumunun ne kadar büyük bir noktaya geldiğini, önemli noktaya, stratejik noktaya geldiğini ve bu doğrultuda eğer içimizde terör unsurunu yok edebilirsek ki etmiş gözüküyoruz, bundan sonra da bunun terörsüzlüğün, terörsüz durumun devam etmesini sağlamak lazım. İşte bunun için hem dinleyicilere müsaadeniz olursa ben birkaç ekonomik maliyetinden bahsedeyim ve biraz da karşılaştırma yapmış olayım. Mesela 1985'ten günümüze kadar teröre harcanan kaynağın değişik kaynaklara baktığınızda, incelediğinizde 100 milyar dolarla şimdiki bu son günlerde ifade edilen rakama göre 2 trilyon 3 trilyon dolar civarında bir rakam olduğu vurgulanır. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan ifadeyi söyleyeyim. 300 milyar dolar ifadesi 2013. Sonra ben kendim 2017'de araştırdığımda bu rakamın 700 milyar dolar olduğunu hesaplamıştım. Şimdi işte dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi güncel olarak terörün Türkiye'ye yani 85'ten günümüze kadar yüklediği toplam maliyetin 2 trilyon dolar ile 3 trilyon dolar arasında bir rakam olduğunu. Bakın bunun büyüklüğünü anlamak için size dostumuz, kardeşimiz ülkenin gayri safi yurt hasılasının ne kadar olduğunu söyleyeyim. Dinleyicilerimiz değerlendirme yapsın kafalarında. Komşumuz, dostumuz, kardeşimiz, tarih ve gelecek birliği yaptığımız ülke Azerbaycan'ın gayri safi yurt içi hasılası yıllık 70 milyar dolardır. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu teröre günümüz itibariyle 2 trilyon dolar kabul ettiğinizde ne kadar büyük bir rakam olduğunu, topluma yüklediğini görebilirsiniz. Peki bu 2 trilyon dolar olarak düşündüğünüzde bununla neler yapılabilir? Bir de ona bakalım. Ben böyle notlar aldım. Bakın İstanbul Havalimanı'nın maliyeti 10.2 milyar euroymuş sadece. Yani bu 2 trilyon dolarla yaklaşık 200 tane İstanbul Havalimanı yapabiliyorsunuz. Yine bakın Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 2.5 milyar euroymuş. Yani bununla ne kadar şeyler yapabilirsiniz? Marmaray'ın maliyeti 1.7 milyar euroymuş. Avrasya Tüneli'nin maliyeti 1.2 milyar dolar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti 810 milyon dolarmış. Yani günümüz toplam değer itibariyle eğer 2 trilyon kabul edersek toplamda terör için işte IŞİD'inden tutun PKK'sına kadar FETÖ'süne kadar büyük harcama yaptığımızı düşündüğünüzde bir de tabii bu rakamların şu etkisine de bir bakmak lazım. Özellikle bizim Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun terör yaşandığı için mesela ben hep söylerim Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki İşte Diyarbakır'ı gördüğünüzde, Şanlıurfa'yı gördüğünüzde, Mardin'i gördüğünüzde, Midyat'ı gördüğünüzde, bölgenin bütün kentlerini gördüğünüzde ve buranın bir dünya merkezi olabilecek kadar tarihe, kültüre, işte Mezopotamya dediğimiz o insanlığın ilk yerleştiği yerlerden birisi olması özelliklerini düşündüğünüzde terörün olmadığı bir ortamda ki bu yıl işte bu sene için muhtemelen sonuçlar açıklandığında bu görülecektir. Büyük bir turizm patlaması olacağını göreceğiz. Çünkü bu bölge insanı geçmişte terör yüzünden turizm gelirlerinde mahrum kalmaktaydı. Yine yatırımlar oraya gitmemekteydi. Oradaki iş adamları da yatırımlarını bölgeye yapmamaktaydılar. Dolayısıyla terörün bir de böyle bir etkisi var. Yine benim kişisel bir değerlendirmem onu söyleyeyim müsaadeniz olursa. Eğer Türkiye'de bu terör dediğimiz bela artık bir daha yaşanmasa ya da şimdiye kadar bu 2 trilyon dolar civarındaki maliyete katlanmak zorunda kalmamış olsaydık, bakın Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, en kırsalında, en ücra noktasında, mezrasında bile harika yaşanabilir, çok düzenli yaşanabilir bir herkesin ev sahibi olabileceğini ve herkesin aynı zamanda bir araba sahibi olabileceği bir ekonomik refah ortamını yakalamış olurduk.
0: Sayın Karabulut, şimdi bunu tabii rakamlar üzerinden söylerken ve sahada hangi işlerin yapılabileceği üzerinden konuşurken bir taraftan da hem o bölge insanı için hem Türkiye insanı için, Türkiye'de yaşayan insanlar için sosyokültürel etkileri de oldu. Şimdi ekonomik bu zayıflama doğrudan sosyal bir etkiye de sebebiyet veriyor. Bunları sahada tespit ettiğinizde neler söylersiniz?
1: Yani şunun tabii onun temel sonucu şuydu. Geçmişte biz yaptığımız araştırmalarda terör aynı zamanda göçü tetikleyen bir unsurdu. Tabii bu Türkiye'nin tabii Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun yaşandığını söylüyoruz ama bu Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir sorundu. İşte mesela düzensiz ya da işte plansız, programsız ve yoğun bir göç aynı zamanda hem göç veren illerde, yörelerde hem de göç alan yörelerde çok ciddi sosyokültürel sorunlar, çatışmalar, ekonomik zorluklar ortaya çıkarabilmekteydi. Ve işte şimdi bu terörsüz Türkiye oluşumu sürecinde yani şu anda şükür bitirmiş gözüküyoruz. Tersine göçü beklemek lazım. Mesela bunu da ekonomiye bağlayabilirsiniz.
0: İnsanlar dönebilir
1: tabii
0: mi?
1: Tabii insanlar geriye döneceklerdir. Mesela güneyde ve doğuda bu turizm, yatırım etkisi arttıkça yani talep potansiyeli arttıkça bölge kentlerinde üretim de artacak. Dolayısıyla batıdaki o metropol kentlerde kargaşa içinde yaşayan ve ekonomik durumu nispeten iyi olan insanların büyük çoğunluğu çünkü yöreye aynı zamanda duygusal bağlılıkları devam etmektedir. Ve bu aynı zamanda bu terörün olmaması, bölgede istikrarın olması ya da şöyle bir ifade kullanayım iktisadi anlamda ekonometrik testlerimizde hep şu sonucu ulaşıyoruz. Siyasi istikrarla ekonomik istikrar doğru ilişkilidir.
0: Burada tabii zoraki bir göç var. Bu da gönül tabii, bağının hiç kopmamasına evet, sebebiyet
1: kesinlikle
0: verir.
1: Kesinlikle öyle. Yani geçmişte yaşanan işte terör dolayısıyla göçün bir ana sebep sınıflandırması ya da isimlendirilmesi zorunlu göç, zoraki göç diyebilirsiniz. Çok doğru ifade ediyorsunuz. İşte zorunlu göçmek zorunda kalan insanlar şimdi ata dede yurtlarına, topraklarına dönecekler ve o dönüşün şöyle etkisi ben tabii iktisatçı olduğum için yani talep olmadan 1929'dan sonra dünya ekonomisinde ortaya çıkan temel politika talebin önemli olduğu. Şimdi insanlar buraya gelince talep potansiyeli doğmuş oluyor ve bu talep yörede aynı zamanda üretimi tetikleyici etki yapar. Yani bölgede diğer taraftan artık özellikle bizim yaşadığımız Doğu Anadolu bölgesinde işte Zengezur denilen bir potansiyel ortaya çıkıyor ve yarın öbür gün Zengezur koridoru açıldığı an Ermenistan sınır kapısı gibi bir potansiyel, ticaret potansiyel de ortaya çıkacak. İşte bütün bunlar yani geçmişte terör dolayısıyla istikrarı bozulan, bölgenin geri kalmasına sebep olan hususların tekrar düzeltilmesine ve nüfusunda geriye göçmesine sebep olabilecektir demek lazım.
0: Panelde önemli isimlerden bahsettiniz. Onların evet. anlattıkları ile ilgili olarak da biraz detay verelim
1: evet,
0: mi?
1: Şimdi tabii Doktor İmbat Muğurlu arkadaşımız Terör ve Derin Siyaset kitabının da yazarı, kapsamlı bir kitap. Kendisi de asker kökenli. Ve bu terör çatışmalarında da şarapnel parçasıyla yaralanmış bir arkadaşımız. Ve şu anda dolaştığı bölgelerde de bu işin sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilerini bizzat sahada gören, değerlendirebilen bir arkadaşımız. Dolayısıyla bu işin özellikle etnik anlamda insanların nasıl kandırılabildiğini ve Türkiye'nin geleceğine yönelik dış güçlerin nasıl planlar, programlar yaptığını ve Türkiye'nin de bunlarla nasıl etkili mücadeleler verdiği yönünde doyurucu bilgiler, yaklaşık 20-25 dakika üniversitede yoğun bir katılımın olduğu programdı. On bilgi verdi. Yine tarihçi hocamız Abdülkadir Gül Hoca tarihi süreç içerisinde Osmanlı'dan başlayarak terörün nasıl doğduğunu ve terör konusunda Osmanlı konusunda da örneğin Osmanlı döneminde de terörle zaman zaman devletin anlaşma yollarını da seçebildiğini terör örgütleriyle. Çünkü bir şekilde terör örgütü eğer zarar vermeye devam ediyorsa ve dıştan da kandırılmış bir şekilde bu güruhlar devam ediyorsa siz devlet olarak onu kontrole almayı deniyorsunuz şeklinde ifadeler kullandı. Ve bence bu doğrudur. Yani devletler terör faaliyetlerini desteklemez ama terör örgütlerini kontrole almak ve onların faaliyetlerini bir şekilde derin bir siyasetle kontrole almak için çeşitli sosyoekonomik politikalar güderler ki ben şu anda devletimizin politikasının da bu meyanda olduğunu düşünenlerdenim. Yani terör örgütünün artık bir daha yeşermesine de fırsat tanımayacak ölçüde bir derin siyasetin güdülmeye çalışıldığını düşünüyorum. Tabii eğer vaktimiz varsa biraz da hani
0: iki dakikamız kaldı. O iki dakika içerisinde değerlendirmek
1: lazım. Şimdi tabii bizim ülkemizde ya da bize benzer ülkelerde terörün ortaya çıkmasının, insanların kandırılabilmesinin ana sebeplerinden birisi maalesef cehalettir demek lazım genel ifadesiyle. İşte bunun için ben ta 1999-2000 yıllarında kalkınma iktisatında talebelerimle belirlediğim ve toplumdaki cehaleti de yenici bir modellere, özellikle eğitim modeline ihtiyacımız olduğunu da söylemek lazım. Onun için sadece kelimeler söyleyeceğim, ayrıntısına girmeyeceğim. Buyurun. Geliştirdiğimiz model şudur: okuyan, düşünen, tartışan ve üreten insan modeli yetiştiren bir eğitim sistemine, eğitim modeline bizim ülkemizin ya da bizim gibi ülkelerin ihtiyacı var. Yani hem çok okuyan, hem sonra okudukları hakkında, dünya hakkında düşünebilen, sonra da medeni insana yakışır şekilde tartışabilen ve bunun sonucunda yetişen insanlar üreten insan modeli çıkıyor ortaya ki üretimin, hani biz toplumda şu sözümüz var ya, her şey yoksulluğun belasıdır. Hakikaten terör konusunu derinlemesine incelediğinizde çoğu zaman yoksul ailelerin çocuklarının daha çok kandırılabildiğini, ekonomik durumu iyi olan eğitimli aileler sadece bu işleri kullanan, tepede oturup onları kullanan sıfatla aslında terör faaliyetlerine devam ediyorlar. Ama maşa olarak kullanılanlar daha çok yoksul aile. İşte bu modelle ekonomimizi de düzeltebiliriz. Ve bir de tabii uluslararası bir çözümü de vurgulamak lazım bu konuda. Özellikle ülkelerin terör konusunda çifte standart kullanmamalarını ve bir konsensüs olmasını, yani bir devletin işte terörü destekleyip öbür devletin terörle mücadele etmesi ortamının da bitirilmesi lazım. Uluslararası konsensüs olursa ancak başarı olur diye düşünüyorum.
0: Tabii Avrupa ülkelerinin kendi ülkelerinde barındırdıkları bu terör örgütü mensupları bir gün gelir kendi müreffeh seviyelerini de bozar illa.
1: Maalesef Avrupa ülkeleri bu konuda çifte batı ülkeler

0: demek lazım ya da çifte
1: Standart
0: standart
1: uyguluyor. Evet.
0: uyguladıklarıdırlar demek lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: programımıza
0: teşekkür
1: katıldığınız için.
0: ediyorum.
1: Çok
0: İyi
1: sağ olunuz.
0: yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yapılan Terörsüz Türkiye sürecinde tarih, siyaset,

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Solakzade Sağlıklı Hayat Merkezi'nden psikolog Sayın Neval Baylas konuğumuz. Sayın Baylas, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde dünyadaki ruh sağlığını konuşurken bir taraftan da ülkemizde ruh sağlığının ve bu hizmetlerin verilmesinin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız bugün sizinle. Öncelikle ruh sağlığı kavramını dinleyicilerimize tanımlayabilir misiniz?
2: Hemen başlayayım. Ruh sağlığı aslında bizim sadece hastalık olmadığını düşündüğümüz bir durum olmamalı. Bizim bireyin duygusal, psikolojik ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmamız aslında ruh sağlığı bizim için. Hayatın gerektirdiği aktiviteleri yapabilmek, stresle başa çıkabilmek, kendi potansiyelimizi fark etmek, işlevselliğimizi sürdürmek, bunların hepsini aslında kapsayan geniş bir kavram bizim için.
1: Kavramdan bahsediyoruz tabii. Bugünün bir hikayesi var mı diye sorayım size. Niçin 10 Ekim özellikle Dünya Ruh Sağlığı Günü ilan edildi?

0: Şöyle, aslında bizim için 1992 yılında bir karar alınmış bu şekilde. 12, her 10 Ekim'i Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutluyoruz. Bir farkındalık günü bizim için. Çünkü burada birazcık daha ruh sağlığı hastalıklarının görünür olmasını istiyoruz. Birazcık daha bunu konuşabilmenin normalleştirilmesini istiyoruz ve bunu konuşacak özel bir güne ihtiyaç duymuşuz. O yüzden aslında böyle bir günümüz var bizim için ve burada bugün de sadece hastalıkları konuşmuyoruz. Kendimiz için, yakınlarımız için koruyucu ruh sağlığını, psikolojik iyi oluşu, toplumsal farkındalığı, nasıl destek alabiliriz, ne zaman destek almamız gerekir, bunları birazcık daha toplumsal olarak görebileceğimiz bir gün olsun diye kutluyoruz aslında.
1: Sayın Bayla, zaman zaman ruh sağlığını konuşmak ya da ruh sağlığı problemleri olduğunu kabul etmek insanlar için zor olabiliyor. Ruh sağlığının toplum açısından, insanın kendi yapısı açısından öneminden bahseder misiniz biraz?
0: Tabii ki. Ruh sağlığımız hayatımızın hemen her alanına dokunuyor. Yani fiziksel sağlığımız bozulduğunda bizim günlük hayatımız, ilişkilerimiz, her şeyimiz aksıyor. Bu ruh sağlığımız iyi olmadığında da aslında aynı şekilde devam ediyor. Çünkü nasıl düşündüğümüzü, nasıl hissettiğimizi, insanlarla nasıl ilişki kurduğumuzu, kararlarımızı, aile hayatımızı, iş hayatımızı, hatta bedensel sağlığımızı dahi etkileyebiliyor bizim için. O yüzden ruh sağlığını hayatımızın geri kalanından ayrı bir alan olarak değerlendirmemeliyiz. Hatta beden ruh sağlığı diye de bence ayırmamamız gerekir. Çünkü biz bir bütünüz ve tam olarak sağlıklı olmamız için hem bedensel hem de ruhsal olarak tam bir iyilik halinde olmamız gerekiyor.
1: Peki kişilerin hayatına katkısı nedir? Özellikle toplum içerisinde işte terapi almak istemeyenler, ruh sağlığı problemiyle yüzleşmek istemeyenler genel olarak sağlıklı insanları etkiliyorlar esasında. Bununla ilgili neler söylersiniz?
0: Yani burada aslında bizim çok büyük travmalar yaşamamız ya da çok büyük sorunlar yaşıyor olmamız gerekmiyor destek almak için. Burada bir karar vermemiz gerekiyordur. Hayatımızda sürekli bir döngünün içerisinde olduğumuzu fark etmişizdir. Ya da bir şeylerle baş edemediğimizi, belki de yalnız kaldığımızı hissetmişizdir. Burada bile sadece bir destek almak bizim için çok önemli. Çünkü biz mutluysak ailemizde de mutluyuz. Biz huzurluysak ailemizde de, işimizde de bireysel olarak başlıyoruz ve topluma aslında yayılıyoruz. O yüzden bizim için çok önemli.
1: Evet. Şimdi sağlıklı hayat merkezleri var. Sağlıklı hayat merkezlerinin verdiği psikolojik destekle ilgili olarak, bu verilen hizmetle ilgili olarak dinleyicilerimize neler söylersiniz? Çünkü çok ulaşılabilir artık, değil mi?
0: Evet, çok ulaşılabilir artık bizim için. Birinci basamak olarak yani hastaneye gitmeden sağlıklı hayat merkezlerinde psikologlarla görüşme yapabiliyoruz. Randevu ile çalışıyoruz. 182'den, MHRS'den ya da kurum telefonlarını arayarak randevularımızı oluşturuyoruz. Aslında bir psikiyatri hekimiyle henüz görüşmeden bir psikologla görüşme şansı yaşamış oluyoruz. Burada direkt olarak hastaneye gitmek istemediğimizde bizim için ilk kapımızı çalmamız gereken yerlerden biri oluyor. Düzenli olarak görüşmeler yapabiliyoruz ya da yönlendirme yapabiliyoruz gerek gördüğümüz kişilere, uzmanlara ya da kurum kuruluşlara. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aslında herkesin kapısını çalması gereken bir yer sağlıklı hayat merkezleri.
1: Evet. Şimdi genel olarak bireysel yaklaşıyoruz ruh sağlığına, ama toplumsal olarak da yapmamız gerekenler var zannediyorum ki. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Nasıl katkı sağlayabiliriz?
0: Bence toplum olarak bizim yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri yargılamak yerine anlamaya çalışmak. Çünkü karşımızdaki kişiyi sadece dinlemek bile çok kıymetli olabiliyor bizim için. Yardım etmek demek her zaman çözüm üretmek anlamına gelmiyor. O kişiyi anlamak, yargılamadan dinlemek ona burada sunacağımız çok büyük bir destek oluyor. Ayrıca ruhsal sorunlar konusunda kullandığımız dile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada mizah malzemesi haline getirmemek, etiketleyici bir şekilde davranmamak, damgalayıcı ifadelerden uzaklaşmak bunlar bizim için çok önemli. Toplumsal olarak vermemiz gereken mesaj şu: yalnız değilsin, yaşadığın şey konuşulabilir. Gerektiğinde bunun için yardım alabilirsin ve bu yardımı alırken de ben de seni desteklerim, yanında olurum diyebilmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Solakzade Sağlıklı Hayat Merkezi'nden psikolog Sayın Neval Baylaz konuğumuzdu.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Hayatın içinden tarih bilinci bölümüyle devam ediyor. Uluslararası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu 1 Ahlat Şahlar Muş Alparslan Üniversitesi'nde başladı sevgili dinleyenlerimiz. Sempozyum Düzenleme Kurulu'nda Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mehmet Özalper bizimle birlikte. Sayın Özalper merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Hande Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sempozyumumuz devam ediyor. Biz tabii
2: Evet.
1: Öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Beylikleri ile ilgili olarak genel hatlarıyla geçmişe dönerek sizden bilgi alalım. Kısa olarak neler söylersiniz?
2: Hande Hanım, şimdi şöyle, bugün hem bölgemiz hem de Türk tarihi açısından Anadolu'daki gelişim seyrini son derece önemli olduğuna inandığım bilimsel bir toplantıyı yapıyoruz.
1: Evet.
2: Ahlat Şahlar Doğu Anadolu için çok önemli. 200 yıl gibi bir süre bölgede hüküm sürmüş bir beylik.

0: Peki neden ahlak çarklar? Onu cevaplayayım önce.
1: Buyurun lütfen.
0: Aslında sorunun cevabı yalnızca beynin siyasi tarihini anlatmaktan çok geniş bir tarih perspektifini de gerektiriyor. Çünkü ahlak çarklar özellikle Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinin önemli halkalarından birini temsil ediyor. Ahlat ise bu sürecin yalnızca seyircisi değil, bizzat merkezlerinden biridir. Ahlat'ı anlamadan Doğu Anadolu'nun ortaçağ tarihini, Doğu Anadolu'nun ortaçağ tarihini anlamadan Anadolu'nun Türk yurdu haline geliş sürecini bütün yönleriyle kavramak kolay bir iş değil efendim. Bunu özellikle altını çizmek gerekiyor burada. Çünkü Anadolu'nun Türkleşmesini sadece 1071 Malazgirt Savaşı'ndan ibaret bir hadise olarak değerlendirmek eksik bir okumayı da beraberinde bize getirir. Elbette ki Malazgirt çok önemli bir dönüm noktasıdır ama savaşın kazanılmasıyla coğrafyanın kalıcı biçimde vatan haline gelmesi de aynı şey değil. Bir coğrafyanın vatanlaşması, siyasi hakimiyetin kurulmasını, şehirlerin yeniden düzenlenmesini, ticaret yollarının güvence altına alınmasını, nüfus hareketlerinin gerçekleşmesini, ilmi ve kültürel hayatın gelişmesini, mimari eserlerin ortaya çıkmasını, nihayetinde insanların o topraklarla güçlü bir aidiyet ilişkisi kurmasını da gerektirir. İşte ahlat çarkları önemli kılan temel noktalardan biri de budur. Çünkü ahlat çarklar Malazgirt sonrasında Doğu Anadolu'da ortaya çıkan siyasi yapılardan biri olarak bu büyük tarihi dönüşümün kalıcılaşmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Programa baktığımız zaman aslında bunu da açıkça görüyoruz efendim.
1: Evet. Kimler katılıyor, neler anlatılıyor, hemen onlarla ilgili olarak da bilgi alalım
0: sizden. İlk oturumlarımızdan mesela biri doğrudan Anadolu'nun fethi döneminde Ahlat'ta çevresinin stratejik önemine ayrılmış durumda. Yine Malazgirt Savaşı'ndan Ahlat'ın konumu, Ahlat çağların Doğu Anadolu'nun Türkleşmesi, şehirleşmesi ve kültürel kimliğinin oluşumundaki rolü, Ahlat çağların siyasi tarihi Türkiye'nin farklı illerinden gelen bilim adamlarımız, yine yurt dışından Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan katılan alanında uzman her biri birbirinden kıymetli hocalarımız tarafından ele alınıyor. Aslında son sempozyumda ele alınan başlıklardan biri mevcut gerçekliğin çok farklı bir yönünü gösteriyor bize. Çünkü Ahlat tesadüfen önemli bir şehir değil efendim. Coğrafi konumu itibariyle tarihi boyunca son derece önemli bir kavşak noktası. Özellikle Van Gölü Havzası'nda Anadolu, İran, Kafkasya ve Mezopotamya arasındaki bağlantı yollarının kesiştiği bir noktada bulunması Ahlat'a askeri olduğu kadar siyasi, ekonomik bir önem de kazandırıyor. Dolayısıyla Ahlat çarkları sadece Ahlat merkezli küçük bir siyasi yapı şeklinde değerlendirmek de doğru değil. Onları Doğu Anadolu'daki güç dengelerinin önemli aktörlerinden biri olarak addetmek gerekiyor efendim. Nitekim sempozyumumuzda da Ahlat çarkların bölgesel güç dengesi içerisindeki konumu, dış politika dinamikleri, Artuklular, Eyyubiler, Irak Selçukluları ve Gürcülerle ilişkileri özellikle ele alınıyor. Bu bize Ahlat çarkların yalnızca kendi iç dünyasına kapanmış siyasi bir yapı olmadığını da gösteriyor aslında. Tam tersine dönemin büyük siyasi aktörleriyle ilişki kuran, bölgesel gelişmelerde ağırlığı bulunan bir siyasi yapıdan söz ediyoruz burada. Çok önemli başka bir husus da şu, tarihin yani tarih denildiğinde çoğu zaman aklımızda savaşlar, hükümdarlar, fetihler veya siyasi mücadeleler geliyor. Oysa medeniyet tarihi bundan çok daha fazlasıdır. Bir devletin veya beyliğin tarihi önemini kaç yıl hüküm sürdüğüne veya kaç savaşa katıldığına bakarak ölçemiyoruz. Asıl soru şu olmalı. Ardından nasıl bir şehir bıraktı? Nasıl bir kültür bıraktı? İlim hayatına ne katkı sağladı? Mimari olarak ne koydu ortaya? Ekonomik hayatı nasıl şekillendirdi? Vakıf ve sosyal yardım geleneğini nasıl geliştirdi? Kısacası kendinden sonraki dönemlere nasıl bir medeniyet mirası bıraktı? Ahlat çağlar açısından baktığımızda bu soruların her birinin ayrı cevabını, karşılığını görüyoruz. Özellikle sempozyum programımızın önemli bir bölümü de tam olarak bu medeniyet boyutuna ayrılmış durumda. Örneğin Ahlat çağların para politikası, döneme ait sikkeler, vakıf geleneği, Ahlat'ta yetişen alimler, ortaçağ İslam dünyasında Ahlatlı alimler ve Ahlat çağlar dönemindeki ilmi faaliyetlerinin her biri ayrı ayrı ele alınıyor. Bu başlıklar aslında bize çok önemli bir şey söylüyor. Ahlat çağlar döneminde Ahlat sadece askeri ve siyasi bir merkez değil, aynı zamanda bir ilim, kültür ve şehirleşme merkezi niteliğinde olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Belki tabii, de sempozyumun...
1: Buyurun, tabii buyurun. Buyurun lütfen dinleyelim sizi, devam edelim.
0: Belki de sempozyumun en önemli taraflarından biri burada ortaya çıkıyor. Biz çünkü Ahlat çağları yanınıza geçmişte kalmış bir hanedan olarak ele almıyoruz. Onların oluşturduğu siyasi, kültürel ve şehirsel mirasın Doğu Anadolu'nun tarihi kimliğinin oluşumundaki yerini de bir noktada anlamaya çalışıyoruz. Ahlat'ın bugün

0: sahip olduğu tarihi miras da bunun en somut göstergelerinden biridir. Var olan kümbetler, kitabeler, camiler, mezarlıklar ve şehir dokusunun farklı unsurları bize geçmişten kalan sessiz belgeler niteliğinde. Bazen bir tarihçinin yazdığı metin kadar, hatta bazı durumlarda ondan daha fazla şey anlatabiliyor. Bu nedenle sempozyumumuzda Ahlat'taki kümbet kitabeleri, Van Ulu Cami'nin Ahlat Şahlar döneminde inşa edilen evreleri ve Ahlat kazılarında ortaya çıkarılan Ahlat Şahlar dönemi izleri gibi konularında ele alınması son derece önemli. Çünkü tarihi biz sadece kitaplarda okuyup orada yaşamıyoruz. Tarih taşta yaşar, kitabede yaşar, sikkede yaşar. Bir caminin planında, bir kümbetin mimarisinde, bir vakfiyede, bir mezar taşında, bazen bir şehrin sokak dokusunda yaşamaya devam eder. Bilim insanlarının görevi ise bu izleri bir araya getirerek geçmişi mümkün olduğunca doğru biçimde anlamaktır. İşte bizim sempozyumumuzun temel amacı tam olarak budur. Geçmişi romantikleştirmek değil, geçmişi siyasallaştırmak değil, geçmişe bugünün kavramlarını zorla giydirmek hiç değil, bilimsel yönlerle farklı disiplinlerin verilerini bir araya getirerek Ahlat Şahlar dönemini yeniden değerlendirmektir. Bu açıdan sempozyumumuzun uluslararası nitelikte olması da ayrıca önemli.
1: Evet.
0: Çünkü Ahlat yalnızca Türkiye'nin değil, Orta Çağ'ın daha geniş ve siyasi kültürel dünyasının da bir parçasıdır.
1: Evet.
0: Yine nitekim Ahlat Şahların Gürcülerle, Eyyubilerle, Artuklularla ve diğer siyasi yapılarla ilişkilerini anlamak için bölgesel tarih perspektifine de ihtiyaç vardır. Nitekim programımızda Gürcistan'dan katılan bilim insanlarının Ahlat Şahlarla Gürcü ilişkilerini, Ahlat meselesi ve Gürcülerin Ahlat Şahlarla münasebetleri gibi konuları biz ele alıyoruz. Bu da bize tarih biliminin sınırlarının siyasi sınırlarla aynı olmadığını da gösteriyor. Çünkü bir şehir bugünkü siyasi sınırlarımızın içerisinde olabilir, fakat tarihi ilişkileri çok daha geniş bir coğrafyaya uzanabiliyor. Ahlat tam olarak böyle bir şehirdir. Özellikle Van Gölü havzasında Kafkasya'ya, İran coğrafyasından Anadolu'nun içlerine kadar uzanan geniş bir tarihi ağın merkezinde bizzat yer almaktadır. Biz özellikle burada Muş Alparslan Üniversitesi olarak sempozyuma ev sahipliği yapmamızın da özel bir anlamı olduğunu ben düşünüyorum efendim. Çünkü üniversiteler yalnızca ders verilen veya diploma alınan kurumlar değildir. Üniversiteler bulunduğu coğrafyanın hafızasını bilimsel yöntemlerle araştıran, o coğrafyanın değerlerini akademik dünyaya taşıyan, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran müstesna kurumlardır. Muş, Malazgirt, Ahlat ve bütün bu havza Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarından bazılarına ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır efendim. Dolayısıyla bu coğrafyada bir üniversitenin kendi tarihi çevresine ilgisiz kalması da düşünülemez.
1: Evet.
0: Biz de Muş Alparslan Üniversitesi olarak bu sorumluluğun farkındayız. Sempozyumun ev sahipliğini üstlenmemizin temel motivasyonlarından bir tanesi de budur. Ahlat Şahlar üzerine yapılacak akademik çalışmaların sadece Ahlat'ın geçmişini aydınlatmayacağını, Doğu Anadolu'nun tarihi gelişimini, Anadolu'nun Türkleşme sürecini ve Türk İslam medeniyetinin bölgedeki oluşumunu anlamamıza katkılar sunacağını düşünüyoruz. Programın genişliği de aslında bu yaklaşımımızdan ortaya çıkıyor. İki gün boyunca siyasi tarih, askeri tarih, şehirleşme, mimari, sanat tarihi, ilim tarihi, vakıf kültürü, numizmatik, askeri ve bölgesel ilişkiler gibi alanlardan çok sayıda bildiri mevcut. İki gün boyunca 5 oturumda 20'nin üzerinde bildiri sunuldu.
1: Az önce son oturumu gerçekleştirdik.
0: Bir kapanış oturumumuz kaldı. Ama tabii bence bu bilimsel toplantıların en kıymetli tarafı da bu zaten. Aynı konuya farklı pencerelerden bakabilmek. Bir tarihçi siyasi süreci anlatırken sanat tarihçisi bir yapının bize ne söylediğini ortaya koyabiliyor. Ya da bir arkeolog toprağın altındaki veriyi gün yüzüne çıkarabiliyor. Bir numizmat, bir sikki üzerindeki ekonomik ve siyasi hayatı da okuyabiliyor. Bütün bu çalışmalar bir araya geldiğinde ise tek tek çalışmaların ötesinde daha büyük bir tablo ortaya çıkarıyor. Bu sempozyum o yüzden bizim için çok kıymetli.
1: Evet. Sayın Özalper, şunu da sorayım size. Kitaplaştırmayı planlıyor musunuz son olarak? Bunun
0: tabii
1: cevabını alalım sizden.
0: Buradaki sunulan bildirilerin, özet bildirilerin tam metin halleri müelliflerinden alınarak kapsamlı geniş bir kitaba dönüşecek andanım. Onu da buradan belirteyim. Evet.
1: Muş Alparslan Üniversitesi şu anda sahada yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili yapılan saha çalışmalarıyla alakalı olarak da biz zaman zaman bağlantılarımızı yapıyoruz. Önemli işlere ev sahipliği yapıyor. Biz kolaylıklar dileyelim size. Hoşça
0: kalın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun andanım. İyi yayınlar.
1: İyi günler dileriz.

0: Hoşça kalın.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Tarih bilinci bölümümüzde Uluslararası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu 1 Ahlat Şahlar Muş Alparslan Üniversitesi'nde başladı. Bitirmek üzereler sempozyumu. Biz de sempozyum düzenleme kurulundan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mehmet Özalper'le görüştük. Programımız devam ediyor.

Programımız sona eriyor sevgili dinleyenlerimiz. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte Hayatın İçinden programında sizinle buluşmak dileğiyle şimdilik size veda ediyoruz. Son şarkımızı da dinleyeceğiz. Hande Yener seslendirecek son şarkıyı. Yola devam diyecek sanatçı. Program yapımcımız Alev Altundu. Teknik yönetimde Talip Akpınar sesimizi size ulaştırdı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürülen Gazze'nin tüm dünya için bir insanlık testi olduğunu söyledi. Fon soruşturması bünyesindeki 17 fonun tasfiyesi yapıldı. AK Parti fon tasfiyesine ilişkin sürecin şeffaf yürütülmesine yönelik kanun teklifini bugün meclis başkanlığına sunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Gürlek açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasına ilişkin davada çarpıcı iddialar gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıklasa da Amerikan basını saldırı seçeneklerinin hala değerlendirildiği iddiasında.

0: Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldüğünü söyledi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir, hepimiz için samimiyet testidir dedi. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiğini hatırlattı. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya beşten büyüktür tezini bir kez daha vurguladı. Uluslararası anlaşmaların deyim yerinde ise hükmünü yitirdiğini ve uluslararası mahkemelerin verdikleri kararların uygulanamaz durumda olduğunu belirtti. Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sorunlara hepimiz tanıklık ediyoruz ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi.
1: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla 3 tane fonda 3 önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Hukuk önünde piyasa bozucu faaliyetler içerisinde girenler geçmişte tespit edilen tamamı hesap verecek. Bütün mal varlıklarıyla içeride dışarıda sorumlu olacaklar ve bu TMSF tarafından bunlar bankalarda olduğu gibi çok katı kurallarla takip edilecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı yakında inşallah sadece bu tasfiyeyi içeren ama bu kurallar setinde içeren bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak. İlave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Benzer şekilde de sermaye piyasalarımıza ilişkin hiç endişeye gerek yok. Sistemik risk yok.
0: Tasfiye sürecini Ziraat Bankası yürütüyor. Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. Ardından yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan devam edilecek. Kalan fonlar için ödemelerde yatırımcıların net yatırım tutarları esas alınacak. 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılacak. Bu tutarlar toplam alacaktan mahsup edilecek. Geriye kalan ödemelerse Mart 2027'ye kadar gerçekleştirilecek. Ödemelerde hiçbir şekilde hazineden kaynak kullanılmayacak. Her fonun kendi kaynakları değerlendirilecek. İsteğe bağlı kazanç iade hesapları ve sistem dışına çıkarılan malların satış gelirleri de kullanılacak. AK Parti fon tasfiyesine ilişkin sürecin şeffaf yürütülmesine olanak tanıyacak geçici nitelikteki kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Teklifin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi. Bakan Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, "Çamur siyasetine izin vermeyeceğiz." dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu açıklamasını yaptı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldı. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Soruşturmada yapay zeka desteğiyle yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlar tek tek saptandı.

0: 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira kar elde ettiği belirlendi. Bakan Gürlek özellikle 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında fon satışı yapanların mercek altına alındığını ve bu kişilerin önceden haber alarak çıkış yaptıklarının saptandığını açıkladı. Tespit edilen listenin TMSF'ye gönderildiğini kaydetti. Haksız kazançların iadesi için TMSF'nin listedeki isimlere resmi bildirimlere başladığını aktardı. Toplanan paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nda somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Fidan, anlaşmanın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı.
1: Anlaşma imzalanadı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor. Taraflar bu konuda ciddi olduklarını, somut sonuçlar görmek istediklerini ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar. Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'e yayılmaya başladığı uyarısını yaptı. Çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesi için çok çalıştık. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemeli dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mikolis ve Göç Bakanı Thanos Plevris ile ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonrası açıklamada bulunan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerini bırakmamaya karar dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye ve Yunanistan'ı ilgilendiren en önemli ortak sorunlardan birinin de düzensiz göç ve geri itmeler olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren konforuna kavuşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yurt içi sanayi ve uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olduğuna dikkat çekti. Projenin tüm hatlarının tamamlanmasıyla İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleriyle limanlar Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecek. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan geminin enkazında kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Denizaltı araştırma gemisinin de katıldığı aramalar sonucu 13 naaş bulundu. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin 9 zanlının yargılandığı davada çarpıcı iddialar gündeme geldi. Gemilerde hız, konum, ses ve radar verilerini kaydeden VDR cihazının ise kazadan 2 gün önce yani 28 Ağustos'ta kapatıldığı belirtildi. Kaptan Köşkü'nde, dümende ve jeneratör bölümünde arızalar bulunduğu yönünde konuşmaların olduğu tespit edildi.

Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un çiftlik çalışanı ve cesedini ilk gören kişi olduğu iddia edilen Türkmenistan vatandaşı için kırmızı bülten formu hazırlandı. Böylece çiftlik çalışanı için Interpol üzerinden yakalama ve iade süreci başlatılacak. Türkmen Rufat Kadirov'un 2023 yılında Türkiye'den çıkış yaptığı bu tarihten sonra ülkeye yeniden giriş yapmadığı belirlendi. CHP ile yeni parti arasında demirbaş krizi büyüyor. İl ve ilçe başkanlığı binalarındaki hasarlara ilişkin başlatılan çalışmalar sürüyor. CHP genel merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre il ve ilçe binalarında oluşan tahribat ve yeni partiye geçen yönetimlerden kalan SGK borçlarının toplamı 600 milyon liraya yaklaştı. Yapılan incelemelerde kiralık olan 12 ilçe başkanlığı binasındaki CHP tabelaları indirilerek yerlerine yeni parti tabelalarının asıldığı belirlendi. Bazı parti araçlarının anahtarlarının teslim edilmediği, 38 aracın da hurdaya terk edildiği tespit edildi. Yaklaşık 100 aracın kazalı olduğu kaydedildi. Genel merkez kaynakları bazı eski yöneticilerin partiye ait araç ve demirbaşları teslim etmediğini de belirtti. Bazı araçların anahtarlarının eski yöneticiler tarafından götürüldüğü, bazılarının bulundukları yerde bırakıldığı ifade edildi. CHP Genel Merkezi'nin hukuk birimi eksik demirbaşlar ve oluşan maddi zarara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. İl ve ilçe başkanlıklarının da tespit edilen zararlarla ilgili suç duyurularında bulunduğu öğrenildi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Aralarında başkan vekili ve belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Ancak Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırı seçeneklerini değerlendiriyor. Trump'ın talimatı üzerine hazırlanan seçeneklerde İran'ın İHA ve füze cephaneliği, enerji tesisleri ve askeri hedeflerinin yer aldığı öne sürüldü. Bölgedeki Amerikan askeri hareketliliği sürerken Orta Doğu'da görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisi ABD'ye döndü. Gemi İran'la savaş kapsamında bölgede uzun süre görev yapmış, mürettebatın koşullarının kötüleştiği iddialarıyla da gündeme gelmişti. Diplomasi hattındaysa Rusya devreye girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. İran'ın çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmek için çaba gösterdiğini söyledi. Bu sürecin çözümüne yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız dedi. Pezeşkiyan da ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Biz bazı öneriler sunduk, Amerikalılar da yeni teklifler sundu, bize sunulan maddelerde bazı değişiklikler yaptık. Süreç tamamlandığında arabulucular üzerinden bir araya gelip anlaşmaya varma planımız var dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husilerin hedefinde havalimanları ve enerji tesisleri var. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Necran Uluslararası Havalimanı ile Hamis

Muşayt'taki hava üssü son saldırıların hedefleri oldu. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İçinde yolcu olmayan park halindeki bir uçak da ağır hasar aldı. Riyad'da düzenlenen saldırıda engellenen balistik füzelerin şarapnel parçaları yerleşim alanlarına düştü. Bir anaokulu ve tıp merkezinde hasar meydana geldi. Birleşmiş Milletler Husilerin devam eden saldırılarını şiddetle kınadı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ülkesinin Suudi Arabistan'a desteğini yineledi. Yemen hükümetinin Husilere karşı saldırıları da sürüyor. Yemen ordusu Husilere bağlı askeri hedeflere karşı tüm cephelerde saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Bu saldırılarda 1370 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, askeri mevzilerin yanı sıra 300 araç ve teçhizatın imha edildiğini aktardı. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın çatışmaları şiddetlendirmeye çalıştığını öne sürdü. ABD'ye mesaj verdi. Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz dedi. Gözler Washington-Kiev görüşmesine çevrilmişken Moskova Baltık ülkelerinde ilave asker göndermeyi planlayan NATO'ya seslendi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova Baltık bölgesinde Amerikan birlikleri de dahil olmak üzere ilave NATO birliklerinin konuşlandırılması kesinlikle bir tırmanış. Bu tür planlar Washington'ın Avrupa'daki gerilimi azaltmaya yönelik beyanlarıyla çelişmektedir dedi. Diplomasi masasında bunlar yaşanırken sahada da hareketlilik sürüyor. Rusya Ukrayna'da 2 otobüsü vurdu. 33 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Ukrayna misillemede bulundu. Rusya'da bir petrol rafinerisi ile teknoloji şirketinin veri merkezi hedef alındı. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için başlattığı eylemlerde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te göstericiler polisle çatıştı. 375 lisenin kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunduğu ülkede liselerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürülen Gazze'nin tüm dünya için bir insanlık testi olduğunu söyledi. Fon soruşturması bünyesindeki 17 fonun tasfiyesi yapıldı. AK Parti fon tasfiyesine ilişkin sürecin şeffaf yürütülmesine yönelik kanun teklifini bugün meclis başkanlığına sunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Gürlek açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasına ilişkin davada çarpıcı iddialar gündeme geldi. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıklasa da Amerikan basını saldırı seçeneklerinin hala değerlendirildiği iddiasında. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. FIFA Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. Amilli futbol takımı 1563 puanla 31. sırada yer aldı. Real Madrid'de Eylül ayının en iyi futbolcusu Arda Güler oldu. Milli Yıldız ödülünü alırken bu sezon takımıyla kupalar kazanmak istediğini söyledi. Alexander Seferin UEFA başkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu. Sloven futbol adamı güvenleri için ulusal federasyonlara teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda olağanüstü zorluklar

ile karşılaştık ve bunlarla tek bir takım olarak mücadele ettik. Önümüzde hala önemli işler var dedi. Fenerbahçe, Tarfin Euroleague'deki ilk mağlubiyetini 4. haftada aldı.

0: gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günlük yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Adana 32, Kayseri ve Trabzon 22, Samsun ve Ordu 24, Gaziantep 25, Diyarbakır 26, Erzurum 16 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 15-17. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar-Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.

her yemeğin yanında süt aşayran. İstikçe iyi hissedeceksin. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Yaratı Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 9 Ekim Cuma bugün saat 13.27 ve yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ki izleme alışkanlıklarımız oldukça değişti. Hele ki gençler arasındaki durum çok çok daha farklı. Dijitalleşen teknolojiler hızla gelişiyor, yayılıyor, tüm dünyada köklü değişimlere neden oluyor. Bu değişikliklere gençler hızla uyum sağlıyor ama bu onların aynı zamanda sosyalleşmesini, iletişimini çok şeyi etkiliyor. Bir yandan da çok farklılaşıyor. Gençlerin seyir anlayışı nasıl ve neden değişti? Acaba şu an tüketme alışkanlıkları, görsel içerikler

0: bahsediyoruz, ne durumda? Daha çok bir şeyler üretmek mi istiyorlar, kendilerini mi göstermek istiyorlar, daha kısa içeriklerle mi acaba izleme duygularını, böyle izleyecekleri şeyleri seçmeyle ilgili durumlarını bu şekilde mi yönlendiriyorlar? Hepsinden konuşacağız, tüm izleme kültürünü bu şekilde incelemeye çalışacağız. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aydan Öz Soy konuğumuz olacak. Ailece başladı. Profesör Doktor Aydan Özsoy stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi bu izleme mevzusu artık hayatın zaten neredeyse %90'ını oluşturabiliyor, böyle gençler açısından da düşündüğümüzde. İllaki bir şeyler izliyor gençler. Bunlar kaliteli içerikler olabilir, kalitesiz içerikler olabilir, sadece bir anlık vakit geçirme amaçlı olabilir, oradan kendini alamama şeklinde de olabilir. Çok fazla yönü var. Ne dersiniz, nasıl değişti seyir alışkanlıkları sizce?
1: Çok teşekkürler TRT'ye, programınıza, sizlere teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Yani seyir alışkanlıklarımızın aslında değişmesinin böyle bazı temel aksları var, noktaları var. Belki oradan böyle bir bahsedebiliriz. Birincisi seyir mecralarımız değişti. Mekanlarımız, seyrettiğimiz yerler değişti. İkincisi teknolojik olanaklar değişti. Teknolojiler çok hızla değişiyor. Hatta içindeyiz. Hep konuşuyoruz. Yayın öncesi de konuştuk biliyorsunuz. O kadar bugün bile şu saatte bile bir saat sonra bile yeni bir teknoloji, yeni bir uygulama icat olunabiliyor.
0: Evet.
1: Haliyle biz de içindeyiz ve anlamaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Düşünmeye devam ediyoruz ama
0: yetişemiyoruz
1: ve haliyle içinde olduğumuz ve anlamaya çalıştığımız da bir olgular bütününden bahsediyoruz aslında bu seyir ve dijitalleşme dediğimizde. Hani bunu da bence hiç aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani hani bitmiş bir şeyin üzerine konuşmak değil, tam tersi içinde olduğumuz bir şeyin üzerine de konuşmaya, evet, anlamaya gayret ediyoruz.
0: Evet, evet.
1: Bir diğeri de seyir, yani aktörün, seyredenin, seyircinin kendisi değişti. Burada da belki sondan başlayalım. Hani bu seyirci gençler, tabii gençler ve çocukları ağırlıklı konuşacağız burada. Birincisi artık daha tırnak içinde kullanıyorum bunu, eski o pasif halinden farklı seyirci, daha aktif pozisyonda. Bunu da sağlayan zaten o teknolojik olanaklar, imkanları, önüne gelen pek çok dizi, film, içerik. Haliyle tabii ki internet ve internetten sonra 2000'lerle başlayan sosyal medya, özellikle 2010 burada çok önemli bir kırılma. Burayı da yine bir referansla söyleyeceğim. Sevgili Profesör Doktor Erol Gökah hocamızın referansıyla, bu aplikasyon dediğimiz, bu aplikasyonların, uygulamaların 2010'da özellikle yaygınlaşmasıyla birlikte, yani telefonlarımıza, yani bütün o izlediğimiz mecralardan en yoğun olanı telefonlarımız ve internet bağlantılarımızın da en yoğun olduğu yerler oralar olduğu için söylüyorum, uygulamaların hayatımıza girmesi ve bu uygulamalarla birlikte aslında teknolojinin, yani burada tabii ki bilgisayarda kastediyoruz, televizyon teknolojisinde kastediyoruz, bütün olanaklarımızı kastediyoruz ama bilgisayar ve bütün bu olanakların yanında cep telefonunun aslında insan bedeninin bir uzantısı olması,
0: evet,
1: ya bir uzuvumuza dönüşmesi hali bütün bu bizim seyir deneyimlerimizi ve seyircinin bu aktif halini etkiledi.
0: Ve çok geçmişten bahsetmiyoruz bu arada. 2010 dediğimiz, evet, şundan 16 yıl öncesi, öncesi. Ama evet, 16 yıllık bir gelişim gibi değil bu. Sanki yüzyıllar sürmüş bir değişimin eseriymiş gibi, o kadar hızlı, evet, ve ruhlarımızın da asla yetişemediği bir durum var ortada.
1: Çok doğru, çok haklısınız. Bu 2020'de daha da hızlandı,
0: evet,
1: biliyorsunuz,
0: evet,
1: pandemiyle birlikte. Belki burada seyircinin bu kadar değişmesi, genç seyircinin ağırlıklı olarak bu kadar çok değişmesi, çünkü onlar bu mecraları ebeveynlerine oranla daha aktif kullanıyorlar,
0: tabii,
1: daha yoğun kullanıyorlar. Pandemi burada çok etkili oldu. Yani burada da yine tarihsel ve toplumsal koşulların da aslında seyirciyi ne kadar değiştirdiğini görüyoruz. Çünkü hepimiz işte neredeyse 2 yıla yakın evlerimizde kaldık ve haliyle bu araçlarla olan ilişkimiz daha da arttı. Yani bizler bile, belli yaş almış olanlar bile, ebeveynler bile pek çok şey öğrenmek durumunda kaldık.
0: Evet.
1: Ve burada da

0: Hemen bir kavramdan yine bahsedeceğim. Çok dinleyicilerinizi sıkmak istemiyorum ama önemli olduğunu düşünüyorum. Kavramlarla da çok şeyimiz arttı. Çok fazla kavramla seyirciyi tanımlar olduk. O kavramlarla bu anlamaya çalıştığımız değişimi adlandırmaya çalıştık. Gençler ağırlıklı olarak onlar oraya doğdukları için, 2000 sonrası kuşak oldukları için ağırlıklı olarak genelde bunu literatür 80 sonrası doğumlular için söylüyor ama 80 sonrası doğanlar için söylüyor ama hani 2000 sonrası doğanlar özellikle bu demin söylediğimiz gibi app kuşağı dediğimiz, aplikasyon kuşağı dediğimiz 2000 sonrası doğanlar için biz dijital yerliler diyoruz. Oraya doğdukları için. Ebeveynleri de yani 80 öncesi doğanlarda yani kabaca bugün 40 yaşının üzerine almış olanlar da onlar dijital göçmenler. Yani oraya doğmadılar. Oranın göçmeni. Haliyle burada bu tanımlar da seyircilik üzerine, seyir üzerine, dijital dünya üzerine bizim aslında ne kadar hızla değiştiğimizi bize gösteriyor. Gençler çok hızla tüketiyorlar demin söylediğiniz gibi. Neredeyse işte onu da biz daha çok aşırı izleme kavramıyla, İngilizce binge watching dediğimiz kavramla da tarif ediyoruz. Obur birer izleyiciye, tüketiciye dönüştüler. İzlemenin ötesinde artık içerik üretiyorlar. Haliyle son derece gözleri bu anlamda çok şey yaptı, çok gelişti. Çünkü çok fazla dizi, film, internet üzerinden YouTube, işte bu influencerların yaygınlaştırdığı içeriklere muhatap kaldıkları için haliyle kavramlar, tanımlar da değişti.
1: Bir de sürekli bir şey kaçırma korkusu var şu an. Değil mi?
0: Hatta ona biz fear of missing out diyoruz. FOMO dediğimiz, FOMO dediğimiz bir kavram. Çok da yerinde söylediniz. Çok teşekkürler. Haliyle bir şeyleri kaçırma, bir şeyleri kaçırma kaygısının yarattığı bir ne diyelim şey hali, bir kaygı hali.
1: Sürekli huzursuzluk. Değil mi? O telefona bakılmadığında yaşanan bir yoksunluk, belirtisi.
0: Yoksunluk belirtisi. Çok doğru. Bu tür hastalıklarımız ve kaygılarımız zaten arttı. Yani sadece şey değil, FOMO değil. Onun dışında mutlaka her gününü paylaşma. Yani çünkü öyle kullanıcılar var ki biliyorsunuz ve takipçi şeyi baskısı, kaygısı. Her anını, her dakikasını paylaşmadan, haberdar etmeden işte kaç takipçisi varsa bile kendini rahat hissedemeyen kullanıcılar. Dijital içerik üreticileri haliyle burada da tabii bir takip edilme baskısı, takipçi sayısı kavramı, like'lama kavramı, yani burada mutlaka bir beğeni alma çabası, kaygısı pek çok hastalıkta ya da pek çok ne diyelim onlarda kaygıda olduğu gibi yaşamımıza girdi.
1: Kesinlikle. Bu sadece gençlerde değil tabii, büyüklerde de var ama gençlerde daha da fazla oluyor tabii ki. Bir yandan söylediğimiz gibi izleme olanakları arttı. Çok fazla mecra var, çok fazla seçenek var vesaire. Ama bu doğru orantıyla çok güzel bir seyir zevkine aslında evrilmedi. Tam tersi, o kaliteli içeriği, kaliteli yapımı bulmak, izlemek çok daha zor hale geldi ve o kaliteli yapımları da izleme konusunda odaklanma sorunu yaşayan da bir nesil var aslında, değil mi hocam?
0: Evet, çok doğru. Odaklanma zaten en temel sorunlarımızdan bir tanesi. Çünkü bu kadar çok içeriğin, bu kadar hızlı tükettiğimiz ve elimizin hemen altında. Çünkü artık bütün bu uygulamalar, televizyon, telefonlar bize çok yakın. Onlar önceden geleneksel izlemeden farklı olarak, çünkü geleneksel izlemede siz evinizde bir odada işte radyo ya da televizyon ya da işte diyelim ki ekranlarla belli bir mesafedeydiniz ama şimdi bunlar artık o kadar hayatlarımızın içerisinde ki evimizin içerisindeki her yere, yatağımıza ve banyomuza kadar girebiliyorlar. Ve bu arada çok yakınlar, çok arkadaşlar, çok dostlar, bize tırnak içinde kullanıyorum bütün bunları. Hani bir gerçeklik yanılsaması da yaşadığı için gençler çok yakınlaştı. Yani şeylerin bütün bu içerik üreten teknolojilerin bize çok yakınlığından bahsedebiliriz. Haliyle bu hız ve bu yakınlık bizde bir ciddi odaklanma problemi yarattı. Bununla ilgili zaten ciddi çalışmalar var. Yani bu işte günlük muhatap dijital dünyaya, özellikle telefonlarla geçirdiğimiz saatlere yönelik, bu saatlerin de neredeyse Türkiye için konuşuyorum, günlük 8 saatin üzerinde

0: ne olduğu söyleniyor. Hatta çok daha
1: Evet.
0: uzun sürelere ulaşıyor. Rütü'nün bu konuda çalışmaları var. Yani Rütü'nün de özellikle 2025 çalışmasından belki biraz bahsedebiliriz. Medya kullanım araştırmaları var. Zaten %87, %90'larda dijital ve internet ve özellikle bilgisayar ve telefon kullanımı var Türkiye'de. Yani %90'ın üzerinde gençler arasında kullanılıyor bütün bunlar.
1: Evet.
0: Peki ne oldu? Bu odaklanma problemi dışında neler var? Dikkat bir kere eksikliği başladı. Bununla birlikte uyku problemi başladı. Fiziksel problemler var. Yani bugün
1: Evet.
0: özellikle baktığımızda yine çalışmalara
1: Duruş
0: duruş
1: bozuklukları
0: bozuklukları var,
1: vesaire.
0: görme bozuklukları var.
1: Boyunla ilgili yine
0: Boyunla ilgili
1: sorunlar.
0: hepimiz, yani gençlerde de bu çok çok
1: Tabii.
0: küçük yaşlara kadar indi. Bunun dışında baktığımızda bu çok parçalı bir hayat olduğu için karşımızda. Yani telefonlar çünkü bizim bütün o dikkat süremizi parçalı yapısıyla da bozuyor. Çünkü biz bir taraftan televizyon izlerken de ya da herhangi bilgisayarda herhangi bir içeriğe bakarken de ya da telefonda aynı zamanda başka şeyler de yapıyoruz.
1: Evet,
0: Yani bir
1: evet.
0: taraftan telefonumuz çalıyor, bir taraftan bir film izliyoruz ya da bir şey okuyoruz, bir haber takip ediyoruz ama aynı anda evimizde ya da işte bulunduğumuz yerde mobilize olabiliyoruz. Elimizde onunla bir yere gidebiliyoruz. Yani aynı anda birkaç şeyi bir arada yapıyoruz. Bir parçalanma söz konusu burada seyirci için. Haliyle bu dikkat bozukluğunu ve odaklanmayı da daha tetikleyen bir duruma geliyor. Yanı sıra burada baktığımızda çoklu ekranlar var karşımızda. Yani biz en çok dijital dünya ile ilgili değişimi özetlerken hani neler diye baktığımızda hızlı olması, kişiselleşmesi, demin ben biraz çerçevesini çizmeye çalıştım. Her an her yerde oluşu ama en önemli belki altını çizeceğimiz şey çoklu ekranlara bizim maruz bırakıyor. Maruz kalıyoruz. Aynı anda pek çok ekran açılabiliyor. Telefonumuzda da, televizyonda da, bilgisayarda da. Haliyle beynimiz, bakışımız da bu çoklu hale alışmaya gayret ediyor.
1: Ama aynı zamanda da dediğim gibi kaliteyle ilgili çok büyük sorunlar yaşıyoruz, değil mi? Hem
0: Evet.
1: izleyici kalitesi hem de
0: Evet.
1: bize verilenlerin
0: Evet.
1: kalitesi.
0: Çok benzer içeriklerle karşı karşıyayız. Çok haklısınız. Orijinal içerikler çok az.
1: Evet.
0: Çünkü neredeyse biz bunu yıllarca önce ben akademide çalışırken işte yüksek lisans doktora sürecinde hep televizyonla ilgili çalışırken de söylüyorduk. Bir asa program yiyen bir canavar deriz hep kitle iletişim
1: Evet.
0: araçları için. Ama bugün artık o canavar neredeyse yani bunu telefon için ve şey için söyleyebiliriz. İnternet dünyası için söyleyebiliriz. Bir canavar adeta ve oraya sizin çok fazla içerik ve program üretmeniz gerekiyor. Haliyle burada yaratıcılıktan söz edemiyoruz. Birbirinin benzeri içerikler dediğiniz gibi niteliğin çok da şey olmadığı, çok nitelikli olamayan yapımların birbirini taklit ettiği
1: Evet.
0: bir dünya. Haliyle niceliğin öne çıktığı, çok birbirine benzeyen içeriklerin olduğu ki bu içeriklerin çok kısaldığı.
1: Tabii.
0: Çünkü bugün yani dikey formatlı dizilerden bahsediyoruz. 4-5 dakikalık, işte toplamda 50 dakikalık ama 10 bölümden oluşan dikey formatlı diziler. Ya da işte bu dijital hikayeler YouTube'da sürekli önümüze gelen böyle 30 saniyelik, bir dakikalık bolca dijital hikaye gençlerin ve içerik üreticilerinin yaygınlaştırdığı ve foto hikayeler, dijital hikayeler karşımızda. Bunlar da çok birbirinin benzeri, anlık, hızlı ve niteliğinin de tabii ki emeğinin de daha sınırlı olduğu yapımlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu nereye kadar böyle gider sizce? Ne öngörüyorsunuz? Artık mesela hiç uzun metraj olmaz mı? Her şey kısalır mı? Hep mi böyle olur? Yoksa bir yerde tam tersi, hayır bu böyle olmayacak deyip gerçek bir seyir zevkine doğru gider miyiz?
0: Ya valla bu tür senaryolar sinema içinde zamanında hepsi işte değil mi? Televizyon içinde, sinema içinde, radyo içinde hep
1: Radyo,
0: söylendi. Radyo içinde
1: evet,
0: hep söylendi.
1: özellikle
0: Şimdi değil
1: radyonun
0: mi?
1: hep biteceği
0: Biteceği
1: söylendi
0: söylendi
1: ama
0: ama
1: olmadı.
0: bitmiyor. Yani hiçbir zaman yani bu bir kere bu klasik olan ve hepimizin de çok sevdiği bu alanlar, mecralar bitmeyecek. Yani bu uzun hala da bitmedi zaten.
1: Tabii ki.
0: Bitmeyecek çünkü bugün hala belli bir kuşak zaten internetle bu bahsettiğimiz alanla çok yakın değil zaten. Yani onlar hala çok daha uzun diziler izliyorlar, uzun yapımlar izliyorlar.
1: Evet, televizyon hala izliyorlar. Hatta tabii fazla ki. Uzun televizyondaki.
0: Evet, fazlaca da uzun ama bir kere şey içeriği değişecek. Yani bunların gittiği kanalların kendisi teknolojiyle birlikte değişecek. Hı hı. Mecralarla birlikte değişecek. Yani şöyle içinde olduğumuz için çok fütüristik bir şekilde ileriye dair bir öngörüde bulunmak hakikaten çok zor. Ama kendi adıma şöyle söylüyorum. Ben bir sarkaç metaforunu vereyim isterseniz burada. Yani biz eskiyle yeni arasında gidip gelmeye devam edeceğiz. Yani eski nostaljik alışkanlıklarımızı unutmayacağız.
1: Evet.
0: Onların belki mecraları, yerleri değişecek. Yani biz hala bugün tabii ki mesela filmler için de konuşuyoruz ya, sinemanın kendisi için de konuşuyoruz. Ama hala festivaller var. Hala bizler azalsa da sinemalarda film seyretmeye devam ediyoruz. Evet, çok sayıları azalsa da.
1: Evet, o pandemiden sonra oldu zaten.
0: Pandemiden sonra
1: evet.
0: Ağırlaştı. Çoğunlukla tabii ki dijital platformlar ve yine belli mecralarda film izlemeye devam ediyoruz yoğun bir şekilde. Azalmayacak, bitmeyecek ama buradaki seçeneklerimiz, platformlarımız, mecralar, belki en başa dönelim tekrar. Bizim teknolojiyle kurduğumuz ilişki birazcık da bunu kuran aktörlerle birlikte haliyle değişmeye devam edecek.
1: Evet.
0: Ben yok olacağını düşünmüyorum.
1: Evet, bir şekilde uyumlanacağız.
0: Uyumlanacağız, buna uyumlanacağız ama şunu da ne olur unutmayalım. Yani insan aslında bütün ona dayatılan bu hız, bütün bu teknolojik araçlara rağmen aslında özününü de aramaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani hala insani olanı aramaya devam edecek. O platformlara ihtiyaç duyacak. Yani hala bir filmden sonra konuşmak, yüz yüze konuşmak, hala o içerikler üzerine fikir yürütmek, hala topluca olmak, kişiselleşmiş dedik ya, hani bu alanlar çok kişiselleşti, bizi de çok bireyselleşmeye itti ama insanın unutmayalım, sosyal bir varlık olduğunu, sosyal bir canlı olduğunu unutmayalım lütfen.
1: Evet.
0: Hala o sosyalleşmeye ihtiyacı var.
1: Tabii ki.
0: Haliyle de buralar bu sosyalleşme ihtiyacı devam edecek.
1: Evet, şimdi hazır siz de o konuyu açmışken bireyselleşme dediniz. Eskiden işte anne baba çocuk işte kim varsa evde birlikte oturup bir şeyler izleyebiliyorlardı. Televizyonda bir dizi olabilir, bir film olabilir veya işte ilk dönemlerinde bu sosyal medyanın çıktığında ya da işte YouTube kanalında oradaki bir şey birlikte izleyelim gibi olabiliyordu. Şu an herkes başka bir odada bambaşka bir şey izliyor aslında.
0: Evet, evet, bu parçalanmanın ve çok doğru tarif ettiniz. Bu aslında ailenin içerisinden başlayan aileyi bir araya getirmeyi de zorlaştıran bir hale ne yazık ki büründü. Bireyselleştiği, herkesin odasında, hatta yolda mobil haldeyken bile bakın, sadece
1: evet,
0: evde değil, ev çok doğru, çok haklısınız. Herkesin kendi araçlarını aldığı, kendi içeriğine yöneldiği bir parçalanmadan başlıyor ama yolda işe giderken, okula giderken, sosyal alanlarda yemek yemek için gittiğiniz mekanlara kadar ulaştı. Yani yemek yerken bile, yürürken ya da işte otobüsteyken ve ailenin içerisinde evde herkesin kendine döndüğü, bilgisayarına ya da tabletine ya da cep telefonuna döndüğü bir hale ulaştı. Ne yazık ki. Ama bir taraftan da şunu da unutmayalım, bir endüstri var ve o bir ekonomi var, inanılmaz bir ekonomi. Zaten bunu kurmak üzerine de
1: evet,
0: işliyor.
1: Evet.
0: Bunu kurmak üzerine de içerik üretiyor. Bunu ayrıştırmak üzerine de çalışıyor. Programlar, türler, mecralar, bütün bu bahsettiğim tanımlar, haliyle program türleri, işte dikey formatlardan bahsettim, dijital film platformlarından bahsettim. Yani şunun için endüstri ve ekonomi işliyor ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. Şimdi buna dair kendimizi korumamız gerekiyor aslında.
1: Evet,
0: buna
1: nasıl
0: dair
1: yapacağız?
0: Stratejiler ulaştırmamız gerekiyor çünkü yöndeşme dediğimiz bir kavram var. Her şeyi tek bir yöne kanalize ettiler ne yazık ki. Yani siz her şeyi tek bir yerden ulaşabiliyorsunuz, dizilere, işte bankanızdan para çekebiliyorsunuz, tek bir yerden alışveriş yapabiliyorsunuz, dizi izleyebiliyorsunuz, aynı anda arkadaşınızla konuşabiliyorsunuz, iş yerinden mesajlaşabiliyorsunuz bir takım kanallarla, ismini söylemeyeceğim bir takım gruplardan.
1: Evet.
0: Haliyle bu tek yön olmasının kendisi de aslında son derece endüstriyel ve ekonomik nedenlerle. Ne yapılabilir?
1: Evet, ne yapılabilir hocam? Son olarak da ona bakarım.
0: Evet, ne yapılabilir? Yani burada kesinlikle bir takım okur yazarlıklardan bahsediyoruz. Ya dengelemek ve kontrol etmek. Yani hep konuştuğumuz şeyler belki ama kontrol etmek zorundayız.
1: Evet.
0: Önce kişisel

0: kendimizden başlıyor. Tabii ki çocuklarımızdan başlıyor ama çocuklarımız eğitimin içerisinde olduğu için okullar.
1: Evet.
0: Okulların mutlaka bu okur yazarlıklarla ilgili derslerini, atölyelerini, buluşmalarını artırması gerekiyor.
1: Evet, belki yani, zorunlu olmalı.
0: Zorunlu olması gerekiyor bu okur yazarlık derslerinin, medya okur yazarlığı, dijital okur yazarlıktan başlayarak. Çünkü yapay zeka gerçeği bugün karşımızda. Artık insanın yerine geçen bir takım unsurlardan bahsediyoruz. Buradaki tehlikeleri çok önceden görüp eğitimde, ailede ve okulda bir kere bir kontrol etmemiz gerekiyor. İkincisi farkındalık. Yani önce çocuğun, hepimizin, yani ebeveynler ve hocalarımız farkında olmamız gerekiyor. Yani bunun yaratacağı, bizde yaratacağı sorunların farkında olmamız gerekiyor. Yani bu fiziksel ve psikolojik sorunlardan başlayarak sosyal sorunlara kadar uzanıyor çünkü. Bütün bu yaşadığımız sorunların, şiddetle ilgili sorunların kaynağında da aslında sosyalleşememek, insani olanla uzaklaşmak,
1: evet,
0: yatıyor.
1: Evet.
0: Hani buradan söyleyebileceğimiz ez cümle, mutlaka okuryazarlıkların, farkındalıkların eğitim ve ailede başlaması ve kontrollü ve şöyle bir kontrol burada da, yani çocuğu zorlayan bir kontrolden bahsetmiyorum.
1: Yasakçı bir zihniyet
0: değil. Yasakçı bir zihniyet değil. Daha iletişime, etkileşime açık bir kontrole devam etmesi gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Anlattıklarınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aydan Özsoy bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Hasan Tellioğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek. Belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün influencerların ve youtuberların hukuki sorumluluğu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Sorumluluk. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz sosyal medyada içerik üreticileri ya da influencer ya da YouTuber olarak adlandırılan kişilerin hukuki sorumluluğunun olup olmadığı üzerinde duracağız. Son dönemlerde özellikle kara paranın aklanması ya da piramit satış, saadet zinciri dolandırıcılıkları, şüpheli fon tanıtımları ve buna yönelik olarak yine vatandaşların dolandırılması konusunda YouTuber'ların, influencer'ların ve içerik üreticilerinin ciddi rol üstlendiği belirtilmektedir. Bu bakımdan özellikle sosyal medyada içerik üreticisi kişilerin hukuken dikkat etmesi gereken bazı hususlara dikkat çekmek istiyoruz ve vatandaşları da bu konuda bilgilendirmek

yönlendirme amacını taşımaktayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, eğer bir içerik üreticisi ürettiği içerikler nedeniyle bir ücretli işbirliği içerisinde ise bunu mutlaka izleyiciye, vatandaşa söylemek zorundadır. Para, indirim, ücretsiz hizmet ya da başka bir menfaat karşılığı yapılan içeriklerin reklam niteliği açıkça anlaşılmalıdır. Evet, özellikle son zamanlarda yapılan değişikliklerle mevzuatımıza eklenen hükümlerle eğer bunlar bir reklam ise mutlaka bunların bir reklam olduğu, bunlar bir tanıtım ise bunların tanıtım olduğunun mutlaka ve mutlaka vatandaşa belirtilmesi gerekmektedir. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız web sitesinden sürekli uyarılarda bulunmakta ve vatandaşların dolandırılmamak için uyanık olması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir. İnfluencerlar, YouTuberlar ya da içerik üreticilerinin bir defa örtülü reklam yapması yasaktır. Bu bakımdan da mutlaka ve mutlaka bu kişilerin bir ürünün ya da bir değerin ya da bir firmanın bir reklamını yapıyor ise bunu mutlaka açıkça ortaya koyması gerekir. Özellikle yanıltıcı kazanç vaatlerini yayması, kesin kazanırsınız ya da risksiz bir yatırımdır gibi hususları gündeme getirerek söz konusu yatırım araçlarına müşteri sağlaması yasaklanmıştır. Ayrıca ben sadece reklamını yaptım. Dolayısıyla kimseyi buna zorlamadım. Dolayısıyla sadece ürünün tanıtımını yaptım. Şirketin ya da yatırımın tanıtımını yaptım. Ben bundan sorumlu değilim deme şansı bulunmamaktadır. Reklamı bizzat yapan kişinin bu paylaşımları reklam kurulu tarafından incelenir ve tanıtılan bu ürünün ya da yatırım aracının ya da yatırım şirketinin vatandaşlarda meydana getirdiği dolandırıcılık hadiselerinden reklamı yapanlar da sorumlu tutulabilir. Özellikle piyasada piramit satış yapan şirketlerin ya da Saadet Zinciri, Titan Zinciri, Ponzi faaliyetleri yapan ya da şüpheli fon yatırımcısı arayan şirketlerin ünlüleri reklamlarda kullanması, influencerlar, youtuberlar ya da içerik üreticilerini buna alet etmesi sıkça karşılaştığımız bir husus olarak görülmektedir. O bakımdan da içerik üreticilerinin de uyanık olmasında çok büyük fayda vardır. Ben sadece reklamını yaptım, şirketin içeriğini, ürün içeriğini bilmiyorum, bilecek durumda değilim demek kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Evet, piramit satış sisteminin ya da şaibeli, şüpheli fon sisteminin bir anlamda yayılması, yaygınlaştırılması, reklamının yapılması Türk Ceza Kanunu çerçevesinde de suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Dolayısıyla vatandaş reklamı yapılan veyahut da yüksek getiri ümidiyle heveslendirilen vatandaşın zararlarından bu kişilerin de sorumlu olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Bir şeyi yapmak suç olabilir, onu yaymak ve teşvik etmek de suç teşkil etmektedir. Evet, özel davet bağlantısı vermek, katılım başına komisyon almak, toplantı düzenlemek ya da takipçilerine sistemin nasıl büyütüleceğini anlatmak, yalnızca genel bir paylaşım yapmaktan farklı fiili bir rol üstlenmek demektir. Ve bu tüketicinin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde ve ceza kanunu çerçevesinde yayma suçunu oluşturur. Diğer taraftan yine influencerların, YouTuber ya da içerik üreticilerin dolandırıcılığa bilerek yardım ve katılım sağlaması bakımından da cezai sorumlulukların olduğunu belirtmekte fayda vardır. Aldatıcı düzeni bilerek insanları bir fona para yatırmaya yönlendirmek ya da bir şirketten hisse almaya yönlendirmek de ceza kanunu çerçevesinde suç teşkil etmektedir. Evet, yanlış ve yanıltıcı bilgiyle yatırımcının kararlarını etkileyip ondan menfaat sağlama koşulları varsa sermaye piyasasında
piyasa dolandırıcılığı

0: kapsamında da değerlendirilebilir. Evet, zarar görenlere karşı tazminat sorumluluğu elbette doğabilir. Bu bakımdan da zarar görenler hem bu şirketlere hem influencer ya da YouTuber ya da içerik üreticilerine karşı tazminat davası açabilirler. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirler. Bağımsız haber ve eleştiri, ücretli reklam, üye toplama ve bilerek aldatmaya katılma elbette aynı şey değildir. Sözleşmeler, ödemeler, komisyonlar, mesajlar ve videoda söylenenler sorumluluğun belirlenmesinde fevkalade önemlidir. Tanıtım yapan kişinin, yani influencer, YouTuber ya da içerik üreten kişi, sistemden nasıl kazanç elde edildiği, takipçilerine tam olarak net ve vaat ettiyse ve sistemin gerçek işleyişi hakkında tam bir bilgi vermiyor ise orada duruma mutlaka şüpheyle yaklaşmakta fayda vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün influencer, YouTuber ve içerik üreticilerinin genel sorumluluğu ve şüpheli fon yatırımına yönlendirme, Titan zinciri ya da Saadet zinciri, Ponzi, piramit satış sistemlerine vatandaşı yönlendirmekten dolayı sorumlulukları üzerinde durduk ve netice itibariyle bu kişilerin de cezai ve hukuki sorumlulukları olduğunu belirterek programımızı toparlamaya çalıştık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Reklamlar. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi, baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo 1.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planını, uluslararası ilişkiler zeminindeki yerini, kimi zaman kentleşmeyle, kimi zaman kültür sanatla, kimi zaman iktisatla ilişkisini tartışıyoruz değerli uzmanlarımız marifetiyle. Böylece sizlere yorum yapabileceğiniz bir bilgi penceresi açmaya çalışıyoruz. Değerli uzmanımızı sizlere takdim etmeden önce çalışma arkadaşlarımı arz etmek isterim. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımcımız Mine Avcı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz doçent doktor Merve Suna Özel'e hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum hocam, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Bugün Merve hocamla dünyanın bugünkü ahvalinde önemli bir uluslararası ilişkiyi ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkisini. Geçtiğimiz günlerde Trump'la Xi Jinping, söylemesi biraz telaffuzu zor değil mi hocam?
2: Haklısınız hocam.
1: Görüştüler. Bu görüşme etrafında bu ilişkiyi ele alacağız. Çünkü neden bu ilişki önemli? Amerika Birleşik Devletleri dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle hegemon gücü ve bu hegemon güç zorlanıyor. Zorlayan da Çin. Çin'in ciddi bir ekonomik büyümesi var. Sanayi devriminden bu yana ilk defa ekonomideki ağırlık batıdan doğuya doğru kayıyor ve bunun ana motoru da Çin. Bunun beraberinde siyasi, askeri alana da tesir edecek bir güç değişimine yol açması bekleniyor. Tarihte böyle örnekler var. Hegemon güçlerin değişimi. Bu da hani işte uluslararası ilişkiler tarihinde antik dönemden beri kullanılan Tukitides'in söylediği Tukitides paradoksunu gündeme getiriyor. Yani hegemon güç değişirken bu değişme sürecinde karşılıklı rekabet çatışmaya da dönüşebilir. Hatırlayacaksınız, Çin başkanı bunu söylemişti. Trump'la önceki görüşmesinde bu paradoksa da işaret etmişti. Şimdi bu son görüşmeyi nasıl değerlendirmeliyiz? Burada bir husumet, bir rekabet, bir kontrollü rekabet, arada ticaretle, teknolojiyle ilgili çok ciddi problemler var. İran savaşı önemli bir tetikleyici sorun. Aynı zamanda İran'daki halin bu Asya'ya da gitmesi ve hani Asya'da da örnek teşkil etmesi, Tayvan tarafından da Tayvan'ın da Çin tarafından işgal edilmesi tehlikesinden bahsediliyor. Bu çerçeveye baktığımızda genel tablo içerisinde iki devlet başkanının görüşmesini siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Hocam son derece önemli, hem teorik hem tarihsel bir arka plan oluşturdunuz. Öncelikle onun için teşekkür ediyorum. Çünkü iki hegemon güç yan yana geldiler ve gerçekten küresel sistemde dengeler değişmeye başladı. Trump-Xi Jinping görüşmesi yalnızca bir ticaret toplantısı değil, aynı zamanda bir güç dağılımı toplantısı da olarak okunması gereken bir başlık. Amerika ve Çin arasındaki rekabetin hangi kurallar ekseninde sürdürüleceğine de belki taraflar karar verdi desek hatalı olmayacaktır. Özellikle Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları devam ederken Xi Jinping ve Trump ikinci kez bir araya geldiler bu yıl içerisinde. Bence bu son derece önemli. Sürdürülebilir bir diyalog, ortak bir zemin hedeflediklerini görüyoruz ve bu kapsamda da sanırım iki ülke arasındaki yalnızca ticaret savaşı noktasında değil, farklı başlıkları da anlamlandırmak gerekecek. Siz de belirttiniz, İran savaşı burada son derece önemli. Rusya-Ukrayna savaşı keza yine bir diğer savaş alanından biri ve doğrudan Çin'i etkileyecek noktaları var. Bir de üçüncü başlık Latin Amerika coğrafyası, Venezuela ile olan belki o yeni güç değişimi diye okumak gerekiyor. Tabii bir de çok uzun süredir Tayvan konusu var. Ekonomik rekabetin güvenlik eşiğinde Tayvan oluşturuyor diyebilirim. Bu noktadan hareketle hocam ufacık olarak hemen şunu da ekleyeyim. Bence bu toplantıda en dikkat çeken konu iki ülke arasındaki ticari ateşkesti. Çünkü 10 Ocak 2027'ye kadar uzattılar. Aslında iki ülkede bu ticaret savaşlarına bir ara vererek 2 aylık bir zaman satın almış oldu kendi ilişkileri açısından.
1: Şimdi bu hani zaman önemli ama hani bunun biraz daha isterseniz içeriğini

0: açalım. Yani buradaki rekabetin içinde neler var? Ticaret tarifeleri, kritik minerallerle ilgili bir mücadele, ileri teknoloji, yapay zeka, işte yapay zekada ciddi bir rekabet var. Bütün bu alanlarda var ama özellikle yapay zeka önemli bir yeni üstünlük tayin eden bir teknolojiye dönüşmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka bahsinde Çin'den önde olduğu söyleniyor. Hatta bunu da hani ne kadar doğru bilmiyorum, 9 aylık bir süreyle önde diyorlar. Hani sanki demek ki böyle bir güç temerküzü var orada. Kaynakları, teknolojiyi, işte kadroları falan böyle ayarlıyorlar ve birbirlerini de takip ediyorlar. Ne ölçüde bunlar gerçekçi, zaman ne ölçüde gerçekçi onu bilmiyoruz. Şimdi buradan baktığımızda bu görüşmeler çerçevesinde hani diğer konulara belki yine geliriz. Siyasi, askeri vesaire konulara, ulaşımla ilgili konulara, ama burada nasıl bir tablo görüyoruz? Karşılıklı rekabet halinde kim ne yapmak istiyor, kim hangi konuda avantajlı, diğeri dezavantajlı, bunlara biraz bakalım isterseniz.
1: Tabii hocam. Öncelikle o zaman kritik madenlerden ve nadir toprak elementlerinden başlayabiliriz. Çünkü bu görüşmenin arkasında görünmeyen dosyalardan biriydi. Şimdi nadir toprak elementleri yalnız da ticaret ürünü ya da malı değil, aynı zamanda savunma sanayinin, yapay zekanın, elektrikli araçların, batarya sistemlerinin, kısacası artık bütün yapay zeka altyapıları ve savunma alanındaki bileşenlerin her birinin stratejik güç unsuru haline geldi. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri Ocak 2025'ten bu yana, yani Trump koltuğa oturduğundan bu yana, inanılmaz derecede nadir toprak elementleri ve kritik madenlere odaklı. Bunun ilk aşamasını biz Ukrayna'da gördük. 500 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Ve daha sonrasında da işte Venezuela başta olmak üzere yine dünyanın farklı yerlerindeki, Grönland'da bunlardan biri, buralara odaklandılar. Çünkü bugün küresel sistemde Çin nadir toprak elementleri konusunda en baskın aktör. Ve Çin bu noktaya 1950'lerden bu yana devam eden çalışmalarla, araştırmalarla geldi. Yani biz nadir toprak elementlerini belki yeni duyuyoruz bireysel olarak, ama aslında sistemle 1950'lerden bu yana inanılmaz derecede önemli
0: Çin'in
1: bir alanda.
0: önce olması, önde olması, hani bu zamanla ilgili bir şey mi, yoksa Çin coğrafyasında bu madenlerle ilgili bir rezerv mi var?
1: Hocam her ikisi de diyebiliriz. Çünkü şimdi niye nadir toprak elementleri diyoruz? Aslında çok böyle az bulunmasından değil, çıkarılması ve işlenmesi çok zorlu. Ve Çin bunu 1950'lerden itibaren oluşturdu. Çin'in çok büyük alanları var. Hatta son dönemde,
0: Yüksek teknoloji istiyor yani.
1: aynen hocam, hatta son dönemde Türkiye'de de biz ilk beşe girdiğimizi görüyoruz. Kazakistan'da da son dönemde çok fazla nadir toprak elementi ve kritik madene dair rezervlerin olduğunu duymaya
0: Ama işte
1: başladık.
0: rezerv yetmiyor değil mi? Yani onu bir de
1: Kesinlikle.
0: oradan hani kullanışlı bir şekilde çıkarabilmek için yüksek teknoloji gerekiyor. Aksi halde o nadir elementin özelliklerini yok edebiliyorsunuz.
1: Kesinlikle hocam, çok haklısınız. Zaten işte bu teknoloji konusunda Çin çok daha önde olduğunu gösteriyor. Ve özellikle küresel sistemlere Çin'e bağımlılık var. İşte az önce de belirttim, Amerika ve Çin arasındaki bu ticari rekabet ya da savaş ikiye ertelendi. Neden? Çünkü stratejik sektörler Çin'e o kadar bağımlı ki, Çin ticaret savaşlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergisini arttırması konusunda kızar ve sonrasında nadir toprak elementlerin bir kısmını satmayacağım derse, o zaman daha öncesi biz Almanya'da belli otomotiv şirketlerinin neredeyse iflas noktasına geldiğini gördüğümüz gibi pek çok sektörde bunu görebiliriz. Hatta şunu söylemek gerekiyor. Bugün savaşlar o kadar dikkat çekici ve sorunlu bir hale geldi ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde en son F-35'lerin teslim süresi 6 aya kadar gecikmeye girmeye başladı. Neden? Çünkü nadir toprak elementleri yok. Bunu her aşamada kullanmaları gerekiyor üretim bandında ve bence an itibariyle Çin bu alan da ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Daha sistem yeni yeni belki de bunu anlamaya başlıyor. Bu açıdan iki ülke arasındaki bu alan son derece önemli. Büyük ihtimalle Trump ve Xi Jinping'in yaptığı o görüşmeler esnasında da, yemek esnasında da o kadar çok şirketten katılım oldu ki, yapay zekadan savunma sanayine kadar, önümüzdeki günlerde yeni alanları görebiliriz gibi geliyor. Nadir toprak elementlerinden hocam, dikkat çektiğiniz yapay zekaya geldiğimizde, zaten yapay zeka ile alakalı olarak küresel sistemde ve sosyal medyada çok fazla değişim olduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemde şirketlerin yapay zeka ile alakalı açıklamaları bence son derece dikkat çekici. Geleceğimize dair, dünyanın sistemine dair belki biraz fütüristik ve olumsuz açıklamaları da görmeye başladık. Ama şunu görmek gerekiyor. Yapay zeka riskli bir alan zaten ve yapay zekayı kimin nasıl kullandığı bunu daha da sorunlu hale getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket kontrolünde çok fazla yapay zekanın öne çıktığını görüyoruz. Artık

0: Biz de hayatın her alanında bunu kullanıyoruz. Çin açısındansa yapay zeka konusu, hesaplama, veri, işte bunların her birini kontrol etmeyle alakalı bağlamlarda bence kendisini gösteriyor. Ama şöyle bir şey var. Yapay zekanın nasıl yönetileceği konusuna bence henüz taraflar tam bir uzlaşma sağlamadılar. Bu nedenle de biz Amerika Birleşik Devletleri'nde belki biraz daha bu kontrol aşamasında şirketleri görürken Çin aşamasında daha devlet merkezli yaklaşımı görüyoruz. Belki bunu da hocam sorgulamak gerekecek. Çünkü acaba hangisi daha iyi diye soracağımız bir döneme giriyoruz. Yapay zeka bazen hiçbir şekilde kapatılmaya karşı kendisini konumlandırıp hiçbir sınır tanımıyorsa o zaman burada yeni güç siyasetinin merkezinde acaba devletler mi var, şirketler mi var, yoksa yapay zeka mı var diye sormak gerekiyor.
1: Evet, bu konu tartışılıyor. Tartışılacağı da benziyor. Ama son dönemde zaten hani bu iki ülke dışında da bazı ülkelerin bu konularda kanaat ishar ettiğini, Avrupa'da evet, da bunun tartışıldığını görüyoruz. Şimdi bu ülkeler arasında, yani siz aslında ifade ettiniz, karşılıklı bir bağımlılık da var.
0: Evet.
1: Rekabetle beraber. Bu ikisi arasındaki denge nasıl kurulacak? Yani bu kadar bağımlı olduğunuz bir ülkeyle savaşmanız zor. Ticaret savaşı bile desek, yani bildiğimiz anlamda savaş değil. Aslında bu da bir ölçüde iyi, yani karşılıklı bağımlılık olmasa çatışmanın, savaşın daha kolay olduğu bir kopuş gerçekleşebilir. Şimdilik bu kopuşun gerçekleşmemesi, bu görüşmelerde bu bakımdan olumlu bir hani değil mi şey, nasıl söyleyelim, olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir husus. Ama bu karşılıklı bağımlılığı nasıl anlamalıyız?
0: Hocam çok önemli bir konuya değindiniz. Artık karşılıklı bağımlılıklar o kadar derinleşti ki Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Rusya'ya yaptırım uyguluyorum diyor. Ama bugün hala nükleer enerji konusunda özellikle zenginleştirilmiş uranyum Rusya'dan alınıyor. Amerika için de aynısı geçerli. Yani bu açıdan inanılmaz derecede bağımlılıkların şekillendirdiği bir sistem var. Fakat bir yandan da arka planda, yani şunu da okumak gerekiyor. Evet, Amerika-Çin ilişkilerinden bahsediyoruz ama gri alanlar gittikçe daha da sorunlu hale gelmeye başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri bugün Çin'le arasındaki ilişkide bence daha öncesi de bu gümrük vergileri üzerinden yeni bir ticaret savaşı başlatmaya çalıştı ama Tayvan'ı öne çıkardı. Mesela İran'daki gelişmeler, Venezuela'daki gelişmeler, bunları bir gri alan stratejisi olarak uygulayıp Çin'i sıkıştırmak istediyse dahi ne kadar başarılı oldu? Çok büyük bir sorgulamayla karşı karşıyayız. Ben hocam şunu düşünüyorum, bu karşılıklı bağımlılıklar konusunda da ilk başta da siz dediniz, yani bu tükücü des tuzağından tutalım da paradoksa kadar sistemde hegemon değişiyor ama Amerika Birleşik Devletleri bu hegemon güç koltuğunu bırakmak istemiyor ve bu nedenle 3 tane satranç masası kuruldu. Biri Çin'de, biri İran'da, biri de Rusya'da. Amerika bu 3 masayı ne kadar idare edebilecek? Sanırım bunu görmeye başladık biraz ya da sorgulamaya başladık. Çünkü son dönemde Çin'in atılımları son derece artmaya başladı ve Çin karşılıklı bağımlılıkların ne kadar derin olduğunu da biliyor. Amerika da aynı şekilde. Pek çok şirketin Amerika'ya dönmesini beklediler ama dönen şirketlerin sayısına da bence bakmak gerekiyor. Enerji piyasasında inanılmaz bir istikrarsızlık var ama Çin'in ne kadar etkilediğini sorgulamak gerekiyor. Çin özellikle enerji depolaması konusunda ya da alternatif sistemleri devreye sokma konusunda son derece dikkat çeken bir
1: burada
0: aktör.
1: Burada bir müsaade eder derseniz araya gireyim. Yani Trump aslında biraz klasik petrol türevleri üzerinden, nükleer üzerinden enerji meselesine önem veriyor ama Çin öteden beri bunlar dışındaki enerji, güneş, rüzgar üzerinden hamlelerde bulundu. Bu da aslında biraz onun stratejik özelliğini sağlıyor. Şimdi hani İran üzerinden gerçekleşen bu petrol fiyatlarının artışı da bu bakımdan Çin'den ziyade Avrupa'yı, biraz da Amerika'yı vurmuş durumda. Buradaki duruma baktığımızda İran'a meseleyi getirirsek, İran'da bu Hürmüz Boğazı etrafındaki tartışmalar bu iki hegemon gücün ilişkilerini nasıl etkiliyor?
0: Hocam buradaki temel düğüm noktası dediğiniz gibi, yani enerji başlığı o kadar derin alanları etkilemeye başladı ki, ama ben Çin'in Amerika'nın beklediği kadar kırılgan bir aktör olmadığını düşünüyorum. Enerji depolamasından bahsettik. Siz de belirttiniz. Çok hızlı bir şekilde alternatif enerji sistemlerine kendini entegre edebiliyor. Şimdi bir diğer konu da özellikle Çin'in bunu yaparken işbirliği içinde olduğu aktörler. Şuna dikkat çekmek istiyorum. İran konusu ya da işte Hürmüz krizi hepimizi doğrudan etkiledi. 8 milyar insan doğrudan

0: buradan etkilendik. Çin de tabii ki de bundan etkilendi. Ama Çin'in bugüne kadar en önemli alternatif yaratabileceği aktörlerden biri Rusya'ydı. Fakat son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da enerji altyapıları hedef alınıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bu sürecin içerisinde mi, yeni gri alanlardan biri mi, yine hedefte Çin mi var diye sorgulamaya başladığımız bir süreç var. Bu nedenle de artık sistemde tek bir enerji krizi yok. Hürmüz'ün yanı sıra Kızıldeniz'i tartışıyoruz, Rusya-Ukrayna'yı tartışıyoruz ve gittikçe enerji üzerindeki baskı artıyor. Bu noktada da
1: enerji üzerinden taraflar birbirlerini sıkıştırmaya çalışıyor.
0: Kesinlikle hocam. Ama hemen şunu ekleyeyim. Bence burada en fazla sıkışan taraf Amerika'nın hesapladığı gibi Çin değil, sanki Avrupa oldu. Kendi müttefiklerini daha çok sıkıştırdı. Ve Amerikan enerji şirketleri bu süreç içerisinde sanırım kâr marjlarını gittikçe arttırmaya devam ediyorlar. Fakat Çin'le alakalı son dönemde çok fazla kömür alımına başlandığı söyleniyor. Dolayısıyla hocam sanırım bir de bu işin çevresel boyutları var. Yani aktörler savaşıyor ama günün sonunda nasıl enerjiden etkileniyorsak çevresel sorunlardan da etkileneceğimiz bir arka plan çıkıyor ve karşılıklı bağımlılıkları okumaya çalışırken sadece birkaç aylık işte ticaret savaşını durduralım, gümrük vergileri arttırılmasın demek kalıcı sorunlar, çözümler üretmiyor sorunlarımıza.
1: Evet, şimdi buradan Tayvan meselesine geçelim. Çin'in bir Tayvan dosyası var ve bu aslında Amerika Birleşik Devletleri ile arasında da bir dosya. Çünkü biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri de Tayvan'ı hani 71'e kadardı değil mi? Mesela asıl Çin yerine koydu,
0: Evet.
1: Çin'in yerine Güvenlik Konseyi'nde o bulundu vesaire, ama bu değişti. Bununla beraber Tayvan varlığını devam ettiriyor ve Çin de Tayvan'ın kendisine ait olduğunu söylüyor. Bu dünyadaki istikrarsızlık, bu rekabet içerisinde de Çin acaba hani askeri bir müdahalede mi bulunacak, yoksa zamana yayarak ticari üstünlükle, ekonomik üstünlükle mi Tayvan'ı ele geçirecek? Bunlar konuşuluyor. Bir de Tayvan'ın ekonomik bir değeri de var dünya ekonomisi açısından. Bunu da dikkate alarak bir değerlendirir misiniz?
0: Tabii ki de hocam. 71'den bu yana aslında siz çok önemli bir konuya değinmiş oldunuz. 71'den yana bir de hocam dikkat etmemiz gereken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki aktörün de değişmiş olması. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Daha öncesinde Tayvan tanınıyordu. Dolayısıyla Tayvan egemenlik ve toprak bütünlüğü meselesi noktasında hangi konumda? Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar Tayvan üzerinde işte Hint-Pasifik dengesi, Çin'in Pasifik'e erişimi, Rusya'nın belki hani Çin'le olan ilişki, Amerika'nın buradaki varlığı gibi konuları düşündü. Stratejik olarak potansiyel noktalarda kriz başlıklarını ele aldı diyebiliriz. Fakat şöyle bir durum var. Az önce nadir toprak elementlerinden ve yapay zekadan bahsettik. Çin bugün özellikle küresel sistem içerisinde ekonomik rekabeti en üst noktalara çıkartırken Tayvan'da da son derece önemli bir gelişme oluyor. Tayvan fason çip üretiminin merkezi. TSMC özellikle burada en önemli aktörlerden biri haline geldi. Ve pek çok uluslararası şirket doğrudan burada fason çip üretimini yaptırıyor. Tayvan bu açıdan ekonomik olarak rekabet edilemeyecek bir aktör desek belki yerinde olacaktır. Ama Tayvan dosyasında yalnızca bu konu yok. Egemenlik ve askeri güvenlik meselesi de var. Çin'in tek Çin politikası olması, Tayvan'ı kendisinin olarak görmesi ve Tayvan bağımsızlığına karşı çıkacak söylemleri son derece önemli. Trump da zaten şu döneme kadar doğrudan Tayvan'la alakalı çok sert söylemlerde bulunmadı. Bence bu da son derece önemli bir eşik. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kızdırmak istemiyor mu? Yoksa burada farklı yaklaşımları mı var? Eğer bu farklı yaklaşımlardan bahsediyorsak sanırım en önemli konu geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlık bir kısmını Orta Doğu'ya kaydırmasıydı. Yani bir savaş alanı diğer bir alandaki stratejik hamleleri değiştiriyor. Ben bu açıdan biraz daha en azından Tayvan konusunda silah satışta dahil olmak üzere Amerika'nın dikkatli gittiğini düşünüyorum. Stratejik bir belirsizlik konusundan ziyade buradaki temel durum Amerika'nın Çin'le olan ilişkilerinde şu an için Tayvan'ı araçsallaştırmadığı.
1: Yani daha önce bir Tayvan'a silah satışından bahsetti ama gerçekleştirmedi, değil mi
0: Evet, şu
1: Trump?
0: ana kadar tam görmedik.
1: Evet, burada ama Tayvan hani bütün o ekonomik değerinin Çin'in işte egemenlik, tek Çin politikasıyla beraber aynı zamanda bir de Çin'in biraz denizlere açılmasını da temsil ediyor,
0: Tabii.
1: değil mi? Çünkü Çin İngiltere'nin işte müstemlekesiyken o isyan sonrasında İngiltere Çin'i bir kara devletine dönüştürmek istedi. Denize açılmasını engellemek istedi. Donanmasını vesaire engelledi. Bu hani emperyal gücün de

ve dünya ticaret yollarına hakim olmasının arkasındaki mantığı da ele veriyor. Şimdi Çin de bunu zorluyor. Meselenin bir yönü de bu herhalde, değil mi? Çünkü Çin'i hatırlayacaksınız, o dörtlü müydü bir

0: Siz de belirttiniz. Şu an için küresel sistem ve geçiş güzergahları üzerinde de çok büyük bir savaş ortaya çıktı. Hürmüz, Babil Mendeb, işte Grönland özellikle bu açıdan, Meksika Körfezi, Panama derken Tayvan'la birlikte okumamız gereken bence bir de Malaka Boğazı ortaya çıktı. Yani Çin'i sınırlama noktasında ya da çevrileme noktasında Amerika'nın böyle bir adımı olacaksa bu sanırım Çin'in en hassas noktaları haline geliyor. Çünkü Çin'in ticaret anlamında ana damarları buradan geçiyor.
1: Çin donanmasının mesela üs edinmesine muazzam bir şiddetle karşı çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Orada bir takım ada devletlerinden, şimdi ismini hatırlayamayacağım, böyle bir anlaşma yapacak oldu. Ortalığı ayağa kaldırdılar, ada devletini vazgeçirdiler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çok yakından takip ediyorlar.
0: Kesinlikle. Çünkü hocam genel olarak hani uluslararası ilişkilerde de dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut
1: Evet.
0: taktiği. Acaba Trump şu an bunu da mı uyguluyor diye sormamız gerekiyor. Yani tarafların niyetinden ziyade sanırım niyet okumalarıyla yola çıkan bir durum
1: Son bir
0: var.
1: buçuk iki dakikamız hocam. Yani bu zirveyi bir daha son hani ana parametreleriyle değerlendirelim.
0: Tabii ki de hocam. Ben esasında buradan ortaya çıkan temel durumun Trump'ın küresel sistemdeki liderlerle olan ilişkisi ve devletlerle ilişkilerinde yine hiyerarşik yaklaştığını düşünüyorum. Xi Jinping'i inanılmaz derecede önemli bir şekilde ağırladı. İkinci kere bir araya geldiler zaten ve burada inanılmaz derecede itibar ve ikinci kere bir araya geldiler zaten ve burada inanılmaz derecede itibar ve saygıda en üst düzeydeydi sanırım. Hani biz Zelenski ya da Avrupalı liderleri bu şekilde ağırlanırken görmedik biz şu ana kadar. Sayın Cumhurbaşkanı açısından da Trump'ın Birleşmiş Milletler'de söylediği şeyler bence son derece önemliydi. Trump sanırım iki şey arıyor sistemde. Bir, istikrarlı olması. İki de gücü nispetinde sistemde belirleyici olması. Bu açıdan Amerika-Çin ilişkilerindeki en somut konu ticaret savaşları için biraz zaman verildi birbirlerine. Kritik madenler, geçiş alanları ve devam eden savaş coğrafyalarına dair çok net bir vizyon maalesef ki çıkaramadılar diye düşünüyorum ama zaten uzlaşsalardı sanırım hocam şu an bu kadar savaş ve çatışma olmayacaktı. Yine biraz optimistik bakıyoruz ama en azından sistem içerisindeki kırılmaları da net okumak gerekiyor.
1: Evet, yani görüşmeler devam edecek, öyle anlaşılıyor. Karşılıklı bağımlılık ekonomik olarak devam ediyor ama diğer taraftan birbirlerini yakından takip eden, biz şimdi Amerika takip ediyor ama Çin de muhakkak Amerika'yı yakından takip ediyor. Zaten özellikle ondan da endişe ediyorlar. Hani o
0: Evet.
1: ziyarette hatırlıyorsunuz, teknolojik bütün şeyleri, hediyeleri çöpe attılar.
0: Evet.
1: Çin'in bu kabiliyetinden de, teknolojik istihbarat kabiliyetinden de endişe ediyorlar ve bunu mesela o strateji belgesine de yazdılar. Yani Güney Amerika ile ilişkilerinde Çin'e bu bakımdan da bir hani veto uyguluyorlar. Aradaki rekabetin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini tahmin edebiliriz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerini Trump Xi Jinping zirvesi etrafında değerlendirdik. Doçent Doktor Merve Suna Özel bizimleydi. Kendisine teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
1: Ve iyi günler diliyoruz efendim.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Eskiciydi. Üç tekerlekli arabasıyla akşama değin hurda toplar, akşam götürüp hurdacılar çarşısındaki dükkana satardı. Eski pazar mahallesinin bitimindeki bir kulübede yaşıyordu. Eski toplarken öğleyin mutlaka Kümbet Camisi'ne gelir, cenaze varsa ölenin adını sorar, bazen Mevla rahmet eyliye, bazen de yuh onun ervahına derdi. Bir gün yine camiye geldi. İlçenin en büyük haddehane sahibinin cenazesi vardı. Hayır sahibi olarak bilinirdi. Caminin avlusu mahşer yeri gibiydi. İğne atsan yere düşmezdi. Belediye başkanı, il yöneticileri, esnaftan kişiler, herkes oradaydı. Yaklaştı, caminin dış giriş kapısında duran polise ölenin kim olduğunu sordu. Bu sırada ölenin ortağı da olan büyük oğlu Eşref de oradaydı. "Yuh onun ervahına!" diye çığlık attı. Cemaatten çoğu dönüp kızgınlıkla baktı. Bazısı üzerine yürüdü. Polis ve cemaatten birileri araya girdi. Eşref'in öfkesi dinmemişti. "Yahu ciddiye alınır mı? Meczup işte!" diye teskin ettiler. Adamın içine oturmuştu. Defin işlerinden sonra kendi kendine ahdim olsun, şu eskici geberince cenazesinde yuh olsun diye bağıracağım dedi. Her fani gibi yuh baba da ölümü tattı. Ölümden söz edilince biz öleli çok oldu derdi. Birisi öldü derler, o ölemez, mümkün değil, hiç doğmadı ki diye söylenirdi. Cenazesi Kümbet Camii'nden kaldırılacaktı. Eşref kinini unutmamıştı, oradaydı. Namazı kılındı, tabut omuzlandı, camiden çıkarılırken "Yuh senin ervahına!" diye bağırdı. Taşıyanların korku dolu bakışları altında tabutun kapağı açıldı, yuh baba kefene sarılı halde "Hakkın huzuruna baban gibi pis gidiyorsam yuh benim ervahına!"

0: vahıma. Ama ben baban gibi gitmiyorum, bilesin dedi, kapağı kapattı. Aklımda kalan bu satırlar Sadık Yalsız Uçanların Allah'ın Adamları adlı kitabından, profil kitaptan.
1: Aklımda kalan satırlar. Dur ve düşün.
0: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
0: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
0: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: biraz şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamlar. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
2: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Tiyatro iyidir, iyileştirir. Bu hep söylenen cümle, tekrarlanan bir ezberin ya da popüler tabirle bir hashtag'in çok ötesinde. Biraz demode ya da fazla romantik bulanlar da olabilir bu çok hızlı çağda. Varsın olsun. Gerçek dünyanın tokat gibi yüzümüze çarptığı ya da yalan dünyanın sosyal medyada fin kattığı bu zamanlarda romantizm

0: ihtiyaç var ve tiyatro hakikaten iyileştirir. Şuurlu bir delilikle oyun oynayanlar, sahne açanlar, oyuncu yetiştirenler, vazgeçmeyenler, inat edenler yapabiliyor bunu. Biz hiç fark etmeden usul usul. Günün repliği. Dünyanın bütün karıncaları birleşin. Filler ve karıncalar oyunundan. Bundan 10 yıl önce bir heyecanla konuşmuştuk Cihangir Atölye sahnesinin kuruluş çalışmalarını. Harbiye'deki radyo binamızdaydık. Artık 10. yılında onlarca öğrenci yetiştiren, her sınıfını bir oyunla sahneye çıkaran, bir ortak yaşam ve yaratım alanı oluşturan benzersiz bir okul ve tiyatro Cihangir Atölye sahnesi. Kurucuları, eğitmenleri, yönetmenleri Muhammed Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç burada. Hoş geldiniz Matine Suare'ye.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ne güzel sesinizi duymak 10. yılınızda. 10 yıl önceyi hatırladım. Radyo binamızda evet. Gözlerinizde bir heyecan, sesinizde bir heyecanla bir okul açacağınızı anlatmıştınız. Açtığınızı anlatmıştınız. Evet. Ve 10 yılın nasıl geçtiğine ben de şaşırdım. Ve nasıl bir külliyatı taşıdığınıza şu anda. Bu ülke ve ekonomi koşullarında heyecanınızı hiç kaybetmeden tiyatroyu ve tiyatro eğitimini sürdürülebilir ve erişilebilir kıldığınız için tebrik ediyorum öncelikle. Ve bunu da şahane oyunlar yaparak aynı zamanda yaptığınız için. Çok zor bir soru soracağım. Nasıl oldu ve nasıl geçti bu son 10 yıl?
2: Yani öncelikle ben siz 10 yıl deyince bir durdum. Radyo binasına ve hatırladım o günü ve dedim ki 10 yıl mı olmuş ya. Sanki 2-3 yıl önce gibi diye geçirdim içimden.
1: İşte şuurlu delilik dediniz ya.
0: Evet.
1: Biraz o şuurlu delilik sayesinde zamanın ya da yüzünden diyelim. Zamanın nasıl geçtiğini tam anlamıyoruz. Gerçekten dolu dolu bir 10 yıl oldu. Bir tek pandemi döneminde bir buçuk yıl kesilmişti süreç. Biz de geriye baktığımızda bir sürü oyun, bir sürü ders, bir sürü temsil, bir sürü prova bakıyoruz ve geçmişe böyle şaşkınlıkla bakıyoruz aslında. Evet, bu yıl 10. yılına giriyor Cihangir Atölye sahnesi. Umarız dediğiniz gibi sürdürülebilir ve erişilebilir olmaya devam eder diyelim.
2: Tam da bu akşam... Tam da bu akşam Yoko'nun doğum günü oyunuyla 10. sezonumuzu açıyoruz.
0: Bu akşam açıyorsunuz. Evet. Ne güzel bir günde konuşuyoruz sizinle. Burada olacaktınız ama provada olduğunuz için telefonla konuşuyoruz. Olsun, sesinizi duymak yeter. Evet. 10. yılınızı da böyle geçen yılda tabii ki vardı ama ödüllerle yaşıyorsunuz. Ne kadar güzel. Filler ve Karıncalar bu yıl Afife Tiyatro Ödülleri'nde ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı Arzu Gamze Kılınç.
2: Evet. Değil mi?
0: Başka ödüller de var. Direktör Arası Tiyatro Ödülleri, Küçük Salon Prodüksiyon, Ekin Yazın Dostları Seyirci Ödülü. Böyle 10. yıla çok yakışan bir oyunla ve de ödüllerle geldi. Bir şey söylemek istiyorum. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödülünü de Muhammed Uzuner'in elinden aldı. Çünkü geçen yılda Muhammed Uzuner almıştı. Böyle bir tatlılık oldu.
2: Evet, biz de çok keyiflendik, hem keyiflendik hem eğlendik hem mahcup olduk.
1: Evet. Kendi aramızda bir şey gibi oldu.
2: Evet.
1: Hatta ben şey demiştim jüriye ulaşabildiğim kişilere, hani ben vermesem mi acaba bir acayiplik mi olur? Biz öyle şeylere takılmıyoruz dediler. Eğer bir yönetmen bir hak ediyorsa oyunu ona veriyoruz dediler, sağ olsunlar. Ama çok tatlı bir gece oldu. Gerçekten sıcak samimi bir gece olmuştu.
0: Kesinlikle. Şimdi tam da bahsediyorken bu sezonun jazz oyunlarından bahsedeceğiz ama önce Filler ve Karıncalar'dan biraz söz etmek istiyorum. Ben iki kere seyrettim oyunu. İkinci de çocuklarımla beraber seyrettim üstelik. Ve çocuklarım da çok nefes almadan ve hiç sıkılmadan seyrettiler.
2: Harika.
0: Size ilk seyrettikten sonra demiştim ki Arzu Hanım. Sanki geçmişte hani 10 yıl önce, 15 yıl önce seyrettiğim oyunlar gibi. Siz de demode mi acaba demiştiniz ama değil aslında. Biraz böyle ironik olarak. Ekip oyunu seyretmeyi çok özlüyoruz. seyirci olarak. Ve burada da bir ekip oyunu var. Çok iyi bir uyarlama, çok zor bir uyarlama.

0: ama ve yönetmenlik. Nasıl çalıştınız yönetmen olarak başından itibaren?
1: Şöyle çalıştım aslında. Romanı birkaç kez okudum. Yani yazarın nasıl bir kurgu yaptığını, ne yapmaya çalıştığını, hangi noktaların altını çizip hangi argümanları yaratarak sözünü söylediğini anlamaya çalıştım. Ben Yaşar Kemal benim ya çok büyük oranda düşünsel anlamda hemfikir olduğum bir yazar olduğu için o anlamda hiç zorlanmadım. Hatta zorlanmak şöyle dursun, hani daha da heveslendim, daha da neşeyle, keyifle saldırdım romana yani neredeyse öyle söyleyeyim. Sonrasında aslında kendime bir aslında izlek çıkardım. Ekiple birlikte şöyle bir çalışmalar yaptık. Bu romandaki hangi bölüm olmazsa olmaz sizin için, hangi bölüm oyunda olmayabilir. Hatta böyle çok güzel tartışmalar yaptık. Hani bu bölüm olmazsa ben bu oyunu bırakırım. O derece işte cesedimi çiğnersiniz falan dediğiniz bölümler var mı? Biz zaten hani ekip oyunları, ekip çalışmaları yaptığımız için yönetmen olarak da ekiple birlikte çalışıyoruz aslında. Ekibin bakış açısı, algıları, arzuları hepsini aynı potada eritmeye çalışıyoruz. Sahnede yaptım oyunu daha çok. Yani metin romanı alıp bir ondan bir tiyatro metni yapıp bitirip sonra da sahneye provalara başlamadım. Uyarlamayı da yine sahnede. Çünkü ben bir yazar değilim ve bir tiyatro oyunu da yazmadım daha önce. Ama Erginor Bey hocamdı. Allah rahmet eylesin. Sahneye konulamayacak şey yoktur diye öğretmişti bize. Hatta şakasını yapmak için telefon rehberini bile sahneye koyabilirsiniz demişti.
0: Ne tatlı
1: birazcık
0: gerçekten.
1: bu bilgiye güvenerek, biraz tutkuma güvenerek, yani hem işime karşı hem de romana ve Yaşar Kemal'e karşı sahne üzerinde doğaçlamalarla metni oldukça budamak zorunda kaldım. Tabii normalde 300'e yakın, 300 sayfaya yakın bir roman. Ama ben bundan işte bir saatlik bir oyun yapmak istiyordum. Tabii ki bu 70 dakikaya çıksaydı ya da 75 dakikaya, hayır, bir saat diye itiraz edeceğim bir sınırdan bahsetmiyorum. Aşağı yukarı işte 60-80 dakika arası öngördüm. Sonra durumları çalışıp, sahneleri çalışıp, doğaçlamalar yapıp, onların birbiriyle bağlantısı, kronolojisi. Çünkü ben romandaki kronolojiyi takip etmedim. Romandaki kronolojiden çok başka bir kronoloji var şu anda oyunda. O da işte sahnelemenin, sahneye uyarlamanın gerekliliği oldu aslında. Çünkü seyirciyi baz alarak ortaya seyredilebilecek ve Yaşar Kemal'in dilini, metaforlarını, atmosferini ve sözünü kaybetmeden en iyi bunu nasıl yapabiliriz diye, yani birçok sahnenin de birkaç versiyonu var sizin görmediğiniz. Hani versiyonda çalışıyoruz çünkü. Ama özetle benim için o kadar keyifliydi ki zorluğunu pek fark edemedim. Çok özgür çalıştım çünkü. Yani üstümde herhangi bir profesyonel baskı hissetmeden çalıştım. O yüzden çok aşk diyorum o sürece, ben kendimi öyle tarif edebiliyorum.
0: Şimdi anlattığınız süreçle sahnede seyrettiğim şeyi aklıma geldiğinde onları yan yana koyduğumda hakikaten daha bir anlam kazandı. Çünkü ekip sanki tek bir nefesmiş gibi, sanki birlikte hareket eden, yani tek bir bedenmiş gibi davranıyordu ve gerçekten bir ekip çalışması gördük. Ben bazı seyrettiğim oyunlarda onu arıyorum. Var olduğunu söylenen oyunlarda onun aslında eksik olduğunu fark ediyorum. Çünkü birlikte o metni de beraber anlamak ve metinde de hemfikir olmak ve onu beraber oluşturmak da çok şeyi değiştiriyor. O ekibin birlikte
1: Tabii.
0: çalışmasını değiştiriyor.
1: Ya şöyle, tek akıldan çıkan bir reji tek akla aittir. O yüzden hani biz de kolektif akıldan bahsettiğimiz için yönetmenlerimiz de, sadece ben de değil, Muhammed de öyle, Serpil de öyle.

0: Yani Just'ta oyun yöneten, atölyelerimizde oyun yöneten Dorukhan Kenger, Can Seçki, bizim mezunlarımız bunlar. O da ayrı bir keyif bizim için. Herkes aslında bu tarafı sürekli akılda tutup kolluyor. Yani tek akıldan çıkmasın. Çünkü o izlediğinde hissettiğini yahut gördüğünü söylediğin şeyler, hani sanki şöyleymiş, sanki böyle gibi dediğin şeyler, aslında o sankiyi ortadan kaldırmak için provalar yaptık biz. Gerçekten tek nefes, birlikte nefes almak için çalıştık. Gerçekten hemfikir olmak için her söze ve bize ait olması için, ya yani oyunun ekibe, oyunculardan gelen şeyler çok kıymetli oluyor. Çünkü kendilerine ait oluyor, hepimize ait oluyor. Tek akla ait olmuyor. O zaman da sahiplenme yüzdesi çok artıyor ekibin.
1: Kesinlikle ve bu o kadar çok seyirciye geçiyor ki hani tahmin edeceğinizden çok daha fazla seyirci bunu hissediyor.
0: Evet, biraz daha aslında bu konuda bir el artırabiliriz, bir hayal kurabiliriz beraber. Biz bu kolektif akıldan

0: Sadece yönetmeni, müzisyeni, koreografı, oyuncuları kastetmek istemiyoruz aslında. Yani seyircimizi de o kolektifin içinde algılamaya çalışıyoruz. Seyircinin, çünkü seyircili provalar yapıyoruz, seyircilerimizle sohbet ediyoruz. Hani ne hissettiniz? Onların da akılları, fikirleri ve beğenileri bu izlediğiniz kabın içinde var. O
1: Kesinlikle.
0: kolektife seyirciyi de katmaya çalışıyoruz. Yani interaktif bir oyun değil ama hazırlık aşamasında seyircili provalar yaparak ara ara dönem dönem seyirci fikri de alıyoruz.
1: Kesinlikle o seyirciyle iletişiminiz fark ediliyor zaten. Bir kere
0: Evet, Jess'in yapısı buna çok uygun.
1: Evet,
0: Evet,
1: evet.
0: Jess'in yapısı.
1: Yaşar Kemal'in bir metnini sahneye taşımış olmanız zaten çok şahane bir şey. Yani mesela ben çocuklarım bunu izlediği için çok mutluyum. Ama genel olarak da Jazz'ın repertuarına baktığımızda çok iyi metinler, çok iyi yazarlar görüyoruz. Muhammed Uzunlar'a dönmek istiyorum. Bu sezonda neler var?
2: Evet, bu sezonda yine geçen yıllardan devam eden oyunlarımız var. Bir de yeni oyunumuz var. Yoko'nun doğum günü, Roland Topor'un bu akşam başlayan. Topor'un çok geniş bir dünyası. Absürt, kara komedi, sürrealist vesaire. Ondan sonra değişik bir dünya. Onunla başlıyoruz. Filler ve Karıncalar zaten devam ediyor. Ondan sonra Katip Bartleby var, Herman Melville'in yazdığı. Benim sahneyi uyarlayıp yönettiğim. Neredeyse Eşittir oyunumuz var.
1: Bu da geçen
2: Serpil Göral'ın,
1: yıllardan.
2: o da geçen yıllardan. Ayak Bacak Fabrikası var, Selmet Çağ'ın. İki Efendi Nuşa Alaturka var. Kıvanç Kılınç'ın, Carlo Goldoni'nin İtalyanca yazdığı eserden uyarladığı ve 18. yüzyıl İstanbul'una getirdiği çok neşeli bir komedi o
1: Çok
2: da.
1: iyi bir uyarlama ve çok eğlenceli bir oyun kesinlikle.
2: Çok evet, seyircimizden çok, zaten kaçıncı sezonuna giriyor
1: Evet.
2: bu oyunlar? İki Efendi de öyle. Ödenmeyecek Ödemiyoruz var, Dario Fo'nun, o da bir politik komedi. Saloz'un Mavalı var, Peter Weiss'ın yazdığı ve Can Yücel'in çevirdiği. Çevirinin de altını çizmek istiyorum çünkü Can Yücel'i bilenler anlayacaktır, çok güzel başka bir oyun yazıyormuş gibi çevirdiği için.
1: Yeniden
2: Onu da çok
1: söylediği diyoruz bazen onun
2: yeniden
1: için.
2: söylediği bir şey Saloz'un Mavalı. Evet, bir de 7 dakika oyunumuz var. 7 dakika oyunumuz eğitim projesi olarak yapılmıştı ama sonradan sınırlarını genişletti otomatikman. Çünkü 7 dakika bir işçi sorununu, bir işçilerle patronların bir 7 dakika savaşını ele alan bir oyun. Dolayısıyla bunu sendikalara, işçi örgütlenmelerine gidip oynuyoruz ve doğrudan seyircisiyle karşılaşıyor. Ona da dayanışma oyunu diyoruz o yüzden. Oyunlarımız bu şekilde.
0: Eğitim
2: Hepsi
0: projelerimizi
2: eğitim projeleri.
0: yapmaya devam edelim.
2: Evet,
1: Evet,
2: onlar
1: yani
2: var.
1: şimdi
0: Konservatuar.
1: konservatuar iki koldan devam ediyor, değil mi?
0: Evet. Onlar geçen sezon sonuna, eğitim sezonunun sonuna Ben Erci Kendini Niçin Öldürdü oyununu yaptılar. Yönetmenleri ve hocaları Alper İrvan. Bir de Oyun Atölyesi 3'te Muhammed'in yönetmenliğini ve hocalığını yaptığı Macbeth. Onlar da bu sezon yer buldukça, mümkün oldukça seyirciyle buluşturmaya çalışacağımız oyunlar oldu.
1: Şimdi
2: Yani bizim,
1: buyurun.
2: pardon, bizim üretim biçimimiz ya eğitim projesi ya bir mezuniyet oyunu, ki o da eğitim projesi oluyor. Yani biz 9 oyunluk bir repertuara ulaşma amacında olmadan, oyunlarımız seyirciye tekabül ettiği için, seyircimiz oynasın dediği için gelerek, seyrederek böyle bir şey oldu. Dağarcık oluştu yani. Bundan da mutluyuz. Yani 8. sezonunu oynayan oyun var, 6. sezonunu oynayan oyun var, 4. sezonunu oynayan oyun var. Bakalım nereye kadar gidecek diye merak ediyoruz açıkçası.
1: Zaten her sene oyun atölyelerinden yeni 3 oyun ekleniyor. Konservatuvar
2: Evet, çoğunlukla
1: kısmından
2: öyle oluyor.
1: oyunlar ekleniyor. Oradan da belki 2-3 oyun ekleniyor ve bunlardan bazıları repertuara giriyor ve
0: Evet.
1: sezonlarca da devam
2: Evet.
1: ediyor.
0: Evet.
1: Şimdi sanki böyle kendiliğinden oluyor gibi söylediğiniz ama bir taraftan da bunların hepsiyle tek tek yani hani kendiliğinden olmuyor tabii ki.
2: Mutlaka biraz zahmet tabii.
0: Aslında şöyle, burada bir üretim modeli var. Tiyatro yapmaya dair. Bu eğitimi de dışlamayan profesyonel

0: tiyatroyu da dışlamayan, dayanışma alanlarını da dışlamayan bir üretim modeli. Dolayısıyla bir sistem kuruyorsunuz aslında, bir yapı. Ve sonrasında o kendi kendine çalışmaya devam ediyor. Üretmeye. Yetişmeye çalışıyoruz biz sadece, hani bizi aşmasın yeter ki. Hı-hı. Hani kontrollü bir şeyimiz olsun, üretim seviyemiz olsun diye. Ama çok keyifli yani, memleketin, dünyanın halinden bağımsız bakarsak yani caz... Hepimiz için, herkes böyle ifade ettiği için söylüyorum. Hani böyle bir Alice Harikalar Diyarı'nda durumu var burada.
1: Bir nefes alma yani. Mekanı, bir muhabbet Kesinlikle. Etme mekanı. Yani ona bile o kadar ihtiyaç duyuyoruz ki mecbur olmadığımız bir yere gidip hani yeme içme dışında bir yerde sohbet etmek, ahbaplık etmek, dertleşmek Hı-hı. ihtiyacında bile çok önemli. Yani
0: Evet.
1: Ve çok sık geliyorum CAS'a, ona rağmen hala seyretmediğim oyunlar var, o kadar çok oyun var ki o yüzden.
2: Evet, artık tamamlarız bu sezon.
1: Bu sezon tamamlarız, yeni oyunu da mutlaka seyredeceğim onu. O Jaco'nun doğum günü de bir öğrenci, yani sınıf oyunuydu değil mi?
2: Ama o şimdi, konservatuarın mezuniyet oyunuydu
1: ama şimdi repertuar oyunu olarak
2: repertuarı aldık. Yani şöyle yapıyoruz biz Aybeniz Hanım, seyircinin tepkisine bakıyoruz ve seyirci bunu profesyonel arenada görüyorsa biz de taşıyoruz. Yani aslında bizim demin Gamze'nin dediği gibi seyircimizi de kolektif aklın içinde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla buna hep beraber karar veriyoruz. Hı hı. Tabii ki yolculuğu uzun olur, kısa olur herhangi bir oyunun, onu bilemeyiz ama seyirci de artık bu platformda yer alabilir dediği için oyunlarımızı profesyonel arenaya taşımış oluyor.
0: Bu arada taşımadıklarımız da var.
1: Mutlaka.
0: Yani bir de sizin bilmedikleriniz. Mesela Yoko'nun doğum gününü oynayan, mezun olan sınıfımız aynı zamanda Lorca'nın Kanlı Düğünü'nü de ikinci mezuniyet oyunu olarak paralelde çalışmıştı. Fakat Kanlı Düğün'le ilgili böyle bir yol, böyle bir yolculuk açılmadı. Onu da ben yönetmiştim. Belki bir gün tekrar gündeme gelebilir, belki repertuar alınabilir ama diğerleri gibi hani mezuniyet oyunu oynadık, kutladık, sevindik, ertesi sezon profesyonel oyun olarak repertuara aldık diye öyle bir garantimiz de yok. Hı-hı. Biz de bilmiyoruz, oyunu yönetmeni bile bilmiyor. Yani ben bilmiyordum Kanlı Düğün oynanırken profesyonel olur mu olmaz mı? Bunları da düşünmüyoruz zaten çalışırken.
1: Evet evet. Yani öyle bir bizim hesapla gitmiyorsunuz zaten.
0: Gitmiyoruz. Merkezimizde o oyuncuların, o öğrencilerin en iyi şekilde deneyim kazanabileceği ve eğitim alabileceği projeleri seçiyoruz biz. Hı hı. Oluyor da seyirci beğeniyorsa devam etmesine de engel olmuyoruz. Bir de o var.
2: Yani burada şöyle bir bakışımız da var. Ben yaptım olduculuk da vardır ya hani, tiyatroda da vardır, sinemada da vardır, diğer alanlarda da vardır. Hani biz bu oyunu sahneleyeceğiz kardeşim, izleyen izler, izlemeyen izlemez gibi düşünceden ziyade biraz daha seyircimizi önemsiyoruz. Yani seyircinin ortalamasının bizi aşağı çekmesi ya da yönlendirmesi anlamında değil ama bunun karşılıklı bir sohbet olduğunu düşündüğümüz için, tiyatronun seyirciyle sahnenin bir sohbeti olduğunu düşündüğümüz için hani hem sohbete çağırıp hem de sohbet etmemek durumuna düşmemek için onların da niyetlerini, ihtiyaçlarını, zevklerini dikkate alıyoruz tabii ki.
1: Zaten sezonu kapatacak kadar oyununuz var bu sezonda da. Bu akşam Yoko'nun doğum günü ve yarın akşam. Evet. Filler ve Karıncalar 15-16 Ekim'de Cihangir Atölye sahnesinde, 17 Ekim'de Fişekhan'da, 21 Ekim'de Alan Kadıköy'de. Diğer programı öğrenmek isteyenler bütün ayın programını cihangiratölyesahnesi.com adresinden öğrenebilirler. Çok teşekkürler Muhammed Uzun ve Arzu Gamze Kılınç. Gene görüşeceğiz CAS'ta ya da radyoda bir yerlerde. Evet. Kolaylıklar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz de çok teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın, görüşmek üzere.
2: Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak, bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Tuna Şengil, Zeynep Matur, bugün Muhammed Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç'la birlikte Aybeniz Ece Uçağan, Sahnenin Sesi.

0: Bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
1: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde başkalarını yargılamayı birer güç gösterisi sayan, kendi hatalarını ise birer kale gibi savunan o modern insanın savunmacı zırhlarını tamamen yere bırakıyoruz. Yönümüzü şahsiyetimizin o en naif, en iyileştirici köşesine, yani kendi kusurunu dürüstçe görebilme ve başkalarını yargılama hırsından kurtulabilme estetiğine, itiraf ve tevazuya çeviriyoruz. Bir insanın kendi içindeki o gürültülü yargıçları susturup sadece kendi hatalarıyla yüzleşebilme olgunluğunu konuşuyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, istiyoruz ki zarafetin sadece dışarıya sergilenen bir kibarlık değil, en başta insanın kendi nefsiyle kurduğu o dürüst, o yargısız ve pürüzsüz barışın şahsiyet bulmuş hali olduğunu hepimiz hatırlayalım. Başkalarının yanlışlarını birer dedektif titizliğiyle takip eden, kendi hatalarını birer sır gibi saklayan, her fırsatta başkalarına parmak sallayarak kendi içindeki o huzursuzluğu bastırmaya çalışan insan, ruhu, kalbi terbiyeden süzülmediğini aslında belli ediyordur. Modern dünya bize sürekli haklı olmayı, asla hatayı kabul etmemeyi ve yargılayarak üstünlük kurmayı bir başarı nişanesi gibi sunuyor. Oysa gerçek asalet, kendi içindeki o çelişkileri, o eksik yanları dürüstçe itiraf edebilmek ve bir başkasının hatasını gördüğünde ona kendi hatalarını da hatırlayan dilsiz bir şefkatle yaklaşabilmektir. Saadettin Ökten, medeniyetimizin ve irfan tasavvurlarımızın özünü, insanın kainat karşısındaki o acizliğini kendi nefsinin kusurlarıyla yüzleşerek anlayabilmesi ve bu sayede başkalarına karşı dilsiz bir merhamet alanı açabilmesi olarak tarif eder. Bu asil tasavvur, başkasını yargılamaya yeltenmeden önce kendi içindeki o kusurları hatırlayıp derin bir sessizliğe bürünmekle, kendi hatalarını pürüzsüz bir dürüstlükle itiraf etmekle hayat bulur. Kendi hatasını görebilme cesareti, yargılamanın o hoyrat pençesini kırmanın en asil yoludur. Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü irfanın en güzel nişanesidir. Kemal Sayar, modern insanın en büyük ruhsal sızısının başkalarını yargılayarak kurduğu o sahte üstünlük kalesinin içinde aslında kendi hatalarından kaçan korkak bir benlik üretmesi olarak hatırlatır. Kendi hatalarıyla barışan, başkasının kusuruna ise ben de bir insanım ve hata yapabilirim nazarıyla bakan o alçak gönüllü duruş, Kemal Sayar'ın bahsettiği o narsistik körlüğü kökünden iyileştiren muazzam bir şifa eylemidir. Nezaket hatasız olmak değil, hatasını birer olgunluk dersi kılabilmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal alanda birbirlerinin yüzlerini korumak için sergiledikleri o dilsiz rıza oyunlarını ve başkalarının hatalarını görmezden gelmenin toplumsal ahengi nasıl koruduğunu inceler. Hayatın bu sakin menzilinde Goffman'ın üzerinde durduğu o yüz koruma sarsılmaz bir tevazu hukukuna dönüşmüştür. Bir başkasının hatasını gördüğünde onu kamuoyu önünde değil, kendi sessizliğinde örtmek, kendi kusurunu dürüstçe kabul edip yargılamadan vazgeçmek, o geniş dünyada hiç kimsenin kendini acımasızca yargılanmış hissetmesine rıza göstermemek demektir. Yunus Emre, kendi ayıbını görmeyen başkasını nasıl görür? Kendi hatasını bilen yargılamayı nasıl bilir derken asıl görüşün o içsel yüzleşmede saklı olduğunu hepimize hatırlatır. Asil bir ruhun nişanesi, başkasının kusurunu kendi hatasından bir parça bilip ona sadece şefkatle bakabilmesindedir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Hepinize nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi, 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de aynı kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. İddiaların yalanlandığını belirtti, iftira ve istismara karşıyız dedi. Akbaşoğlu, hırsızlığa geçit verilmeyeceğini de vurguladı. Yolsuzlukla mücadele ettiğimiz için 24 yıldır kesintisiz iktidarız ifadelerini kullandı. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci Hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı, suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ihale soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüne ilişkin 30 sanığın istinaftaki yargılaması sürüyor. Mahkeme heyeti yeni ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine

0: isabet etti. Pakistan ise bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 15 ile 17. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Reklamlar.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Genç Yaşam programı başladı. Bugün de huzurlarınızdayız. Gençlerin ve genç kalanların programı Genç Yaşam'da bir saat boyunca size ulaşacağız. Konuklarımız var. Yine stüdyoya gelecekler. Şarkılarımız var sizin için seçtiğimiz. Elbette programı sizin için hazırlayan bir ekip var. Programı Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Talip Akpınar var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir şarkıyla başlayalım. Gülben Ergen'i dinletelim size. Söz desin sanatçı. Ardından da programımızın içeriğine dair bilgi verelim. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, 29 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te tarım üzerine yaptıkları çalışmalarıyla katılan Bilim Erzurum Atölye eğitmenleri stüdyo konuğumuz olacak bugün. Alperen Akbel, Abdülkadir Sümbül ve Mustafa Ergincan yayın konuğumuz olacaklar. Kendileriyle çalışmalarının detaylarını konuşacağız. Hem de onları tanıyacağız programımız içerisinde. Serdar Ortaç'tan bir şarkı dinliyoruz. Gitme.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam'a devam ediyoruz. Saatimiz 15.18'e ulaştı bile. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Her zaman olduğu gibi konuklarımız bugün bizi yalnız bırakmıyorlar. Stüdyomuza geldiler. 29 Eylül 4 Ekim'de düzenlenen, şu an Urfa'da düzenlenen Teknofest'te tarım üzerine yaptıkları çalışmayla katılan Bilim Erzurum Atölye eğitmenleri var. Alperen Akbel, Abdülkadir Sümbül ve Mustafa Ergincan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii biz Teknofest macerasını, Teknofest serüvenini konuşacağız ama öncelikle sizi tanımak isteriz. Önce Alperen Akbel'den başlayalım. Sayın Akbel, kendinizden biraz bahseder misiniz dinleyicilerimize?
3: Merhabalar, öncelikle hoş bulduk. Bu bize sağlamış olduğunuz için, konuk imkanınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun.
3: Ben Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde intern hekimim. Aynı zamanda Bilim Erzurum'da eğitmenlik de yapıyorum.
1: Evet.
3: Ve de Can Sağlığı Vakfı Karadeniz Koordinatörüyüm aynı zamanda da. Biz burada hani bir Teknofest yolculuğu yaşadık. Onu anlatmak için buralara geldik.
1: Şimdi tabii özellikle Bilim Erzurum Atölye'de ne tür çalışmalarda bulunuyorsunuz? Biraz kendi alanınızla ilgili olarak bilgi verin. Sizin temelde intern hekim olarak yaptığınız çalışmalar var mı? Bireysel çalışma mı yapıyorsunuz? Ekip çalışması mı her zaman?
3: Genel olarak ekip çalışması üzerinden yola çıkıyoruz.
1: Evet.
3: Hani çünkü orada hepimiz bir ekibiz. Hepimizin farklı uğraştığımız alanlarımız evet. var. Genel olarak özellikle oraya gelen misafirlerimize, çocuklarımıza çeşitli konularda yardımcı oluyoruz. Çeşitli konularda etkinlikler veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Bu hani çok

0: küçük yaş gruplarından başlayıp hani lise, üniversite seviyelerine kadar ilerleyen
1: Devam
0: bir
1: ediyor.
0: serüven
1: Yani
0: var.
1: herkes kendi mesleğine göre bir eğitim veriyordur gibi düşündüm ama zannediyorum ki böyle devam etmiyorsunuz, değil mi? Ekip
0: Yani
1: çalışması
0: tabii
1: var.
0: ki mesleğimizle bağlantılı etkinliklerimiz var. Lakin buna rağmen hani belirli bizim alanlarımız var. İşte uzay var, girişim var, tarım var. Hani farklı farklı atölyelerimiz var. Bu atölyelere göre verdiğimiz eğitimler değişiyor. Herkes farklı atölyelerden sorumlu tabii ki
1: Evet.
0: de. Ona göre bir değişiklik olabiliyor.
1: Değişiklik olabiliyor. Ne kadar güzel. Biz atölyeyi de konuşacağız ama Sayın Mustafa Ergincan'ı da tanımak isteriz. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben Mustafa Ergincan, Bilim Erzurum Yazılım Merkezi Koordinatörüyüm. Biz de yazılım merkezi tarafında DGEM aracılığıyla, Avrupa Birliği bir programı aracılığıyla yazılım eğitimleri veriyoruz. Geleceğin Meslekleri adı altında.
1: Evet.
2: Bu şekilde bir çalışmamız var. Merkez atölyelerde de gene ufak yaştaki arkadaşlara biz üniversite ve daha üst seviyelerin lise, üniversite ve NEET gruplarına veriyoruz eğitimi.
1: Evet. Şimdi tabii yazılım çok geniş bir alan. Bu konuyla ilgili olarak eğitim verirken kaç yaştan itibaren başlatıyorsunuz eğitimleri?
2: Aslında şöyle, yani yaş aralığı 10 yaşa kadar inebiliyor. Fakat direkt bir eğitimde genelde lise 1'den başlatıyoruz.
1: Biraz yaşlarının büyümüş olması
2: Evet,
1: gerekiyor çocuklarımızın.
2: ama yeteneği olan çocuklar için, ilgisi olan çocuklar için daha ufak yaşlarda başlayabiliyoruz. Yani en ufak öğrencim 10 yaşındaydı
1: 10
2: mesela.
1: yaşında, evet. O yaşlarda da başlayabiliyor. Sayın Abdülkadir Sümbül, siz de tanımak isteriz. Buyurun kendinizden bahsedin lütfen.
3: Merhaba, ben Abdülkadir Sümbül. Bilim Erzurum eğitmeniyim. Bizler de yine Bilim Erzurum olarak öğrencilere 6 ile 14 yaş arasındaki öğrencilere eğitimler vermekteyiz 6 yıldır. Erzurum'daki çoğu öğrenciye şu anda eğitim verdik. Tekrar köy okulları olsun, ilçelerdeki öğrenciler olsun, gelemeyen öğrenciler yine bizler giderek eğitimler veriyoruz.
1: Evet, eğitimi ayaklarına da götürüyorsunuz bu vesileyle.
3: Evet.
1: Köy okullarıyla çalışmalarınız nasıl oluyor peki? Günübirlik mi gidiyorsunuz? Haftalık program mı yapıyorsunuz?
3: Şöyle Milli Eğitim'de zaten protokolümüz var. Öğrenciler gelip eğitim alıyorlar. Onun dışında gelemeyen öğrenciler de biz yine gün veriyoruz. O günlerde öğrenciler hazır bizleri bekliyorlar. Bizler de o günlerde gidip öğrencilere köy okullarına eğitimler veriyoruz.
1: Evet, şimdi teknik teçhizat da gerekiyordur. Bunlarla
3: Evet.
1: birlikte gidiyorsunuz, ekipmanla birlikte gidiyorsunuz
3: Şöyle
1: anladığım kadarıyla.
3: bizim bilim merkezimizde 7 tane sınıfımız var. Atölye diyoruz biz bu sınıflara. Öğrencilere bu sınıflarda eğitimler veriyoruz. Gittiğimiz zaman da gelemeyen öğrencilere yine atölyelerimizdeki eğitimlerin aynısını götürüp orada öğrencilere aktarıyoruz.
1: Evet, onlar da bundan
3: Evet.
1: faydalanıyorlar. Size sorayım hemen o zaman. Bilim Erzurum Atölye çalışma alanı amaçları olarak neyi ifade etmeli dinleyicilerimiz için?
3: Ya biz genelde öğrencilere bir ışık oluyoruz aslında. Öğrencilerin bir etkinliklere veya bir derse daha iyi bir şekilde akıllarında kalabilmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklar orada kendilerini fark ediyorlar. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda kendilerini keşfediyorlar öğrenciler. Bizler de bu kendilerini keşfetmelerini sağlayabilecek etkinlikler düzenliyoruz. Örnek verelim, bir astronomi atölyesinde uzayla ilgili çalışmalar yaptığımız zaman çocuk içerisindeki bu merakı keşfediyor. Benim uzaya karşı meğerse ne kadar çok merakım varmış, ilgim varmış diye düşünerek eve gittiği zaman da yine bu çalışmaları evde de tekrar
1: Edebilir.
3: edebilip başarı daha fazla bir başarı sağlıyor.
1: Peki şunu sorayım size. Başvuruları nasıl alıyorsunuz? Atölyeyi arkadaşlarımız nasıl dahil oluyor? Bir de

0: eğitim görerek tekrar evlerine geri dönüyorlar.
1: Evet. Bir kontenjanınız var mı? Başvuruların tarihi var mı mesela?
0: Başvurularımız bilimerzurum.org adresinden veya bilimerzurum Instagram adresinden yapabilir velilerimiz.
1: Evet.
0: Başvurularımız açık şu anda. Bu ayın derslerine başladık. Önümüzdeki haftadan pazartesinden itibaren derslerimize başlayacağız. Öğrencilerimizi hafta sonu cumartesi günü bireysel olarak alıyoruz. Salı gününden itibaren öğrencilerimiz okullarla, servislerle gelip eğitim alıp tekrar okullarına geri dönüyor. Bu cumartesi günü de yine bireysel başvuru yapan velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte de yine eğitimlerimize devam edeceğiz.
1: Eğitimlerinize devam ediyorsunuz. Bir müzik arası verelim o zaman. Konuşmaya devam
0: Tabii
1: edelim.
0: ki.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şarkımızı Melis Fis söylüyor. Kara Kedi.

0: Gemimiz fotojenik.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam'a devam ediyoruz. Stüdyomuzda konuklarımız var şu anda. Bilim Erzurum Atölye eğitmenlerini ağırlıyoruz. Sayın Alperen Akbel, şimdi siz program başlarken dediniz ki ben can sağlığı kolundayım, can sağlığı.

0: çalışmalarınızı yürütüyorsunuz, atölyeyle bağlantınız nedir? Detayları alalım lütfen.
1: Tabii ki şu şekilde biz Can Sağlığı Vakfı olarak aslında T3'ün başka bir koluyuz. Sağlıkla alakalı koluyuz.
0: Evet.
1: Dediğim gibi ben de şu an Karadeniz Bölge Koordinatörlüğünü
0: Evet.
1: yapmaktayım.
0: Evet.
1: Biz burada yine benzer şekilde özellikle hani hem çocuklara aynı zamanda bizim ulaşmak istediğimiz hedef kitlemiz biraz daha geniş. Daha büyükler de olabiliyor. Özellikle sağlık çalışanları veya toplum sağlığıyla alakalı olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikler işte çeşitli standlar açmak olsun, işte köy okullarına, köylere gidip yardım etmek, ondan sonra insanları bilgilendirmek, sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, sağlık konusunda yine çeşitli seminerler, konferanslar yürütmek. Geçen sene mesela büyük bir kongre düzenlemiştik. 1.000 kişinin üzerinde bir katılımımız vardı. MEDEYAY 26 Erzurum diye tıpta yapay zeka kongresi düzenlemiştik mesela.
0: Evet.
1: Hani biz biraz daha bu işin sağlık tarafındayız. Hani sağlık olarak hem dediğim gibi sağlıkçıların eğitimi hem de toplum sağlığı konusunda neler yapabiliriz, nasıl insanları eğitebiliriz şeklinde bir ilerleme şey yapıyoruz.
0: Karadeniz Bölge Koordinatörüm dediniz.
1: Evet.
0: Şimdi Erzurum Doğu Anadolu bölgesinde olduğu için bu bölgeleşmeyi dinleyicilerimizle paylaşmanızı isteyelim o zaman. Nasıl bir bölgeleşme var?
1: Yani daha önceden ben Erzurum İl Koordinatörlüğü yapıyordum.
0: Evet.
1: Ondan sonra Karadeniz'e atandım. Hani şu şekilde her ne kadar Karadeniz'de olmasam da Karadeniz'e sık sık gidip geliyorum. Ondan dolayı hani Karadeniz Koordinatörlüğü yapıyorum.
0: Evet.
1: Yani bölge bölge dağılmış durumda. İşte Doğu Anadolu, Güneydoğu, İç Anadolu. İşte İstanbul mesela iki
0: Bölge.
1: bölgeye ayrılmış durumda. Ben de hani şu an Karadeniz'de görevimi
0: Evet.
1: sürdürmekteyim.
0: Şimdi tabii bölgesel farklılıklar var mı diye soracağım da onun için yönelttim bu soruyu. Bölgesel farklılıklar, bölgesel çalışmaların bölgesel farklılıklara etkisi var mı? Sizin çalışmalarınızı etkiliyor mu farklı
1: Yani
0: bölgelerde olmak?
1: tabii ki bölgesel farklılıklar en çok şu konumda görüyoruz. Özellikle bir yere gidilip bir iş yapılması gerektiğinde mesela bunu örnek olarak işte köy okullarını ya da köyleri ziyaret etmemiz gerektiği zaman bu doğu illerinde çok daha zor oluyor kış aylarında. Hani çok fazla hava durumları elverişli olmuyor. Ancak
0: Evet.
1: hani işte Karadeniz'de ya da ılıman iklimlerde bu daha rahat oluyor. Özellikle gidip gelme ya da işte çeşitli lojistik işlemleri çok daha rahat oluyor. Hani
0: Evet.
1: bunun haricinde de tabii şehirden şehire bazı şehirlerimiz daha aktif, bazı şehirlerimiz biraz daha az aktif diyebilirim. Hani biz o dengeyi kurmaya çalışıyoruz aslında
0: Değil mi?
1: orada.
0: Çalışmalarınızı bu yönde sürdürüyorsunuz. Sayın Mustafa Ergincan, biraz önce Bilim Erzurum Atölye ile ilgili olarak konuşurken çocuklarımızın nasıl başvuruda bulunduğundan bahsettik. Burada özellikle ebeveyn ve öğretmenlerin size katkısı nasıl oluyor? Bunlardan da bahsedelim. Çünkü Sayın Abdülkadir Sümbül dedi ki öğrencilerimiz servislerle okullardan geliyorlar. Okullarında böyle talepleri oluyor anladığım kadarıyla. Sizin öğretmenler mi irtibata geçiyor? Nasıl
1: Evet,
0: bir çalışma
1: doğrudur.
0: yönteminiz var?
1: Okul müdürleri, okul müdür yardımcıları, öğretmenler sınıf bazlı, okul bazlı başvuru yapabiliyorlar. Bu konuda Bilim Erzurum'u aradıklarında internette telefon numaramız zaten mevcut. Ya da başvuruyu internetten de yapabilirler. Uygun olan günlerde servislerle ayarlanarak öğrencileri okullarından alıp Bilim Erzurum'a getiriyoruz. Bilim Erzurum'da eğitimler veriyoruz. Daha sonra okullarına geri gidip okullardan dağılıyorlar.
0: Evet.
1: Yani tüm günlerini bizde geçirmiş oluyorlar çoğu zaman öğrencilerin bir kısmı.
0: Kalabalık oluyor o zaman.
1: Tabii ki. Yani öğrenci grup grup geliyor. Örnek veriyorum bir grupta 120 kişi geliyor, 130 kişi geliyor. Çünkü biz sınıfları çok böyle kalabalık olarak işlemiyoruz dersleri.
0: Tabii.
1: Özellikle az kişiyle işliyoruz ki verimi artsın. Siz de takdir edersiniz ki 30 kişiyle ders işlemekle 15 kişi arasında çok büyük fark var eğitim konusunda. Diğer eğitimci arkadaşlar da bize katılacaktır bu konuda.
0: Evet.
1: Dediğim gibi öğretmenlerimiz, hocalarımız, müdür yardımcılarımız bize direkt telefon açarak başvuru yapabilirler. O konuda rahat olabilirler yani
0: Evet.
1: bize başvuru yapabilirler.
0: Genç yaşam devam ediyor.

0: Okulların katılımından bahsetti burada. Ve bununla birlikte öğrenci katılımında, öğrenci eğitiminde nitelikli bir eğitim verebilmek için çalışmalar yapıyorsunuz. Bazı branşlar var, uzay, girişim, tarım gibi. Bu branşları anlatalım, çocuklarımızın burada aldıkları eğitimlerin niteliğinden bahsedelim biraz.
1: Öncelikli olarak bizim bilim merkezimizde 7 atölye bulunmakta. Bu girişimcilik atölyesinden başlayalım isterseniz. Burada
0: Evet, buyurun.
1: öğrenciler geldiği zaman ilerideki gelecek hayatlarında kurmuş oldukları mesleklerden nasıl daha başarılı olabilirler veya bir girişimci oldukları zaman onlara nasıl daha pratik bir şekilde yol gösterebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Girişimcilik atölyesine genelde grup çalışması olarak gerçekleştiriyorlar öğrencilerimiz. Bu
0: Evet.
1: şekilde daha başarılı oluyorlar.
0: Şimdi burada girişimcilik eğitimlerinin bu kadar erken yaşta verilmesinin mutlaka olumlu tarafları vardır.
1: Evet.
0: Onlardan bahseder misiniz?
1: Şöyle bütün atölyelerimizin aslında erken yaşta eğitimlerinin faydaları oluyor. Çünkü
0: Hmm.
1: söylemiş olduğun gibi öğrenci kendini keşfediyor. Mesela bir girişimci olmak isterse o yaşlarda neden o girişim yapmış olduğu çalışmayı nasıl yapabileceğini veya ileride daha başarılı olabilmek için kendine nasıl bir yol çizebileceğini bizim eğitmenlerimiz tarafından bu
0: Bunlar
1: bir ders
0: anlatılıyor
1: olarak
0: onları.
1: anlatılıyor tabii
0: Evet.
1: ki öğrencilerimize.
0: Diğer branşları da anlatalım hemen.
1: Daha sonra teknoloji atölyesinden bahsedelim biraz. Teknoloji atölyesinde yine öğrencilerimize ileri robotik, siber güvenlik, Arduino gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada da yine çalışmalarını hocalarımızla birlikte yapıyorlar. Etkinlikler düzenliyoruz ders bittikten sonra. Öncelikli olarak çocuklara ders anlatıyoruz. Ders anlattıktan sonra da etkinlikler düzenliyoruz.
0: Evet.
1: Matematik atölyesi bulunuyor. Matematik atölyesinde de yine öğrencilerimize akıl ve zeka oyunlarından matematiğin diğer dallarından öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz bu eğitimleri biz de eğitmenlerle birlikte çalıştıktan sonra almış oldukları veya yapmış oldukları materyalleri de eve götürerek tekrar tekrar kendileri o dersler üzerinden o gün çalışmış oldukları konuları
0: Tekrar
1: ilerletebiliyorlar.
0: ediyorlar. Evet.
1: Tabii genelde böyle okul dışında gerçekleştirebilecek bilsemlerde, özel okullarda, akademik liselerde görmüş oldukları konuların üzerine biraz daha fazla değinmekte fayda buluyoruz bizler.
0: Evet.
1: Öğrencilerimiz de yeni hiç görmemiş oldukları farklı farklı konuları görünce de tabii onlar da ayrı bir heyecan uyandırıyor ve başarılarına biraz daha başarı katıyor ister
0: Katıyor.
1: istemez.
0: Bir de uzay bilimleri
1: Tabii
0: ve tarım var.
1: uzay bilimleri var.
0: Tarımı en sona bırakalım çünkü Teknofest'te
1: Tabii.
0: bu tarımla ilgili olan konuyu da konuşacağız.
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Astronomi atölyemiz bulunmakta.
0: Evet.
1: Astronomi atölyemizde de yine astronomi, uzay ve havacılık olarak geçiyor atölyemizin adı. Burada da yine gezegenler, güneş sistemi ve yıldızlar hakkında öğrencilere eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz de burada yine gezegenleri ve güneş sistemi hakkında, oradaki gezegenlerin işte uzay araçları hakkında eğitimler veriyoruz. Daha sonra doğa bilimleri sınıfımız var. Doğa bilimleri sınıfında da yine hocamız biyolojiden kimyaya, fiziğin alt dallarından itibaren öğrencilerimize orada deneylerle ve gözlemlerle etkinlikler düzenliyor hocalarımız.
0: Evet.
1: Tasarım atölyemiz bulunuyor. Tasarım atölyemizde de yine öğrencilerin bu ince motor becerinin daha fazla gelişebilmesi için hocalarımız orada da çeşitli
0: Tasarımlar
1: çalışmalar, tasarım
0: yaptırıyorlar.
1: düzenliyorlar. Tesip sanatından diğer op art dediğimiz yine tasarımla alakalı eğitimler var burada da. Öğrencilerimiz bu çalışmalarda da yine söylemiş olduğum gibi ince motor becerilerini geliştirerek eğitimlerinde daha başarılı olmayı burada da sağlıyorlar.
0: Peki mesela bu branşlara başvururken ailelerin takdirine mi bırakıyorsunuz yoksa öğrencileri siz kendiniz mi değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle uzun programlarımız genelde okullar tatil olduğu zaman açılıyor. Uzun
0: Evet.
1: paket programlarında öğrencilere, velilere bırakabiliyoruz bu seçimi. Fakat okulların olduğu dönemde bütün sınıflarda öğrencilerimiz teker teker eğitim alıyorlar. Hafta sonu cumartesi günü saat 10'da eğitimleri başlıyor. 10-11 arasında bir sınıfta oluyor. Daha sonra 11-12 arasında bir sınıfta oluyor. Öğleden sonra diğer olmak üzere akşam 4'e kadar bütün sınıflarda teker teker eğitimler görüyorlar.
0: Evet.
1: Hı,
0: Tarım
1: sırada.
0: konusunu ayrıca konuşacağız.
1: Tabii
0: Yine
1: ki.
0: bir şarkı arası verelim ve programımıza devam edelim. Nilkara İbrahimgil söylüyor dinleyeceğiniz şarkıyı.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam devam ediyor. Bilim Erzurum Atölye eğitmenleri aramızda bugün. Biz de Bilim Erzurum Atölye'yi ve Teknofest sürecini konuşacağız şimdi programımız devam ederken. Şimdi Sayın Mustafa Ergincan, özellikle yazılım merkezi koordinatörü olduğunuzu belirttiniz. Yazılım merkeziyle ilgili dinleyicilerimize bilgi vermenizi isteyelim. Yazılım artık dünya için çok önemli ve çocuklarımız ve gençlerimiz için de çok önemli. Buradaki eğitim sistemi, katılımlar, bunlardan bahsedin lütfen.
2: Tabii ki biz Bilim Erzurum'da yazılım merkezinde Avrupa Birliği Projesi ile UNDP ile beraber ortak bir çalışma yürütüyoruz. Burada lise düzeyinden başlayarak yaş üst sınırı olmadan, yani 40 yaşında da öğrencim vardı mesela, örnek vermek gerekirse, yazılım, yapay zeka, oyun geliştirme, mobil geliştirme gibi alanlarda, farklı alanlarda eğitim veriyoruz. Mesela Python'la bir geçen dönem verdiğimiz eğitimlerden bahsedeyim. Python eğitimi verdik.
1: Onların tabii açıklamalarını
2: tabii
1: yapalım.
2: Tabii ki. Python şu an dünyada kullanılan, en çok kullanılan yazılım dili. Yazılım yapılıyor. Masaüstü, web, oyun, yapay zeka özellikle Python'da kullanılıyor. Savunma sanayinin tamamı Python üzerine devam ediyor. Bununla ilgili hem yapay zeka eğitimlerinin ana temel unsuru olduğu için Python, hem de ilgili üniversitedeki öğrencilerimizin bölümleriyle çok alakalı olduğu için Python'a başladık. Yanında Unity dediğimiz bir oyun geliştirme motorumuz var. Bununla öğrencilerimize oyun geliştirmeleri için eğitim verdik. Bu öğrencilerimizden biri şu an mesela bir oyun üretti. Dünya 7.'si oyun şu an indirmede. Bu şekilde öğrencilerimize kendilerini geliştirebilecekleri, hangi ilgi alanları varsa, yani illa bir öğrenci oyuna ilgi duyuyorsa öğrenciye gidip illa Python vermiyoruz. Orada tamamen öğrenciyle birebir konuşarak, yani ne almak istiyorsa onu veriyoruz. Çünkü sevmeden yapılabilecek bir meslek dalı değil bizimki. Tüm meslekleri, ama bizimki biraz daha bu konuda gaddar. Sevmediğiniz

0: Zaman devam edemiyorsunuz.
1: Evet. Burada da devamlılık esas zannediyorum ki, değil mi,
0: Tabii
1: gelişim için?
0: ki kişisel gelişim için yani yazılımda hem devamlılık hem de sürekli tekrar etmek çok önemli. Normal bir yani üniversite eğitimi gibi bir eğitim veriyoruz. Geçen sene agent eğitimleri düzenledik üniversitede hocalarımızla beraber. Bir hackathon yarışması düzenledik. Bu şekilde etkinliklerimiz oluyor. Dediğim gibi lise seviyesinden itibaren eğer ilgisi varsa 10, 11, 12 yaşlarında da gelebilir ama tamamen öğrencinin ilgisi olması gerekiyor. Onun dışında diğer yaş gruplarında yani küçük yaş gruplarında öğrenci çok çabuk sıkılabiliyor. Bu da bize devamlık esas olduğu için bizim çok da tercih ettiğimiz bir şey değil ama ilgisi varsa kesinlikle
1: Kabul
0: yaşarı
1: ediyoruz.
0: gözetmiyoruz.
1: Evet. Şimdi bir de planetaryumunuz var. Biz özellikle dinleyicilerimize o kavramdan biraz bahsedelim. Sayın Alperen Akbel, siz anlatacaksınız. Hem de buradaki işlevinden bahsedelim. Merkezdeki atölyedeki işlevinden bahsedelim lütfen.
2: Tabii ki. Planetaryum dediğimiz şey aslında çok büyük bir sinema salonu olarak algılayabiliriz. Tamamen çevrilen 180 derece olarak bütün hani bir kubbeyi çevreleyen bir sinema sistemi olarak adlandırabiliriz planetaryumu. Biz burada genellikle uzay hakkında bir bilgilendirme, uzay hakkında videolar genelde eğitimleri veriyoruz. Şu şekildeki 100 kişilik bir kapasiteye sahibiz. 14 metre çapında bir planetaryumumuz var ki bu Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi yapıyor. Hani bunun da Erzurum'da olması gerçekten büyük bir şans.
1: Evet.
2: Ki zaten baktığımız zaman özellikle okullardan ve bizim yaş aralığımızdan baktığımız zaman hani görmeyen çocuk neredeyse kalmamıştır şu an şehrimizde. Hani muhakkak herkesi misafir ediyoruz. Herkesin görmesini istiyoruz. Çünkü hani gerçekten insanları böyle içine çeken çok gerçek dışı bir deneyim adeta. Hani adeta siz böyle uzanıyorsunuz ve hani gökyüzünü izlermişçesine orada bir özel tasarlanmış görüntü sistemleriyle birlikte çok güzel bir sinema şovuna aslında tanıklık etmiş oluyorsunuz.
1: Evet, arkadaşlarımız da öğrenmiş oluyorlar aslında. Uzay biraz bilinmez ya, o
2: Evet.
1: bilinmezlikle ilgili olarak da fikirleri oluyordur tabii mutlaka. Burada özellikle biz tabii Bilim Erzurum atölyeyi konuşurken tarım eğitiminden de bahsetmenizi isteyeceğiz. Sayın Abdülkadir Sümbül, size sorayım, en sona bırakalım dedik çünkü Teknofest'le bir bağlantısı var. Tarım eğitimleriyle ilgili dinleyicilerimize neler söylersiniz? Bütün bunlar teknolojiyle birlikte tarımı da mı içine alır? Bu teknolojiyi nasıl anlatırsınız?
3: Şöyle bizler Bilim Erzurum'da zaten Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı olarak ortak bir çalışma
1: Evet.
3: düzenliyoruz. Teknofest'te de yine TÜME Vakfı olarak çalışmalar gerçekleştirdik. 8 tane atölye açtık orada. TÜME Vakfı da tarım teknolojileri kümelemesi olarak geçiyor. Burada da yine öğrencilere TÜME Vakfı'nın bizlere sağlamış olduğu bir standlarda öğrencilere mantar atölyesinden arıcılık atölyesine kadar daha sonra
1: Tarımla alakalı pek çok şeyi öğretiyorsunuz
3: tarımla
1: yani.
3: alakalı pek çok şey ve teknolojik olarak da örnek verelim akıllı saksı atölyemiz vardı. Öğrencilere farklı orada çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
1: Siz bir şey söyleyeceksiniz herhalde.
2: Mesela yine oradaki atölyelerimiz örnek olarak işte görüntü işleme atölyelerimiz vardı. Hani orada biraz daha hani sadece 6-14 yaş arası değil, yine az önce bahsetmiş olduğumuz lise kategorisi ya da lisenin daha üstü kategorisine özellikle bitkilerde bir görüntü işleme eğitimi de vermiştik.
1: Bitkilerde görüntü işleme eğitimi. Şimdi tarım denilince insanın aklına pek çok şey geliyor. İşte tarım makinelerinden tutun da teknolojinin tarım içerisinde kullanılması, sulamaya kadar. Burada kategorileri belirlerken, çocuklarımızı bu eğitime tabi tutarken aldığınız temel noktalarla ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Sayın Mustafa Ergincan cevap
0: Tabii
1: verecek.
0: ki aslında biz Bilim Erzurum Tarım Atölyesi olarak Tarım 1.0 ve Tarım 4.0 dediğimiz yani teknolojik tarım ve geleneksel tarım dediğimiz şeyi birleştirmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Yeni nesil biraz tarımdan uzaklaşıyor biliyorsunuz. Bu yani tüm dünyada olan bir gerçek olduğu gibi bizim ülkemizde çok daha fazla. Bunun için öğrenciler aslında tarımın o Tarım 1.0'daki yani köyde işte teknoloji kullanmadan çalışmak yerine akıllı olarak, teknolojik olarak bu tarımı yapabileceklerini, akıllı sera sistemlerini gösteriyoruz mesela öğrencilerimize. Aynı şekilde Teknofest'te bir atölyemiz vardı. Görüntü işleme atölyesi, hakeza gene teknolojik bir atölye. Akıllı saksı sistemi dediğim sistem aslında şöyle çalışıyor. Bitkinin suyu bittiği zaman üstünde lambası yanıyor. Bunu öğrencilerimiz kendi

0: evlerine götürüyorlar. Aslında kendi oradan alıp direkt kendi evdeki herhangi bir bitkinin içine koyup orada teknolojinin de aslında tarımın içinde olduğunu, çok uzak olmadığını, bir şeyin içine teknoloji girdiği zaman yeni nesildeki işte teknoloji bağımlılığı dediğimiz ya da işte teknolojiyi sevdikleri için yeni nesildeki kişiler, öğrenciler ve çocuklar daha çok ilgi duyuyorlar.
1: ilgilerini çekiyor.
0: Yani tarım 1.0 çok ilgilerini çekmezken tarım 4.0, hocam işte serada şöyle yapılıyormuş, akıllı işte TÜME Vakfı ile beraber çalıştık. TÜME Vakfı da zaten bu konuda Tarım 4.0'ın öncülerinden bir kuruluş Türkiye'de. Beraber çalışmamız bu şekilde devam ediyor.
1: Teknofest'e gittiniz. Tarımla alakalı olarak çalışmalarınızın ve Teknofest'te sergilediğiniz o çalışmanın detaylarını öğrenelim mi sizden?
0: Tabii ki. Kadir hocamız da bahsetti. 8 tane atölye kurduk. Bu 8 atölye birbirinden farklı. Mantar yetiştiği atölyesinden arıcılık atölyesi, kefir atölyesi, bir görüntü işleme atölyesi gibi farklı farklı atölyeler vardı. Her yaş grubuna uygun olduğu şekilde farklı farklı atölyeler gördük. Mesela hidrofonik sistemle ilgili bir atölyemiz vardı.
1: Yani hidrofonik sistemden bahsedebilirim yani
0: özür
1: lütfen.
0: dilerim. Topraksız tarım demek hidrofonik sistem.
1: Evet.
0: Kapalı alanda yapılabiliyor. Işığı ledlerle sağlanıyor. Bu bizim işte Covid döneminde yaşamış olduğumuz sıkıntıların aslında bir çözüm o konaklısı. Bu aynı şekilde uzayda da yapılabildiği için aslında uzay tarımı olarak da geçiyor hidrofonik sistemler, topraksız tarımlar. Bunun dışında Mars atölyemiz vardı mesela uzayla ilgili, uzaylı tarımın bağlantısını göstermek için öğrencilere gibi çalışmalar yaptık. Öğrenciler geldiklerinde orada tarımla ilgili, tarımın gerçekten teknolojiyle bağlantısı olduğunu, geleceğin tarımda olduğunu bunu göstermek istedik.
1: Öğrenmiş oldular bu
0: Evet.
1: vesileyle. Peki Sayın Alperen Akbel, burada öğrencilere siz de eşlik ettiniz değil mi?
0: Evet.
1: Teknofest'te birlikte gittiniz. Sizin tecrübelerinizi de dinlemek isteriz.
2: Yani şöyle ki biz gerçekten çok büyük bir yoğunlukla karşıya karşıya kaldık. Hani açıkçası belki de beklemediğimiz bir yoğunlukla karşı karşıya kaldık. Özellikle insanların, çocukların, velilerin bu şekilde bizimle etkileşime girmesi bizi gerçekten çok mutlu eden bir detay. Çünkü zaten hani bizim amacımız olabildiğince çok çocuğa ulaşabilmek. Olabildiğince çok çocuğun içerisinde bir ufak da olsa hani bir ışık yakabilmek, bir fikir oluşturabilmek.
1: Evet.
3: Genç yaşam devam ediyor.

0: Sayın Alperen Akbel, özellikle burada edinilen tecrübeyle birlikte dediniz ki halk çok yoğun bir ilgi gösterdi. Bizim açımızdan da çok şaşırtıcı oldu. Şimdi bu kadar teknolojinin içinde olabilmek, bir taraftan da teknolojiyi tanıyabilmek açısından Teknofest önem taşıyor. Orada gözlemlediklerinizle birlikte teknolojinin ülkemiz açısından gençlerimizi taşıyacağı yeri de gözlemlediniz mi?
1: Evet, kesinlikle. Hani sadece kendi adımıza konuşmuyorum. Hani Teknofest adına da konuşmak gerekirse çok büyük bir heves var, çok büyük bir istek var. Gerekse yarışmacılar olsun, gerekse gelen misafirler olsun. Hani 1,3 milyon katılımcı sağlamış mesela bu sene
0: Evet,
1: Teknofest
0: çok fazla
1: ve
0: insan gitmiş.
1: gerçekten çok büyük bir sayı bu. Oradaki herkes, özellikle çalışan arkadaşlarımız, herkes çok özverili bir şekilde çalışıyor. Yarışmacı arkadaşlarımız, herkes elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hepsi birbirinden değerli yarışmalar, hepsi birbirinden değerli yarışmacılar. Misafirlerimiz de ise kesinlikle hani bizim orada gösterdiğimiz emeği boş bırakmıyorlar. Misafirlerimiz hani çok ilgililer, çok istekliler.
0: Evet.
1: Hani çok güzel bir ortam kesinlikle mevcut. Hani ülkemiz için de çok iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Özellikle genç nesile de çok büyük katkılar sağladığını
0: Şimdi
1: düşünmekteyim.
0: tabii atölyenin yaptığı çalışmaların orada temsil edilmesi de mutlaka ki önemlidir. Sayın Abdülkadir Sümbül, biraz önce Sayın Ergincan bazı alanlardan bahsetti. Tarımı kapsayan alanlardan. Arıcılık kalmış aklımda. Topraksız tarım kalmış. Kısa kısa bahsedelim ki öğrencilerimize bu alanlardaki çalışmaları nasıl yaptırıyorsunuz?
2: Şöyle yine 6 ile 14 yaş arasındaki öğrencilere orada eğitimler verdik. Şanlıurfa'dan gelen halk ve çevre illerden gelen halk öğrencilerini, çocuklarını getirdikleri zaman orada bizim yapmış olduğumuz atölyelerden de faydalandılar. Öncelikli olarak bir arıcılık atölyemiz vardı bizim. Arıcılık atölyesinde canlı arıları götürdük orada.
0: Evet.
2: Arıları canlı olarak gördükleri zaman tabii çocuklar çok heyecanlandılar. Onları inceleme fırsatı buldular. Yine Selçuk Bayraktar olsun, diğer bakanlarımız da olsun, onlar da çok beğendiler yapmış olduğumuz çalışmaları. Daha sonra arıcılık atölyesinden diğer atölyemizde mantar atölyemiz vardı. Öğrencilere mantar nasıl yetiştirilir, mantar ve bitkinin arasındaki farklılıkları anlattık. Sonuçta bitkiler ve mantarı aynı kategoriye koymamaları gerektiklerini öğrettik. Daha sonra yapmış olduğumuz, daha önceden Bilim Erzurum'da hazırlamış olduğumuz materyalleri öğrencilere sunduk. Bunları evde de nasıl yetiştirebileceklerini öğreterek,
0: Anlattınız.
2: tabii, öğrencilerimize bu materyalleri verdik.
0: Evet.
2: Evde de çocuklar nasıl yetiştireceklerini anlattık. Şu an muhtemelen mantar yetiştiriyorlar. Bunlar da onlara bir ışık oldu, kendilerine bir yol oldu öğrencilerimiz için.
0: Şimdi tabii çocuklarımız da o yaşlarda çok meraklı oldukları için bunları da mutlaka denemişlerdir evlerinde. Bununla ilgili olarak konuşurken bir taraftan da hem teknolojinin Erzurum'da belki Erzurum bilim atölyesi bir öncü de olabilir.
2: Evet.
0: Yani biraz önce Sayın Ergincan dedi ki bir çocuğumuz dedi bir gencimiz bir oyun hazırladı ve 7. indirme sırasında Türkiye'de ve uluslararası çapta mı? Mesela bunların özellikle tarımla ilişkilendirdiğinizde nasıl sonuçları ortaya çıkarmasını
2: Ya
0: öngörüyorsunuz?
2: şöyle söyleyeyim, bilim merkezinin etrafında top oynayan çocuklar artık bilim merkezine gelip etkinlik yapmak istiyorlar ve yapmış oldukları etkinlikleri de daha sonra bizlere getirip göstererek, hocam işte biz zamanımızı dışarıda top oynamak yerine artık Bilim Erzurum'da gelerek kendi çalışmalarımızın üzerine daha güzel şeyler katıyoruz. Bakın hocam, biz şunu da geliştirdik, ne kadar güzel oldu diye. Biz de bu yapmış olduğumuz öğrencilere yapmış olduğumuz bu çalışmaları görünce bizler de tabii mutlu oluyoruz.
0: Evet.
2: Ve bunların üzerine ekliyorlar. Anlamadıkları yerlerde yine hocalarımızdan destek alıyorlar. Ve Teknofest için yapmış oldukları çalışmalarda yine takıldıkları bir nokta olduğu zaman Bilim Erzurum'a gelip hocalarımızdan destek alıyorlar. Ve bunlar da bizleri tabii mutlu ediyor. Çocukların ileriye doğru gitmesi, çocukların hayatlarında bir başarı sağladıkları zaman bizlerin de buna katkı gösterdiğimizi görmek de bizleri mutlu ediyor.
0: Mutluluk verici.
2: Umarım Erzurum'daki ve çevre illerimizdeki yine bize ulaşabilecek öğrencilere daha fazla katkılar sağlarız. Hatta bizler de elimizden geldikçe gidip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz. Programımızı da vesile kılar belki. Onlar da
2: İnşallah.
0: duymuş olurlar. Çok teşekkür ediyoruz
2: Bizler teşekkür
0: programımıza
2: ederiz.
0: katıldığınız için.
1: Biz
0: Çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ederiz. Biz
2: Biz teşekkür
1: teşekkür
2: ederiz. Sağ olun.
0: ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam'da bugün 29 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te tarım üzerine yaptıkları çalışmayla katılan Bilim Erzurum Atölye eğitmenleri Alperen Akbel, Abdülkadir Sümbül ve Mustafa Ergincan yayın konuğumuz oldular. Kendileriyle hem onları tanıdık hem de çalışmalarını konuştuk. En sonunda Teknofest'e değindik. Biz veda ediyoruz. Programı Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Talip Akpınar vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Sertab Erener seslendiriyor. Dinleyeceğiniz son şarkıyı biz bu şarkıyla veda ediyoruz. Farz et. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi, 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Öte yandan çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulunduğu Göktaş, iftira atanlar da iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ekrem İmamoğlu çıkaramaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. Şarkıcı Günlü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanı ve 1 askeri üsse saldırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan ise bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosu.

0: Tüketici Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Ayla Sert hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Artık alışveriş yapmak için mağaza mağaza dolaşmamıza gerek yok. Birkaç dakika içerisinde cep telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan ürünün fiyatını karşılaştırıyor, yorumlara bakıyor ve siparişimizi veriyoruz. Ancak internet alışverişinin sağladığı bu kolaylık bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle son dönemde tüketicilerin dikkat etmesi gereken konuların başında sahte internet siteleri, sosyal medya üzerinden yapılan şüpheli satışlar, gerçekte olmayan kampanyalar ve sahte tüketici yorumları geliyor. Peki bir alışveriş sitesinin güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Finans Komisyon üyesi, gazeteci yazar Malik Okçu bizlerle birlikte. Sayın Okçu hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk İmren Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi açılışta söyledik, artık bu kadar kolay.

0: kolay, parmaklarımızın ucunda alışveriş yapma kolaylığı, rahatlığı, seçeneklerimiz çok fazla, karşılaştırma imkanımız var ve sipariş verip evimize getirmeleri de bu işin cabası. Çok da keyifli hale getirdiler alışverişi. Artık dışarı çıkıp mağaza mağaza dolaşmamıza gerek yok dedik. Ama acaba Türkiye'deki bu e-ticaret hacminin büyüklüğü nedir ve bu büyüklük bize ne ifade eder?
1: Teşekkür ederim İmran Hanım. İnternetten alışveriş her yıl dünya genelinde milyarlarca işlemin yapıldığı dev bir pazar. Türkiye'nin e-ticaret hacmi de oldukça büyük. Özellikle pandemi sonrasında katlanarak büyüyen bir yapısı var. Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı e-ticaret raporunun verilerine göre Türkiye'nin 2025 yılı toplam e-ticaret hacmi 4 trilyon 570 milyar gibi devasa bir rakam.
0: Oo, çok fazla.
1: Evet, 4 trilyon 570 milyar TL'lik alışveriş yaptı 2025 yılında. Yine aynı yıl sonu itibariyle dikkat edin rakama 5 milyar 940 milyon adet işlem gerçekleşmiş.
0: Hı hı.
1: Türkiye'deki e-ticaret faaliyet yapan işletme sayısı ise 634 bin. Bu rakam her yıl katlanarak artıyor. Çok hızlı bir artış var. E-ticaret hacmindeki yıllık artış oranı ise dünyada rekor kırıyor. %52.2 olmuş geçen yıl. Yani Türk tüketicileri e-ticareti çok sevdi ve her yıl daha fazla sayıda sipariş veriliyor.
0: Tabii yani mağazası olan her firma diyelim neredeyse bir de e-ticaretini açıyor ki internetten de bize ulaşılsın, bizden alışveriş yapılsın diye. Çünkü alışverişin kolaylığını onlar da biliyorlar. Sadece bir site hazırlatıp işte onun yapılması gereken aşamaları neyse onları hazırlayıp kendi ürünlerini internet üzerinden de alıcılara ulaştırabilme imkanları var. Bu hem alıcı için hem satıcı için pratik bir yöntem.
1: Doğrudur. Bu pratiklik hayatımıza güzel bir yenilik olarak girdi. Ancak rakamlar, biraz önce saydığım rakamlar, bir yandan da tüketicinin dijital ortamda karşılaştığı risklerin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Yani her alışveriş güvenli değil, her ürün beklediğimiz gibi çıkmayabilir. Tüketicilerimizi uyarmak için yaptığınız bu program çok değerli.
0: Peki Malik Bey, en yaygın tuzaklar hangileri? Her alışveriş güvenli değil dedik. Hangi tuzaklardan kaçınmalıyız?
1: Şimdi İmran Hanım, İnternetten güvenli alışveriş siteleri giderek hayatımızın bir parçası haline gelirken, bir yandan da kötü niyetli platformlar, satıcılar çeşitli yöntemlerle bu alışverişleri bize zehir edebiliyorlar. Çeşitli tuzaklar kuruyorlar ve tuzakları her geçen gün artırıyorlar. Her ne kadar Ticaret Bakanlığı ve güvenli alışveriş siteleri bu konuda önlemleri almaya devam etse de tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken bazı noktaları sıralamakta fayda var. Şimdi öncelikle sahte internet sitelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Zannediyoruz ki güvenli bir alışveriş sitesine girdik. Halbuki kopya bir internet sitesiyle muhatabız. Buradan biz aldatılma riskiyle karşı karşıyayız.
0: Nasıl dikkat edeceğiz buna? Nasıl anlayabiliriz? Bir yolu varsa söyler misiniz lütfen?
1: Tabii ki. Şimdi özellikle internet sitelerinin başında, o sitenin ismine www diye başlayan sitenin başında HTTPS şeklinde bir ibarenin yeri alması gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu HTTPS olmadığı zaman bu site bir taklit sitedir. Bu sitenin içinde iletişim bilgileri, hangi mağazanın alışveriş ediyor isek burada iletişim bilgilerin mutlaka yer alması gerekiyor. İletişim bilgileri yer almayan yer, siz bir güvenli ticaret sitesine girdiğinizi, oradan güvenilir mağazaya girdiğinizi düşünebilirsiniz. Ama orada iletişim bilgileri açık bir biçimde yer almıyor ise bu taklit olduğunun bir göstergesine dikkat etmek.
0: Evet, buna en çok şeyde rastlıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda gezerken şimdi çok fazla reklama maruz kalıyoruz ya. O reklamda işte kampanya adı altında, promosyon adı altında, indirim adı altında bizi bir siteye yönlendiriyor. Ve tıkladığımızda karşımıza çıkan sayfa, site sürekli alışveriş yaptığımız bir markanın bir ismini olsa bile tıpatıp aynısı olduğu için fark edemeyebiliriz. Gerçekten indirim yapılmış gibi gösteriyorlar. Puntolarına, renklerine, işte oradaki bütün ekrandaki nasıl diyeyim, her şeyin yeri aynı bizim alışık olduğumuz düzende. Evet. Öyle güzel kopyalıyorlar yani. O yüzden belki de bildiğimiz internet sitesine o girip, güvenilir sürekli alışveriş yaptığımız yere girip bir teyit etmek de gerekebilir.
1: Çok haklısınız İmren Hanım. Şimdi burada sosyal medya üzerinde yapılan satışlarda ayrıca bir de influencerlara dikkat etmemiz lazım.

0: Evet.
1: İnfluencerlar bir reklam çalışanıdır.
0: Hı hı.
1: Yani burada markanın, ürünün, hizmetin ne olduğunu sadece övücü yorumlar yaparlar bunlar. Karşılaştığınız sorunlarla ilgili, karşılaşabileceğiniz sorunlarla ilgili sizi uyarmazlar. Dezavantajlarını belirtmezler. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar özellikle dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
0: Evet.
1: Ayrıca çok düşük fiyat tuzağı var. Şimdi Kasım ayına yaklaşıyoruz değil mi? Kasım ayında ne oluyor? Sezon sonu indirimler. Hayatın normal akışıyla bağdaşmayacak indirim oranları. %50 indirim, %60 indirim, %80 indirim gibi rakamlar da müşterilere cazibe yaratarak bir çeşit dolandırıcılığın yolu açılıyor. Bu sahte indirim tuzaklarına dikkat etmek.
0: Bununla ilgili bir kanun güncellemesi olduğunu hatırlıyorum ben. Doğru hatırlıyor muyum Malik Bey? Son 10 güne bakılacak, hani gerçekten indirim olup olmadığıyla ilgili de son 10 günkü fiyatına bakılacaktı.
1: Çok haklısınız. Ticaret Bakanlığı bunlarla ilgili sürekli güncellemeler yapıyor. Ancak bizim karşımıza çıkan kişiler bu düzenlemelere karşı taraflarını almış, yeni tedbirler geliştirmiş, dolandırıcılıklarını ve sahtekarlıklarını sürdürmek niyetiyle yaptıkları şeyler. Biz yine tedbirimizi alacağız. Sahte indirim tuzaklarına dikkat edeceğiz. Nedir? Neler yapılıyor mesela? Deniyor ki son 20 telefon deniyor. Bu fırsatı kaçırma diyor.
0: Sınırlı
1: çok
0: stok.
1: Çok cazip kelimelerle cazibe yaratıyorlar. Taklit markalı ürünlere dikkat etmemiz lazım. Bunlar da çok önemli. Özellikle bilindik spor markaları, bilindik telefonlar ve elektronik cihazların taklitleri var. Bunlara karşı dikkat etmemiz lazım. Ödeme bilgilerinin ele geçirilmemesine dikkat etmemiz lazım. Güvenli ödeme yöntemlerini taklit etmemiz lazım. Şimdi bize diyelim ki bir sipariş verdik. Ne verdik? Yani bir telefon verdik. Size bambaşka bir ürün gönderilebilir. Yani bunun örneklerini sosyal medyada zamanında çok gördük.
0: Evet.
1: Ya da ürünün hiç gönderilmemesi.
0: Bunlar da karşımıza geliyor.
1: Siparişin satış tarafından iptal edilmesi. Ayıp destek bir ürün gönderilmesi. Tüketicinin 30 gün içerisinde cayma ve iade hakkının tanınmaması.
0: Evet, bunların hepsini o zaman açarak konuşalım dilerseniz.
1: Evet.
0: Şimdi en yaygın tuzakları 3 başlık altında topladık. Dedin ki sahte internet sitelerine dikkat edeceğiz. HTTP olacak başında. İkincisi fiyat tuzakları, indirim, sınırlı stok gibi tuzaklara düşmeyelim. Üçüncüsü taklit marka ve ürün tuzaklarına yine kapılmayalım. Peki biz tüketicilerin en çok şikayet ettiği şeyler nelerdir Malik Bey?
1: Şimdi ayakkabıdan buzdolabına, internetten kredi kartına varıncaya kadar tüketicilerimiz karşılaştıkları sorunları ülkelerde bulunan tüketici hakemiyetlerine yansıtıyorlar. Her ülkede bir tüketici hakemiyeti mutlaka yer alıyor. Yılın ilk 6 ayında, 2026'nın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 481.613 adet başvuru olmuş. Bu başvuruların 455.500'ü karara bağlanmış. Bu başvuruların toplam değeri de 2,5 milyar TL. Şimdi burada çok önemli bir gelişme var. Onu da ifade edeyim. Tüketici hakem heyetlerine yaptığı başvuruların %76.7'si e-devlet üzerinde. Bunu gösteriyor. Yani vatandaşlarımız eskiden tüketici hakem heyetlerine direkt kendileri gider. O da bir dilekçe doldurur ve şikayetlerini bildirirlerdi. Artık internet üzerinden şikayetlerini bildirmede de bir aşama kaydetmişiz. Peki burada nelerden şikayet etmişiz? En çok şikayet ayıplı mal şikayetleri olmuş. %35 oranında. Ayıplı hizmet şikayetleri %29 oranında. Biz sadece mal almıyoruz, hizmet de alıyoruz. Ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürün olarak ayakkabı, tekstil ve kıyafet %18 oranında en çok şikayet edilen ürünler. Dayanıklı tüketim ve ev elektroniği %15.13. İletişim abonelikleri başımıza çok dert açıyor bunlar.
0: Evet.
1: Ulaşmakta bile güçlük çekiyoruz biliyorsunuz.
0: Onlar istediği zaman bize kolaylıkla ulaşabiliyorlar ama. Hem de sık sık.
1: Evet, çok haklısınız İrem Hanım. Yani 5'i tuşta, 7'yi tuşta, 8'i
0: evet.
1: tuşta. Sonra eğer sonuna karşılaştığınızda karşınıza muhatap bulana kadar sinir hastası olup çıkıyoruz. Kredi kartları ile ilgili %5.37'lik bir şikayetimiz var. Bu sözleşmeler mesafeli sözleşmelerin iptaliyle ilgili %5.38. Çok enteresan bir veri bu yıl sıralamaya girdi. Sağlık hizmetleri almışız. Sağlık hizmetleriyle ilgili de %4'e yakın bir şikayet yansımış Kılçak emekleme.
0: Evet, o da çok ciddi aslında. Oran olarak evet. Çok düşük olsa da insanın hayatını etkilediği bir şey. Yani kıyafet, ayakkabı gibi değil sonuçta. Gereksiz yere MR çekimi işte ya da her neyse bir şeylerin yapılması, sadece özel hastanelerde para kazanabilmek adına insan sağlığını riske atan unsurların ön plana çıkması. Tabii ki şikayet hakkımız var bu konuda da. Bunu da söyleyelim. Hatta buradan devam edelim isterseniz. Şimdi bu aldatılan tüketici haklarını aramaya nasıl başlamalı? Tüketici hangi durumda tüketici hakem heyetine başvurmalı? Hangi durumda başka hukuki yollara başvurabilir?
1: İbrahim Hanım, öncelikle biz bir alışveriş yaptıysak ve bu alışveriş bizim beklediğimiz şekilde neticelenmediyse satıcıyla yazılı iletişime geçmeliyiz. Alışverişimiz mutlaka belgeli ve yazılı olmalı. Yani biz bir sipariş veriyorsak bu siparişi belgelemeliyiz, fotoğraflarını çekmeliyiz. Sonra gelen faturaları saklamalıyız, aramızda geçen yazışmaları yazılı yapmalıyız. İletişimimizi yazılı yapmalıyız. Faturamızı, ödeme yazışmalarımızı saklamalıyız. Yayma hakkı söz konusuysa bildirimler mutlaka yazılı olarak yapılmalı. Bu çok önemlidir. Kredi kartı işlemleri varsa bu konuyla ilgili de bankalarla iletişime geçirelim. Diyelim ki satıcıyla e-ticaret sitesi veya platform ile aramızda bir uyuşmazlık meydana geldi. Bu durumda tüketici hakem heyetlerine başvuruyoruz. Eğer bu konu 186 bin lirayı üzerinde bir tutarda ise tüketici mahkemesine müracaat ediyoruz. Eğer dolandırıcılığımızdan da şüphemiz varsa kolluk ve adli meclislere de başvurabiliyoruz. Şimdi burada önemli bir noktayı ifade etmek isterim. Şimdi internetten alışveriş yapmak riskli olduğu için değil. Aslında kontrol etmeden alışveriş yapmak riskli olduğu için dikkatli olmalıyız. Yani biz dikkatli alışveriş yapmalıyız. Kimler nereden alışveriş yaptığımızı bilmeliyiz. Tıklamadan önce kontrol edelim. Yani sipariş vermeden önce kontrol edelim. Ödemeden önce de iyice bir araştıralım. Yani bizim hedeflediğimiz alışveriş aslında karşımızda bulunan site midir? Bunları iyi kontrol edelim.
0: Malik Bey, sözünüzü kesiyorum ama acaba telefondan biraz uzaklaşıyor musunuz? Çünkü sesiniz ara ara uzaklaşıyor gibi geliyor bana. Direkt öyle telefondan mi konuşursanız benimle çok daha rahat konuşuruz.
1: Telefonla konuşuyorum ben. Ayla Hanım beni uyardı.
0: Evet. Şimdi çok daha iyi. Çok teşekkür öyle, ederiz.
1: Peki.
0: Buyurun devam edelim.
1: Dikkatli olur. Şimdi 17 Ağustos 2020 26 tarihli Ticaret Bakanlığı mesafeli sözleşmeler bilgilendirmesi var. Tüketicilerimiz eğer merak edenler olursa bu bilgilendirmeyi sözleşmeyle açarak haklarını nasıl koruyacakları ile ilgili daha detaylı bilgi almaları mümkün.
0: Bir de tüketicinin yanılmaması için 7 soru kuralı diye bir şey var Malik Bey. Bunu biliyor musunuz acaba? Nedir bu 7 soru kuralı?
1: Evet, güvenli alışverişin rehberi diye adlandırabiliriz biz bu konuyu. Şimdi öncelikle bazı sorular soracağız kendimize ve bunları yanıtlayacağız. Karşımızda bir site var. Bir alışveriş yapmak üzereyiz ve tıklamadan önce şu soruları sormamız lazım. Satıcı kim? Bir platforma mı alışveriş yapıyoruz yoksa bir güvenli e-ticaret sitesinde açılmış bir mağazadan mı alışveriş yapıyoruz? Bundan emin olacağız. Fiyat gerçekçi mi? Yani 100 bin liralık bir telefonu size 29.999 lira diyorlarsa böyle bir fiyat olmayacağını hayatın doğal akışı içerisinde bilmemiz lazım. En başta söyledik, site adresi doğru mu? Gerçekten bir doğru siteyle mi muhatabız yoksa taktik bir siteyle karşı karşıya mıyız? İade koşulları bizim beklentilerimizi karşılıyor mu? İade koşulları açık içinde ifade edilmiş mi? Bu fatura alışveriş karşısında biz fatura alıyor muyuz? Bize fatura veriliyor mu? Sipariş kapıya geldiğinde siparişle birlikte bir fatura gönderiliyor mu? Veya e-mail adresimize gönderiliyor mu? Bana bakacağız. Ödeme yöntemi güvenli mi? Yani siz bize diyebilirler ki IBAN'a gönder, hesaba gönder, EFT ile gönder. Hayır. Ödeme güvenli yönteminle ödemelerimizi yapacağız.
0: Nedir bu ödeme yönteminin güvenli olup olmaması? Hangi durumlarda şimdi, risklidir? Hangi durumlarda evet bu güvenli diyebiliriz?
1: Evet. Şimdi burada şöyle. IBAN'a para gönderilir mi? Gönderilebilir. Ama şöyle gönderilir. Siz satıcıyı tanıyorsunuzdur. Mahallenizden bir mağaza internet alışverişleri için güvenli sitelerde bir mağaza açmış olabilir. Kişiyi tanıyorsunuzdur, daha önce alışveriş yapmışsınızdır. Tanışıklarınız vardır, ona IBAN verebilirsiniz. Ama bunun dışında

0: diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsunuz, şehir ismi belirtmeden çok daha uzak mesafeden bir ürün getirteceksiniz değil mi? Hı hı. Tanımadığınız bir kişiye IBAN'ına para yatırmak o alışverişin baştan gerçekleşmeyeceğinin garantisi, teminatıdır. Kesinlikle uzak durmak lazım. Son olarak da bu 7 kuraldan evet. Satıcının iletişim bilgileri var mı yok mu? Hı hı. Bunlar. Şimdi bu 7 maddeden herhangi bir tanesine biz olumsuz cevap verdiğimiz durumda hemen alışverişi durduruyoruz ve başka bir yönteme geçiyoruz. Yani başka bir siteden, başka bir üründen, başka bir firmadan alışveriş yapmanın yoluna bakıyoruz.
1: Evet, şimdi başta söylediniz ya bu influencerlar sürekli bir şeylerin reklamını yapar haldeler. Biz genelde birilerinin bir ürünü övmesiyle o ürüne yönelik ihtiyacımız olmasa bile talebimiz olur.

0: özelliklerinden söz ediyorlar. Aynı internet alışverişlerinde de benzer durumlar söz konusu. Ama şimdi siz normal bir pazar yerinde ürünü görüyorsunuz. Elinizde dokunuyorsunuz, gözünüzde görüyorsunuz. Burada yorumlar, size gösterilen bir ürün, mal ve hizmetle ilgili yapılan yorumlar bize yol gösterecek. Yani satıcı biz orada yönlendiriyor. Bunu nasıl yapıyor? Yorumlarla. Şimdi aşırı olumlu veya belirsiz ifadeler kullanıyorlar. Demiyor ki harika ürün, kesinlikle alın. Çok iyi, ben denedim, çok işime yaradı, kaçırmayın. Böyle ifadeler kullanılıyor. Otomatik botlarla aynı gün içerisinde aynı ürün için yüzlerce olumlu yorum yapılabiliyor. Hı hı. Şimdi gerçek kullanıcılar buna karşılık ne yapıyorlar? Gerçek yorum yapanlar ürünün boyutunu, kumaşını, hızını, ne kadar hızlı geldiğini, kendisine ne kadar faydalı olduğunu normal insanın ifade edebileceği günlük hayatta kullandığı dillerle anlatıyorlar bunu.
1: Evet. Şimdi, ayırabiliyoruz yani genel geçer kısa.
0: Nokta, abartılı bir dil kullanıyor. Noktalama işaretleri kullanıyor bol bol. Üç noktalar, evet. Yan yana üç tane ünlemler. Bunlar şüphe uyandırıcı yorumların işaretleri.
1: Peki Ticaret Bakanlığı'nın bu internet sitelerine yönelik yorumlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri neleri kapsıyor acaba?
0: Şimdi Ticaret Bakanlığı bununla ilgili çok yakın zamanda, ben diyorum 10 gün önceydi, bir düzenlemeye gitti. İnternette sahte yorum dönemi artık bitiyor. Hizmeti almayan, malı almayan kişiler artık yorum yapamayacak. Şimdi internet sitelerindeki bir ürün ve hizmet hakkında yorum yapabilmek için ürün ya da hizmeti satın almış olması gerekiyor. Yapılan değerlendirmeler, gerekli kontrollerin ardından olumlu veya olumsuz olmasına bakılmaksızın yayınlanıyor. Düzenlemeye göre tüketici yorumların en az bir yıl boyunca yayınlanmasına ilişkin kurallarda düzenlemenin içerisinde yer alıyor. Değerlendirmelerin herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayınlanması gerekiyor. Değerlendirmelerin en az bir sürede yayınlanmasına ilişkin kural ve esaslar da bu düzenlemenin içerisinde yer alıyor.
1: Artık yani, geçildi artık yani bu düzenlemeyle, bu uygulamaya?
0: Düzenleme esaslı. Evet.
1: Geçildi değil mi? Başlandı artık.
0: Evet, evet.
1: Tamam. Mark Bey, şimdi dediniz ya bu 7 soru kuralı, tüketicinin yanılmaması için 7 soru kuralı da 4. için dediniz ki iade koşullarının açık biçimde ifade edilmiş olması gerekiyor. Ona bakacağız dediniz. Şimdi iade koşulları dediğimiz aslında biz tüketicilerin bu 14 günlük cayma hakkının olması gibi her üründe geçerli haklarımız yok mudur bizim? Bunlar illa tekrar yazılı olacak mı? Ya da 14 gün içinde iade etmedik ama ayıplama alçıktı, tekrar bunun hakkımızı aramak gibi bir durumumuz var mı? Yoksa o süreyi geçirdiğimiz için artık kaybettik mi o hakkımızı?
0: Hayır, kaybetmedik. Şimdi o ürüne satın alınan ürün ve hizmetin cinsine göre değişiklik gösteriyor haklarımız. Şimdi burada özellikle elektronik cihazların açılmasıyla ilgili iade hakkının iptal edildiği şeklinde genel geçer bir kabul var. Halbuki yani bir elektrik diyelim ki bir cep telefonu aldık. Biz bunun jelatinini açtık, kutuyu açtık. Artık bizim bu cayma hakkımızın bittiğini ifade etmez. Bir diyelim ki telefonu aldık ama
1: açılmadı.
0: Ekranını kırdık. Ekranını kırdık. Veya bir zarar verdik. Bu durumda cayma hakkımız ortadan kalkar. Ama günlük hayatın içerisinde biz insan cep telefonuna özen gösterir. Bunun içinde iade beklentinizi karşılamadı. Zengini beğenmediniz. Yani vazgeçtiniz, almak istemiyorsunuz. Herhangi bir sebep göstermeksizin siz bunu iade etme hakkına sahipsiniz. Evet.
1: Bunları da aklımıza tutacağız. Ya süremiz çok çabuk geçti Malik Bey. Ben anlamadım nasıl geçti gerçekten. Öyle. Soracak çok sorularımız vardı. Sizi evet. Tekrar ağırlamak isteriz programımızda. Hadi, hadi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim İmza Hanım. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Finans Komisyonu üyesi gazeteci yazar Malik Okçu'ydu. Tüketici günlüğünün sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar. Eğitim Koçu.
2: Merhaba, ben Hakan Çildan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlere beraberiz. Başlıyoruz. Evet, okullar açıldı. Sessiz bir tehlike, adım adım gelen, her sene biraz daha bence büyüyen akran zorbalığı. Nedir? Ne şekilde bize sinyal verir? Neler yapmalıyız? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, son dönemde aslında şöyle bir 3-4 yıla bakarsak bütün dünyanın başında en büyük problem anlamında karşımıza gelen bir kelime grubu ne? Akran zorbalığı. Gerçekten sessiz bir tehlike. Yani akran zorbalığı sadece basit bir çocukluk şakası olmadığını anladık. Yani seneler önce çocukların birbirine karşı basit bir şaka olarak gördüğümüz, bunun aslında büyüyerek problem olarak tüm dünyanın başına geldi ki maalesef bizde de var. Aksine bireyin tüm yaşantısını etkilediğini, derin bir toplumsal yara olduğu ortaya çıktı. Aslında birçok yapılan araştırma var ama akran zorbalığının gerçekten dünya çapında, bakın Türkiye'de demiyorum, dünya çapında birçok noktayla problem olduğunu görüyoruz. Biz bunları ara ara özellikle program olarak yapmaya çalışıyoruz. Neden? Okullar açıldığından itibaren ki birazdan anlatmaya çalışacağız. Bununla ilgili problem yaşayan öğrenciler var. Ki daha önce yaptığımız programlarda da lütfen araştırın, bakın okula gitme isteksizliği ya da buna benzer birçok olumsuzluğun temelinde bu yatabiliyor. Ya da öğrencinin daha sonra şiddet eğilimi yaşıyor olması, bununla ilgili maalesef problemler yaşıyor olması ki bunun geçmişte acı tecrübelerini gördük maalesef okullarla ilgili. Aslında dünyada bunun acı tecrübelerini izlerken başımıza gelmenin şaşkınlığını yaşıyoruz. İşte tam bu noktada bizim bunu engelleyebileceğimiz, bunun ne olduğunu biliyor olup öğrenciye yaklaşımlarımızı daha doğru yapabileceğimiz kısımlar var. Aslında bu programların en değerli yeri bu. Neden? Önlem alıyoruz. Bununla ilgili bir şey varsa hemen müdahale ediyoruz. Çünkü bunu dediğimiz gibi geçmiş yıllarda çok daha farklı bir yere koyuyorduk. Ya daha masumane ya da bu kadar derinden etkilediğini düşünmüyorduk. Bakın Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve buna benzer kuruluşların güncel verilerinde gerçekten her yıl milyonlarca çocuğun bu sessiz şiddete maruz kaldığı. Bakın bu çok önemli. Bakın Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF gibi birçok aslında dünyada kendini kanıtlamış kurumların yaptığı

0: araştırmalardan bahsediyoruz. Milyonlarca çocuk bu sessiz aslında şiddete maruz kalıyor. İşte tam bu noktada biz bir farkındalık penceresi açalım. Yani dedim ya biraz önce, bize çok uzak gibi geliyordu. Maalesef dünyadaki örneklerine bakıyorduk, Amerika gibi, işte okul baskınları gibi ya da okuldaki şiddet gibi. Bakıyoruz geldi. Bugün maalesef bizim okul koridorlarımızda da bunlarla ilgili problem yaşıyoruz. Bakın, okul koridorlarına girdiğimizde sınıf sıralarında maalesef sokaktaki şiddetten başlayan, yalnız bakın burada bir şey parantez açacağım, dijital ekranlara kadar uzanan, efendim dijital maalesef akran zorbalığı, artık böyle fiziksel değil dijital akran zorbalığı da var, bunu da anlatacağız. Çocuk dünyasını derinden sarsan hayati bir konuyu burada ifade etmeye çalışacağız. Çünkü akran zorbalığı artık böyle fiziksel şiddet anlamında değil, dijital şiddet anlamıyla da karşımıza geliyor. Ki dediğim gibi pek çoğumuz bunu çocukluk şakası. Hani bizim çocukluk dönemimizde buradan böyle 30-40 sene önceye gittiğimizde çocukluk şakası. Ya da şöyle bir kavram vardı, ya onlar çocuk kendi aralarında halleder diyerek geçiştirdiğimiz durumun aslında geleceğimizi tehdit eden sessiz bir tehlike olduğunu şu an daha iyi anlıyoruz. Şimdi araştırmalar her üç çocuktan birinin hayatının maalesef bu döneminde zorbalığa maruz kaldığını, yani belli dönemlerinde zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor. Peki bu durum gerçekten sadece masum bir didişme mi? Ya da işte öylesine yanlışlıkla yapılan bir nokta mı? Tabii ki yoksa, ruhunda derin izler bırakan bir şiddet sarmalı mı? Özellikle bugün bu programımızda bunu anlatmaya çalışacağız. Lütfen bu noktada onların bize gönderdiği sinyal ya da sinyallere dikkat etmeliyiz.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Bence biraz önce anlattığımız bir nokta vardı, işte geçmişteki bunu tanımlandırmak ya da isimlendirme noktasında aslında bunu normalleştirmemek lazım. Hatta şunu da söyleyelim, bence burada yanlış bir şey algı oluşmasın, normal bir tartışmadan ayırmak da gerekiyor. Yani bazen şunu da, evet velilerimiz söylüyor ya, 40 yılda bir tartıştı öğrenci, olabilir. Bakın bu çok normal. Bize bazen hani geriliyoruz, tartışma ya da buna benzer sinir katsayımız artıyor. Bununla ilgili mutlaka olumsuzluk olabiliyor ama şunu da net söyleyelim, tabii ki normal bir tartışmadan ayırmamız gerekiyor. Bir kere onlar birey. Belli noktalarda tartışacaklar, üzülecekler, kırılacaklar. Belli noktalarda sinir katsayısı artacak, azalacak vesaire. Peki bunu ayıran unsurlar neler? Böyle temel 3 unsur koyalım. 1- Kasıtlılık, yani kasıt noktasını birazdan anlatacağız. 2- Süreklilik ve tabii ki en önemlisi güç dengesizliği. Yani özellikle ve özellikle zorbalığın, tabii birazdan da anlatacağız, sadece fiziksel olmadığını söyleyelim ama bununla ilgili özellikle bunu anlatırken kesinlikle ve kesinlikle bunun ne şekilde olup olmadığını da tartışacağız. Şunu da söyleyelim, dediğim gibi fiziksel şiddet değil sadece, dışlanma gibi, bakın dedikodu gibi, bunları yayma, psikolojik, ilişkisel zorbalık da olabiliyor. Hakaret ya da alay, bakın bu çok önemli, sözel zorbalık. Ve bence en önemli noktalardan bir tanesi, aslında biraz önce söylemeye çalıştım, şimdi bunu açmaya çalışacağız ama günümüzün en büyük tehlikesi, bence en büyük tehdit tabii ki dijital platformlar. Bunun üzerinden yürütülen siber zorbalık. Gerçekten de bunları tek tek analiz etmeye çalışacağız. Ama özellikle ben net siber zorbalığın bir tık daha ön planda olduğunu düşünüyoruz. Sakın şunu yanlış anlamayın. Yani sadece ve sadece burada fiziksel şiddetin önemli olduğu, dijital dokunmuyor, hayır, ya da işte biraz önce söyledim, dedikodu yayma gibi, hani fiziksel bir şey yok ama ruhunu etkileyen çok çok daha önemli bir, aslında bence zorbalık türü olduğunu düşünüyorum. Peki biraz önce söyledik, her anlaşmazlık zorbalık mı? Hayır, kesinlikle değil, bunu söyledik ama bir eylemde zorbalık diyebilmemiz için bence en net kavramımız şu olmalı: bilinçli bir kötülük yapma niyeti varsa, bakın bu çok önemli. Yani bu bilinçli yapılırsa ister istemez bir şey olur, yanlışlıkla bir şey yapılabilir, yani olumsuzluk. Burada kötü niyet, art niyet aranmamalı. Yani

Ama bilinçli yapılıyorsa burada bir kötü niyet, art niyet aranmalı. Günümüzde şöyle bir avantajımız var. Ne var? İşte güvenlik kameraları var. Okullar için söylüyorum. Etrafta bakıyorsunuz. Bunu ne şekilde, hangi amaçla yaptığını az çok bunu fark edebiliyorsunuz. Ya hocam, ben izledim ya da gördüm ya da bir şey yapıldı ama bir durum var. Olumsuzluk var. O olumsuzluğun bilinçli mi yapılıp yapılmadığını nereden anlayacağım? O zaman ikinci maddeye devreye giriyor. Ne? Tabii ki özellikle sürekli yapılması. He. Zaten bunun bilinçli yapıldığını anlıyorsunuz. Bakın, hani bir defa oldu. Kötü niyet aramamak ya da bununla ilgili çözüm yolu üretmek lazım. Bununla ilgili konuşup tabii ki rehber öğretmenler, aileler, bunlar mutlaka devreye girerek okulun ya da işte yaşandığı yerde mutlaka sürecin doğru yönetilmesi lazım. Ama dediğimiz gibi bir defa olduysa ve kötü niyet yoksa bunu özellikle tek seferden anlayabiliyoruz. Ama süreklilik varsa işte burada akran zorbalığının devreye girdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten de bu anlamda özellikle sürekliliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum, bu süreci doğru kavramak açısından. Ve güç dengesizliği gerçekten burada baktığınız zaman hani çok güçlü olanların güçsüzlere böyle bir, biliyorsunuz özellikle akran zorbalığı temelinde bu yatıyor. Güç dengesizliğini anlıyorsunuz ki burada bir akran zorbalığı olabilir, süreklilik anlamında da bu tabun içine katarak söylüyoruz. Ama tabii ki şunu da söylemiş olalım, hani akran zorbalık bu, yani bu zorbalık sadece

0: Çocuğun adının kötüye çıkarılması ya da onun oyuna dahil edilmemesi, küçük yaşlar için söylüyorum, ya da WhatsApp grubu gibi ya da sosyal böyle medya platformları var, oradan çıkartmak, o grupların dışına almak, sosyal medyada onunla alay etmek gibi aslında çok ağır zorbalıklar var ki siber zorbalık da artık evlerin içine kadar sızan, hani dışarıda okulda görüyor eve gidince bitiyor değil ama okulda başlayan şeyin evde bile 24 saat devam eden maalesef böyle bir zorbalık türü var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
0: Aslında şunu söyleyelim. Genel olarak bakıldığında öğrencinin güvenli alan dediğimiz evde bile bu alanın güvenli olmaması, değil mi? Hani modern bir işkenceye dönüşme tarzını görebiliyoruz. Yani gerçekten bunu fark edebilmek adına bunların biraz önce anlattığımız maddelerin o sinyalleri görebilmek gerekiyor. Yani güvenli alan diye bir şey kalmıyor maalesef dijitalleşme ile beraber. Peki şunu da söyleyelim. Hani bunların belirtileri, sinyalleri ve ailelerin bu noktada rolü ne olmalı? Şimdi çocukların zorbalığa uğradıklarında bunu genellikle bence en net verdiği sinyali söyleyelim. Korku. Ve bunu maalesef, bakın maalesef, utanç meselesi yapmaları sıkıntılı. Neden? Çünkü utanç meselesi yaptığında maalesef aileyle paylaşmadıklarını görüyoruz. Ya da %100 anlatmadığını görüyoruz. İşte bu anlamda sizden ricam, öğrencinin bu sessiz çığlıklarını fark edebilmeniz gerekiyor. Hocam nasıl fark edeceğiz? Ya adam anlatmadı bize, öğrenci anlatmadı. Ben bunu nasıl fark etmeliyim? Çok basit, hemen söyleyelim. İlk şey, bize verilen sinyal okula gitmek noktasında isteksizlik. He, okula gitmek istemiyorsa sürekli, burada kesinlikle bir problem olabilir. Ha bu tabii ki yine söylüyorum, akran zorbalığı olmayabilir, başka sebepler olabilir ama buraya da dayanabildiğini görmeniz gerekiyor. Bence ikinci sinyal, bize verilen sinyallerden bir tanesi, ki okula gitmeme bence çok önemli. Sizden ricam, onunla konuşun. Yani onunla konuşursanız okula gitmeme sebebini tabii ki doğru bir tonlamayla. Neden gitmek istemiyorsun? Ya bu böyle olmalı değil. Aslında onu anlayarak, onun başından geçenleri ve nazik bir dille, onun aslında seviyesiyle sormak çok daha bence doğru bir yere getirecektir. Çünkü yine söylüyorum, bakın akran zorbalığına uğrayan çocuklar bir korkuyor, tehdide uğramışlar. Bunu anlatma noktasında müthiş problemler yaşıyorlar. Onu kırmamız gerekiyor. İşte dilimizle, yaklaşımımızla onu kırmamız gerekiyor ki onlar size o utancını aşıp bir şeyler anlatsınlar size, öyle söyleyelim. Akademik başarıda bence en önemli nokta ani düşüşler. Bakın şu değil, akademik başarıdaki düşüş değil. Ani bir düşüş yaşıyorsa o da anlıyoruz ki aslında okumak istemiyor, bir şeyler yapmak istemiyor. Kendi içerisinde bir olumsuzluk yaşıyor. Yani onu fark ediyoruz. Yani diyoruz ki biz burada öğrencim pat diye ani düşük, hani akademik anlamda o düşüşleri yaşıyorsa, ha burada bir şeyler var. Hatta bir şey daha söyleyelim burada, en azından olumsuzluk anlamında. Öğrenci eşyalarının sürekli kaybolma durumunu yaşıyorsa, efendim sürekli eşyalar kayboluyorsa ya da başka bir nokta, eşyaları zarar görüyorsa. Ha, anlıyoruz ki bakın kendi zarar görmesini zaten diyorum, hani bir morluk ya da buna benzer bir şey varsa bunu zaten görüyoruz ama eşyaları sürekli kayboluyorsa, sürekli zarar görüyorsa, anlıyoruz ki burada bir sinyal veriliyor size. Bak ben buradayım, sinyal veriyorum. Bak anne baba, burada problem yaşıyorum diyor. Bir diğer sinyal ne? Aslında çok net görebileceğiniz bir sinyal, uyku bozuklukları. Yani burada baktığınız zaman sürekli uykusuzluk çekiyorsa, uyuyamıyorsa, anlıyoruz ki çocuğun içerisinde bir olumsuzluk yaşıyor. Yine söylüyorum, bu akran zorbalığı olmasa bile zaten bunları yaşayan çocuklarda problem var demektir. Bakın hani belli bir olumsuzluk var. Yine bunun yanında en önemli noktalardan bir tanesi içe kapanma. Yani çocuk içine kapanıyor çünkü olumsuzluk var. O olumsuzluğu anlatabilecek yeri yok. Kendi kendine içinde bunu yaşamaya çalışıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İçinde yaşıyor yaşıyor, şişiyor şişiyor, agresif tavırlar göstermeye başlıyor. Yani bakıyorsunuz, benim çocuğum böyle değildi. Değildi çünkü bir şeyler yaşadı. Bir olumsuzluk oldu. İşte bu anlamda Özellikle

0: Sizden ricam bunları yaşayan öğrenciler artı fizyolojik olarak da şunu yaşayabilir. Karın ağrısı, mide bulantısı, bak sinyal verdi size, karnı ağrıyor. Çünkü gitmek istemiyor, stres katsayısı arttı, hormonlar salgılandı, korkuyor. Sana da ifade edemiyor, size de ifade edemiyor ve sonrasında bunları yaşıyor. Lütfen belirtiler, sinyaller size geliyor. Bu sinyalleri, bunları gördükten sonra öğrencide bir şey olduğunu mutlaka anlamanız gerekiyor.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Peki burada baktığınız zaman şunu yaşamamız lazım. Kesinlikle öğrencinin bunları biraz önce anlattığımız sorunları yaşadıktan sonra lütfen tavrımız şu olmamalı. Hani kavga ettiler, vurdular ya, ya sen de ona vursaydın. Yani ya da aman canım büyütme. Değil. Bakın buradaki en önemli nokta ailenin yaklaşımı. Biz ona doğru cümlelerle yaklaşmazsak bu olayı büyütür. Bu sefer kronik ve işinden çıkılmaz hale getiririz. Bu sefer içinden çıkılmaz bir hale getiririz. Bakın bir daha söylüyorum. Neden? Çünkü burada sen ona vursaydın ya da aman canım büyütme, boş ver, olur böyle şeylerin karşılığı başka yerlere gidiyor. Bu sefer çocuk diyor ki ben bunu anlatacak karşımda birilerini bulamıyorum. Ben problem yaşıyorum ama anne babam bunu anlamıyor diyecektir. Peki ne diyeceğiz? Ben buradayım. Güvendesin. Bu senin suçun değil gibi mesajları hissettirmeniz hayati noktada önemli. Bakın ben buradayım, senin yanındayım. Seni dinleyeceğim. Varsa bir problem beraber aşacağız. Gerçekten de burada bir şeyleri ifade etme noktasında ben sana desteğim dememiz gerekiyor. Çünkü öğrenciye bunu vermediğimiz anda başka noktalar ortaya çıkar. Öğrenci artık size güvenmez, anlatmaz. E bunu tabii ki kendi içerisinde olumsuzluk olarak başka yerlerde mutlaka patlayacak, önüne geçilmeyecek hale getirecektir. Umarım bunu yaşamayız ama şunu da söyleyeyim tabii ki hani özellikle bu noktada madalyonun iki yüzünü de masaya yatırmak lazım. Yani zorba var tabii ki, bir de mağdur profili var. Özellikle zorbalık yapan çocukların da aslında burada bakıldığında normal bir hayat sürmediğini biliyoruz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Yani aslında evde şiddete, sevgisizliğe, aşırı belki de baskıya maruz kalan, kesinlikle net söylüyorum bakın, ilgi ve güç açlığı çeken bireyler olabileceği genel yapılan araştırmalarda görülüyor. Yani burada maalesef bu işte madalyonun diğer yüzlerine bakarken özellikle bu noktanın da çok sorunsuz olmadığını düşünelim. Yani oradaki birey de problem yaşıyor. Onu haklı çıkartmak için söylemiyorum. Orada bir problem var. Genelde de mağdur çocukların hassas, sessiz ve özellikle akranlarından farklı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Yani mesela işte gözlük takmak gibi, kilolu olmak, çekingen olmak gibi özellikle bu noktada biraz daha seçildiği belirtilebilir. Hani burada biraz daha yapılan araştırmalar için söylüyorum. Ama tabii ki burada olayların görünen ve görünmeyen yüzünü yakalamak açısından çok daha önemli. Tabii burada bu zorbaların çoğu zaman zalimce görünen bu davranışın altında biraz önce dediğimiz gibi evde aslında bunu pompalayan bir sevgisizlik olduğunu görmemiz gerekiyor. İşte bu noktada aslında öğretmenlerin, okulun, rehberlik araştırma birimlerinin bu çocuklara gerçekten de hem ailelerine hem yaşadığı ortamın daha da sağlıklı hale getirilmesi bakımından müdahale etmesi gerekiyor. Ne? Burada bakınca gerçekten problem. Ve bizim özellikle birazdan da anlatmaya çalışacağım. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programında ama bu tip çocuklara özellikle sevgiyle yaklaşıp birçok insanın farklı olabileceğini, bakın biraz önce bu yaşayan çocukların işte gözlük takan ya da buna benzer işte akran zorbalığına maruz kalan çocukların, ki bunu neden söylüyorum, yapılan araştırmalar anlamında söylüyorum, işte biraz daha böyle gözlük takan, içine kapanık bir çocuğunuz varsa böyle bir şey yaşama noktasında en azından takip edebilmeniz açısından söylüyorum, bunların da kendi çocuklarınıza sadece bunu yaşayıp yaşatmamak anlamında değil, her öğrencinin gözlük takabileceğini ya da her bireyin gözlük takabileceğini, biraz kilolu olabileceğini, belli noktalarda karakterinin farklı olabileceğini anlatılması gerekiyor aslında. Yani bu programın temelinde sadece bu işin işte olan ve olmayan değil, yarın bir gün sağlıklı bir nesil yetiştirmemiz açısından bunun çocuklarımıza doğru bir yaklaşımla anlatılması gerekiyor. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Bunun yanında gerçekten buna maruz kalan çocukların izlenme durumu da var. Yani bunu izleyenler de var. Maalesef okul bahçesinde bu zorbalığı görüp de dışlanma korkusuyla kafa çeviren çocuklar da var. Lütfen şunu da öğretelim. Yanlış olan her şeyde buna müdahale edebilen, bunu anlatabilen bireyler yetiştirmeliyiz ki en azından bunu izlediğinde hem kendinde böyle bir olumsuzluk kalmasın, hem de bu zorbalığın aslında iki kişi arasında değil, tüm sosyal çevreyle halledilebilip daha sağlıklı bireyler yetiştirebileceğimizi bilmemiz gerekiyor.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Burada bakıyoruz, gerçekten de bir şey söyledik. Ne dedik? Sadece olan ya da olmayan değil, aslında bütün çevreyi etkileyen, bakın izleyeni de etkiliyor. İzleyen de bu sefer yarın bir gün zorba olabiliyor. Ya da izleyen de kendi içerisinde olumsuzluk yaşayabiliyor. Lütfen sizden ricam, bu noktada velilerin, öğrencilere bu noktaların yanlış olduğu, yanlış her noktada öğretmenlerine, velilerine kendilerini anlatması gerektiğini, özellikle zorbalıkla mücadele noktasında bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Okullarda böyle sıfır, hani toleransla uygulanması gerekiyor. Neden? Rehberlik servisi, servisleri aktif çalışması, 3 sac ayağı var dedik ya, okul, aile ve toplum. Okullarımız zorbalığa karşı kör olmamalı. Gerçekten sıfır bir şekilde buna imtiyaz sağlamamalı. Evet, biz bu konuda bir şey varsa tavrımızı koyup, ki şu an öyle zaten, gerçekten de bu konuda çok sıkı çalışıldığını, bu anlamda öğrencilerinin buna maruz kalınmaması için elinden gelenin yapıldığını görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar dahil, gerçekten de çok inanılmaz farkındalık olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler sınıfın iç dinamiklerini iyi gözlemlemeli. Özellikle bu noktada velilerle iletişim halinde olmalı, çocukları doğru kavramalı, çocukları doğru anlatmalı. Her bireyin ayrı yapılara sahip olduğu, özellikle sorunlu bireyler noktasında rehberlik iletişimi ve aileyle iletişimde olması, bizler, bakın bizler anne babalar, evde çocuklarımızın sadece başarılı olmayı değil, merhametli olmayı, efendim, merhametli olmayı, adil olmayı da öğretmeliyiz. Yani akademik başarı evet, ama merhametsiz, adil olmayan bir toplumun akademik başarısının nereye gidebileceğini siz düşünün. Ve çocuğunuza haklarını korumayı, hayır diyebilmeyi ve haksızlıklar karşısında çığlık atmaktan korkmamayı öğretin. Bakın, erken müdahale hayat kurtarır. Özellikle bunun için söylüyordum. Gerçekten de özellikle bunun için söylüyorum. Özellikle gerçekten de öğrencilerin hayatına aslında dokunulan ve bu sessiz tehlikeyi gerçekten de doğru bir yere çekmek önemli. Çünkü susulan her zorbalık bir sonraki çocuğun canını yakıyor. Bir sonraki aslında dönemin, hayatın mutlaka içinde olumsuzluklar ya da delikler açabiliyor. İşte bu anlamda sizden ricam, çocuklar bizim geleceğimiz. Hiçbir çocuk korku dolu gözlerle okul yolunu, değil mi, adımlamayı hak etmez. Lütfen çevremize, çocuklarımıza, onların arkadaşlık ilişkilerine göz kulak olalım. Bakın çok değerli. Kendi çocuğumuz dair. Bakın, bir çocuğun gülüşünü korumak dünyayı güzelleştirmektir. Gerçekten de bence bu mottoyla bir programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Diyelim ki bir çocuğun gülüşünü korumak dünyayı güzelleştirmektir. Dünyayı güzelleştirmek aslında hayatımızın en temel yapı taşı ya da hedef noktası olmalıdır. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.32'de TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ile hepinize başarılı günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Trafik ve kasko hasarlarında yeni dönem başladı. Artık hasar ihbarlarının adresi Alo 193. Peki bu değişiklik araç sahipleri için ne anlama geliyor? Hayatımızda ve bütçemizde neler değişecek? Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Tursan Bağcı cevaplıyor.
1: Sigorta Emeklilik Kurumu dönüp baktığımızda aslında bir dizi yönetmelikler, genelgeler çıkararak önlemler almaya başlamıştı. Bu onun bir ayaklarından biri oldu aslında. Nedir bu düzenlemeler? Şöyle bir hatırlayalım. Önce her mahkeme, biliyorsunuz, bir trafik kazasına karıştığınızda karşı tarafa bir zarar verdiniz veya size bir zarar geldi. Bununla ilgili her mahkeme, her yer, her dava farklı kararlar veriyordu. Bir kere ortak böyle standart bir hasar hesaplama yöntemi getirdi. Buna göre hasar hesaplanır, araç değer kaybı böyle hesaplanır dedi. Ondan sonra eksperleri sigorta şirketleri atıyordu. Bunu değiştirdi. Otomatik eksper atama sistemi geldi. Otomatik eksper atama sisteminden sonra da döndüler bu tarz hasar takip şirketleri, hasar avcıları dediğimiz şirketler vardı. Bunlar çok fazla artık hani suistimaller, kişisel verilerin ihlalleri, bir kazaya karışıyorsunuz, nereden sizin iletişim bilgisini aldığını belli olmayan insanlar deli gibi arıyor. Hatta tacize varan, artık yasalara aykırı bir şekilde belki bazen 10-15 kişi birden arayabiliyordu. Bunlara yaptırımlar gelmeye başladı. Bunun devamında da bu geldi aslında. Alo 193. Böyle bir kazaya karıştığınızda rahatlıkla arayabileceğiniz, hangi şirketi kimi aramanız gerekiyor, kafanızın karışmayacağı. Bunun tabii sadece 193 çalışıyor gibi algılamamak da lazım. Hem 193 hem sigorta acentanızı arayabilirsiniz. Zaten acentanız varsa sizle her türlü ilgilenecektir ama sigorta şirketlerini de arayabiliyorsunuz. Ama 193'ü de aradığınızda 193 hasar anında hasar ihbarını alan ortak hasar ihbar merkezi olarak çıktı. Bu yönetmelik genelgede buna yönelik çıktı ve geldi. Bu şekilde de devam edecek. Vatandaşımız ilk başta buraya atacak. Hemen ihbarı buraya yapacak. Hemen onlar bir kayıt altına alacak. Referans numarası oluşturacaklar. Ve dönüp bunu ilgili sigorta şirketine iletecek. İlgili sigorta şirketi de en geç ertesi gün bizi arayacak ve bununla ilgili işlemleri başlatacak. Aslında çok basit ve kolay bir yöntem diyebiliriz.
0: Bir soru, bir cevap. Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına da tepki gösterdi. Erdoğan, FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da iftira

0: yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını da açıkladı. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Öte yandan çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Ekrem İmamoğlu çıkaramaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığının tespit edildiği operasyonda 333 milyon liraya el konuldu. 54 ilde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Malatya Kayseri yolunun 15 ile 17. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derze çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda.
7: Hayat sana maksimum.
6: 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 5-12 Ekim tarihleri arasında Tefal X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 9.999 liraya. Fakir Arya Rozi 1500 watt 5 litre mutfak şefi stand mikser 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
6: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
7: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
11: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
13: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. Günlerinizin iyilik ve sağlıkla geçmesini dileyerek programımıza başlıyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim bugün programımızda HPV'yi konuşmak istiyoruz. Yani insan papilloma virüsünü. Çok sık görülüyor aslında toplumda. Ve HPV'ye karşı korunma çok önemli, aşı ve taramalarla. Bu önemli konuyu değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Doçent Doktor Sema Karakaş. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda jinekolojik onkoloji uzmanı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, merhabalar.
0: Efendim dedik ki HPV'yi konuşacağız. HPV denilince insan papilloma virüsü. Aslında bunun açılımı bu demek.
1: Evet.
0: Toplumda kaç kişide görülüyor? Daha doğrusu yüzdesi nedir bunun? Biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi HPV'nin sadece insanı enfekte ediyor ve 200'den fazla tipi var. 15 tane tipi kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep oluyor. Cinsel aktif ilişki eşittir aslında HPV bulaşı demek. 40 yaşından 45 yaşında aşağı yukarı kadınların %90'ına bulaşmış oluyor ama çok sessiz gittiği için toplumsal taraması var. Taramalar yapıldıktan sonra eğer HPV varsa rahim ağzı kanserini taramayla beraber sebep olmadan ya da öncü lezyonlarını belirleyerek önleyebiliyoruz. Peki, çok sık görülüyor işin özü.
0: Çok sık derken belli bir yüzde var mıdır?
1: %90. %45 yaşından önce cinsel aktif kadınlarda yaklaşık %90'ında HPV mevcut.
0: HPV var ama HPV'nin var olması bunun rahim ağzı kanserine yol açacağı anlamına gelmiyor değil
1: mi? Gelmiyor. Evet, gelmiyor. HPV bulaştıktan sonra 2 yıl içinde %90'ı kendiliğinden bağışıklık sistemiyle geçiyor, temizleniyor vücutta. Bazen sessiz kalıyor, bazen böyle bünyenin zayıflamasına bağlı, sigara kullanımına bağlı tekrar fok fok aktive olabiliyor ama HPV kanser anlamına gelmiyor.
0: Dediniz ki bünyenin zayıflamasına bağlı. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Hani hangi kadınlarda ortaya çıktığına dair? Mesela sigara önemli bir etken olarak söylediniz.
1: Ben size şöyle anlatayım. Şimdi HPV bulaştıktan sonra lokal bağışıklıkla çözülüyor. Bu lokal bağışıklığı en çok etkileyen, lokal bağışıklığı en çok baskılayan şey sigara. Direkt oradaki bağışık hücrelerini baskılıyor. Onun dışında mesela otoimmün hastalıklar var. Böyle bağışıklık sistemi baskılanmak zorunda olan bazı romatizmal hastalıklar, bazı işte atıyorum organ transplantı nakli olmuş bağışıklık sisteminin baskılanmak zorunda olduğu grup var. Onlarda daha bağışıklık sistemi zayıfladığı için geçmesi daha zorlaşıyor.
0: Peki HPV'nin ortaya çıkma yaşı, rahim ağzı kanserinin ortaya çıkma yaşı genel olarak kaçtır acaba? Belli bir yaş var mı?
1: 2 yaş piki var. Bir 38 yaşında bir pik yapıyor. Bir de 48'den menopozdan sonraki dönemde görülüyor. Normalde işte aslında herkes aşağı yukarı bir cinsel aktif kişilerde ulaşıyor bir şekilde. Kadınlarda hasaklı kaldığı rahim ağzı denilen bir bölge var. Burada hücrenin içine yerleşiyor ve yıllar içinde uzun yıllar, bunun süresi yaklaşık ortalama 10 yıl ama 25 yıllık bir süreçte kansere sebep oluyor. Yani HPV bulaşan bir kadının sadece %1'inde kanser oluyor. İlla HPV'yim kanser oldum anlamına gelmiyor açıkçası.
0: Önemliydi söylediğiniz. Bazı insanlar da şöyle diyor. İşte 48 dediniz, 38 dediniz. 2 pik olma yaşı var HPV'nin. Ben zaten işte bu yaşıma geldim. Şimdi bu yaşıma kadar eğer kanser görülmediyse rahim ağzı kanseri ortaya çıkmayacaktır gibi bir yaklaşımları olabiliyor. Ama o virüs yıllarca sessiz kaldıktan sonra bir anda aktive olabiliyor değil mi eğer sizde varsa?
1: Evet.
0: Bu konuda şöyle aslında uyarmak gerekir toplumu diye düşünüyorum.
1: Yani şöyle, şimdi HPV bazlı taramayı, esasen işin özü rahim ağzı kanserini önlemek. Rahim ağzı kanserinin sebebi belli, HPV virüsü. HPV virüsünü de taramanın, önden anlamanın bir yolu var. İşte rahim ağzı kanserinin sebebi ne? HPV. HPV'nin hangisi var? Ona göre nasıl bakalım, nasıl tarama sıklığını belirleyelim ya da takip aralığını nasıl belirleyelim diye önlemler alıyoruz. Rahim ağzı kanseri olmadan önceki aşamalarda da kanser öncüsü lezyonlar varsa bunu müdahale edip çıkarıyoruz. Mesela sizin bir tane değişmekte olan beniniz var, çıkarttınız, kansere dönüşmedi gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bunun böyle sessiz tipleri var. Daha hayır, yüksek riskli gruplar ama daha yavaş seyirli olanlar menopoz sonrası dönemde daha sık görülüyor. Yani taramanın yaşı 65 aslında. 65 yaşına gelen menopoz sonrası kadınlarda da eğer 3 kere tarama yapılmadıysa öncesinde gene taramadan çıkmıyor. Yani ömür boyu taramada kalınan bir dönem var. Çünkü daha böyle simir takibi de kadınlar daha çok jinekolojik muayeneden kaçtığı için böyle çok düzenli taramaya giden ya da düzenli jinekolojik muayenesine giden bir grup aslında yok. Böyle menopoz sonrası aman iş bitmiş adet çocuk da doğurmayacağım deyip kaçıyorlar ama bizim kadın doğum kanserleri daha çok menopoz sonrası dönemde görülüyor. Rahim ağzı kanseri de bunlardan biri.
0: Yani ihmal etmemek gerekiyor. Daha aynen önemli öyle. Hale geliyor bu durum.
1: Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Bir de çok sessiz sedasız gittiği için bir bakıyorsunuz şikayet vermeye başladığı dönemde rahim ağzı kanseri ameliyat aşamasını bile geçmiş olabiliyor. O yüzden jinekolojik muayeneleri çok bu anlamda ve taramaları ihmal etmemek lazım.
0: Ne kadar önemli gerçekten. HPV'ye karşı korunma çok önemli. Çünkü bir virüs neden oluyor bu kansere. Ve bu virüsün önüne geçmek de mümkün. Aşı var örneğin. Çok önemli bir koruma kalkanı. Ve daha doğrusu şöyle de söylemek doğru olur zannediyorum. Rahim ağzı kanserinin tamamen eradika olması, ortadan kalkması söz konusu olabilir.
1: Evet.
0: Taramalarla ve aşıyla beraber. Bu çok önemli bir bilgi. Kişilerin taramayı ihmal etmemesi ve kız çocuklarının belli bir yaşta aşılanması gerekiyor. İleri yaşta da zannediyorum bu aşılar artık öneriliyor. Neler söyleyeceksiniz? Çünkü ülkemizde de çok önemli bir tarama programı var yıllardır yürütülen.
1: Evet. Avrupa'da ücretsiz yapılıyor. HPV bazlı taramaya geçilen ülke Türkiye. Ketemlerde de ücretsiz olarak yapılıyor.
0: Ne kadar ama önemli aslında bu. Mobil araçlar var. Onlarla da kadınların ayağına hizmet götürülebiliyor. Ya da kişiler aile sağlığı merkezlerine başvurdukları zaman ve uygun yaştalarsa bu yaş aralığında mutlaka bu taramalar istedikleri takdirde yapılıyor. Tabii lütfen ihmal etmeyin.
1: Yaş arası ülkemizde 5 yılda bir HPV bazlı tarama yapılıyor. Şimdi ben şöyle de çok güzel ifade ettiniz. Ben birkaç şey eklemek istiyorum aşıyla ilgili. Şimdi normalde biz hani ilkokul çağına geçince bizi böyle kızıl kızamık gibi aşılıyorlardı ya. Şimdi yurt dışında birçok ülkede, dünyada 149 ülkede HPV aşı programına alınmış durumda. İlkokul çağındaki çocuklarda kız erkek mümkünse ya da kız çocuklarına 2 doz şeklinde aşılıyor. Mesela 9'da aşı diyoruz. 9'da aşı demek aşının içinde kanser yapan ve sihir yapan tiplere karşı 9

0: virüse karşı koruyor demek. Eğer bu dönemde yapılırsa biz buna primer koruma diyoruz. O tiplerle karşı %100'e yakın koruma sağlıyor. Yani bulaştığı zaman onu bağışıklık sistemi hemen tanıyıp genel bağışıklığa tanıtıp yok ediyor. Dolayısıyla hedef aslında primer koruma. Hiç çocukları aşılamak, ama aşı deyince toplumda genel bir önyargı var. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün en güvenli aşı diye açıkladığı bir aşı aslında 20 yıldan fazladır kullanılıyor. İlk geçen ülke Avustralya, oralarda da eradike edilmek üzere 4%'ün altında düştü rahim ağzı kanseri. İkinci aşamada sonra bunu yapamayan, bu fırsatı kaçıran insanlar da yaş bağımsız. Yani üst yaş sınırı 45'e çekilmiş. Daha sonra artık yaş sınırı kalktı. Üçlü aşı şeklinde işte belli aralıkları var onun. Aşı yapılıp işte sekonder koruma sağlanıyor ama önemli bir kısmı aşı olsa bile tarama programından çıkmamak. Yani belli aralıklarla işte HPV bazlı tarama 5 yılda bir şeklinde taraması yapılarak da bu rahim ağzı kanserinden korunmuş oluyoruz açıkçası.
1: Bu 5 yılda bir HPV DNA testinden bahsettiniz.
0: Evet, evet.
1: Burada pozitif çıktığında bu daha sık aralıklarla taranacağı anlamına mı geliyor kişinin?
0: Ya yani şöyle, tipine bağlı. Mesela şöyle düşün, işte insan, Semma, Fatma, bunlara numara verilmiş. Belli numaralarla daha kolay. HPV'nin numaralı tipleri var. İşte 16-18 rahim ağzı kanserinin yaklaşık 70'i. Hangi o an müdahale edip rahim ağzına bakmak gerekirse kolposkop dediğimiz mikroskopik bir cihaz var. Onu büyüt bakıyoruz, herhangi bir etkilenme var mı? Etkilenmenin derecesine göre veya şeye göre onu bize patolog söylüyor. Bu kadar olmuş, bu kadar etkilenme olmuş ya da etkilenme olmamış gibi. Ona göre takip aralığını ve izlem sıklığını belirliyoruz. En çok rahim ağzını etkiliyor ama aynı zamanda HPV virüsü, vulva, vajen, erkeklerde penil kanser, anal kanser bir sürü şeye de sebep oluyor. Ama en bizim için en riskli bölge rahim ağzı bölgesi. Onu da işte inceleme şansımız var. O sonuca göre de takip aralığınızı belirleyip süreçte kanser olmadan süreci atlatmasını diyorum. Bu böyle bugünden yarına bir süreç değil mesela. En kötü senaryoda bile minimum takip süremiz 6 ay. Yani çünkü bir şeyin oluşup başlayıp aşama kaydetmesi lazım. Mesela HPV oldu, hemen kanser oldum anlamına gelmiyor. O süreçte yakalayıp önleme şansımız her türlü mevcut.
1: Yeter ki kişi taramalarını yaptırsın. Aynen öyle, hangi aşamada olursa olsun bir şekilde çözümü olabiliyor tabii, bunun. Tabii, yeter tabii, ki dediğimiz tabii. gibi ihmal edilmesin.
0: Bir de şundan bahsetmek istiyorum Fatma Hanım. Normalde işte bu jinekolojik muayenede işte simir HPV aldıracağım ama bu nasıl bir şey? Çok canım acıtır mı gibi. Sanki ek bir şey oluyormuş gibi hanımlar korkuyor.
1: Evet.
0: Normal muayene sırasında alınıyor. Böyle can alıcı işte ekstra yük getiren şey bir işlem değil.
1: Ne gibi belirtilere neden olur? Nasıl ortaya çıkar?
0: Kanser aşamasına kadar tamamen sessiz gider. Akıntı yapmaz, kokuntu yapmaz, sessizce orada hücreleri değiştirip kanser sürecini başlatır. Kanser olduktan sonra, yani tümör dokusu, o kanserojen doku dışarı çıktıktan sonra işte kanama, adet düzensizliği, yaşa göre ilişki sonrası kanama şeklinde çok kötü kokulu akıntı şeklinde de kendini gösterir.
1: Tanı nasıl konuluyor HPV? Diyelim ki böyle bir rahim ağzı kanseri oldu. Nasıl koyuyorsunuz tanıyı? Nasıl bir süreç tanıyı bekliyor kişiyi?
0: Yani normal muayene, jinekolojik muayene yapıldıktan sonra biyopsiyle tanı konuluyor. Yani oradan küçük parçalı patoloğa gönderiyoruz, o bize söylüyor. Ondan sonraki aşamasına göre işte muayenesini, belli aşamayı geçtikten sonra işte cerrahi olur mu olmaz mı, çeşitli görüntüleme sistemleriyle işte MR'dır, SET'tir. Ona göre hastalığın yaygınlığını değerlendirip tedavi aşamalarını belirliyoruz.
1: Peki şunu da sormak istiyorum aslında. Bu ülkelere göre rahim ağzı kanserinin görülme tipleri değişiyor mu? Ülkemizde görülenle Avrupa'da görülen arasında bir fark oluyor mu?
0: Aşağı yukarı aynı. Çünkü en çok sık kalmış hücreli kanser dediğimiz. Yani bunun genel görünen ikisi var. Bu taramalarla beraber HPV, yani tarama çok sık olan aşılanmış, aşı programları oturmuş ülkelerde squamous hücre bir kanser aynı tipi oluşuyor. Bizim ülkede aşı henüz program alınmadığı için daha çok bilindik, sık görülen tipler oluşuyor. Bir adenokanser tipi var. Onlar da tarama oturmuş ve HPV'den kaçan tipler de oluşuyor. Aşağı yukarı aynı yani sözün özü.
1: Peki siz aslında programımızın başında dediniz ki aşı çok güvenli. Yıllardır uygulanıyor. Aşının güvenliği ve yan etkileri konusunda bilimsel veriler ne söylüyor acaba? Onu da isterseniz açıklayalım. Evet. Maalesef günümüzde anlamsız bir şekilde böyle bir aşı karşıtlığı durumu olabiliyor. Ama bizi hayata bağlayacak, hastalıklardan koruyacak bir koruma kalkanının o var olması ve bunun uygulanıyor olması gerçekten çok önemli. Neler söyleyeceksiniz? Bilimsel veriler ne söylüyor?
0: Ya şöyle, aşı

0: çıktığından beri bütün aşı başlayan ülkelerde yan etkimizi atıyorum aşı oldunuz, kolumuz bile ağrısa ortak bir datada toplandı hepsi. İşte kolum ağrıdı, yok işte felç oldum, yok işte ateşim çıktı gibi böyle bütün datalar aynı çatı altında toplandı. O yüzden sonra zaman içinde baktılar ki işte ölüm, aşıya bağlı ölüm, çocuk felci, buna bağlı işte bilindik bir sürü hastalıklar ya da işte ulaşabilecek yan etkilerin aslında aşıya bağlı olmadığı çok uzun süredir yan etki profili çok iyi takip edildiği için bunların çoğunun aşıya bağlı olmadığı görüldü. Aşının en sık yan etkisi solda aşı yapılan tarafta kas içine yapıldığı için hafif bir ağrı. O da böyle 1-2 gün kadar sürüyor. Gribal enfeksiyonlar. Onun dışında böyle işte felç kaldım, işte prematür ovaryen yetmezliklerinden çocuk sahibi olamadım gibi spekülasyonlar vardı. Sonra onlar yıllar içinde görüldü ki aslında aşıya bağlı değil. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü en güvenli aşı şeklinde açıkladı. Aşının içinde bir tek alüminyum var ama alüminyumun mesela miktarı bizim normal mutfaklarda kullandığımız alüminyum folyolarda bile onun aslında 10 katı var. Yani alerjilere bağlı şeyler olabilir ama aşının normal bizim bilindik hepimizin daha önce çocukken de aşılandığı aşıların içindeki aşının etkinliğini artıracak etken maddelerin yan etkileri dışında çok ciddi bir aşıya bağlı yan etki profili yok. Mesela ölüm demişlerdi. Sonra baktılar işte trafik kazalarına bağlı. Yani böyle yan etki profili birikerek dünyada aynı çatı altında toplandığı için aslında güvenilirliği diğer aşılardan daha iyi. O anlamda Dünya Sağlık Örgütü en güvenilir aşı diyor.
1: Peki efendim HPV ile karşılaşmış veya testi pozitif çıkmış kişiler de aşıdan yarar görebilir mi?
0: Aşıdan yarar görür. Normalde şimdi şöyle düşünün. İlk başta da bahsettim. Aşı lokal bağışık yani bir insan 50 kere de HPV enfeksiyonu geçirse ona karşı oluşan antikor yani savaşçı hücreler miktarıyla aşıyla elde edilen bağışıklık sisteminin miktarı arasında 1000 kat fark var. Çünkü lokal bağışıklıkla yani bölgesel bağışıklıkla saklıyor. Çünkü 50 kere geçirdiğiniz bölgesel bağışıklık onu genel bağışıklığa tanıtmıyor. Aşının amacı o. Bu sefer aynı o tip geldiğinde aşıdan öğrenilmiş hafızayla beraber bu sefer doğal bağışıklık. Yani hücreye, vücuda olumsuz bir şey girdi. Hadi hep beraber saldırın diye bağışıklıkla aslında genel bağışıklık uyardığı için daha güçlü yanıt oluşturuyor. Mesela o an ben hani şeyden bahsetmiştim. İşte ilk 2 yıl içinde %90'ı temizleniyor. Şimdi sessiz kalan tipler tekrar aktif olduğu zaman bu sefer o bağışıklık sistemini uyarıyor. Ya da yeni bir tıp bulaştığında aşı vücut tanıdığı için doğal bağışıklıkla daha kolay temizlenmesini sağlıyor. O yüzden aşıyı öneriyoruz. Yani şeyden bağımsız. O anki durumu etkilemiyor ama sonrasındaki süreçlerden koruyor.
1: Peki efendim aşı olanların da rahim ağzı kanseri taramalarını sürdürmesi gerekir mi? Özellikle de çocukluk çağında aşı olmuş kişiler.
0: Tabii gerekir çünkü normal aşının içinde şu anki 9 aşı dediğimiz en güncel aşı o 9 aşı. 9 aşının içinde 2 tane sihir yapan 7 tane de kanser yapan tip var. Bunlarla beraber %90 korunuyor. Diğer tipler ve karşı korumadığı için 15'te aşağı yukarı 15 tipten bahsetmiştim. Tarama programları aşı oldum diye taramaları aksatmak yok. Tarama programları devam ediyor.
1: Peki genellikle bu erkeklerden kadınlara bulaşan bir virüs oluyor. Bir erkek kendisinde HPV virüsünün olup olmadığı

0: kutsak kanserlerine de sebep oluyor. Oroföringeal kanserler dediğimiz. Hatta akciğer kanserinde bir miktar artırdığı gözlenmiş. Yani mümkün olduğu kadar korunmasız cinsel ilişkiden uzak kalarak toplu partner ilişkisi, toplu partnerle olan erken yaşta ilişki. Sonuçta bunun bir süresi var. HPV bulaştıktan sonra 20-25 yıl içinde kanser görülüyor. Ne kadar cinsel ilişki yaşı erkene çekilirse rahim ağzı kanserinin görülme yaşı da o kadar erken döneme çekiliyor açıkçası.
1: Çocuklara, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına da aşı öneriliyor.
0: Evet.
1: Peki ideal yaş nedir? Son olarak bunu soralım size.
0: 11-14 yaş arası kız erkek çocuklarına, 9-14 yaş arası iki doz yapılır. Ama genellikle işte ilkokul çağında yapılıyor diyoruz. 15'ten sonra 16-26 yaşa kadar yapılmadıysa mutlaka ilişkiden bağımsız yapılır. Ama biz yaş sınırı kalktı. 9-14 yaş arasından bahsettim ya, onda iki doz şeklinde yapıyoruz 6 ay aralıklarla. Ondan sonraki yaş grubunda ise 3 doz şeklinde yapılıyor.
1: Peki efendim, son olarak eklemek istediğiniz ne var? Vermek istediğiniz mesaj? Programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz?
0: Yani bizim çok açıkçası jinekonkologların çok hoşlandığı bir kanser türü değil. Çünkü önlenebilir bir kanser. Bir de yerleşim itibariyle önde idrar torbası, arkada büyük poletimize yaptığımız rektum dediğimiz alan var. Ve bu kanser komşuculuk yoluyla genellikle yayılıyor. Gencecik insanların bu tarz bir de bağışıklık sistemini etkilediği için kanseri tedavi ediyoruz. Sonra yıllar sonra atıyorum lenf başka bir yerde de bu virüsün etkilerini ya da hastalığın tekrarını görebiliyoruz. Yani çok genç yaş grubunu etkileyebildiği için ekip ikinden bahsetmiştim, bir 38-48 bir de menopoz sonrası dönem diye. Yani gelip böyle basit bir jinekolojik muayene olup bu işten kurtulmak varken böyle sessiz sinsi bir hastalıkla uğraşmak açıkçası bizi de hastayı da çok yoran bir şey. O yüzden lütfen taramalarınızı ihmal etmeyin diyeceğim.
1: Çünkü gerçekten korunulabilir bir hastalık olduğu için, değil mi? Öyle bir durumda
0: evet,
1: bir evet. Hasta geldiğinde çok üzülüyorsunuzdur sizler de.
0: Evet, aynen öyle.
1: Korunmak
0: aynen
1: mümkün
0: öyle.
1: Çünkü. Önlemek evet. Mümkün. Nasıl bulaştığı biliniyor. Neyin yol açtığı biliniyor. O nedenle çok önemli söylediğiniz. Çok teşekkür ederiz efendim,
0: ben
1: programımıza katıldığınız
0: ederim.
1: İçin, katkılarınız için.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Doçent Doktor Sema Karakaş, kendisi jinekolojik onkoloji uzmanı, HPV'yi insan papilloma virüsünü konuştuk. Gerçekten taramalarla ve aşıyla bu hastalıktan korunmak mümkün. Çünkü ileri aşamada ortaya çıktığında maalesef ölümcül olabiliyor. Merak edilen soruları kendisine, değerli konuğumuza yönelttik. Dinleyen sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağlığınızla ilgili sorularınızda güvenilir bilgiye ve uzman görüşüne başvurmayı, kontrollerinizi ihmal etmemeyi unutmayın diyoruz. Efendim, programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Gülsen Kızıler'le birlikte hazırladık. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İstikçe iyi hissedeceksin.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Sırasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Reklamlar.
6: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Adem Karaman, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi tur yapma Navgat temsilcisi Ahmet Tanır'la biraz işte o bölgede bu sezon nasıl geçti, turizm sezonu nasıl geçti, turizm sezonunun yoğunluğu gayrimenkule yansıyor mu yansımıyor mu, biraz bunları konuşacağız. Ardından gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım ve hayvancılığa bakacağız her hafta yaptığımız gibi. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Haftanın son işlem günü ve kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünkü kapanışa göre %0,12'lik yükselişle 12.228 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, avro 55 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %39,59 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası

0: uluslararası piyasalarda altın onsu 4189 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.404 lira, çeyrek altın 10.882 lira, gram altın ise 6.656 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Peryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, Antalya'nın Manavgat ve Side bölgeleri çok sayıda turist ağırlıyor. Evet, önemli turizm merkezlerimizden biri ve pek çok alanında etkiliyor aslında turizmdeki hareketlilik. Tur Yap Manavgat temsilcisi Ahmet Tanır'la konuşacağız. Ahmet Bey merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Gerçi henüz bitmemiş olsa gerek oralarda, ama 2026 turizm sezonu nasıl geçti o bölge için?
2: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum. 2026 bölgemizde büyük umutlarla başladı. Ancak malum biliyorsunuz Orta Doğu'da yaşanan gerginlik, İran ve Amerika arasında yaşanan savaş ve döviz kurundaki ve finansal piyasalardaki hareketliliklerin olayı Nisan ve Mayıs ayları beklentinin biraz altındaydı doluluk ve turist sayısı olarak. Ancak okulların kapanması, havaların ısınmasıyla birlikte Temmuz ayından itibaren bölgemizde turist sayısında çok ciddi bir artış yaşandı ve doluluklarımız %100 seviyelerine ulaştı. Ve hala da devam eden güzel bir sezon devam ediyor. Ekim ayında olmamıza rağmen iklim ve hava sıcaklıkları gayet güzel ve Antalya'nın biliyorsunuz en güzel dönemi Eylül-Ekim ayları. Şu anda güneşli ve turistler ve misafirlerimiz Antalya'nın, Manavgat'ın, Side'nin tadını çıkarıyorlar.
1: Peki bu sezon, hatta geçen sene de benzer şikayetler duymuştuk. Bir kısmını bizzat gözlemleme fırsatı da buldum. Şimdi Manavgat ve Side'yi bilmiyorum ama tırnak içinde gözde turizm merkezlerinde, işte Bodrum'da, Marmaris'te, Datça'da şöyle bir durum yaşanıyor bir iki senedir. Dolu, gerçekten dolu, çok dolu, ama bunun esnafa, işletmelere bir katkısı yok, mekanlar boş. Manavgat Side'de durum böyle mi?
2: Zafer Bey biliyorsunuz bölgemiz Türkiye'nin en çok turist ağırlayan, misafir ağırlayan destinasyonlarının başında geliyor. Antalya'ya gelen her 3 turisten biri ve yılda yaklaşık 6 milyon civarında misafir ağırlıyoruz ki bu nüfusumuzun yaklaşık 25 katına tekabül ediyor. Dünyada çok ender bir şehre ya da ilçeye nasip olacak bir güç ve zenginlik olarak değerlendiriyorum ben bunu. Her şey dahil turizmi ve bu all inclusive dediğimiz sistemle birlikte turist yoğunluğu çok fazla, ama özellikle Avrupa'dan gelen misafirler her şeye dahilen etkisiyle daha çok otellerinde, bu tesislerinde kalmayı tercih edebiliyorlar. Ancak turizmin çeşitlenmesi, işte festivallerimiz, Kültür Yolu Festivalimiz, bakanlığımızın düzenlediği gece müzeciliğimiz ve arkeolojik kazılar şehrin ve tarihi alanların canlandırmasıyla birlikte misafirler, turistler daha çok şehirlere, antik kentlere dolaşmaya ve dışarıya çıkıyorlar. Bu da esnafımıza ve yerel kültürlere, yerel zenginliklere daha çok keşfetmemesini sağlıyor. Bu tip çalışmalarla misafiri daha çok tesis dışında çarşı, alışveriş merkezleri, esnafa daha çok fayda sağlayacak bir potansiyele taşımaya çalışıyoruz.
1: Peki her yer için geçerli bu, turizm sezonunu uzatalım, 12 aya yayalım.
2: Tabii.
1: Kaygısı var, çabası var, bunun için planlamalar var. Biliyoruz Manavgat Side'de mesela bunu 12 aya nasıl yayabiliriz? Yani çünkü sadece işte deniz, güneş, kumla öne çıkan yerler gibi geliyor birçok insana. Doğru. Hala.
2: Doğru. Tabii bizim bölgemiz Ege'ye göre bu anlamda daha şanslı. Çünkü sezon iklimden dolayı daha uzun devam ediyor. Malumunuz gibi şu anda bile Ekim ayı olmasına rağmen o doluluklarımız çok yüksek seviyede. Turizmi deniz, kum, güneş çıkmazından ya da seviyesinden de çeşitlendirerek 12 aya taşımak mümkün. Bu yıllardır

0: hep söylenen bir konu. Ancak bunun içinde bazı daha büyük yatırımlara ya da çalışmalara ağırlık verilmesi gerekiyor ve nitekim de yapılıyor. Malum Kasım ayında bölgemizde COP31 zirvesi düzenlenecek. Dünyanın her yerinden misafirleri yine ağırlayacağız. Şu anda uzay zirvesi düzenleniyor. Kış döneminde de yine bölgemizde birçok tesis spor kulüplerini ağırlıyor. Bunun gibi sağlık turizmi, gastronomi turizmi, kültür turizmi, yayla turizmi gibi turizm çeşitliliğiyle turizmi 12 aya yaymak gerçekten mümkün. Bu çalışmalar yapılıyor. Daha ciddi, daha büyük yatırımlarla, reklam çalışmalarıyla 12 ay turizmi bölgede yaşamamız gerçekten işten bile değil. Ve bu çalışmalarla birlikte istihdama katkısı çok önemli. Çünkü sezonluk tesislerde ya da işletmelerde istihdam yönünden çok ciddi sıkıntılar oluşabiliyor.
1: Evet, ertesi sezon aynı elemanı bulamıyorsunuz.
0: Bulamıyorsunuz ve nitelikli iş gücü turizm sektörünü tercih etmek istemiyor. Nitelikli iş gücünü kaybediyorsunuz. Tabii malum nitelikli iş gücü de 12 ay çalışabileceği daha istikrarlı sektörlere kayabiliyor. Ve 12 ay turizmin olması demek iş gücünün, istihdamın, hizmet kalitesinin de artması demek aynı zamanda.
1: Evet, şimdi turizmdeki büyümenin gayrimenkul piyasasına da yansıdığına dair veriler de var elimizde. Şimdi yabancıların ilgisi o bölgede çok bildiğim kadarıyla, ama en çok hangi gayrimenkul türlerine ilgi gösteriyor yabancılar?
0: Sadar Bey, biz uzun yıllardır tanırlar gayrimenkul olarak yerli yabancı misafirlere burada gayrimenkul satışı ve kiralaması yapıyoruz. Turizmin bu yönde çok önemli etkisi var. Bir kere tanıtıma çok büyük etkisi var. Tatile gelen misafirlerimiz buradaki güzelliklerden etkilenerek gayrimenkul sahibi olup burada yerleşmeye karar verebiliyorlar. Ve birçok Avrupa'nın ülkesinden misafirimiz burada yerleşik hayata geçebiliyor. Sitelerimizde, rezidanslarımızda birçok misafirimiz konaklama daire alarak burada yaşamaya devam ediyorlar. Aynı zamanda turizm sektörünün etkisiyle beraber turizm yatırımları, otel tesis, tesise yönelik gayrimenkul yatırımları da çok ciddi talep görüyor.
1: Peki fiyatlar ne durumda? Gerek konut gerek arsa.
0: Bir artı bir dairelerimiz 3,5-4 milyon TL civarında başlıyor. 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerimizde yine 5 milyon, 7 milyon konumuna göre tesisin donatılarına ve yerleşimine göre değişebiliyor.
1: Anladım. Tur Yapmanavgat temsilcisi Ahmet Tanır, teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizleri de en kısa zamanda bölgemizde ağırlamak isteriz.
1: Umarız, sağ olunuz. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikte. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Şimdi önemli bir proje. Yani keşke alan daha büyük olsaydı. 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonu devreye alınacak. Kim alacak? Kimler yararlanacak?
1: Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında aslında ve Devlet Su İşleri tarafından yürütülecek bir proje. Şöyle ki bu tür haberlerin katkısına baktığımızda evet bunlar üretici açısından düşündüm. Yani ben kendimi bir çiftçi olarak düşündüğümde beni heyecanlandırır. Neden? Ya yapay zeka zaten biraz kullanmaya çalışıyoruz. Kendi çiftliğimizde artık birçok çiftçi, üretici, hele de genç çiftçiler özellikle çok fazla otomasyon ve yapay zeka kullanıyor zaten. Bu anlamda baktığımızda bu tür bir de devlet tarafından da ya da bakanlık tarafından da böyle bir destek ya da proje yürütülmesi çok heyecanlandırıcı. Çok da güzel gelişmeler. Zaten biraz daha genişletecek olursak resmi tarım tarafında birkaç dönemdir artık iyice teknoloji, yapay zeka, otomasyon, işte yenilikler, bunları hep bir arada konuşmaya başladık ve gün geçtikçe de artık biraz daha bize göre ilkel kalan konuların konuşulması ve gündemde yer alması da azalıyor. Bu anlamda da güzel gelişmeler. Fakat bir de şöyle bir durum var. Şimdi suyun ihtiyaç duyulduğu zamanda ve ihtiyaç duyulduğu uygun miktarda kullanılmasını sağlayacak aslında bu sistemler. Yani buradaki amaç yapay zekadaki işte ben uyuyayım da ben uyurken ya da ben tarlamda yokken sulama yapılsın. Evet bu olabilir fakat önemli olan konu ne kadar suya ihtiyaç var ve ne zaman ihtiyaç var ve bunu kendi kendine ölçüp ona göre sulama sistemini açıp kapatması demektir. Yani biraz daha bunu da derinleştireyim. Bir ürün üretirken onun suyunun ya da toprağın susuz kaldığını yapay zeka anlayacak. Sulama sistemi çalışacak ve o su belirli nem ya da su oranına ulaştığında tekrar kapanacak. Ve burada çeşitli hastalıkların da önüne geçmiş olunacak. Çünkü toprak kuru kaldığında ya da daha sulu olduğunda üründe bir hastalık olabilir. Dolayısıyla buradan verime bağlamış oluyoruz. Yani verim de yükselmesi mümkün burada. Çünkü burada zaten amacın bu olması lazım.
0: Ya da peki bu iller kuraklık riski yüksek iller mi? Öyle mi seçildi 11?
1: Şu anda bu illeri açıklanmadı ama muhtemelen hem kuraklık riski yüksek hem de suyun biraz daha böyle pervasız kullanıldığı iller olacak. Ve de muhtemelen tabii ki de zannediyorum ki yani Antalya, Konya, Mersin gibi seracılık faaliyetlerinin yüksek olduğu illerinde olmasını olacağını düşünüyorum. Fakat burada önemli olan konulardan bir tanesi de ne kadar suyu verimli kullanacağız, ne kadar bize tasarruf sağlayacak bu proje ve ne kadar verim artışı olacak. Yani biz bu 11 ili seçtik. 11 ilde gelecek yıl bunlar yapıldı. 2028'de 2029'da bu proje genişlerken 11 ilde şu kadar alanda yapıldı ama bu kadar verim sağladık, bu kadar su tasarrufu oldu diyebilmemiz lazım. Yani bunu tabii ki de takibini gazeteciler olarak bizler de yapıyoruz ama umarım proje yapılırken de esas amacın bu olduğunu söylemek lazım. Yani mevzu işte teknoloji kullandık, yapay zeka ile tarımı birleştirdik değil, bundan ziyade suyu tasarruflu kullanmak ve bunun yanında da verimi artırmak, hatta belki daha küçük alanlarda daha yüksek verimli, yani alandan da bir kar edebilmek anlamı olması lazım.
0: Ya da aynı alandan çok daha fazla.
1: Ya da.
0: Ürün. Bir de yani şimdi yapay zeka destekli bir proje olduğu için o veri geri dönüşünde sıkıntı olmaz herhalde. Yani eskisi gibi dosyalanmıyor çünkü artık.
1: Ve de çok daha nasıl diyeyim, veriler daha böyle inandırıcı demeyeyim de artık. Daha doğru veriler.
0: Daha kesin.
1: Daha kesin olacaktır. Çünkü şimdi inandırıcı deyince insanların aklına şey geliyor. Benim de aklıma direkt o geldi doğrusu. Tarım sayımı niye yapılıyor tekrardan diye ki az kaldı açıklanmasa sonuçların. Yani öyle bir sıkıntının da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu sağlanan tasarruflar, yapılan üretime ne kadar katkı sağladığı gibi veriler çok daha net ve hızlı gelecektir tabii ki de.
0: Evet. Şimdi yurt genelinde gıda denetimleri de sürüyor. Bu belamız bizim maalesef. İşte en son benim gördüğüm Bursa'da galiba sağlıksız koşullardaki 6,5 ton muydu?
1: Evet.
0: 6,5 ton gıda ürünü imha edilmiş. Yani yazık günah diyeceğim de işte.
1: Şimdi ben biraz daha işin bir ekonomik tarafına bakmak istiyorum. Şöyle 117 tane denetim yapılmış ve 360 gıda denetimi gerçekleştirilmiş. Tamam işte burada üreticiyi korumak var. Daha tırnak içerisinde söylüyorum, daha düzgün bu işleri yapanları korumak var. Vatandaşı korumak tabii ki de çok iyi bir tarafta, doğru. Fakat 218 milyon lira idari para cezası kesilmiş. Ve de daha da 29 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulmuş. Yani bu şu demek, bu 29 işletme büyük ihtimalle bir ceza alacak hukuki adli olarak. Yani paradan da
0: artık.
1: Şuraya getireceğim konuyu. Ya bu kadar para ceza var, bu kadar adli suç var. Hala bitmiyor. Ya da azalmıyor. Yani bunun bu iştah niye? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Yani 218 milyon liralık bir cezayı ödeyebilecek 117 işletme var. Ve buna devam eden, hala göz göre göre bunu yapan işletmeler var. Demek ki hakikaten bu gıdadaki bu usulsüzlükler falan filan gerçekten çok fazla yapılıyor ve çok fazla yapılarak da gerçekten, yani maalesef söylüyorum, anladığım o, demek ki ciddi kar ediyorlar.
0: Yani işte bu kadar yaptırıma rağmen devam edebilmelerinin altında ya bana bir şey olmaz,
1: evet,
0: özgüveni var, ya

0: kimseye bir şey olmuyor zaten özgüveni var. Ya da dediğin gibi çok ciddi kar ediyorlar ama yani tüketici de çok bilinçlendi artık. Hani bu ürünlere gidip para harcayacak insan sayısı çok azalmış olmalı artık.
1: Yani maalesef o kadar değil. Azaldı ama çok mu azaldı? Bence öyle değil. Neden? Çünkü geçenlerde bambaşka bir konuda bir parantez açmak istiyorum. Gıda okuryazarlığı üzerine birkaç şey araştırdım ve gıda okuryazarlığının hala en gelişmiş ülkelerde bile insanların en sonda bıraktığı bir bilgi edinme yöntemi olduğunu görüyorum. Yani birçok insan o açlık hırsıyla, hani deriz ya, açken alışveriş yapmayın. Yani aç olduktan sonra ya da canı bir şey çektikten sonra çok fazla gıdada ne var diye bakmıyorlar. Ya tamam, bu zararlı, biliyorum ama bile bile alıyorum. Ve ondan dolayı da işte bu tür yöntemlerde insan açken bir restorana gittiğinde ya tamam yiyelim karnımız doysun da modunda birçok insan. Dolayısıyla bu gıda okuryazarlığı dünyada da çok düşük maalesef. Türkiye'de bununla ilgili çok fazla çalışmalar yapılıyor. Gıda güvenirliği diye bir uygulama var zaten. Bu uygulamada da her şey çok hızlı ilerliyor. Yani vatandaş gittiğinde bir usulsüzlük gördüğünde bunu fotoğrafını çekerek, bulunduğu konuma ekleyerek çok hızlı bir şekilde artık bir sosyal medyada fotoğraf yüklercesine hızlı bir şekilde şikayet edebiliyor. Ve bu tür sonuçları var. Ama dediğim gibi burada şuna bakmak lazım. Şimdi bir ifşa edilen bir internet sitesi var Tarım Orman Bakanlığı'nın. Bu denetimlerin sonunda orada birçok büyük firma da görüyoruz bu arada. Ben mesela kendim 5 sene önce bildiğim firmaları tekrar görüyorum. Yani bu açıkçası bu işin biraz bence daha nasıl diyeyim, sert tedbirlere ihtiyaç olduğunu görüyorum. Yani ben 5 sene önce bildiğim bir firmayı orada tekrar görüyorsam, demek ki bir de aynı isimle bu arada. Aynı isimle görüyorum ve bu demek ki çok da şu tedbirler ya da bu alınan cezalar işte etkilemiyormuş mu acaba diye düşünüyorum. Son tahlilde burada işine biz vatandaşlara düşüyor ve biraz daha gıda okuryazarlığı konusunda bilgili olmamız lazım. Biraz daha şüpheci yaklaşmamız lazım belki, tabiri caizse. Çünkü yani bu işte 218 milyon lira ceza çok yani küçük paralar değil. Tabii içinde bulunduğumuz diğer durumları düşünürsek.
0: Tabii şu anda telaffuz edilen rakamların yanında bu yani bahşiş filan sayılabilir.
1: Sayılabilir ama benim için hala büyük bir para. Yani ben kendim için en azından söyleyebilirim. Kendim de sebze çıkartmış olayım bu sayede. Yani bu işletmeler içinde ne kazanıyorlar ki bu cezaları ödeyebilecekler? Yani baktığımızda gerçekten, yani bir de diyorum ya, suç duyurusunda bulunulması da, yani bir insan bir işletme hakkında suç duyurusunda bulunuyorsun. Sen oradan arınıyorsun, 6 ay 1 sene sonra tekrar aynı işte dönüp bunu yapamaman
0: i̇şte
1: lazım.
0: İşte men cezası gelmeli.
1: Evet.
0: Men yani, cezası gelmeli. Men simit ama, bile satamamalı yani.
1: Men ama şöyle de bir durum var orada. Şimdi ben yapıyorum, bu sefer diyor ki komşusunun üzerinden devam ediyor, kardeşinin üzerinden devam ediyor. Bunu da engellemek lazım. Ve bu konuda da gerçekten biz vatandaşlara çok büyük görevler düşüyor. Çekip çekip fotoğraflarını gönderelim. Ya da bir şeyi anlamamız da şart değil. Şüphelendiğimiz zaman bile göndermemiz lazım. Hmm. Yani bu denetimlerin en büyük bence yani tetikleyici tarafı vatandaşlar. O yüzden uygulamayı kullanıp bunları yapalım ama son tahlilde dediğim gibi bu faaliyetler olmasına rağmen tekrarlanıyorsa biraz daha sanki denetimin artması ya da başka şartların gelmesi lazım.
0: İşte hani şüphelensek bile çekip göndermemiz lazım diyorsun. İşte orada da şöyle bir şey var, az önce de söyledin. Yani işte şuraya gireyim de karnım doysun da ne olursa olsun. İşte şimdi bu söyleyeceğimin enflasyonu körüklemesinden de korkuyorum. Yani benim üstüme kalır diye korkuyorum, daha doğrusu enflasyon meselesi. Şimdi ne kadar şu anda fiyatı bilmiyorum. 300 liraya lahmacun satıyorsa her yer, 100 liraya gidip lahmacun yemeyin sevgili dinleyiciler. Yani
1: ya da niye 100 lira olduğunu bir düşünelim.
0: Niye 100 lira olduğunu düşünün. Ben o 100 liraya lahmacunu yiyeceğime bir şekilde evime yetişip peynir ekmek yerim, daha iyi. Yani o çünkü peyniri ben seçip alıyorum. Nereden olduğunu biliyorum. Ekmeği bir keza biliyorum. Yani yemeği veririm. Yani gıda okuryazarlığı dediğin şeyin içinde bunlar da var mı bilmiyorum ama yani şüphelenmek için o kadar çok neden var ki elimizde. O kadar çok veri var ki elimizde.
1: Ya da şu aslında gittiğimizde ya bu lahmacun neden 100 lira, içerisinde ne var diye sorduğumuzda cevap alabiliyor muyuz? Yani sorguladık, sorduk. Dedik ki neden 100 lira? Sen bunun içinde kıyma olması lazım, işte domates olması lazım, bazı yerlerde maydanoz olması lazım, lahmacun tarifi vermiş olduk. Ama bunlar varken ne var bunun içerisinde? Ya da ne kadar kıyma kullanıyorsun? Ya da kullandığın kıyma ne? Bunları sorabilmemiz ya da görebilmemiz de lazım. Yani tabii fahiş fiyatlar da var işin öbür tarafında. Ama bir ortalama 300 liraysa 100 liraya olması mümkün değil.
0: Ben sana alacağın cevabı söyleyeyim. Dükkan benim abi diyecek. Kira aile vermiyorum. Aile işletmesi, garson çalıştırmıyorum. Aşçı çalıştırmıyorum. Hanım

0: dakikada yapıyor diyecek. Böyle cevap vermiş olacak. Sen de inanacaksın yani.
1: Yani maalesef öyle bir durumda var. Evet açıkçası.
0: Peki şimdi ha peki bu hala yapıyor olmalarında gıda fiyatlarındaki aslında yüksek seyrin de etkisi olamaz mı?
1: Şimdi şöyle insanlar
0: alternatif sundukları için bir şekilde bir şekilde alternatif sunmuş oluyorlar. Tamam kalitesiz, sağlığa zararlı vesaire. Ama o işte gider onu alırım diyor. Eve hiç peynir alamamaktan iyidir diyor. Gidip şunu alsam diyor belki. Alıyor vatandaş.
1: Şimdi bu arada şöyle bir şey var. Belki senin yaklaşımın doğrulabilir ama şimdi bu ifşalara baktığımızda aslında çok ciddi markalar ve iyi fiyatlı ürünlerde de bunlar var. Tabii yani hani bu evet 300 lirayken 100 lira mantığı çok doğru. Onu bir sorgulamak lazım. Fakat 300 lira olanların hepsi doğru yapıyor anlamına gelmesin. Şu var, insanlar büyük ürünlerde, çok ciddi fiyatlı ürünlerde de bunlar karşımıza çıktı. Yani şimdi buradan bizim isim söylememiz tabii ki de olmaz ama ifşa edilen internet sitesinde hepsinin madde madde isim
0: var. Tarım Bakanlığı'nın sitesinde tabii, hepsi var.
1: Yani ya büyük yerlerde de var, bu çok ucuz olmayan yerlerde de var.
0: Yani bütün dinleyicilerimize tavsiyemiz o Tarım Bakanlığı'nın sitesini sık kullanılanlara kaydetmek. Yani onu sık sık kontrol etmek. Kendimizi kesinlikle başka türlü koruyamayacağız. Kesinlikle. Çünkü. İşte buradan gıda fiyatlarına bağlamaya çalıştığımı da fark etmişsindir. Küresel gıda fiyatları da 4 yılın zirvesinde diyoruz ama aslında tam olarak da öyle değil. Yani öyle bir zirve değil kastedilen. 4 yılın en büyük çeyreklik artışı. Yani 2022'deki Rusya-Ukrayna saldırısından sonra oradan bu yana en büyük çeyreklik artışı görüyoruz küresel tarım ürünleri fiyatlarında.
1: Şimdi bu artış zaten beklenen bir artış. Hep söylüyoruz. Bir de bu aylarda, geçen sene de, evvelki senelerde konuştuk. Bu gıda fiyatlarının biraz daha insanların, üreticilerin kendini biraz daha garantiye alması, ülkelerin biraz daha dolaşımı azaltması, özellikle bazı ürünlerde fiyatlar artsın diye de var. Hele de fırsat varken. Fırsat ne? İşte çeşitli jeopolitik sorunlar. Hürmüz Boğazı başta olmak üzere sürekli bir tetikleme var orada. Yani o bir türlü geri gelmedi. Hani tabiri caizse hevesi inmedi. Bu gıda fiyatları üzerindeki baskının hala ateşe geçmiş değil. Dolayısıyla bunda kullanan tabii ki yerler var. Evet, bir çeyreklik olarak bir artış maalesef FAO verilerine göre bu arada şu anda gözümüze çarpıyor. Burada özellikle dikkat çeken ürünlere baktığımızda ise şeker, mısır, buğday fiyatlarını görüyoruz çok fazla dikkat çeken ürünlerde. Ancak ben burada olayı Türkiye'ye getirmek istiyorum. Şimdi bu kadar jeopolitik sorun var. İşte taşımacılık, sigorta bedelleri arttığı için küresel gıda fiyatları artmış olabilir. Şimdi biz bu sene rekorlar yılı yaşıyoruz. Buğdayda geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmaklı açıkladı ve yaklaşık 24,5 milyon tonluk bir rekortu bekliyoruz ki bizim için çok ciddi bir ürün arzusu demek şu anda. Ve durum böyleyken, şimdi toprak mahsulleri elinde ofiste çok fazla ürün varken, bunu da Toprak Mahsulleri Ofisi açıkladı, depolarımız dolu, hatta ürün satışına başladılar. 5,5 milyon tonluk bir buğday satışı açıkladılar geçtiğimiz hafta. Böyleyken, üretici de para kazanıyorken bizim de yapmamız lazım. Şimdi dünyada fiyatlar arttı. Şu anda yüksek bu fiyat.
0: Ama üretici para kazanıyor mu, soru o. Çünkü ben...
1: Ben onu geçiştirmiştim aslında ama.
0: İşte yani şöyle kiminle konuşsam, yani işte buğday üretenden zeytinyağı üretene, domates üretenden patlıcan, pamuk üretene kadar maliyetler çok yüksek, cümlesi ortak.
1: Maliyetler yüksek, ancak ben çok net bir şekilde söyleyeyim, fiyatları böyle çok maliyetlere girmeden, üreticilerimizin nasıl iş yaptığını böyle çok ortaya sunmadan şunu söyleyebilirim. Bu sene mesela en çok konuştuğumuz konulardan birisi kuru üzümdü, hatırlıyorsan. İşte fiyatlar, bir referans fiyat açıklandı falan, sonra Toprak Mahsulleri Ofisi müdahale etti vesaire. Kuru üzüm üreticileri dahi bu sene para kazandı. Buğdaylara keza para kazanıldı.
0: Beklediklerinin çok altında olmasına rağmen.
1: Yani şöyle, maliyetler yüksek olmasına rağmen, kesinlikle öyle. Kuru üzüm tarafında evet, beklenenin altında olmasına rağmen bir para kazanıldı. Orada üretimden dolayı bazı sıkıntılar vardı. Oradaki tavır şuydu: Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı regüle etsin. Biz ürünümüzü satamazsak Toprak Mahsulleri Ofisi bizim için garanti bir kapı olsun beklentisi vardı. O da karşılandı. Ama maddi olarak bakıldığında, yani kar zarara bakıldığında bir kar edildi. Evet, beklenti olarak kar beklentisinin altında mıydı? Olabilir. Ancak zarar etmediler. Buğdayda keza aynı şekilde, arpada da aynı şekilde. Evet, çeşitli yerlerde bazı zararlar olmuş olabilir. Şuna bağlayacağım, şundan dolayı. Çünkü verim çok arttı. Bu sene üretimin bu kadar fazla olmasının sebebi, ekilen alan değişmedi. Aynı üretici. Hele de geçen seneye göre %35-40 daha fazla ürün aldı. Maliyet arttı ama bu kadar fazla da bir ürün alındı. Dolayısıyla bu durumda hemen toparlıyorum. Türkiye

0: Türkiye'nin bu artan gıda fiyatlarında, hele de buğday gibi ürünlerde, bizim de çok güçlü olduğumuz ürünlerde bu sene özellikle ben bir ihracat rekoru bekliyorum. Çünkü olması lazım. Bunu iyi dengelememiz lazım. Yani biz ürünümüzü yurt dışına satacaksak, tabiri caizse tırnak içerisinde çarçur etmeden satıp değerli bir ürün gibi göstererek, ki öyle o şekilde satılması lazım ki.
1: Biz de kiraz yiyebilelim.
0: Evet. Yine geldik
1: Peki.
0: kiraza.
1: Mustafa Çalkaya, çok teşekkür ediyorum
0: Rica ederim.
1: Katkıların için. Bitirdik sevgili dinleyenler hem programı hem haftayı. Pazartesi 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre. Arte.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Ne bilirim.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi.
4: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar.

0: Gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Program hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, değişen hava durumu koşulları adeta mevsim hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Siz de fark etmişsinizdir. Özellikle kapalı ortamlarda uzun süre geçirmek durumunda kalan birçok kişi grip ya da soğuk algınlığı benzeri sağlık sorunları yaşamaktalar. Bu nedenle içinden geçtiğimiz bu süreçte pandemi döneminden kalan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini harfiyen hayata geçirmek, hastalıklardan korunmak için en güçlü silahlarımız olmaya devam ediyor. Bu tedbirler hem kendimiz, hem ailemiz, hem de dostlarımız için birer koruyucu kalkan görevi yapmaktalar. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra sesimize kulak veren herkese sağlıklı günler dileyelim ve günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde hatırlatarak yolumuza devam edelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuştu. Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edildiği temeldir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'de Çerkezköy Kapı Kule Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz, dedi. İstanbul Valiliği Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan 4 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporuna TRT Haber ulaştı. Ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Şimdi Ankara'ya uzanıyoruz sevgili dinleyiciler. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Duygu Barsan aktaracak. Duygu Barsan, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Mahpeyker Aksu, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Duygu Barsan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Neler aktaracaksınız, sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mesaisini İstanbul'da sürdürdü. Uluslararası Adalet Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti ve önemli mesajlar verdi. Katliamcı İsrail'in Gazze'de devam ettiği soykırıma bir kez daha tepki gösterdi ve mazlumlar için adalet vurgusunu yineledi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin Filistin'e her şartta desteğini sürdüreceğinin altını çizdi. Erdoğan dünyada adaletin ancak küresel barışla mümkün olacağına dikkat çekti. Dünya beşten büyüktür sözlerinde tekrar vurguladı. Daha sonrasında Kırklareli'de Çerkezköy Kapı Kule Hızlı Tren açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da önemli mesajları vardı. Muhalefetin yalan ve iftirayla siyaset yaptığını söyledi. Yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. ve muhalefete para kuleleri ve baklava kutularını hatırlattı. İddiaların hesabını verme çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı. Bize siyasi etik dersi verilmesine müsaade etmeyin dedi.
0: Duygu Barsan, AK Parti'nin fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı. Bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in

0: de teklifin ayrıntılarını açıklaması bekleniyordu. Konu ilişkin son durum bilgilerini sizden deneyelim.
1: Bugün AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Bu teklifle 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Yeterli nakit olmaması halinde ödemeler oransal bir şekilde dağıtılacak. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak ve fon yatırımcıları için ödenecek tutar enflasyon oranıyla hesaplanacak. Bir yandan da portföy yönetim şirketleri fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak. Önemli bir teklif ve bu kanun teklifi çarşamba günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.
0: Duygu Barsan, son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmelerinin ardından basın açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ayrıntılarında neler vardı?
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'daydı. Bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi hem Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı hem de Göç Bakanı ile ikili görüşmeler yaptı. Ana gündem sınır aşan suçlar ve yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadele oldu. Bakan Çiftçi onların peşini yurt dışında da bırakmıyoruz dedi ve bu gezilerin amacının yurt dışında onlara alan tanınmaması ve izlerinin sürülüp Türk adaletine teslim etmek olduğunun altını çizdi. Ve İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyelerinin peşlerini bırakmadıklarının altını çizdi. Ve yurt dışı ziyaretlerinin suçluların iadesi kapsamında önemli olduğunu da vurguladı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Duygu Barsan. Kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Duygu Barsan aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Salim Salimoğlu. Salim Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeker Aksu. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Salim Bey, özellikle iç siyasetin gündemi açısından oldukça sıcak geçen bir hafta oldu bu hafta. Bu hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye katılımı en dikkat çeken gelişmeydi. Yaşananlar gündem maddesi olarak tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasının kritik detaylarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli açıklamalar yaptı. Hem bu açıklamaları hem bu detayları sizden almak istiyoruz. Başkent haftayı nasıl tamamlıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Hemen ben de İzmir'le başlayayım dilerseniz o zaman. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı tabii ki yani şöyle AK Parti 25 yıldır hatırlayalım hep Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan her yerel seçim döneminde ya yani başbakanken de mutlaka İzmir'in önemine değinirdi. İzmir'i almak isterdi AK Parti. İzmir önemli, sembol bir isimdi. Çünkü 25 senedir de CHP'nin yönettiği, CHP'li belediyeler tarafından yönetilen bir ilimizdi. Sembol bir kent. Yani şöyle, hani İzmir'e baktığınız zaman komple CHP'li demek ya da CHP'nin kalesi demek belki çok doğru olmayabilir. Çünkü orada Adalet Partisi geleneği de vardır. Daha geçmiş yıllardan işte Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi. Ama bunların hepsi son 25 yılda bütün seçmen kitlesi sanki CHP etrafında toplanmış gibi, CHP'nin kalesiymiş gibi görünen bir İzmir vardı. Çünkü kim aday gösterirse göstersin CHP çok rahatlıkla İzmir'den seçiliyordu. Ama maalesef İzmir'de ki bunu İzmirliler de bilirler. Ben çok sık gidip geldiğim bir kenttir. Çok da sevdiğim bir kenttir İzmir. Ama İzmirliler de bana hak verecektir diye düşünüyorum. Hakikaten yani o evet. Hani Alsancak gibi ya da işte Karşıyaka gibi kordon boyunda yani sahil şeridinden iki blok öteye geçtiğiniz takdirde bambaşka bir İzmir'le karşılaşıyorsunuz. Yatırım yok. İşte malum uzun yıllardır çöp sorunu yaşayan bir İzmir. İşte Körfez'in kokması ayrı bir yana. Körfez bir türlü temizlenemiyor. Yani bir sene temizleniyor. Sonraki sene tekrar koku yapıyor. Dolayısıyla yani hani hizmet alamayan bir İzmir çok uzun yıllardır. Neden? Bu sadece aslında İzmir için de değil. Ankara'da Çankaya'da öyledir mesela. Ya da İstanbul'da Kadıköy'de öyledir mesela. Hani hep şey derler ya, amiyane bir tabirle, sandalyeyi koysam seçtiririm. Yani parti orada bir hani CHP'ye yönelik olarak, CHP kim aday gösterirse göstersin, çalışıp çalışmaması önemli değil, iş yapıp yapmaması önemli değil. Ya da çalışma ihtimali var mı yok mu, önceki dönem çalıştı mı, bunlara bakılmaksızın kim aday gösterirse onların seçildiği bir yerdi. Dolayısıyla İzmir'de aynı Çankaya gibi, kısmen Kadıköy gibi muaf kalıyordu, hizmetlerden muaf kalıyordu. Ama bu belediyenin tercihiydi. Belki de kolaylarına geliyordu. Fakat Cemil Tugay ile birlikte, hatta Cemil Tugay yani şu an AK Parti'ye geçmesi ayrı bir tartışma konusu. Yani AK Parti içinde de hani düşük profilli de olsa bir tartışma yaşanıyor. Ama asıl CHP ile Yeni Parti arasında AK Parti'ye geçişi tabii ki tepki çekiyor Cemil Tugay'ın. Yeni Parti'den çok sert eleştiriler geliyor Cemil Tugay'a. Ama CHP ile Yeni Parti ile birbirine düşürdü. Neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki işte ben zaten aday gösterilmesini istememiştim Cemil Tugay'ın, ama Özgür Özel kongrede kendisini tek destekleyen isim olduğu için ona aday gösterdi diye Özgür Özel'i eleştiriyor. Yani siz aday göstermeseydiniz Cemil Tugay bugün AK Parti'ye geçmiş olmayacaktı demeye getiriyor. Dolayısıyla CHP ile Yeni Parti'yi de birbirine düşürmüş bir isim. Ama geldiğimiz noktada bundan sonrası, şimdi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçerken söylediği, altını çizdiği konular çok önemli. Bir, hizmet için diyor. İki, İzmir için diyor. Ve yine önemli altı çizilmesi gereken cümlelerden biri, AK Parti kimsesizlerin kimsesizdir diyor. Yani AK Parti'ye aslında bugüne kadar, AK Parti'nin bugüne kadar uygulamış olduğu politikaları sindirdiğini gösteriyor içine. Yani bunu açık yüreklilikle dile getirmiş oluyor. İki, ben AK Parti'ye geçerken İzmir'e hizmet için geçiyorum diyor. Bu da çok önemli. Şimdi İzmir'e bugüne kadar yapılmayan hizmetler, bu önümüzdeki yerel seçimlere daha 2 yıla yakın süre var. 2 yılın biraz daha üzerinde hatta. Yani o 2 yıllık süre içerisinde İzmir'e bir hizmet gidecekse, Cemil Bey tarafından götürülebilecekse, bu İzmirliler için aslında bir kazanç olacak. Yani önümüzdeki süreçte AK Parti'nin Cemil Tugay'la ya da bir başka isimle fark etmez, ama genellikle geçen belediye başkanı Cemil Tugay olduğu için muhtemeldir ki, tabii önümüzde daha çok uzun bir süre var, ama muhtemeldir ki Cemil Tugay'ı yine aday gösterebilir AK Parti yerel seçimlerde. Cemil Tugay da şayet gerçekten İzmirli'ye hizmet götürebilecek olursa bu önümüzdeki yıl içerisinde, AK Parti o zaman hani İzmir'e önümüzdeki seçimlerde, seçim sırasında belki İzmir'i alabilir. O anlamda önemli. Ama burada ne olursa olsun, yani bütün tartışmaların dışında söylüyorum bunu, hem AK Parti içerisinde, hem CHP ve Yeni Parti arasında, hem Yeni Parti ile AK Parti arasındaki bütün tartışmaların dışında söylüyorum. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi İzmirlilerin faydasına olacaksa, İzmir bu saatten sonra hizmet alabilecekse, bu çok güzel bir şey oldu. Çünkü yani İzmir dediğiniz ülke, şehir, bu ülkenin 3 büyük şehrinden birisi. Ama hiç hani hatta yani bazı yerlerde şu bile konuşulur: İzmir büyük bir köy, metropol bir köy şeklinde bile konuşulur. Yani dolayısıyla İzmir'in bu kadar önemli turizm kenti olması, İzmir'in Türkiye'nin 3 büyük ilinden biri olması, İzmir'e yakışır bir İzmir olması için atılacak adımlar çok önemli. Dolayısıyla bundan sonrasında dileriz ve umarız ki İzmirliler kazanır. Evet. Dedikten sonra ikinci sorunuza geçmiş olayım. Fon soruşturması ile ilgili. Yani en başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Adalet Bakanı da ve hatta AK Parti'nin hemen hemen bütün yetkilileri de yaptığı açıklamalarda bu iş sonuna kadar götürülecek. Nereye kadar giderse, ki ucu kime dokunursa dokunsun, bu işin altından kalkacağız ve temiz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz yönünde açıklamalar yapıyor. Şimdi Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama, son açıklamada yine bunun benzeri bir açıklama ve çok önemli. Neden?
0: Evet, dilerseniz Salim Bey, aslında şöyle, hani bakanın açıklamasını ben aktarayım ve sizin de değerlendirmelerinizi alalım. Bakan Gürlek, yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu.
3: İşte bu çok önemli. Neden? Evet. Çünkü yani hani şöyle bir durum söz konusu olmayacak. Şimdi muhalefetten de zaman zaman gelen eleştiriler var, ama muhalefetin eleştirilerinden ziyade sokaktaki vatandaşın aklında da bu var. Yani tamam, bu işte 16 Eylül'dü yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Operasyonların başladığı gün. 16 Eylül öncesinde yapılan işlemler ya da 16 Eylül'den sonra bile olsa, gizli kapaklı bile olsa, işte bu olası işlemlerle para kaçırma ihtimali olabilir mi gibi kafalarda bir sürü soru işareti var. İşte bakanın yaptığı bu açıklama o soru işaretlerini de gideriyor. Yani tasarruf mevduat sigorta fonunun harekete geçmiş olması önemli. Yani sadece tespit edilmekle kalmamış. Yapay zekayla bütün bu para hareketleri tespit edilmiş. Ya yasal olmayan ya da işte şüpheli diyebileceğimiz para hareketleri tespit edilmiş. Tespit edilmekle de kalmamış. TMSF'e devreye girmiş. O paraların iadesi için, o paraların geri alınabilmesi için harekete geçmiş. Yani devlet, hani hep diyoruz ya, devlet dediğimiz şey öyle gözünden kaçırabilecek ya da ya buradan da böyle bir acaba çıkış yolu olur mu diyebileceğiniz bir kurum değil devlet dediğimiz şey. Devlet işte bu. Yani tüm kurumlarıyla birlikte bakın çat çat çat ortaya çıkartıyor, çıkartmakla kalmıyor, peşine düşüyor. Bugün yarın da şunu konuşacağız, peşine düşmekte de kalmıyor, o paraları da tahsil ediyor. Dolayısıyla hani en başından beri söylenen şey ne? Bu fon operasyonunda zarar görenlerin, masum yatırımcılardan bahsediyorum. Yatırımcıların paralarının iade edilmesiyle ilgili, yani zararlarının karşılanmasıyla ilgili devletin kasasından bir kuruş para çıkmayacak diye en başından beri söylenen şey tam da bu. Nereden gelecek o paralar? İşte böyle gelecek. Evet. Yurt dışına mı kaçırdın o parayı? Ya da işte başka o fondan alıp da borsaya mı aktardın? Oradan aldın da para piyasalarına mı aktardın? Ne yaptıysan onların hepsi tek tek ortaya çıkarılacak ve el konulacak. Ondan sonrasında da oradan gelen gelirlerle, oradan gelen paralarla da zararlar karşılanacak. Yatırımcının zararları karşılanmış olacak. Dolayısıyla çok önemli bir adım. Bakanın açıklamaları hem bu anlamda önemli, hem de bakanın diğer taraftan da hani bu işin ucu kime dokunursa dokunsun yönündeki açıklaması da önemli. Çünkü bu konuda da çok fazla, yani işte sokaktaki insandan işte siyasetçisine kadar çok fazla konuşan, kafalarda soru işareti olan, hatta zaman zaman bazı isimlerden bahsediyor işte muhalefet partisinin temsilcileri, o isimler yalanlıyorlar net bir şekilde. Yani şimdi de her şey ortaya çıkmadığı sürece bu maalesef muhalefet olur ya da işte başka sokaktaki insan olur, fark etmez, çok fazla konuşulacak şey çıkar, çok fazla dedikodu alanı ortaya çıkar. Dolayısıyla o dedikodu alanları ortaya çıkmasın diye ya da hiç o konuyla ilgisi olmayan insanlar suçlanmasın diye, işte Fatma Betülsayan Kaya'da olduğu gibi İYİ Partili Ümit Özdağ'la çıktı. Fatma Betülsayan Kaya diyorum, affedersiniz, mevcut bakanımızla ilgili. Çıktı dedi ki işte böyle böyle babası, ailesi, kendisi bu fonda şu kadar para yatırmış dedi. Bakan çıktı dedi ki hayır, ben ne babamın ne benim ne aileden herhangi birinin kesinlikle böyle bir işlemi yok. Hatta o fonlarda bir kuruş dahi yatırım yok yönünde açıklaması yaptı. Yani her şey ortadayken, bu kadar ayan beyan ortadayken kalkıp da insanları suçlamak da doğru bir şey değil. İşte bu suçlamalar yaşanmasın diye, bu dedikodular ortaya çıkmasın diye bakanın ve dahi Cumhurbaşkanı'nın en başından beri söylediği, nereye kadar uzanırsa, nereye kadar giderse gitsin açıklaması çok önemli. Dolayısıyla bu fon soruşturmasıyla can sıkıcı bir dönemden geçeceğimiz aşikar ortada. Ama devlet şu an itibariyle tüm kurumlarıyla bu işin üstünde, o nedenle de biraz gönlümüzü de ferah tutmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Salim Bey. Süremizin artık sonuna geldik. Değerlendirmeleriniz için kolaylıklar diliyoruz size. İyi akşamlar.
3: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu ile değerlendirdik.
4: Reklamlar. Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Mmm, bu çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış, kreması süt aşmış.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.

0: Geçiniz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. 1-31 Ekim tarihleri arasında seçim.

0: Afbar'a Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para Afbar'a hediye. Üstelik para Afbar'alar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para Afbar'a güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
2: Dünya gündemiyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Hocam bu hafta İsrail'in 3 yıl önce 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı harekatının ardından uygulamaya koyduğu Gazze'yi hedef alan soykırım amaçlı saldırılarının yıl dönümündeyiz. Dönüp baktığımızda 3 yılın sonunda sayıları 70 bini bulan Filistin'in canlarından olduğunu biliyoruz. 100 binlerin yaralandığı bu süreçte yine 100 binlerin evlerinden, yuvalarından, vatanlarından olduğunu görüyoruz. Sizin geçen bu 3 yıla ilişkin değerlendirmelerinizi dinleyerek başlamak isteriz. Neler aktaracaksınız?
3: Evet. Şimdi bunu hem Gazze tarafından hem de dünya tarafından bakmak lazım. Şimdi Gazze'deki Filistinlilerin bu 3 yılda yaşadıkları, yani tüm soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar Gazze'de yaşandı maalesef ki. Ve burada sadece doğrudan ateş açarak öldürmek değil, sağlığa ulaşımının engellenmesi, gıdaya ulaşımının engellenmesi gibi birçok konuyu da gördük bu 3 yıl içerisinde ve aslında burası uzun yıllardır dünya sisteminin de tıkandığı durumun test edildiği bir yer gibi oldu. Yani evet, işlemiyor bu sistem. Burada açıkça görüldü. Ve evet, söylediğiniz rakamlar tabii resmi rakamlar. Bunun bir de ulaşılamayan insanlar var. Hala oradaki yıkıntıların altında olanlar var vesaire. Ve yani gittikçe buranın, bütün Gazze'nin insansızlaşmaya doğru gittiğini de görüyoruz. Tüm o anlaşmalara rağmen ki İsrail hiçbir anlaşmaya uymadığını ve uymayacağını deklare etti zaten, ama tüm o barış görüşmelerine, ateşkes anlaşmalarına rağmen bölgede o sarı hatlar vesaire hiçbirinin geçerli olmadığı ve üstelik bazı radikal isimlerin de açıkça söylediği, buranın tamamen temizlenmesi, tırnak içinde söylüyorum, ve buranın artık Filistinlilerin burada kalmaması yönünde. Dünyadan baktığımızda ise bura aslında umarak söylüyorum bunu iyi bir niyetle, bir uyanışın da yavaş yavaş başladığı yer gibi görünüyor. Yani 3 yıl önceki durumla bugün arasında fark var bütün dünyada. Yani bütün dünya işte tarihten gelen bazı bagajlar nedeniyle İsrail'e ses çıkaramayanlar vardı, lobiler nedeniyle ses çıkaramayanlar, ekonomik nedenlerle ses çıkaramayanlar vardı. Ama bunların yavaş yavaş kırılmaya başladığını görüyoruz. Ve dünyanın da artık başta İsrail bu tip şeylere tepki verebilen bir dünyaya doğru yavaş yavaş yönlendiğini görebiliriz bugünkü şartlarda. Ama hala buranın çözüme ulaşmasından çok uzak. Hala burada sadece Gazze değil, bir Filistin meselesi olarak ve bir insanlık meselesi olarak buradaki krizin devam ettiğini görüyoruz maalesef.
2: Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Yayınlarca İsrail'in Gazze'nin ardından zaman zaman Batı Şeria'yı, Suriye'yi, Lübnan'ı ve de İran'ı hedef aldığını da gördük. İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atan bu saldırılarının ardında nasıl bir plan, strateji hedef olduğuna ilişkin tespitleriniz neler? Önüne geçilmeyen ya da durdurulamayan bir İsrail'in bölge ve dünya için nasıl bir tehlike oluşturabileceğine ilişkin öngörüleriniz var mı?
3: Yani şimdi Batı Şeria'yı ayırmak lazım diğerlerinden. Batı Şeria üzerinde net bir politika var. Ve buranın tamamen işgali yönünde. Yani biz özellikle Gazze'ye de bütün dikkatimiz oradayken Batı Şeria'yı biraz gözden kaçırdığımız dönemler oldu. Batı Şeria'da o işte yerleşimci dedikleri o işgalcilerle, işgalcilerin sayısı arttı, bölgede baskı arttı. Yani biliyorsunuz Batı Şeria topraklarında çoğunda İsrail askerleri hareket edebiliyor ve burada istedikleri evden istedikleri kişiyi alabiliyorlar. Biz bunları görüyoruz ve maalesef ki burada ya İsrail'e doğrudan ilhak veya burada İsrail yönetimi, başka bir İsrail yönetimi kurmak gibi fikirler konuşuluyor. Bu bir kere, yani bu iki devletli çözüm vesairenin konuşulduğu bir dünyada tamamen konunun tersine bir yol izlendiğini gösteriyor. Ama diğer ülkeler, yani Lübnan, Suriye veya işte İran ve hatta belki bölgede şu anda açık olmayan ama bir şekilde

0: alttan alta desteklenen kırılma noktaları Körfez Düzeltiyorum Orta Doğu'nun genelinde. Bu aslında İsrail'in bölge politikası. Yani hiçbir ülkenin istikrarlı kalmaması. Bütün ülkeler güvenlik sorunlarıyla uğraşsın, bunlarla mücadele etsin ve elinde sonunda da İsrail'le bir şekilde işbirliği yapmak zorunda kalsın, iyi geçinmek zorunda kalsın gibi bir fikirleri var. Çünkü biliyorsunuz biz İsrail dış politikası dediğimiz zaman İsrail'in güvenlik politikasını konuşuruz aslında. Ve o güvenlik politikası da onların koyduğu mantıkta kendileri sürekli tehdit altında olduğu için herkesi tehdit etmek üzerine kurulmuş. Şimdi böyle olduğu zaman bütün o boşlukları değerlendiren bir İsrail yönetimi görüyoruz. Lübnan eğer dirayetli durabilseydi, o dönemde başka iç meseleler yaşamasaydı biz bugün bunu görmeyecektik. O boşluğu gördüğü anda Güney Lübnan'ı işgal etti. Suriye'de devrim sırasında gerçekleşen o kısa zamanlı boşluğu kullanarak buradaki Golan Tepelerindeki işgali arttırdı. O yüzden böyle boşluklar görmemesi gerekiyor. Ve açıkçası tüm bölge özelinde de şunu söylemek lazım. İsrail'in anlayacağı herhangi bir metin, anlaşma, diplomatik ilişki vesaire değil. Bir güç görmesi lazım. Ve bundan kastım da illa böyle bir cephe savaşından bahsetmiyorum. Bölgede dirayetli duran devlet görürse, bir güçlü bayrak görürse, İsrail'in daha temkinli davrandığını gördük biz. Daha önce de gördük, bundan sonra da görürüz. O yüzden bölge ülkelerinin birlikte güçlü bir şekilde, yani yumuşak karnı olmayan şekilde birlikte hareket etmesini beklemek lazım. O yüzden de işte Suriye'deki devlet mekanizmasının hızla ayağa kalkması veya bölgede kurulan anlaşmalar, bu Mekke İttifakı gibi vesaire, bunlar önemli konular İsrail'in tehdidinin sonlandırması açısından. Yani bir savaş halinden bahsetmiyor.
1: Evet. Hocam, ABD Başkanı Donald Trump son dönemde sık sık dile getirdiği bir açıklamayı son 24 saatte tekrar etti. Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Trump'ın devam etmekte olan bir savaşı, ülkesinde yapılacak bir seçime endekslemesini nasıl yorumlarsınız?
0: Yani bu Trump için normal. Yani biz hep böyle çılgın adam teorisine sığınan Trump'ın her şeyi söyleyeceği vesaire üzerinden yorumluyorduk başlarda. Ben artık orada değilim. Yani daha ayağa yere basan, bir şey yapmaya çalışan bir Amerikan başkanı var. Orada da şu an bu ara seçim o yapmaya çalıştığı şey için bir geçiş noktası. Bunu atlatması gerekir. Ben açıkçası bir süredir şunu söylüyorum. Bu savaş ya masada ya sahada seçimden sonra çözülecek. Çünkü Trump seçim satım haline girdikten sonra Amerika'daki cumhuriyetçilerin başarı baskısından veya demokratların artık daha fazla buraya para harcanmaması, insan mühimmat harcanmaması vesaire gibi baskıları yaşamak istemiyor. O yüzden savaş sırasında konuyu olabildiğince görünmez hale getiriyor. Biz tabii buradan Amerikan dış politikasını daha fazla takip ediyoruz. Bizim daha gördüğümüz şey burası olduğu için. Ama Amerikan halkı şu anda İç politikadaki detaylar üzerinde konuşmaya başlıyor. İşte Beyaz Saray'da, o Oval Ofis'te her gün farklı farklı işte teknoloji devleri geliyor, sağlık devleri geliyor vesaire. Onlarla görüşmeler yapıyor. Bir şekilde insanların dikkatini oradan çekti bu şekilde. Ve seçimden sonra artık bir Amerikan başkanı olarak bu savaşı bitirdim diyeceği bir formül arayacak. Bu da hem işte biliyorsunuz adının anılmasından hoşlandığı için bundan sonra bu işte 8 savaşı bitiren başkanın işte 9. savaşı olacak. Hem de bu ara seçimle kendi seçim zamanı arasında elini de kuvvetlendirmesi gerekiyor. O yüzden kongrenin yeni yapısı ne olacaksa, cumhuriyetçiler mi daha fazla olacak, demokratlar mı? Buna uygun bir çözüm yolu arayacak ve seçimden sonra da burayı bir şekilde bitirmeye çalışacak gibi görünüyor.
1: Evet hocam, Hürmüz'ün ardından Kızıldeniz'de de suları ısıtan ABD-İsrail-İran savaşında gelinen noktayı yorumlamanızı isteyeceğiz. Buna ek olarak savaşın bundan sonraki seyrine ve de olası senaryolara dair beklentileriniz neler olur?
0: Tabii Hürmüz Körfez ülkeleri için önemli. Buranın enerji, dünya enerji ihtiyacı için önemli. O yüzden herkes dikkatini buraya vermişti. Hatta artık savaş Hürmüz savaşı haline geldi vesaire. Ama Kızıldeniz konusu, Babülmendeb biraz daha farklı bir konu. Çünkü hem bura enerji olduğu kadar Doğu-Batı aksındaki ticaret için de önemli bir nokta. Ki bu sadece enerjiye değil, herhangi bir mamule ulaşım noktasını da etkileyecek bir konu. Veya bütün ürünlerin fiyatının, zaten petrol kaynaklı artan fiyatların bir de ulaşım kaynaklı artması söz konusu olabilir ki Babilmendep kapanırsa Ümit Burnu'ndan dolaşmak 16 ila 50 gün arasında fazla sürüyor. Doğal olarak bu fiyatlara yansıyacak. Yani bu küresel ekonomiyi yeniden zora sokacak bir durum.
1: Evet.
0: Ama hocam, Yemen'deki konu yani bu yeni bir şey değil sonuçta. Bu Husilerle Yemen hükümeti arasındaki bu gerilim yani 14 yıldır falan var. Ama bugünlerde bunun yeniden böyle kızışması ve bölgede işte farklı aktörlerin konuşulması, Amerika'nın hiç ses çıkarmaması, İran'ın konunun çok uzağındaymış gibi davranması, buranın meselesini artık tamamen vekil aktörler üzerinden bir yeni cephe açma niyeti gibi görebiliriz. Birçok şey test ediliyor aslında burada. Yani hem Suudi Arabistan test ediliyor, Amerika, İran Amerika'yı test ediyor, Amerika İran'ı test ediyor. Bölgedeki o iç savaş halinde herkes birbirini test ediyor. O yüzden şu anda hep böyle herkesin temkinli olduğu ve süreci takip ettiği bir dönemdeyiz. Ama Kızıldeniz'de bu konu yansırsa, burada biliyorsunuz bir Suudi Arabistan burada bir petrol çıkışı sağlıyordu. Yani akmasa da buradan bir şekilde petrol geçişi sağlanmış oluyordu. Yani büyük rakamlar olmasa da. Hem bu kısıtlanacak ilk aşamada, hem de Mısır'ın ekonomik şartları ilk adımda engellenmiş olacak buradan geçişler kapandığı için. Doğal olarak burada ilk tepki verecek ülkeler de belli. Yani bunun yansımaları savaşa, hem İran savaşına hem de bölge güvenliğine etkisi olacak. O yüzden bunu bir şekilde takip etmek de gerekiyor ve sadece bunu Yemen içinde de değerlendirmemek gerekiyor. Daha geniş bakmak gerekiyor.
1: Evet hocam, son birkaç dakikamız kaldı. Sizinle konuşma şansı yakalamışken son sıcak gelişmeyi de aslında sormak istiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı saldırı anlaşması değil, anlaşmaya taraf olan ülke bir saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında oluruz dedi. Bu açıklama tam da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mekke İttifakı kapsamında Arabistan'da alacağı olası görevler öncesinde yapıldı. Mekke Savunma İttifakı anlaşmasını merkeze aldığımızda bu sıcak gelişmeye dair yorumunuz ne olur? Türkiye'nin Arabistan'da alacağı olası görevlerin neler olabileceğine ve bölgede dengeleri nasıl etkileyeceğine ilişkin öngörülerinizi de almak isteriz.
0: Yani bu Mekke anlaşması biliyorsunuz Sayın Bakan'ın söylediği 30-32 aylık bir görüşmenin sonrasında imzalandı. Doğal olarak burada zaten var olan tehditler illaki o masada görüşüldüğü kanaatindeyim. Ve burada alınacak tedbirler vesaire de 3 aşağı 5 yukarı belliydi zaten. Doğal olarak bir savunma anlaşması olarak Türk ordusu orada Husiler tarafından gerçekleşecek olan bir saldırıyı engellemek üzerine orada bulunabilir. Bakanın da söylediği bu. Zaten anlaşmalar gereği olabilecek olan da bu. Ve burada alınacak olan tedbir Husilerle çatışmaktan ziyade saldırıyı önlemek üzerine olacak. Şunu hatırlatmak lazım. Türkiye Libya'da, Afganistan'da, Balkanlar'da, Körfez'de asker bulundururken hiçbir zaman biriyle çatışmak üzerine gitmedi. Bölgedeki istikrarı sağlamak, çatışmasızlık halini temin ve tesis etmek üzere gitti. Doğal olarak burada da yapılan anlaşma gereği buraya askerin çıkması demek, gitmesi demek, bu istikrarı sağlamak açısından olacak. Belki bir danışmanlıktan başlayacak olan, yani o subay, Türk subaylarının kurmay bilgisi bölgeye yansıması olabilir ve ondan sonra da hava savunma sistemleri gibi farklı senaryolar bölgede olabilir. Ama Yemen'e girmek, Husilerle bir cephe savaşı zannediyorum, zaten Sayın Bakan da söylediği, böyle bir anlaşma içinde öngörülmüyor. Zaten Şahbaz Şerif de benzeri bir açıklama yaptı. Burada önemli olan bu anlaşmanın test edildiğini de biliyor olmak ve bunun bir şekilde başarısız olma halini değerlendiren ülkelerin olduğunu bilmemiz lazım. O yüzden bunu başarılı kılacak her adım hem bölge için hem Türkiye için önemli.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman'la değerlendirdik ve birazdan reklama gideceğiz ama bir son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Montella ile yollar ayrıldı. Amili takım teknik direktörüyle yolları ayırma kararı aldı Türkiye Futbol Federasyonu.
2: Reklamlar. Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tablet deyince vatan.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Of of of, bu makarna aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
4: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin. Uçarsın.
5: Reklamlar.

0: Gün Ötesi Yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde yapay zekayı konuşacağız. Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk efendim.
1: Hocam, içinde bulunduğumuz çağın adını yapay zeka çağı olarak tanımlarsak sanırız pek de yanlış olmayacak. Uzay çağı, bilgi çağı, siber çağı derken şimdiki durak yapay zeka olacak gibi görünüyor. Siz yazdığınız son makalede konuyu algoritmik vesayetten dijital egemenliğe, yapay zekanın toplumsal güvenlik algı ve küresel güç dengelerine etkisi başlığı altında tartışmaya açtınız. Biz bunu konuşacağız ama önce sizden yapay zekanın ne olduğunu, insanlığı bu teknolojiye neden ihtiyaç duyduğunu anlatmanızı isteyerek başlayalım. Ne dersiniz?
2: Evet, teşekkür ederim. Güzel bir giriş yaptınız. Elbette yapay zeka çeşitli

0: dijital enstrümanlarla insanlığa yardımcı olmak tırnak içerisinde geliştirilmiş bir algoritmalar bütünü. İlk başta aynı sosyal medya gibi çok masum, basit, yardımcı bir figürken şu anda çok farklı bir boyuta, çok kısa zamanda neredeyse günlük hayata girişini 5 yıla dayandırabiliriz. Özellikle pandemi sonrası çok yapay zeka kullanır olduk. Bu anlamda şu anda yapay zeka dediğimiz bir dijital algoritma tüm dünyada gündelik hayatın en basit aşamasından ekonomiye, eğitime ve hatta diplomasiye kadar birçok yerde gördüğümüz bir enstrüman diyebiliyoruz.
1: Evet. Hocam, yapay zeka teknolojisi ya da uygulaması nasıl bir dünya düzeninin şekillenmesine ön ayak oluyor?
0: Evet, yıllar önce belki sizler de okumuşsunuzdur, dinleyenlerimiz hatırlar, TÜBİTAK'tan bir kitap yayınlanmıştı. Tüfek, Mikrof ve Çelik. Çok da kült bir eserdir, Jared Diamond'ın. Burada bir temel soruya cevap arıyordu yazar. Neden bazı toplumlar diğerlerini yönetti? Neden dünya tarihini belli coğrafyalar şekillendirdi? Aslında buradaki cevap dönemin araçları anlamında çok net olarak çelik endüstrisi ve tüfekti. Ateşli silahlardı. Ama şu anda baktığımız zaman o çelik, o tüfek neye dönüştü? Bugüne baktığımız zaman dünün çeliğinin yerini veri aldı. Tüfeğin yerinde algoritmalar ve işlem gücü aldı. Artık güç sadece fiziki sınırlarda veya tankta tüfekte değil. Sunucu odalarında, dev veri merkezlerinde ve çift fabrikalarında dönüşüyor. Yani artık yapay zeka gücü hegemon olmanın, yani dünyaya hakim olmanın önemli araçlarından biri.
1: Evet.
0: Biz buna dijital sömürgecilik diyoruz. Yapay zeka emperyalizmi. Bunu da ilk defa bizler dillendiriyoruz. Çok da dünya literatüründe de yer yok. Yapay zeka sosyolojisi çalışıyoruz mesela. Bunların tamamı aslında baktığımız zaman geleneksel sömürgecilikten dijital sömürgeciye bir evrimi işaret ediyor. Hatırlarız hepimiz, bir ülkeye girildiğinde öncelikle toprak işgal edilir. Altın, maden, kauçuk, petrol ne varsa taşınırdı. Ama artık yeni ham madde bizim verilerimiz.
1: Evet.
0: Bu yüzden girdiğimiz her arama motorundaki her bağlantı, sosyal medya izlediğimiz her video, attığımız her mesaj birer veri ham maddesi olarak toplanıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca dolarlık bir aracı bize bedava kullandırtıyorlar. Evet. Yapay zeka araçlarında. Ve işte son PISA sınavında da Türkiye öğrenciler dünya ölçeğinin çok üstünde bir skor elde etmişler yapay zeka kullanımında. İşte o veriler dönüştürülüyor ve bize ürün, hizmet ya da yönlendirme olarak satılıyor. Şimdi burada önemli olan şu, yapay zeka bir emperyalizmin bir aparatı mıdır? Yapay zeka yoluyla artık mazlum milletler içerisinde yapay zeka yoluyla mı kontrol edilecektir? Bunların emarelerini görüyorum. O yüzden bu makaleyi yazdım. O yüzden bunları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü artık klasik emperyalizm çok ötesinde. Artık evlerimizin içinde, telefonlarımızda, uygulamalarımızda biz bunları görmekteyiz. Bakın,
1: evet,
0: çok ilginç bir şey anlatacağım. Mesela çift savaşları var dünyada. Çoğunluğu
1: hocam, birkaç sorumuz daha var ve süremiz ilerliyor. Son 4 dakikamız
0: size
1: var.
0: Size göre gidelim. Buyurun.
1: Estağfurullah. Hocam, geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu etkinliklerinde bu konunun dünya liderlerinin de gündeminde olduğunu gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Eylül 2026'da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada teknolojinin insan odaklı bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı'nın gündeminde de bu başlıklar vardı. Dünya diplomasi süreçleri de mi artık yapay zekanın kontrolüne geçiyor dersiniz?
0: Elbette, az önceki cümlemle bağlantılıyım cevabı. Tayvan'daki o TSMC diye bir şirket var. Çin'de Tayvan üstünde sürekli duruyor. Çünkü orada dünyanın en büyük, en geniş, neredeyse dünyanın %90'ın çip ihtiyacını karşılayan bir fabrika var. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması ben çok değerli görüyorum, çok önemsiyorum ve bir başkaldırısı olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın teknokutuplaşma ve dijital hegemonya dedi. Yani yapay zeka gücünü elde tutan milletler yapay zekadan yoksun, internet kullanamayan milletlere karşı bin tane.

0: hakim geliştirebiliyorlar. Bunu da sosyal medya aracılığıyla yapıyorlar. Mahsiyat Hanım, onu demek istiyorum.
1: Evet.
0: Yapay zeka artık herkesin elindeki telefon yoluyla onları dönüştürmekte. Bakın sizler de görüyorsunuzdur. İstedikleri haberleri algoritmik olarak bize sunabiliyorlar. Sabah baktığımız zaman ben kendi istediğimi değil, algoritmanın bana sunduğunu görebiliyorum. Bu yüzden buradaki zihinsel kontrole bir dijital hegemonya diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı buna itiraz ediyor. Peki biz ne yapacağız? Burada neler olacak? Türkiye açısından en büyük soru bu. Bu yeni çağda tüketici mi olacağız yoksa bu işin üreticisi mi olacağız, geliştiricisi mi olacağız?
1: Evet.
0: Bu yüzden çok net olarak bizlerin öncelikle yerli ve büyük dil modellerini geliştirmemiz, verilerimizi kendi sunucumuzda saklamamız lazım. Biz buna siber vatan adı veriyoruz. Çip tasarımından bulut teknolojisine kadar kendi Türk yapay zeka dijital ekosistemini kurmamız lazım. Ve bunların tamamını da hamasetten uzak bir şekilde real politikalar ortaya koymamız lazım.
1: Hocam,
0: üniversitelerimizden öğrenciler seçerek, onları iyi yetiştirerek bunları yapmamız lazım.
1: Hocam, Türkiye'de yakın bir süre önce yapay zeka eylem planı yürürlüğe girdi. Ülkemiz için bu anlamda gözleminiz nedir?
0: Evet, tabii değerli, önemli ama ben 28 yıllık hocayım. Yıllardır bu alanları çalışıyorum. Ben uygulamada bunu görmek isterim. Uygulamada. Geçen hafta, bir hafta boyunca Amerika'daydım. Türk malı bir şeyi aradım. Gözüm, gönlüm, ruhum, her şeyim bunu aradı. Bir Türk Hava Yolları'nı gördüm. Ne demek istiyorum? Uygulamada kendini gösterecek. Belgeler çok değerli, kıymetli yol göstericilerdir ama somut ürüne bunların dönüşmesi lazım. Telefonlarımızda şu anda 40'a yakın sadece Amerikan aplikasyonları var. Bu çok bizi üzen bir şey. Bu yüzden yerli, tırnak içinde milli, bu kavramın da içini boşaltmıyorum. Çok değerli ifadedir.
1: Evet hocam, toparlayabilirsek.
0: Böylesi sistemi kurarak dijital dünyada bizlerin oyun kurucusu olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Oldukça önemli bilgilerdi bunlar. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, Medyafe Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan hocamızla bugün yapay zekayı konuştuk ve gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz İtalya. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca başkentini, ünlü yapılarını ya da yemeklerini bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkeyi asıl tanımamızı sağlayan şey, sokaklarında yürümek, meydanlarında oturmak, insanların günlük yaşamına bakmak ve yüzyıllar boyunca oluşmuş kültürün izlerini takip etmektir. İtalya'da tam olarak böyle bir ülke. Roma denildiğinde aklımıza Kolezyum, Venedik denildiğinde kanallar, Floransa denildiğinde sanat, Napoli denildiğinde ise pizza gelir. Ama İtalya'yı ilginç kılan yalnızca bu ünlü şehirler ve yapılar değildir. Çünkü İtalya'da şehirler, hatta bazen birbirine çok yakın bölgeler bile kendine özgü bir karakter taşır. İtalya'nın bugün bildiğimiz siyasi birliğine kavuşması da aslında oldukça yenidir. Ülke 1861 yılında büyük ölçüde birleşti. O tarihten önce İtalya Yarımadası, krallıklar,

0: Balkanlıklar, cumhuriyetler ve farklı devletler arasında bölünmüş durumdaydı. Bu nedenle İtalya'da bugün bile bölgesel kimlikler oldukça güçlüdür. Kuzeyde Milano ve Torino gibi şehirlerde sanayi, ticaret ve tasarım öne çıkarken, orta kesimlerde Floransa ve Roma gibi şehirler sanat, tarih ve siyaset mirasıyla dikkat çeker. Güneyde ise bambaşka gelenekler, mutfaklar ve yaşam biçimleriyle karşılaşmak mümkündür. Belki de bu yüzden İtalya'yı tek bir ülke gibi değil, aynı ülkenin içinde yaşayan birçok farklı kültürün buluşması gibi düşünmek daha doğru olabilir. Peki ya İtalyanların günlük yaşamında önemli bir yere sahip olan kahve? İtalya'da kahve yalnızca uyanmak için içilen bir içecek değildir. Bir kafeye gidip kısa bir espresso içmek günlük hayatın küçük ama önemli ritüellerinden biridir. Üstelik İtalya'da kahve siparişinin bile kendine özgü bir kültürü vardır. Örneğin kafe dediğinizde çoğu zaman size bir espresso gelir. Ve belki de İtalya'nın günlük yaşamını anlatan en güzel yerlerden biri meydanlardır. İtalyanca piazza adı verilen bu meydanlar yalnızca binaların arasındaki boş alanlar değildir. İnsanların buluştuğu, sohbet ettiği, çocukların oynadığı, kafelerde oturduğu ve şehrin gündelik hayatının aktığı sosyal alanlardır. Özellikle akşam saatlerinde bir meydanda oturup çevrenizi izlediğinizde aslında bir şehrin tarihini kitaplarından daha farklı bir biçimde okuyabilirsiniz. İtalya'nın kültürel mirası ise günlük hayatın çok daha ötesine uzanır. Rönesans'ın doğduğu yerlerden biri olan Floransa'dan, Antik Roma'nın izlerini taşıyan Roma'ya, Venedik'in su yollarından, Bologna'nın tarihi sokaklarına kadar İtalya'nın birçok köşesinde geçmişle bugün yan yana yaşar. Üstelik İtalya yalnızca büyük sanatçıların ülkesi de değildir. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael ve Botticelli gibi isimler sanat tarihini değiştirmiş olsa da İtalya'da sanatın günlük yaşamın içine karıştığını görmek mümkündür. Ve elbette İtalya denildiğinde mutfaktan söz etmemek olmaz. Pizza, makarna, risotto, tiramisu. Ancak İtalyan mutfağının belki de en dikkat çekici özelliği sadeliğe verdiği önemdir. İyi bir İtalyan yemeği için çok fazla malzeme kullanmak yerine az sayıdaki malzemenin kalitesine önem verilir. Domates, zeytinyağı, peynir, fesleğen, un. Bazen birkaç basit malzeme bir araya gelir ve bütün dünyaya yayılan bir lezzete dönüşür. İşte İtalya'yı ilginç kılan da biraz budur. Bir yanda binlerce yıllık tarih, diğer yanda günlük hayatın son derece sıradan görünen anları. Bir meydanda içilen espresso, akşamüstü yapılan kısa bir yürüyüş, aileyle yenilen uzun bir yemek, eski bir binanın önünden geçerken fark edilen bir heykel. Bütün bunlar bir ülkenin kültürünü yalnızca müzelerde ve tarih kitaplarında değil, hayatın içinde de yaşatır. Belki de İtalya'yı anlamanın en güzel yolu yalnızca neleriyle ünlü diye sormak değil. İnsanları nasıl yaşıyor, şehirleri nasıl nefes alıyor ve geçmiş bugünle nasıl buluşuyor diye bakmaktır. Çünkü bazı ülkeleri tanımak için haritaya bakmak yetmez. Bazen bir meydanda birkaç dakika oturmak, küçük bir kafede kahve içmek ve etrafınızdaki hayatı izlemek gerekir. Ve İtalya, geçmişin yalnızca korunmadığı, günlük hayatın içinde yeniden yaşatıldığı ülkelerden biridir. Bir başka yerde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz? Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hatta ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle yeni partili iki milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Dinleyiciniz

0: haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtına dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu.
1: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe, uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez.
0: Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi.
1: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süreci azalacak, neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önünü arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu.
1: Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da, iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi.
1: Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Sayın Ümit Özlale, o yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin.
0: Yeni Partili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Güler, lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin çağrısında bulundu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler, kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını da açıkladı.
1: 9 maddeden oluşan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Geçici, istisnai bir düzenlemedir. Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz.
0: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Dördüncü toplantıda fonların tasfiye sürecine yönelik değerlendirme yapıldı. Olağan tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar değerlendirildi. Toplantıda tasfiye konusunda hazırlanan kanun teklifi de ele alındı. Türkiye Diyanet Vakfı, mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde değerlendirildiği ve borsada yatırımlarının bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, vakfın mali kaynaklarının faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirildiği belirtildi. Tasfiye kararı alınan fonlarda vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmadığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına dair yanıltıcı bilgi paylaşanlar hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılıkta ifadesi alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de adliyeye gitti. Öte yandan fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde eski SPK Başkanı İbrahim Emre Gönül'ün de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Başsavcılık, Gönül hakkında soruşturma izni verilmesi için Hazine ve

Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlker Kaya da yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İstanbul Maltepe'de çöken binada dün gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine de ulaşıldı. 5 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Ekipler incelemek üzere binanın kolon ve kirişlerinden karot örnekleri aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. Kolon kesme ve ihmal iddiaları araştırılıyor. 1987'de inşa edilen binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi, mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci Afriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler arasında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, mevcut dosyanın ana soruşturmayla birleştirilmesi ve yargılamanın Ankara'da yapılması talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkeme duruşmayı 31 Mart 2027 tarihine erteledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada ikinci duruşmada karar açıklandı. Mahkeme Güllü'nün kızı, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına hükmetti. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un çiftlik çalışanı ve cesedini ilk gören kişi olduğu iddia edilen Türkmenistan vatandaşı için kırmızı bülten formu hazırlandı. Böylece çiftlik çalışanı için Interpol üzerinden yakalama ve iade süreci başlatılacak. Türkmen Rufat Kadirov'un 2023 yılında Türkiye'den çıkış yaptığı, bu tarihten sonra ülkeye yeniden giriş yapmadığı belirlendi. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığının tespit edildiği operasyonda 333 milyon liraya el konuldu. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Hakkari merkezli 5 ilde de uyuşturucu madde ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 111 ülkeden katılımcının iştirak ettiği 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin kongreye ilk kez ev sahipliği yaptığını belirtti. Uzayın barış ve işbirliği alanı olarak devamı konusunda önemli bir inisiyatife öncülük etmiş olduk dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,

Hali imkanlarla geliştirilen 6. yeni nesil test uydusunun uzaya fırlatıldığını söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuşan Bayraktar, 2 hafta sonra inşallah o da uzaya çıkmış olacak dedi. Bayraktar, uyduların tümünün öz kaynaklarla yapıldığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Ancak Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. New York Times'a konuşan Amerikalı yetkililere göre, Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırı seçeneklerini değerlendiriyor. Benzer bir iddia da İsrail basınında yer buldu. Trump'ın 27 Ekim'de İsrail'de düzenlenecek seçim öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığı öne sürüldü. Bu iddia, seçimi kaybetme ihtimali bulunan katil Netanyahu'nun seçimi erteleme girişimi olarak değerlendiriliyor. Diplomasi masasındaysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteği konuşuluyor. Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Ülkesinin çatışmaların sona ermesi konusunda desteğe hazır olduğunu söyledi. Pezeşkian da Amerika ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husilerin hedefinde havalimanları ve enerji tesisleri var. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı Necran Uluslararası Havalimanı ile Hamis Mushaf'taki hava üssü son saldırıların hedefi oldu. Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İçinde yolcu olmayan park halindeki bir uçak da ağır hasar aldı. Riyad'a düzenlenen saldırıda engellenen balistik füzelerin şarapnel parçaları yerleşim alanlarına düştü. Bir anaokulu ve tıp merkezinde hasar meydana geldi. Birleşmiş Milletler Husilerin devam eden saldırılarını şiddetle kınadı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ülkesinin Suudi Arabistan'a desteğini yineledi. Yemen hükümetinin Husilere karşı saldırıları da sürüyor. Yemen ordusu Husilere bağlı askeri hedeflere karşı tüm cephelerde saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Bu saldırılarda 1370 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, askeri mevzilerin yanı sıra 300 araç ve teçhizatın imha edildiğini aktardı. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'a verildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Çerkezköy-Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle yeni partili iki milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 9. hafta bugün oynanacak. 4 maçla başlayacak. Saat 17'de Ekenler Beton Sivas Spor, Orfa Yapı Pendik Spor. Saat 17'de Bodrum Futbol Kulübü, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü. Saat 20'de Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Bandırma Spor. Ve saat yine 20'de Eminevim Ümraniye Spor, SMS Grup, Sarıyer karşılaşmaları var. Ümit Milli Futbol takımımız 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası playoff turunda Çekya ile eşleşti. Playoff eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. Anadolu Efes Euroleague'de ilk deplasman galibiyeti için mücadele edecek. Lacivert Beyazlılar saat 21.15'te Olympiakos'a konuk olacak. Euroleague'de mücadele eden diğer temsilcimiz Beşiktaş ise 4. hafta maçında Kosner Baskonya deplasmanına çıkacak. Buesa Arena'daki mücadele saat 21.30'da başlayacak.

0: Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 11, İstanbul ve Sinop 16, Bursa 15, Edirne 12, Antalya 19, Gaziantep 14, Bolu 10, Sivas 7, Ağrı 4, Erzurum 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 15 ile 17. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
6: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin. Uçak.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyon

0: Gelişim sorunu yaşayan çocuklarda erken müdahale nedir ve neden önemlidir? Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Nur Sena Öztatacı'ya sorduk.
1: Erken müdahale, yaşamın erken dönemlerinde gerçekleştirilen gelişimsel değerlendirme sonucuna göre çocuklarda gelişimsel risk ya da gecikmenin saptandığı durumlarda çocuklara ve aileye sunulan profesyonel hizmetlerdir. Özellikle gelişimsel yetersizlik riski doğuracak koşullarda yaşayan veya gelişimsel gecikmeye dair açık belirtiler gösteren çocuklar için bu süreç oldukça önemlidir. Bizim buradaki temel hedefimiz bebeğin veya çocuğun içinde yaşadığı koşulların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmektir. Peki neden bu kadar önemli olduğuna gelirsek, çocuk gelişiminde kritik dönemler vardır. Bu kritik dönemler beynin öğrenmeye ve gelişmeye en açık olduğu, adeta bir pencere gibi düşünebileceğimiz zaman dilimleridir. Erken müdahale bu kritik pencereler kapanmadan çocuğa ulaşıp gelişimini desteklememizi sağlar. Özellikle 0-6 yaş dönemi gelişimin en hızlı olduğu evrelerden biridir. Bu dönemde çocuğa sunduğumuz her uyaran onun gelişiminde çok önemli adımlar atılmasını sağlar. İşte erken müdahale bu kritik pencereler henüz açıkken çocuğun hayatına girmektir. Nöroplastisite dediğimiz beyin esnekliğinin zirvede olduğu bu yıllarda sunulan uyarıcı çevre, sosyal destek ve aile eğitimi çocuğun gelişimsel potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktadır. Ne yazık ki toplumumuzda bazen daha sonra geçer diye beklemek ya da nasılsa babası da geç konuşmuştu gibi yaklaşımlarla karşılaşabiliyoruz. Ancak bu tür bekleyişler gelişimin en hızlı olduğu bu dönemde bize sadece kıymetli bir zamanı kaybetmemize neden oluyor. Oysa ki yaşamın erken dönemlerinde sunulan erken müdahale hizmetleri çocuğun tüm yaşam kalitesini kökten değiştirebilir. Bu nedenle zaman kaybetmeden çocuğa uygun desteklerin sağlanması gerekir. Yani erken müdahale çocuğun potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirebilmesi için en kritik gerekliliklerden biridir. Çocuğun belirli dönemlerinde bir çocuk gelişimci tarafından gelişimin değerlendirilmesi aslında onun risklerini erkenden belirleyerek bu müdahale şansını yakalamasını sağlar. Unutmayalım ki erken müdahale süreci içerisinde gelişimsel tarama, gelişimsel değerlendirme, izlem, gelişimsel destek ve aile eğitimi gibi birçok birleşen barındırır. Kısacası erken bir değerlendirme çocuğun gelişimi için önemli bir anahtar niteliğindedir.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Spor Servisi'nden herkese iyi akşamlar efendim. Haftanın son iş gününde kısa bir spor servisiyle karşınızda olacağız. Daha sonra birincilik Süper Lig'de bir karşılaşma, Galatasaray Kasımpaşa Spor karşılaşmasına bağlanacağız. Güzel bir akşam olması dileğiyle Spor Servisi başlıyor. Spor Servisi başlasın ve hemen sporu konuşmaya başlayalım. Çok değerli bir konuğum var telefon hattının ucunda. Sevgili Burak Özgül kardeşim telefon hattının diğer ucunda. Burak'cığım merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Montella dönemi sona erdi. Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı sevgili Burak'cığım. TFF yaptığı açıklamada uzun bir açıklama yapmış. Bayağı da bir uzun olmuş. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kuruluna sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF temsilcisi, yani başka istifalar da var devamında açıklamanın. Tabii bizi en çok ilgilendiren yanı Montella dönemi sona erdi. Neler söylersin sevgili Burak'cığım?
2: Montella'ya bir kere teşekkür etmemiz gerekiyor yaptıklarından dolayı. Hı-hı. Çünkü uzun süredir Türkiye Milli Futbol Takımı'nın içindeki kaotik ortamdan çıkartıp virgül diyelim, burada bir parantez açalım. Evet. Kendi limitleri kadar. Şimdi Montella'nın teknik direktörlük kariyeri ve bize verebileceği belliydi.
1: Evet.
2: Bunların zaten üstünde bir şey beklediğimiz için hayal kırıklığı.

0: kırıklığına uğranıldı. Ancak bizim beklentimiz şu olmalıydı. Avrupa Şampiyonası'na götürsün, orada iyi işler yaptı, yaptı mı yaptı. Dünya Kupası'na götürsün. Bütün görevi buydu aslında.
1: Evet, yaptı onları, değil
0: yaptı.
1: Mi? Yaptı.
0: Evet, bunları yaptı.
1: Evet, iyi de futbol
0: oynadı. Sonrasında Montella yollar ayrılıp daha iyi bir teknik direktörle anlaşılması gerekiyordu.
1: Evet.
0: Ancak ne oldu? Dünya Kupası'na git, Dünya Kupası'nda iyi işler yap. Gel buraya, Uluslar Ligi ağasında forvetinin olmadığı konuda Fransa, İtalya, Belçika'yı tekrar İtalya ile oyna. Onlardan 3 ya da 6, 9 puan al. Böyle bir şey zaten yapamayız.
1: Doğru.
0: O yüzden Montella'ya...
1: Ama iyi top oynayabilirdik Burak. İyi top da oynamadık.
0: Yani
1: ya.
0: İşte oraya geleceğim. Aha. Zaten hani Montella'ya burada ben iyi oyun kötü oyun diye suçlayamam. Çünkü hocanın limiti belli.
1: Doğru.
0: Montella kötü bir hoca değil. Bizi zaten oraya kadar getirebilecek bir hocaydı.
1: Evet.
0: Yani bu şey gibi hani Formula 1...
1: Süper Lig'de çok iş yapar bence.
0: Kesinlikle.
1: Yapar.
0: Ki yaptı da.
1: Süper Lig'de çok iş yapar bence. Hakikaten yapar.
0: Ki yaptı da zaten Adana Demirspor'da. Çok da güzel işler yaptı.
1: Doğru.
0: Yani Formula 1 yarışına daha düşük motor gücüyle katılan bir araçla.
1: Doğru. Bisikletle katıldı.
0: Bisikletle yani daha düşük kalibre bir motorla katılmak zorunda kaldık.
1: Doğru.
0: Ama burada ben suçu Montella'yı asla yıkmıyorum.
1: Ben de. Kesinlikle seninle aynı görüşteyim.
0: Şu var.
1: Evet.
0: Montella'nın ilk geldiği dönemdeki duruşu ve konuşmalarıyla sonraki dönemdeki duruşu ve konuşmalar arasında da bir farklılık oldu. Neden? Hoca da Türk futboluna benzedi.
1: Evet, kesin.
0: Bahane üretmiyordu, çalışıyordu, anlatıyordu, yapıyordu. Şimdi ise dedi ki şu kadar kadro değeri var. Bizim şöyle benim korvetim. Tamam.
1: Harikasın Burak'cığım. Senin en çok bu özelliğini seviyorum. Yani takip ediyorsun ya. Yani takip ediyorsun. Çünkü ezbere konuşan çok adam var programlarda. Hakikaten yani çok güzel ya. Gerçekten hele son basın toplantısı. Son basın toplantısında bizimkiler olsun. İtalyan basını ne soruyor? Montella ne cevap veriyor? Yani onu izlesen var ya, onu izlediysen o çok fenaydı. Yani ya bir sebep istiyorlar. O sebebin dışında her şeyi söylüyor ama sebebi söylemiyor.
0: Ya zaten şimdi hani senelerdir tanıyorsun beni Tolga abi. Önemli olan hani burada yanlış ya da doğru demek
1: değil.
0: Neyin zaman doğru olduğu, neyin ne zaman yanlış olduğu.
1: Doğru. Yani sonuçta iyi bir şey değil ki söylediğimiz bizim. Milli takımımızın teknik adamının değişmesi milli takımımız için iyi bir şey mi? Değil. Demek ki işler kötü gidiyor anlamına da geliyor böyle değil mi?
0: Yani şimdi diyelim ki biz Montella'yı 85 milyon insan istemiyor.
1: Evet.
0: Gidip de istemiyor diye İtalya maçında Türkiye gelesin der miyiz?
1: Der miyiz? Yani? Mümkün mü?
0: Demeyiz. Şey
1: mümkün mü?
0: Demeyiz.
1: Evet.
0: Ama şimdi şuraya geleceğim. Yani o kadar kaotik bir futbol iklimimiz var ki hocayı da çektik.
1: Hı-hı.
0: Hocayı da çektik oraya.
1: Hı-hı.
0: Yani daha öncelerinde işte biz orta sahamızda eksiklerimiz var ama daha çok çalışıp geniş bir havuzumuz var oradan da doldururuz diyen hocadan. Onun kadro değeri bu kadar, benimki de bu kadar. Derler adama o zaman Arda Güler'le Kenan Yıldız da gitti Dünya Kupası'nda neden iş yapar?
1: Doğru.
0: Maalesef ama teşekkür etmemiz gerekiyor.
1: Doğru.
0: Bundan sonraki teknik direktörün doğru seçilmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Ben kesinlikle bakın altını çizerek söylüyorum, bu tamamen kendi yorumum.
1: Aha.
0: Burada kesinlikle Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in kapısı çalınmamalı.
1: Evet.
0: Bu kişiler bizim artık büyüklerimiz olarak bir yönetici kıvamında insanlar.
1: Doğru.
0: Teknik direktör olarak onları istemek bence hem onlara saygısızlık hem de şu anki oluşan hani biraz önce saydığın isimler vardı ya Tolga abi.
1: Evet.
0: Federasyonun içinden de çok büyük bir istifa mekanizmaları var.
1: Tabii.
0: Ya en azından Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi büyüklerimizin daha yönetici noktalarda olup Türk futbolunu doğru rotaya yönlendirmeleri gerekiyor.
1: Doğru söylüyorsun. Ama şu varmış, sen de biliyorsundur sevgili Burak'cığım. Yani Montella'nın başarısız olmasını isteyip hani yine kazan kaynatmak isteyen, gerçi o hiçbir zaman eksilmez de bu dediğim kesimler. Bu ki böyle kesimler kulağımıza da geliyor. Var, yok değil. Bana sorarsan da yani Montella mı suçlu, oyuncular mı? Çünkü biz oyuncuların Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar güzel organize olabildiğini, ben Montella'nın burada tüm Avrupa Şampiyonası olsun öncesinde her zaman arkasında durdum. İşte eleştiri de aldık. Evet. Forvetsiz mi oynanır? Evet. Hatırlıyorsun onları. Forvetsiz evet. Gayet de çıktı, topunu da oynadı. Hani şimdi tamam fatura çıkacak. Doğal olarak Montella'ya çıkacak. Diğer futbolcuları gönderemeyeceğimize göre. Ama futbolcularımızın da ne kadar formsuz olduğu bireysel olarak teker teker baktığımızda, yani Barış'ından tut Kerem'ine kadar, Abdülkerim'ine kadar, yani hangisi formdaydı ki Montella'ya suç çıktı, fatura çıktı, o da tartışma konusu. Hani gelecek olan kişi zannetmesin ki adamlar çok iyiydi de futbolcular çok iyiydi de Montella kötüydü. Öyle bir durum da yok. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum yani.
0: Kesinlikle yani. Bir de temel olarak bizim genel anlamda eksiklerimizden biri de eleştiri kültürünü kavga kelimesiyle karşı
1: kıyaslamak. Doğru.
0: Yani eleştiri yaptığımız an sanki düşmanmış gibi hissediliyor. Evet. Ancak şu var. Hani ne dedik? Siz daha önce de Montella'yı destekliyordunuz. Biz zaten bu günleri görüyorduk. Ya biz de bunu görüyorduk ama hocanın zaten gelmesi gereken finish noktası 200 metreydi. Evet. Sen hocaya 5 kilometre koşturdun.
1: Evet.
0: Ya herkes bile 5 kilometre koşamayacaksın ama o anki 200 metre en iyi o hoca koştu.
1: Doğru. Ama mesela Dünya Kupası'ndaki o ilk maçlarda çok umudumuz vardı. Sen de burada hatta konuştuk, hatırlıyorsun. Yani bunları rahat geçer diye yorum da yaptık. Ama olmadı. Bir değişiklik oldu. Bakalım şimdi kim gelecek? Milli takımımızda nasıl bir oyun oynatacak?
0: Ben kimin gelmesini istiyorum biliyor musun?
1: Kimin?
0: Kimin? Açıkça benim tek bir adayım var. Kim? Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman, evet.
0: Direkt Aykut Hoca'yı getirecek. Evet. Bakın ne ligden bir hocayı, ne çok böyle işte Fatih Terim, Şenol Güneş gibi bir numaraları. Direkt Aykut Kocaman'ı getireceksin. Çünkü bizim futbol olarak doğru defans yapıp doğru şekilde hızlı kontratak oynamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu kadar basit.
1: Doğru.
0: A planımız Montella'ydı. Bir noktayı taşıdı. Şu an diğer noktaya taşıyacak teknik direktör bence Aykut Kocaman.
1: Doğru. Yani iyi, dediğin gibi iyi tahliller mesela şeyde de vardı, çok ilginç. Yani şimdi İtalyanlar kötü gidiyor spor medyasında, spor camiasında, bu İtalyanlar çantada keklik yorumlarını falan da maç öncesinde başka yerlerde.
0: Şey gibi değil mi, çek bloton ya.
1: Ya kelle, dediğin gibi yani bunlar hani artık Avrupa futbolunun standardı, en kötüsünün bile standardını biliyoruz. Yani hepsi sonuna kadar topunu oynuyorlar, sistemlerine bağlı kalmaya çalışıyorlar, atletizmini, özellikle atletizmini her zaman koruyorlar ve hiçbir şey yapamazsa atletizmle maçta kalmaya çalışıyor. Biz şimdi hani taktikten koptuğumuz gibi atletizmimizde de çok büyük problemler vardı son maçlarımızda.
0: Evet tabii. Bir de şu da var, tamam hani Montella'yı eleştirdik, bir de şu durum var.
1: Evet.
0: Yani İtalya, Fransa, Belçika'ya desek ki hadi kağıda Türk milli takımından 5 oyuncu yazın, onları oynatmayacağız desek.
1: Evet.
0: Hepsi en başta Arda Güler'i yazar. Evet. Ondan sonra Hakan Çalhanoğlu'nu, Kenan'ı, Orkun'u, sonra da bir ismi daha yazar.
1: Evet.
0: Ya zaten Kenan, Hakan ve Orkun'suz oynadık bir de.
1: Doğru.
0: Yani biz neyimize güvenerek İtalya'yı yerin dibine sokuyoruz? Evet tamam, Totti'leri, Del Piero'ları yok.
1: Evet,
0: ama şu an günümüz futbolu biraz önce o betimlediğin atletizme dayalı futbola dönüş yaptığı için artık bambaşka bir şey konuşuyoruz.
1: Tabii. Mesela ben o İtalya'nın forvet uzun saçlı çocuğunu hani bir futbol sever olarak şimdi ilk defa izledim. Muhtemelen bir takımda, tabii takımda. Belki orta seviyelerde bir takımda olduğu için gözümden kaçmıştır. Sen çok çok daha yakından biliyorsundur. Ama bizim arayıp da bulamadığımız forvetin ta kendisi yani.
0: Ya,
1: öyle değil mi? O İtalya uzun saç çocuk kimdi? Genç bir çocuk belli ama çok şey, çok hareketli, çok çok iyi.
0: Vergara'dan mı bahsediyorsun?
1: Golü atan, aynı zamanda golü de attı. Oradaki orada belki burada da gol atmıştı.
0: Sıkamak değil mi diyorsun?
1: Evet.
0: Uzun saçlı değil. Boyu uzun
1: olanla.
0: Tamam. Uzun saçlı dediğin için ben de acaba...
1: Yok, boyu uzun, pardon.
0: Kaçırdın mı?
1: Aha.
0: Şimdi şöyle, Scamacca, hatta sana şöyle söyleyeyim abi. İşin daha da ilginci. Scamacca'yı yaklaşık 8,5 sene önce ben bir kulübümüze önerdim. Hatta bunun tweetini de attım. O zamanki U17 şampiyonasında müthiş bir forvet var.
1: Evet.
0: Değeri de çok iyi. İnşallah büyük takımlarımız alır dedim.
1: Evet.
0: Ama maalesef o zamanki şeylerden dolayı almak istemediler. Evet. Ama şimdi o çocuk sonrasında zaten işte Roma altyapısından altyapısına geçti. Sonra Sassuolo'ya geçmişti. Hı hı. İngiltere'de geçti. West Ham'a gitti. Hı hı. Şimdi nerede? Atalanta'da.
1: Evet.
0: Yani.
1: Evet, evet, evet. Yani iyi bilen bilinse gelir diye umut ediyorum sevgili Burak'cığım. Yani Avrupa futbolunu da iyi bilen birisinden bahsediyorum. Yani Türk antrenörlerin o konuda karnesinin ben zayıf olduğunu düşünüyorum. Hani illa yabancı olacak diye bir şey peşinde değilim. Fakat yani Türk antrenörlerin dünya futbolunu ne kadar bildiği, özellikle de Avrupa futbolunu ne kadar bildiğine dair kafamda ciddi soru işaretleri var. Ciddi. Yani antrenman tekniklerinden tut gelişim düzeylerine kadar kafamda benim çok ciddi Türk antrenörlerle ilgili olarak maalesef.
0: Peki.
1: Böyle bir soru işareti var.
0: Şurada bir formül benim son zamanlarda aklımda belirdi. Evet. Şimdi Türk teknik direktör diyoruz. Evet. Biraz önce bahsettiğin konularla alakalı ki %90'ına katılıyorum.
1: Evet.
0: İstisnai hocalar var.
1: Evet.
0: Yabancı hoca konusunda da ülke futbolunu tanıma, işte geniş futbolcu bilgisine eksikliği falan.
1: Evet.
0: Ya şu neden olmasın? Bir Türk teknik direktör ama yardımcıları yabancı ve olabilir. Çok uzmanlaşmış tabii, antrenörler.
1: Tabii.
0: Yani olabilir. Bu formül bence milli takımımıza çok uyuyor gibi oluyor.
1: Evet.
0: Hani biraz önce dedim ya Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ı getir, çok iyi bir yabancı antrenör. Çok iyi.
1: Evet.
0: İşte bunu fizyoterapistini, taktisyenini, duran top antrenörünü de getir.
1: Evet.
0: Buradan bambaşka bir şey çıkar kendine.
1: Evet. Yani umarım dediğin gibi, yani bu da çok güzel bir alternatif ama işte bu dünya futbolunu, özellikle Avrupa futbolunun evrimini, seyrini ne kadar iyi etüt edebileceğiz. Çünkü biz bunu lig takımlarımızda da görüyoruz. Biz bu etüdü altyapıdaki çalışmalar da dahil olmak üzere sanki biz bunu yapamıyoruz ve işin farklı tarafı makas açılıyor. Mesela basketbolda da tam tersi, çok yukarı çektik seviyeyi. Yani teknik adam Ergin Ataman başta olmak üzere, yani artık Avrupa'nın belki de en iyi teknik adamı bizde. En iyi ilk 3 teknik adamından biri bizde mesela. Diye düşünüyorum. Yani orada ne kadar yukarıya çekmişsek çıtayı, kadın voleybolunda çıtayı ne kadar yukarıya çekmişsek, futbolda da bence makas, bilmiyorum kaç kişi bunun farkında, milli takım düzeyinde ve takımlar düzeyinde açıldığını düşünüyorum sevgili Burak.
0: Katılıyorum ve şöyle de destekliyorum. Zaten özellikle Avrupa'daki kulüp düzeyindeki, işte Galatasaray'ın geçen seneki başarısını bir kenara koyarsak, yani en çok bizim Avrupa'da böyle çok böyle kendi geliştirmiş, oynamış, orada hocalık yapmış hocamız kim? Nuri Şahin değil mi?
1: Evet.
0: Nuri Şahin'in Başakşehir'le bu kadar kötü Avrupa performansı göstermesi bilginin doğru sentezlenme olayının aslında ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor.
1: Çok
0: Nuri Hoca daha genç, bunu ilerleyen dönemlerde daha iyi sentezleyebilecek potansiyele de sahip.
1: Evet.
0: Ama tabii bir tane hoca yetmiyor. Bu arada İlhan Palut hocanın da bu konuda çok iyi olduğunu söylemek gerekiyor.
1: Evet. Yani durarak topun oynandığı bir ligden, hızlı topun oynandığı liglere gittiğimizde, işte takımlarla karşılaştığımızda, onların milli takımlarıyla karşılaştığımızda onlar durmuyorlar sevgili Burak'cığım.
0: Tabii ki.
1: Sen kalende görüyorsun durduklarını.
0: Şimdi sanırım çok az bir süremiz var. Hemen bir 30 saniyelik bir anekdot paylaşacağım.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi Türk futbol tarihinin en dinamik, en atlet 3

0: oyuncusundan, belki 5 oyuncusundan biri de Tuncay Şanlı'dır.
1: Doğru.
0: Tuncay Şanlı Türkiye'den, ki o zaman en hızlı oyuncusuydu. Şu anın Barış Alper'i gibi düşünebilirler, daha önce izlemeyenler. Middlesbrough'a transfer olduğunda orada bir röportajı var, diyor ki sonra futbol bıraktıktan sonra 15. dakikada neredeyse midem ağzıma geldi, nefes nefese kaldım demiş. Ya, bakın ya. Türkiye Ligi'nin en hızlı oyuncusundan bahsediyor.
1: Doğru.
0: Orada 15. dakikada böyle bir problem yaşamış. Doğru. O, yani.
1: Doğru. Ve demek ki antrenmanlar ne kadar yanlış.
0: Artık yarım saate çıktı.
1: Doğru. Doğru. Yani hatta hatırlıyorsun Arda Turan ilk gittiğinde belli bir kiloyla gitmişti İspanya'ya. Sonra o Arda neler yaptı ve ne kadar kuvvetlendi. Şimdi Galatasaray'dan gittiğinde o kadar kuvvetli değildi. Yani gittiği takımlar, çünkü kuvvet isteyen takımlar, mücadelenin yoğun olduğu takımlar.
0: Ki Atletico Madrid'de dünyada bir numara, yani iki numara bile değil, bir numaraydı o zaman.
1: Evet. Ama ne kadar kuvvetlendiğini, ne kadar zihinsel olarak da, sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da futbol zihniyetinin de ileri gittiğini biz bunlara çok net şahit olduk. Çok net şahit. Ben yani Arda Turan'dan, Arda Turan kadar da net bunu sergileyen olmadı. Yani mesela
0: bir kişi var.
1: Arda o kadar daha olamadı diye düşünüyorum ben.
0: Arda değil.
1: Evet.
0: Tugay Kerimoğlu haricinde Türkiye'den gidip de direkt uyum sağlayan başka hiçbir oyuncu.
1: Doğru. Emin ol, ama o da ilk gittiği zamanlarda burada gördüğü antrenman vari şeyler onu zorlamıştır.
0: Tabii. Ama kendine iyi baktığı için de orada düzeyde çok uzun süre top oynadı.
1: Evet. Yoksa biz yıldız isimden, şundan bundan falan bahsetmiyoruz. Biz fiziksel olarak yapılan antrenmanların Türkiye'de artık modern dünyada bir karşılığı olmadığı gibi bir izlenim. Ben milli maçlardan çıkardığım en büyük sonuç, hiç skora takılmıyorum. Hiç skora takılmıyorum. Bence bu sevgili Burak'cığım.
0: Kesinlikle, zaten skora takılı kalırsak burada gerçeği göremeyiz. Evet. Sadece günü konuşuruz. Evet. Bir dahaki gün unutup geçeriz.
1: Evet. Türk futbolcusu iyi antrenman yapmıyor. Kendisine iyi bakmıyor diye bir kanımız oluştu. Çünkü demek ki yaptığımız zaman niye biz Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar Hollanda'yla kafa kafaya top oynadık, değil mi? Yani bu maçı da izledik biz. Ben Avusturya maçını hatırlıyorum. Yani çok güzel maçlar çıkardık biz. Hani forvetimiz yoktu. Şimdi kimse hani yok şu forvet yok. Yok öyle yok. Yok, biz oynadığımız zaman gayet güzel oynayabiliyoruz.
0: İyi oyundan da ziyade 90+6'ya kadar koşuyorduk.
1: Evet.
0: Hani o da çok önemli.
1: Evet.
0: Yenilebilirsin ya. Doğru. Hollanda 3-0 yenilirsen kim bir şey diyecek.
1: Kim bir şey diyecek ama
0: oynadığımız 90+6'da koşuyordun yani.
1: Doğru. Ondan çok gerilere geldik. O bence alarm veriyor. Umarım yeni gelecek olan teknik heyet en büyük yapması gereken işin fiziksel ve ruhsal konsantrasyonunu sağlamak takımı olduğunu düşünüyorum. Bitirdik mi? Son dakikalarımızda 49'da bitireceğiz herhalde. Biraz daha akabiliriz. Kısaca ligi, bu haftayı değerlendirmeni istiyorum sevgili Burak'cığım.
0: Tabii.
1: 30 saniye.
0: Galatasaray Kasımpaşa maçı başlayacak birazdan. Evet. 10 dakika sonra. Galatasaray'ın burada favori olduğunu, Sane'yi dinlendirip Yunus oynattığını, Leal'ın ilk 11'de olduğunu söyleyebiliriz. Aha. Uzun süre sonra ilk defa iyi bir yere kulübesi olacak.
1: Evet.
0: Zaten Süper Lig'de bu hafta birbirinden güzel karşılaşmalar da olacak. Özellikle Ahmet Gençler Birliği maçı çok keyifli geçecektir. Fenerbahçe Rize deplasmanına gidecek. Evet, Beşiktaş evinde Kocaeli ile oynayacak. Evet. O da çok kritik bir karşılaşma. Çok güzel bir karşılaşma. Çok sürpriz sonuçların olacağı güzel bir hafta bizi bekliyor. Uzun bir milli aranın ardından ligin başlaması da tabii bizim için çok keyifli olacak.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık sevgili Burak'cığım.
0: Kısa
1: sürede çok güzel şeyler anlattın. Her zaman olduğu gibi. Sporun içerisinde olan bir insansın ve aynı zamanda tüm gelişmeleri anı anına takip ediyorsun. Biz de seni takip etmeye devam edeceğiz. Stüdyoda karşılaşmak dileğiyle iyi hafta sonları diliyorum sana. Görüşmek dileğiyle sevgili Burak'cığım. Geldik sona efendim. Güzel bir hafta sonu olması dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınızda hoşça bakın efendim.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Birazdan Galatasaray-Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Siz. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: misiniz? Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Turbo marş gücü.

0: kalkıyor.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Turbo marş gücü.

0: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
1: İstanbul'dan, Ramspark'tan merhabalar, mutlu akşamlar sevgili futbol severler. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta milli aranın ardından Trendyol Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor. Ligde 7. haftanın açılış maçı Galatasaray'la Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Hemen 11'leri sizlere aktarmak istiyorum. Galatasaray'da Uğurcan kalede, bugün Barış Alper sağ bekte, Sanchez, Abdülkerim Jakobs, Sara Torreira, Batrakov, Yunus, Rafael Leao ve Deniz Gül. Bu 11'le sahada Galatasaray, sakatlığını atlatan Victor Osimhen bugün yedekler arasında sevgili futbol severler. Kasımpaşa'da yani Ortiz kalede, Wink, Muanga, Matei, İlye, Alberk, Baldursun, Kerem Demirbay, Mendez, Güven Yalçın, Ali Yavuz ve Benediçak ileri uçta Kasımpaşa'da. Haftanın açılış mücadelesi.

mücadelesi. Önemli bir maç. Galatasaray 6 haftada 13 puan topladı ve 13 puan ve averajla ligde ikinci sırada. Kasımpaşa ligin yenilgisiz tek takımı, 6 maçta 10 puanı var. 8. basamakta Kasımpaşa ve yenilgisi yok. 2 galibiyet 4 beraberlik geride kalan 6 haftada sevgili futbol severler. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Son hazırlıklar, maça Kasımpaşa başlayacak. Kerem Demirbay topun başında, ilk düdük ve mücadele başladı. Batrakov Kasımpaşa yarı sahasına girdi. Sonrasında topla birlikte dışarı çıktı. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında mikrofondayım. Teknik yönetmen arkadaşım Tamer Yılmaz bu karşılaşmanın, bu yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor. Şimdi Deniz Gül, sonrasında müdahale geldi. Baldursson kalecisine dönüyor. Yaniotis'e. Yaniotis baskısı var Deniz'in. Uzun oynadı. Yaniotis Galatasaray yarı sahasına doğru topu gönderdi. Jakobs ondan kendi yarı sahasının son metrelerindeki Sara. Şimdi Rafael Leao topu aldı. Top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Atak yönü sol kanat. Kendi yarı sahasının son metreleri. Jakobs topu aldı. Jakobs Deniz'le oynadı. Abdülkerim en geriye Uğurcan'a. Uğurcan bugün Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk cezası sebebiyle kulübede değil. İrfan Saraloğlu takımın başında yer alıyor. Ve Leslie Ugochukwu da cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemiyor. İki isim de Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü, hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Sol kanatta Rafael Leao topu aldı. Baktı arkadaşlarına, Kasımpaşa yarı sahasının ortaları, savunmasına döndü. Davinson Sanchez'e. Şimdi Barış Alper, Kasımpaşa yarı sahasının ortaları. Barış Alper pası Deniz'e. Deniz ceza sahasında. Barış Alper de destek verdi. Şimdi Deniz Yunus'a döndü. Yunus kontrolü sağladı. Orta şans arıyor. Pası Torreira'ya. Torreira'nın ortası savunmadan sekti. Batrakov kafayı vurdu. Top kalecide kaldı. Benedicak savunmasına yardımcıydı. Kaleci Yaniotis topun sahibi oluyor. Galatasaray son maçta Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olmuştu. Kasımpaşa Konyaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Yapılan hareket faul. Leao'nun yanına gitti Halil Umut Meler. Maçta erken bir kart, dakika 3. Mücadelede erken bir kart. Leao sarı kart gördü. 3. dakikada kart görüyor Leao. Osimhen şu an 4. hakemin yanında. İtirazı var. Emre Belezoğlu yardımcılarıyla diyalog halinde, şu ana kadar iyi iş çıkardı. Emre Belezoğlu takımı ligin yenilgisiz tek ekibi. Genç, dinamik bir takım Kasımpaşa. Serbest vuruşu Kerem Demirbay kullanacak. Galatasaray yarı sahasının ortaları hafif sağ çapraz. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, bu sezon deplasmanlarda 2 galibiyeti var Kasımpaşa'nın. Ligdeki 2 galibiyetini de dış sahada aldı Kasımpaşa. Çorum deplasmanı şimdi orta geldi. Torreira kafayı vurdu. Sonrasında Batrakov sekti. Kradyovink dışarıya. Farklı şekilde top dışarıda. Çorum deplasmanında 1-0 kazandı Kasımpaşa. Ve Gençler Birliği deplasmanında da 2-1'lik skorla galip gelmişlerdi sevgili futbol severler. Oyun hareketlendirildi. Davinson Sanchez topu aldı. Kendi ceza sahasına, kalecisine Uğurcan'a döndü. Uğurcan'dan Abdülkerim. Abdülkerim uzun bir top yükseldi. Orada kafayı vurdu. Muanga 26 yaşında Kongolu. Şimdi Galatasaray atakta. Sağ bekten bindirdi geldi Barış Alper. Kasımpaşa yarı sahasının ilk metreleri. Barış Alper topu sakladı. Barış Alper şimdi Sara'ya. Sara kontrol iyi değil, top kaybı. Sol kanadı kullanmak istiyor Kasımpaşa takımı. Topu aldı Ali Yavuz. Dripling halinde Barış Alper'den sıyrıldı. Ali Yavuz bir çalım daha. Davinson Sanchez'den de kurtuldu. Ceza sahası.

kafasını gönderdi. Şimdi orta gol şansı Benedikt Akor'da ama son anda Jakobs son anda müdahale yaptı. Etkili geldi Kasımpaşa. Ali Yavuz bu arada bir sakatlık yaşıyor. Galatasaray altyapısından yetişme bir isim. Galatasaray çıkışlı bir oyuncu. Ali Yavuz Kol 25 yaşında. Sevgili futbol severler, sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi.

Şimdi Ali Yavuz kol yavaş yavaş ayağa kalktı. Halil Umut Meler kendisiyle konuştu. Taç atışı kullanılacak. Atak yönüne göre sağ kanattan. Sara. Savunmada müdahale. Ayberk. Şimdi Kerem, Galatasaray yarı sahasının ilk metreleri. Ali Yavuz kol. Ayberk topu havalandırdı. Davinson Sanchez bu topu karşılıyor kafayla. Baskı var Wink'e. Klavyo Wink. Leao karşısında. Kaptan Klavyo Wink kendi yarı sahasının son metrelerinden savunmasına dönüyor. Muanga'ya. Muanga. Şimdi Ayberk yerden. Barış Alper araya girdi pası. Sara'ya. Sara. Rafael Leao. Kasımpaşa yarı sahasının ortaları bindiren Jakobs. Sol kanatta topu aldı Jakobs. Jakobs ortasını yaptı. Deniz Gül'den önce müdahale. Ayberk. Top dışarıda, taç. Dakika 7. Barış Alper sağ kanattan taç atışını kullanacak. Bir anlaşmazlık. Taç el değiştiriyor. Kasımpaşa takımı atak yönüne göre sol kanattan taç atışıyla şimdi oyuna başladı. Davinson Sanchez topu aldı. Topu kazandıktan sonra da yaklaşık 40 metrelik bir pas kalecisine, Uğurcan'a. Uğurcan, ondan Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim bekledi. Abdülkerim şimdi en solda Jakobs, hemen önünde Rafael Leao. Kasımpaşa yarı sahasına girdi. Leao dripling halinde. Leao rakiplerinden sırıldı, sol çizgide ilerliyor. Leao ceza sahasına baktı, orta şansı aradı, bulamadı. Top halen onda. Leao, Batrakov. Batrakov'dan Jakobs, ondan Sara. Gabriel Sara. Sara, şimdi Davinson Sanchez savunmada, önde Galatasaray'da. Sağ kanatta Barış kendisini gösterdi, topu aldı. Barış Alper ceza sahasına girdi. Barış sonrasında önü kapandı, savunma dikkatli. Ali Yavuz kol. Torreira topu söktü, aldı. Torreira'dan Batrakov'a iyi pas. Batrakov'dan Barış Alper. Çizgide sağ kanatta Barış Alper. Ali Yavuz kol, onun müdahalesi taç. Yeni bir zemin Rams Park'ta. Yemyeşil, yeni yapılmış bir zemin üzerinde oynanıyor bu mücadele. Önümüzdeki hafta içi de salı akşamı burada dünya devi Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray. Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında. Şimdi Barış Alper'e Sanchez'den iyi bir pas. Barış Alper ceza sahasında yerden çevirdi. Topu çevirdiği noktada Claudio Wink. Davinson Sanchez. Abdülkerim. Abdülkerim. Jakobs. Topu alan Sara. Dakika 9. Sol kanatta Sara. Geriye Jakobs. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim. En sağda Yunus'u gördü. Çok iyi bir pas Yunus'a. Yunus'un kontrolü başarılı. Yunus sıyrıldı. Yunus ceza sahasına yöneldi. Kayarak müdahale. Ayberk. Ayberk araya giriyor. Müdahale yaptı. Ayber Karapo, Manisa Futbol Kulübü'nden hatırlıyoruz. Birinci ligde forma giyen bir isimdi. Birçok oyuncusu alt liglerden Kasımpaşa'nın. Sağ kanat Barış Alper. Ceza sahasına doğru taç atışını kullandı. Deniz göğsüyle indirdi Batrakov'a. Batrakov, Ayberk müdahaleyi yaptı. Şimdi Kerem Demirbay topu uzaklaştırdı. Kontrolü sağlayan Abdülkerim çalımını da attı. Abdülkerim şık hareketler. Sonrasında Deniz, bir kez daha Abdülkerim. Ondan sağ kanada Barış'a. Barış Alper. Barış Alper.

Rafael ceza sahasının ortasını yaptı. Kaleci Yaniotis topu yumrukladı. Leao şutu. Savunmaya çarpan top dışarıda bu arada. Yaniotis'e bir faul dedi. Faul var dedi Halil Umut Meler.

şu an sağlık görevlileri oyun alanında. Yani Otis yerde kalan isim, Kasımpaşa'nın Yunan eldiveni. Tedavi görecek. Yani Otis %73'e %27 topla oynama oranları. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde Galatasaray lehine topla daha fazla oynayan takım, maçın başında taraftarının da desteğiyle beklenildiği üzere Galatasaray bugün sakatlıklarını atlatan Mario Lemina, Victor Osimhen ve Roland Çalay gibi isimler maç kadrosunda, kulübedeler. Yani Otis halen tedavi görüyor. Maçın hakemi Halil Umut Mener, Bersan Duran, Murat Temel yardımcıları, dördüncü hakem Muhammed Alimetoğlu. VAR odasında Gustavo Fernandez Correia görev yapıyor. AVAR Çağdaş Altay ayağa kalktı. Kaleci Yani Otis, 33 yaşında, tecrübeli eldiven.

Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Yani Ortiz uzun oynadı. Bu arada Barış Alper hava topu mücadelesi sonrası çok ters düştü. Yerde şu an Barış Alper Yılmaz. Ali Yavuz Kol hemen onun yanında. Yavaş yavaş doğruluyor Barış Alper. Şimdi ayağa kalktı. Bugün onu sağ bekte görüyoruz. Sağ bekte forma giyiyor. Şalay sakatlığını yeni atlattı. Singo'nun sakatlığı var ve sağ bekte Barış Alper'i kullandı. Galatasaray teknik heyeti Okan Buruk da cezalı. İrfan Saraloğlu takımın başında. Ön alan baskısı, karar faul, top Galatasaray'da. Halil Umut Meler bekleyin dedi, yerinden kullanılsın dedi. Şimdi Torreira kendi sahasının ortalarından kullandı bu serbest vuruşu. Tabi Barış Alper daha önce de hem sağ bekte hem sol bekte görev yapmıştı. Okan Buruk bu mevkilerde onu kullanmıştı. Deniz Gül'den tek pas, top hızlı. Batrakov yetişmek istiyor, yetişti Batrakov. Sonrasında top dışarıda, karar korner, alkış alıyor Rus futbolcu Batrakov. Taraftarından alkış aldı Batrakov. Sevgili dinleyiciler, onun mücadelesi köşe vuruşu kazandırdı. Paslaşarak kullanıldı sol kanattan köşe vuruşu. Leao ceza sahasına yöneldi. Leao ortasını yaptı. Deniz'den önce müdahale. Sağ çapraz Barış Alper. Barış Alper itirazlar, bir penaltı beklentisi. Elle oynama beklentisi. Oyun sürüyor. Ayberk uzun top. Abdülkerim'in kontrolünde top dışarıda. Bekleyin dedi Halil Umut Meler ve şimdi oyun başlasın diyor. Uğurcan. Uğurcan. Topu havalandırdı Uğurcan. Abdülkerim. Kerem Demirbay, baskı var ona. Torreira'dan Yunus. Şimdi Yunus iyi pas Barış Alper'e. Barış Alper süratli. Kayarak müdahale geldi. Yunus'tan destek ama çok dikkatli. Orada savunmada Matei İlie. Rumen oyuncu. Sol stoperde izliyoruz. 23 yaşında. Şimdi Ali Yavuz Kol. İyi bir pas gönderdi Mendez'e. Mendez sağ kanada oynuyor. Yerden sert bir şut ama Güven Yalçın kaleyi bulamıyor. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırıyor.

offside. Çift vuruşta oyun başlayacak. Mendes sağ kanada topu göndermişti. Güven Yalçın'ı topla buluşturdu ama Güven iyi bir şut çekemedi. Devamında da zaten bayrak kalktı. Şimdi top Abdülkerim'de. Abdülkerim, ondan Jakobs. Kasımpaşa yarı sahasının ortalarına Deniz'e, Deniz'den Leao, Leao'dan bir kez daha Deniz. Deniz sol kanattan ceza sahasına girdi. Deniz'in şutu, kaleci Yaniotis. Gole izin vermiyor Yaniotis. Ayağıyla önledi golü. Yunan eldiven. İlk 15 dakika geride kaldı, gol yok. Rams Park'ta sevgili dinleyiciler, sol kanattan taç atışı kullanılacak. Jakobs gerildi. Jakobs uzun bir taç atışı. Savunma topu karşıladı uzaklardan. Sara, top yine savunmadan döndü. Şimdi Sanchez. Davinson Sanchez, onun pası iyi değil. Taç Kasımpaşa'nın. Atak yönü sağ kanat. Güven Yalçın topu bıraktı Claudio Wink'e. Wink. Güven bir taç daha. Yine Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak. Uzun bir taç. Baldursson, top kaybı. Sara. Torreira. Torreira kendi yarı sahasının son metrelerinden Batrakov'u gördü. Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerinde. Ondan sağ kanada Yunus'a pas. Yunus. Torreira tek top. Batrakov, ondan da tek pas. Şimdi sağ çizgide Barış Alper var. Barış Alper Yılmaz kime pas vereyim dercesine bir hareket yaptı. Ellerini iki yana açtı. Döndü savunmasına Sanchez'e. Davinson. Uğurcan. En solda Jakobs. Abdülkerim. Şimdi Sara. Gabriel Sara. Torreira. Sara. Sol kanatta Jakobs. Topu taşıdı driplingle. Jakobs ceza sahasına baktı. Yerden oynadı. Leao ile oynadı. Rafael Leao. Portekiz milli takımından formda ve moralli döndü. Leao. Şimdi ortası. Yunus dışarıya. Penaltı noktası üzerinde vuruşunu yaptı. Yunus Akgün. Bu arada Kasımpaşa'da bir oyuncu yerde. Bir sakatlık var. Ceza sahası içerisinde. Ayağa kalktı şimdi Ayberk. Kaleci oyunu başlatacak. Yaniotis. Yaniotis. Sara yükseldi, kafayı vurdu. Leao sol kanatta. Leao, Baldursson karşıladı onu. Sara savunmasını Abdülkerim'e. Ondan pas Jakobs. Sol kanat Leao, kendi yarı sahasının ortaları. Leao rakibiyle mücadelesi. Wink araya girdi top oyun alanında. Güven'in pası iyi değil. Torreira, Abdülkerim baskı var. Şimdi Benedicak, Halil Umut Meler oyunu durduruyor. Topu Galatasaray'a verdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Sara. Leao. Abdülkerim. Torreira'dan tek pas. Davinson Sanchez kendi yarı sahasının ortalarında topu aldıktan sonra sağ kanada Yunus'a döndü. Yunus Akgün. Şimdi Torreira yine tek pas. Barış Alper'i. Barış Alper nefis indirdi Batrakov'a. Batrakov sıyrıldı. Batrakov ceza sahasını yöneldi. Pası Deniz'e. Yine Batrakov sol kanada Leao'ya. Leao kaleci Yaniotis. Galatasaray formasıyla ilk golüne çok yaklaştı Leao. Atak sürüyor. Jakob Sara. Kasımpaşa yarı sahasının ortaları Batrakov. Şimdi Torreira. Torreira bekledi. Torreira. Davinson Sanchez. En sağda Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Ondan Davinson Sanchez'e. Torreira. Davinson Sanchez. Şimdi Barış Alper. Barış. Karşısında Ayberk sıyrıldı Ayberk'ten. Barış ceza sahasına girdi. Barış Alper.

orta denedi. Baldursson korner. Müdahale İzlandalı'dan, 24 yaşındaki İzlandalı araya girdi. O ortanın geçmesine izin vermedi. Dakika 20, atak yönü sağ kanat. Köşe vuruşu kullanılacak. Gabriel Sara topu çeyrek daireye bıraktı. Batrakov yaklaştı ona doğru. Bakalım direkt bir orta mı gelecek yoksa kısa mı oynayacak? Şimdi Batrakov o noktadan ayrıldı. Sara ceza sahasına baktı, geldi. Köşe vuruşunu kullandı, uzak nokta. Son anda müdahale. Mwanga Kongolu hamleyi yaptı. Taç atak yönü. Sol kanat taç atışı kullanıldı. Jakobs onun ortası. Topu gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Sevgili dinleyiciler, ve bu top dışarıda, taç. Taç. Kasımpaşa'nın Ayberk Karapo taç atışını kullandı. Benediçak Polonyalı indirdi devamında. Mendez araya girdi. Abdülkerim sağ kanatta, Barış Alper onun pası. Kafayı vurdu Baldursson. Mendez savunmasına döndü. Claudio Vinke, Claudio Vinke'in pası iyi değil. Batrakov topu kazandı, kazandırdı Leao'ya. Leao sol kanatta. Leao ceza sahasına, Deniz'e. Deniz topu sakladı. Denizgül sırtı kaleye dönüktü. Geriye çıkardı Torreira'ya. Torreira'dan Sara. Gabriel Sara. Baktı arkadaşlarına Sara. Şimdi en solda Jakobs. Boşluk arıyor Galatasaray. Leao bıraktı. Torreira dokundu. Torreira. Bir kez daha Batrakov. İyi pas Barış Alper'e. Barış Alper sağ çapraz ceza sahasına girdi. Torreira. Ondan Yunus. Yunus'un ortası. Kale sahasına. Son anda Claudio Vink. Şimdi Ayberk. Kafayı vurdu top. Galatasaray'da baskısı var Galatasaray'ın. Sanchez. Ondan sağ çizgiye Yunus'a. Yunus sol ayağıyla uzak noktaya ortaladı. Son anda Vink. Rafael Leao. Vink dokunmasa kafayı vuracaktı. Önemli bir müdahale. Claudio Vink. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Büyük bir baskı kurdu Galatasaray. Vites yükseltti Galatasaray. Gol arıyor Galatasaray. Gabriel Sara. Sara köşe vuruşunu kullandı. Sara, Ayberk, Barış Alper kale sahasında müdahale yaptı. Sanchez kaleci, yani Yotis. Kontrolü sağlıyor Yaniotis. Yaniotis baktı arkadaşlarına, topu yere bıraktı. Uzun oynuyor Yaniotis. Jakobs ondan sekti. Benediçak sağ ayağın dışıyla sol kanadı, iyi bir pas. Ali Yavuz kol, top dışarıda. Bu arada Barış Alper yüzünü tutuyor. Barış Alper Yılmaz şimdi ayağa kalktı. Sol kanattan taç atışı kullanılacak. Ayberk topu aldı. Ayberk uzun bir taç atışı geldi Ayberk'ten. Uğurcan, Davinson Sanchez. Şimdi Galatasaray yarı sahasının ortalarına kadar gelen top. Claudio Vink. Ondan en geriye. Yaniotis. Yaniotis de kendi yarı sahasının ortalarına kadar çıktı. Ama sol kanada Ayberk'e göndermek istedi topu. Bu top dışarıda. Emre Belezoğlu oyuncularını alkışlıyor. Barış Alper yüzünü tutmaya devam ediyor. Taç atışını kullanacaktı. Ama yüzünü tutuyor. Yenerince şöyle bir yaklaştı ona kulüp doktoru. Barış Alper devam ediyor. Taç atışı kullanıldı. Uğurcan. Ondan sol kanada Jakobs'a. Önünde boş bir alan. Jakobs driplingle topu taşıdı. Şimdi gördü Leao'yu. Rafael Leao. Leao. Bir çalım denedi, yerde kaldı. Serbest vuruş ve sarı kart. Mendes. Dakika 25. Kart görüyor. Elson Silva Mendes. Elson Mendes. Yeşil burun adalarından

21 yaşında Sochaux'dan, Fransa'dan geldi. Serbest vuruş kullanılacak. Kalabalık içerisi. Şimdi orta geldi. Abdülkerim dışarıya. Bomboş kaldı. Abdülkerim Bardakçı kafayı vurdu, top dışarıda. Yaniotis. İleri gönderdi arkadaşlarını. Şimdi uzun oynuyor Yaniotis. Güven Yalçın, Jakobs mücadelesi. Güven, top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Jakobs hemen kendi yarı sahasının ilk metrelerinden taç atışını kullandı. Şimdi top Uğurcan'da. Uğurcan Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerine. Yunus'un kontrolü iyi değil ve bu top dışarıda. Taç. Atak yönü sol kanat. Ayberk taç atışını kullanacak. Ayberk. Uzun bir taç atışı. Top Abdülkerim'de kalıyor. Abdülkerim. Jakobs'tan yine Abdülkerim. Bir kez daha İsmail Jakobs. Kendi yarı sahasında pas yapıyor Galatasaray. Sol kanatta şimdi Rafael Leao. Kendi yarı sahasının son metrelerinde.

0: Yerde halen Claudio Wink. Şimdi ayağa kalktı Wink. Abdülkerim yükseldi, kafayı vurdu. Galatasaray savunmasında devamında Yunus. Kerem'le mücadelesi. Yunus yerde, sarı kart. Kerem Demirbay kart görüyor. Arka arkaya kartlar. 28. dakikada sarı kart gördü Kerem. 33 yaşında eski bir Galatasaraylı Kerem. Kart çıktı ona.
1: Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu 26 numara Kerem Demirbay.
0: Kerem kart gördü. Yunus ayağa kalkıyor. Serbest vuruş kullanılacak. Yunus'tan özür diledi Kerem. İrfan Saraloğlu'ndan Barış Alper'e uyarılar. Kaleci Uğurcan, uzun bir top Barış Alper'e doğru. Barış Alper Yılmaz, Barış topu oyun alanında tuttu. Sağ çizgide Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerinde. Şimdi Batrakov'u aradı. Batrakov'u düşündü ve bu top dışarıda. Karar out. Yaniotis kale vuruşunu kullanacak. Tempo düştü bu anlarda. Maçın başında bir baskısı vardı Galatasaray'ın. %79'a %21 topla oynama oranları Galatasaray'ın lehine. Büyük bir fark var. Sevgili futbol severler, gol beklentisi Galatasaray'ın 0.74, Kasımpaşa'nın 0.01. Şu ana kadar Galatasaray'ın 7 şutu var. Kasımpaşa bir kez denedi ve çerçeveyi bulamadı. Galatasaray'ın toplam 7 şutundan 4 isabetli. Barış Alper Uğurcan'a döndü. Uğurcan gelişini bekletmeden uzun oynuyor. Ayberk ve Taç. Atak yönü sağ kanat. Barış. Uğurcan'dan Abdülkerim, kendi yarı sahasının ortalarında Abdülkerim baktı arkadaşlarına. Abdülkerim. Şimdi top Ayberk'te, kendi yarı sahasının son metrelerinde. Ayberk, Karapo, ondan Benediçak. Barış Alper topu kazanıyor, araya girdi, savunmasını rahatlattı. Jakobs topla buluştu. Jakobs, Rafael Leao. Leao pas geçmiyor. Taç, atak yönü sol kanat. Leao taç atışını kullandı. Batrakov, ondan tek pas Leao'ya yine. Leao hemen önündeki Deniz'i gördü. Sol kanat Deniz Gül. Deniz ayak koydu, müdahale yaptı. Orada Muanga. Sonrasında top Kasımpaşa'da. Mendes, Claudio Wink. Wink, Muanga. Top dışarıda taç. Hemen taç atışını kullandı Jakobs. Leao sol kanatta. Leao, Baldursson önünü kapattı. Leao yerde ve out. Kale vuruşunu kullanacak kaleci Yaniotis. Yaniotis sağ kanada, çok iyi bir top yerden. Geriden oyunu iyi başlattı. Şimdi Benediçak dripling halinde. Benediçak sağ çaprazda. Benediçak destek bekledi. Döndü geriye Güven'e. Mendes, Güven, Baldursson. Galatasaray yarı sahasının ortaları. Kerem Demirbay. Ondan topu aldı. Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol. Kerem. Ayberk. Ayberk. Yunus. Yerde Yunus. Şimdi Kerem. Kerem savunma.

arkasına Benedi Çak'a. Benedi Çak Uğurcan. Önemli bir şans buldu Kasımpaşa. Sol çapraz Benedi Çak. Onun vuruşu. Top Uğurcan'da kaldı. Bir sakatlık var. Bu arada Ali Yavuz Kolla Torreira arasında gerginlik. Şimdi Ayberk ayağa kalkıyor. Oyun devam etti diye sinirlendi Ali Yavuz Kol. Şimdi Torreira ile el sıkıştılar. Taç atışıyla oyun başlayacak ve Ayberk topu Uğurcan'a gönderdi. Uğurcan ceza sahası içinde. Uğurcan bekledi. Hemen soluna Abdülkerim. Uğurcan. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez en sola oynadı. Topu aldı Leao. Leao Kasımpaşa yarı sahasının ortaları. Bindiren Jakobs var. O Batrakoğlu'na ver, kaça girdi. Batrakoğlu ceza sahası içi. Şimdi dışarı çıkardı Saray'a. Şut şansı. Gabriel Saray yanıyor. Ortiz köşeden çıkarıyor. Korner. Uzak mesafe Saray'ın şutu. Sağına uzandı, gole izin vermedi. Yanıyor Ortiz. Dakika 34. Gol arıyor Galatasaray. Kalabalık geldi sarı kırmızılı takım. Köşe vuruşunu Batrakov kullanacak. Batrakov baktı ceza sahasına. Batrakov şimdi yaptı ortayı. Sekti top kale sahası, yanıyor Otis. Çizgide topu aldı yanıyor Otis. İyi bir reaksiyon yanıyor Otis'ten. Eliyle hemen döndü soluna. Orada İlye. Matei İlye. Hemen Ali Yavuz Kol topu aldıktan sonra devam etmek istedi. Barış Alper izin vermiyor. Şu ana kadar sağ bekte iyi bir performans sergiledi Barış Alper Yılmaz. Yunus. Sol kanattaki boşluğu iyi gördü Yunus. Şimdi Jakobs önünde boş bir alan. Jakobs yerden Batrakov'a. Batrakov Kasımpaşa yarı sahasının ortaları ekseni etrafında döndü. Pası sağındaki Yunus'a. Yunus sert şut yandan dışarıya. Kaleyi yokladı ama çerçeveyi bulamadı Yunus Akgün. Yaniotis. Yaniotis kısa oynayacakmış gibi yaptı. Devamında ileri gidin dedi takım arkadaşlarına. Yaniotis. Top dışarıda, taç. Jakobs. Kendi yarı sahasının ortaları sol kanat. Jakobs. Denizgül. Bugün Osimhen yedekler arasında. İki gün önce kulüp doktoru Yener İnce yapmış olduğu açıklamada takımla çalışmalarda zaman zaman yer alıyor, antrenmanların bir bölümünde takımla çalışıyor demişti Osimhen için. Bugün maç kadrosunda Osimhen tabii. Önünde Galatasaray'ın çok önemli bir Avrupa maçı var. Salı akşamı burada Ramspark'ta dünya devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta maçında atak yönü sağ kanat, taç Kasımpaşa'nın. Galatasaray yarı sahasının ortaları taç atışı kullanıldı. Şimdi Güven onun ortası, savunmadan sekti. Uğurcan'da kaldı top. Uğurcan Çakır. Uğurcan eliyle bıraktı Sanchez'e. Dakika 37. Davinson Sanchez. Yunus. Yunus sıyrıldı sağ kanatta, ilerliyor Yunus. Yunus çalımını attı, devamında pas iyi değil. Ali Yavuz Kol'dan sıyrıldı. Galatasaray altyapısından yetişmiş iki isim. Hemen hemen aynı jenerasyon Ali Yavuz Kol ve Yunus Akgün. Aynı zamanda ikisinin yolu Adana Demirspor'dan da geçti. Şimdi Ayberk.

0: Ayberk. Galatasaray yarı sahasını oynuyor. Sanchez yükseldi, kafayı vurdu. Torreira. Ona yapılan hareket faul. Lucas Torreira yerde kalmıştı. Kerem Demirbay gitti, onu kaldırdı. Şimdi Abdülkerim. Batrakov sol kanada. Leao. Rafael Leao. Ceza sahasına Jakobs'u düşündü ama Claudio Wink kademede araya girdi. Claudio Wink kendi yarı sahasının ilk metrelerinde sol ayağıyla orta yuvarlığa doğru topu gönderdi. Orada Sanchez var. Sanchez de döndü Uğurcan'a. Uğurcan kendi yarı sahasının ortalarına kadar çıkıyor. Şimdi Abdülkerim. Abdülkerim'den topu aldı orada Sara. Sara'dan Jakobs. Top dışarıda. Taç. Taç. Galatasaray'ın atak yönü sol kanat. Taç atışı kullanıldı. Sara. Gabriel Sara sağ ayağıyla savunma arkasına Yunus'u düşündü. Kaleci Yaniotis. Yaniotis hemen soluna. Ayberk. Ali Yavuzkoğlu araya girdi. Barış Alper. Batrakov. Torreira. Barış Alper sağ çizgide. Şimdi Batrakov. Torreira merkezde. Torreira. Davinson Sanchez. Topu aldı Jakobs. Leao. Leao çok çabuk sıyrıldı. Leao pası Sara'ya. Sara içeri girdi. Sara sol çapraz çevirdi. Son anda müdahale. Savunmada İlye ve Taç. Atak yönü sol kanat. Taç atışı kullanılacak. Köşe gönderine, bayrak direğine yaklaşık 2-3 metrelik bir mesafe. Jakobs. Dakika 39. Uzun bir taç atışı ceza sahasına doğru. Abdülkerim'den önce Baldursun, şimdi Benediçak. Ali Yavuzkol topu almak istiyor. Ali Yavuzkol topu aldı, yerde kaldı, kartıyla gidiyor Halil Umut Meler ve sarı kart Davinson Sanchez. Dakika 40. Sanchez. Davinson Sanchez kart görüyor. İtirazı var Kasımpaşalı oyuncuların. Kartın rengiyle alakalı bir itiraz. Abdülkerim ve Claudio Wink Halil Umut Meler'in yanındalar, iki kaptan. Ali Yavuzkol halen yerde. Şimdi ayağa kalktı ama gelin diyor sağlık görevlerine, işareti o yöndeydi. Doğruldu ama yine de ayağını tutuyor Ali Yavuzkol. Şu an sekiyor. Ali Yavuzkol. Halil Umut Meler de onun yanında. Serbest vuruş kullanılacak. Evet, Ali Yavuzkol yere bıraktı kendisini. Biraz devam etmek istedi ama yere bıraktı kendisini. Halil Umut Meler de S diye gelsin diyor. S diye istendi. Henüz S diye gelmedi saha içine. Şimdi sağlık görevlileri oyun alanında ve tedavi görüyor Ali Yavuzkol. Evet, sedye şimdi geldi. Soğutucu spreyle şu an dizine, sol dizine müdahale edildi. Acı çekiyor. Durumu iyi görünmüyor Ali Yavuzkol'un. Yavaş yavaş ayağa kalktı. Evet, şu an sekerek kenara geliyor. Durumu daha iyi tedavi sonrası. Emre Belezoğlu da oyuncusunun saha içinde kalması gerektiğini söylüyor. Hakeme bu yönde bir işarette bulundu. Halil Umut Meler de anlattı. Sedye girdi dedi. Sedye'yi gösterdi. Tüm yaşananları size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dakika 43. Şimdi Kerem Demirbay serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına doğru uzun oynadı. Seken top wing'de kalıyor. Orta bir kez daha içeri, Abdülkerim kafayı vurdu. Kerem, Galatasaray yarı sahasının ortaları. Ayberk, Kerem, Kerem Demirbay. Bir kez daha topu aldı Ayberk. Ayberk iki oyuncu arasına girdi çıktı. Ama topu kazanan orada Sara oldu. Gabriel Sara. Batrakov kendi yarı sahasının ortalarında. Batrakov sol kanada Leao'ya. Rafael Leao top önünü aldı gidiyor. Leao vites yükseltti. Rafael Leao iki oyuncu karşısında ceza sahasına Deniz'e pas. Deniz sonrasında onun pası iyi değil. Şimdi Ali Yavuz gol. Ali Yavuz gol. Sara'nın baskısı. Davinson Sanchez. İki oyuncu da yerde. Hem Ali Yavuz gol hem Sanchez. Top da dışarıda. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Top Galatasaray'da. Torreira. Abdülkerim. Kendi yarı sahasının son metreleri. Gördü Jakobsu. Dakika 44. Tempo düşük. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Jakobs. Leao. Rafael Leao çizgide ilerlemek istedi, olmadı, sıyrılamadı. Rakibinden Güven'den, Güven Yalçın, Benedicak'ı düşündü. O pas geçmedi Abdülkerim. Şimdi Torreira, Torreira rakibinden sıyrıldı. Hemen sağındaki Barış Alper'i topla buluşturdu. Barış Alper Yılmaz, Barış Alper ceza sahasına baktı. Barış Alper bir fake attı, sıyrıldı. Topu soluna çekti. Barış Alper yerde kaldı, faul. Serbest vuruş. Bir duran top şansı elde ediyor Galatasaray. Dakika 45. Topun başında Sara var. Gabriel Sara. Batrakov da orada. Sara ve Batrakov topun başındalar. Maçta 45. dakika. Batrakov geldi, serbest vuruşu kullandı. Abdülkerim gol! Abdülkerim Bardakçı! Yine bir iç saha maçı. Abdülkerim Bardakçı! Galatasaray 1, Kasımpaşa 0, 45'te öne geçiyor sarı kırmızılılar. Batrakov serbest vuruşu kullandı. Abdülkerim yükseldi, kafayı vurdu, topu ağlarla buluşturdu. İç sahada daha önce ayakla atmıştı. Bu kez kafayla attı.
1: Galatasaray'ımızın golü 42 numara Bardakçı.
0: Bekletiyor Halil Umut Meler.
1: Bardakçı. Bardakçı.
0: Bekleyin dedi maçın hakemi. Oyunculara yaptığı işaret şu, offside'a bakılıyor dedi. Oyunculara o işareti yaptı ve ilk yarı en az 5 dakika daha oynanacak. Sevgili futbol severler, bu arada Claudio Vinci ve Abdülkerim'i yanına çağırıyor. İki kaptanı Halil Umut Meler. İki kaptanı yanına çağırdı. Durumu anlattı, neye bakıldığını anlattı, oyuncularla paylaştı. Claudio Wink ve Abdülkerim şimdi santra yapılsın dedi Halil Umut Meler. 45'te geldi Abdülkerim'in golü. Galatasaray 1-0 önde. Sevgili futbol severler, bu sezon burada Kocaeli Spor maçında golünü atmıştı Abdülkerim. Ligdeki ikinci golünü kaydetti Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim. Topu aldı Kerem. Savunmasına Muanga, ondan da kaleci Yaniotis. En sola Ayberk yükseldi, kafayı vurdu. 45 artı 2 tamamlandı. 45 artı 3'teyiz. Halil Umut Meler en az 5 dakika demişti. Uzun bir top sağ kanada Güven Yalçın'a. Jakobs. Sonrasında Güven. Top Torreira'da kaldı. Torreira'nın pası araya girdi. Claudio Wink iki takıma gitti geldi top. Jakobs. Leao kendi sahasının son metreleri. Batrakov iyi pas. Şimdi Sara merkezden hızlı çıktı. Gabriel Sara sağ kanada döndü Yunus'a. Yunus Akgün çekti soluna. Yunus'un şutu. Savunmada İlye. Top ondan dönüyor. Ali Yavuz. İlye. Ali Yavuz. Sol kanatta Ali Yavuz. Yerde Ali Yavuz. Top Galatasaray'da. Şimdi oyun durdu. Kararı elle oynama. Topu Kasımpaşa'ya veriyor. Halil Umut Meler, Kararelli oynama. Serbest vuruş kullanılacak. İlye, 45 artı 4. Kerem Demirbay Kenyir sahasının son metrelerinden savunma arkasına pas düşüncesi Benedicak. Ondan Ali Yavuz kol. Ali Yavuz, Kerem Demirbay. Şimdi pası yerde kaldı. Baldursun ve serbest vuruş. Batrakov faul yapan isim. +45 artı 4. Duran top şansı elde ediyor. Kasımpaşa. Topun başında Kerem Demirbay. Kerem Demirbay kaleyi direkt cepheden gören bir nokta ama kaleye uzaklık yaklaşık 35 metre. Uzak bir mesafe. Kerem geldi. Kerem Demirbay farklı şekilde topu dışarı gönderdi. Kerem Demirbay. 45 artı 5 ilk yarıda son duraklama dakikası. Bir duran top golüyle öne geçti Galatasaray. Kaleci Uğurcan. Topu havalandırdı Uğurcan. İlye. Batrakov kafayı vurdu. Savunmada Muanga. Muanga ve Halil Umut Meler. İlk yarı bitti diyor sevgili futbol severler. İlk yarı sonucu Galatasaray 1, Kasımpaşa 0. Tek gol 45'te Abdülkerim Bardakçı'dan geldi. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
3: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun.

0: geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi Şube'de. Vakıf Katılım.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Reklamlar.
10: TRT Radyo 1.
9: Reklam.

0: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
1: Rams Park'ta yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili futbol severler ve ikinci yarı Deniz Gül'ün topa dokunuşuyla resmen başladı. Rams Park'ta ilk yarıyı Galatasaray 1-0 önde tamamlamıştı. 45'te gelmişti. Galatasaray'ın golü Abdülkerim Bardakçı kafayı vurmuş. Batrakov'un ortasında ve kaleci Yaniotis'i mağlup etmişti sevgili futbol severler. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Herhangi bir oyuncu değişikliği görünmüyor. Onu sizlerle paylaşalım. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın, Claudio Wink topun başındaki isim. Kasımpaşa takımında Claudio Wink yaptığı ortayı Yunus, onun müdahalesi. Şimdi Sara Batrakov, Sara kendi yarı sahasının ilk metreleri. Araya girdi Wink. En geriye Yaniotis'e. Kaleci Yaniotis, baskı var ona. Deniz'in baskısı, Yaniotis uzun oynuyor. Sağ kanatta Benedicak. Güven. Top yine onda. Güven kavisli bir orta gönderdi son anda Abdülkerim. Şimdi Sara kendi yarı sahasının ilk metreleri. Ali Yavuz Kol ayak koyuyor bu topa. Kale vuruşu Galatasaray'ın. Abdülkerim kısa oynadı, Uğurcan'la oynadı. Uğurcan'dan bir kez daha Abdülkerim. Gabriel Sara, ön alan baskısı var. Kasımpaşalı oyuncular alan daraltmaya çalışıyorlar. Batrakov boştaki Sanchez'i gördü. O baskı kırıldı. Sanchez dikini oynadı. Şimdi Yunus Kasımpaşa yarı sahasının ortaları sol kanada döndü. Leao'ya. Rafael Leao sert şut. Ama isabet yok. Topa çok sert vurdu ama kaleyi bulamadı. Rafael Leao.

kaleci yani Otis topu yere bıraktı. Uzun oynuyor Muanga. Benediçak'tan önce Abdülkerim ve Taç. Atak yönü sağ kanat. Güven. Claudio Wink bana bırak dedi. Wink topu aldı. Taç atışını kullandı. Galatasaray yarı sahasının ortalarından. Claudio Wink müdahale geldi. Şimdi Batrakov kendi yarı sahasından çıktı. Kasımpaşa yarı sahasına girdi. Hemen solundaki Leao'yu topla buluşturdu. Leao birinci çalım. Batrakov. Batrakov'dan Sara. Sara merkeze döndü. Orada Torreira. Yunus. Yunus'tan sağ kanattaki Barış Alper'e. Barış Alper ceza sahasına girdi. Barış Alper bekledi. Pasını çıkardı. Batrakov son anda müdahale. Şimdi top yine Barış Alper'de. Ondan Yunus. Yunus Akgün. Yunus sokuldu ceza sahasına. Yunus yerde kaldı. Barış Alper topu çevirdi kale sahasına. Savunma müdahaleyi yapıyor. Sol kanatta çizgide Ali Yavuzkol. Savunma arkasına Benediçak düşüncesi. Uğurcan kalesini terk etti. Topu uzaklaştırdı. Şimdi Leao. Leao kendi sahasının son metrelerinde. Leao Wink'le mücadelesi. Rafael Leao. Bekliyor Leao. Döndü geriye. Jakobs. Abdülkerim bu arada bir sakatlık var. Bekleyin dedi. Halil Umut Meler. Sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor. Kasımpaşa'da Ali Yavuzkol. Yerdeki isim ki ilk yarının sonlarında da hatırlayacaksınız bir sakatlık yaşamıştı. Saha içinde tedavi görmüştü. Sonrasında maça devam etmişti. Ali Yavuzkol. Bakalım. Devam edebilecek mi? Şu an iyiyim işareti yaptı kenara. İyiyim işareti yaptı. Saha kenarında tedavisi devam ediyor. Hakem atışıyla da oyun başladı. Torreira. Ondan solundaki Jakobs. Jakobs. Abdülkerim. Abdülkerim yerden Davinson Sanchez. Merkeze bir kez daha Abdülkerim'e. Abdülkerim. En solda Leao. Rafael Leao. Bekledi Leao. Şimdi topu alan Torreira. Torreira sağ kanada döndü. Orada Barış Alper var. Barış Alper Yılmaz soluna çekti topu. Barış Alper, Batrakov. Batrakov bir kez daha Yunus'a. Yunus onun ortası son anda. Kerem Demirbay şimdi Batrakov. Pası Barış Alper'e. Barış Alper. Önü kapandı. Top dışarıda Taç. Taç Galatasaray'ın Barış Alper hemen taç atışını kullandı. Topu aldı Yunus. Torreira. Bu arada Halil Umut Meler oyunu durduruyor. Ali Yavuzkol sarı kart görüyor. Oyunun Kasımpaşa takımında sarı kart gören içine girdi Halil Umut Meler. İşaretimi vermedim şeklinde bir hareket. Çünkü tedavi gördü. Bir anda içeri girdi. Sarı kart. Dakika 52. Ali Yavuzkol şu an sekiyor. Ali Yavuzkol bu arada sekerek mücadelesini sürdürüyor. Batrakov topun başındaki isim. Batrakov oyunu hareketlendirecek. Ceza sahası çevresi kalabalık.

işaretlendi. Batrakol geldi, yaptı ortayı, uzak nokta, Claudio Wink ve korner. Serbest vuruş köşe vuruşuna dönüşüyor. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Leao paslaşarak kullandı. Batrakov ceza sahası dışına oynadı. Şimdi Sara, Gabriel Sara, Jakobs, İsmail Jakobs'tan Leao, Kasımpaşa yarı sahasının ortaları, sol kanat. Hemen yanındaki Batrakov'a pas. Batrakov'dan yine Rafael Leao, serilemedi rakibinden Leao. Topu aldı Mendes. Mendes, Ali Yavuz. Ali Yavuz pası iyi değil. Top Galatasaray'da, Sara'da, ondan Batrakov, Batrakov'dan bir kez daha Sara. Sol kanattan geliyor Galatasaray, Sara ceza sahasına, Leao soluna çekti, Leao Yaniotis. Maçın başında da gol yaklaşmıştı, Leao Yaniotis izin vermemişti, yine Yaniotis. Uzun bir top sol kanada doğru, Benetiçak'tan önce Davinson Sanchez kafayı vurdu, taç. Atak yönü sol kanat. Taç atışı şimdi kullanıldı. Baldursson. Kerem Demirbay kendi sahasının ortalarında yerden pası. Mendes, Baldursson çok iyi gördü sol kanadı. Orada Ali Yavuz gol. Barış Alper ve taç. Atak yönü sol kanat. Taç atışı kullanıldı. Benedicak topu aldı. Kendi yarı sahasının son metrelerinden en geriye kalecisine Yaniotis'e pas. Yaniotis. Muanga. Kayarak müdahale Sara. Baldursson. En sola 40 metrelik çok iyi bir pas. Şimdi şık bir çalım. Ali Yavuz ceza sahasına. Orada Mendes'den önce müdahale, ardından Ali Yavuz gol, topu kazandı. Ali Yavuz ortasını yaptı. İyi bir orta gelmiyor. Bu top dışarıda. Kasımpaşa'da hazırlık var. Emre Belezoğlu'nun yanında Diarra son taktikleri alıyor. Diarra'ya uyarılarda bulunuyor. Emre Belezoğlu Raksaki de oyuna girecek. Şimdi Yunus dripling halinde. Yunus Akgün topu taşıdı. Yunus Akgün yerde kaldı. Serbest vuruş ve sarı kart. Baldursson kart görüyor 56. dakikada. Kaleyi direkt cepheden gören bir nokta. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, İkinci golü arıyor Galatasaray. Gabriel Sara ve Batrakov topun başındalar. Alexi Batrakov, Sara, bakalım kim vuracak topa. Kalabalık bir baraj, kaleye yaklaşık 25-26 metrelik uzaklık, dakika 57, Sara ve Batrakov topun başındalar, kaleyi cepheden gören bir nokta, işaret verildi, Sara geldi, Gabriel Sara dışarıya, iyi bir vuruş gelmiyor Sara'dan, top dışarı çıktı, out. Kasımpaşa'da değişiklikler. Çıkan isim Güven Yalçın. Diarra oyunda etkili olamadı, Güven oyundan çıkıyor. Raksaki oyuna girecek. Sakatlığı da vardı. Ali Yavuz kol oyundan alınıyor. Raksaki çok süratli bir isim. Çaykur Rizespor'dan da hatırlıyoruz. Raksaki oyunda.
İki değişiklik birden, iki hamle birden Emre Belezoğlu'ndan.

Şimdi uzun bir top Benedicak. Bir sakatlık var. Davinson Sanchez yerde. Davinson Sanchez kendi yarı sahasının ortalarında yerde. Abdülkerim topu aldı. Oyunu hareketlendirecek. 58. dakikadan çıktık. 59. dakikaya girdik. Galatasaray 1 Kasımpaşa 0. Gol ilk yarının sonlarında 45'te Abdülkerim'den gelmişti. Abdülkerim şimdi uzun oynuyor. Denizgül'e doğru. Denizgül göğsüyle indirdi. Rafael Leao, ondan Deniz. Deniz ceza sahasında sol çapraz. Denizgül yerden pas. Sara. Sara sağ ayak vuruş. Sekel top dışarıda. Korner. Atak yönüne göre sağ kanattan. Köşe vuruşu kullanılacak. Sara topun başında. Ceza sahası içi kalabalık. Gabriel Sara köşe vuruşunu kullandı. Abdülkerim yükseldi, vuramadı. Savunmada Claudio Ving. Şimdi Yunus. Sekti top. Jakobs. Kafayı vurdu. Muanga. Topu aldı. Diarra. Ondan pas Mendes. Şimdi top kaybı. Gabriel Sara. Barış Alper'den önce Ayberk ve Taç. Taç Galatasaray'ın. Atak yönü sağ kanat. Taç atışı kullanılacak. Torreira. Jakobs. Leao, nefis hareket. Leao top halen onda. Şimdi pası Sara'ya. Gabriel Sara. Sara'dan Yunus, sağ kanatta topla buluştu. Yunus Akgün ceza sahasına baktı. Yunus uzak noktaya gönderdi ortasını. Leao için çok zor bir top. Out. İrfan Saraloğlu kulübeye döndü. İçeri girdi. Ekibiyle konuşuyor. Bugün Okan Buruk, bir kez daha belirtelim. Cezası sebebiyle kulübede değil, İrfan Saraloğlu birinci isim olarak görev yapıyor. Bu arada bir çarpışma ve hemen sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi. Davinson Sanchez yerde. Kasımpaşa'da da Mendes. Elson Mendes yerde. Sanchez ayağa kalktı. Davinson Sanchez ayağa kalktı. Tedavi görüyor Mendes. Duran bir oyun. İlk yarıda da zaman zaman tempo fazlasıyla düşmüştü. Toplu oynama oranlarında %68'e %32'lik bir Galatasaray üstünlüğü. Gol beklentisi Galatasaray'ın 1.28, Kasımpaşa'nın 0.15. Duran toptan golü buldu Galatasaray ve duran top gol beklentisi de 0.46 Galatasaray'ın. 15 şutu var Galatasaray'ın, 3 şutu var Kasımpaşa'nın. Sevgili futbol severler, maç yeniden hareketleniyor. Raksaki Abdülkerim mücadelesi. Yardımcı hakemin uyarısı var. Abdülkerim'e yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanılacak. Emre Belezoğlu Halil Umut Meler'le konuştu. Bir itirazı vardı. Kaleci Uğurcan ileri gönderiyor arkadaşlarını. Uğurcan. Uzun oynadı Uğurcan. Claudio Ving göğüs kontrol. Claudio Ving topu havalandırdı. Abdülkerim yerde. Torreira, baskı var ona. Şimdi bir top kaybı. Diarra yerde kaldı. Halil Umut Meler yardımcısına bakıyor. Oyunu durdurdu. O noktaya hareketlendi. Ve Torreira sarı kart görüyor. Kasımpaşalı oyuncuların itirazı var. Kartın rengi konusunda
İtirazı var Kasımpaşalı oyuncuların. Baskı vardı Torreira'ya, bir top kaybı gerçekleşti. Sevgili futbol severler, ardından Torreira'nın faul yaptığını belirtti. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Diarra yerde kalmıştı. Ve sarı kartına başvurdu Halil Umut Meler. Tehlikeli bir nokta, serbest vuruş kazanıyor Kasımpaşa. Ceza yayının yarım metre dışı, hafif sağ çapraz. Sevgili futbol severler, kulağını işaret ediyor Halil Umut Meler. Bekleyin dedi. Şu an VAR odasıyla bir diyalog halinde ve evet, pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e, VAR hakemi Gustavo Fernandez Correa, Halil Umut Meler'e pozisyonu izlemesini tavsiye ediyor. Şimdi gitti, pozisyonu izliyor Halil Umut Meler. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Pozisyonu izliyor Halil Umut Meler. Şimdi izledi, sahaya dönüyor. Maçın hakemi pozisyonu izledi, elini cebine götürdü. Sarı kart iptal diyor Halil Umut Meler. Ve kırmızı kart Torreira. Bariz gol şansı sebebiyle kırmızı kart görüyor Torreira. Galatasaray 10 kişi. Son Trabzonspor maçında da Galatasaray bir kişi eksik kalmıştı. Bu maçta da kırmızı kart görüyor Galatasaray takımı. Dakika 65, Torreira kırmızı kart. Lemina hemen çağrıldı. Lemina birazdan oyuna girecek. Tehlikeli bir nokta, serbest vuruş Kasımpaşa'nın. Ceza yayının yarım metre dışı, hafif sağ çapraz. Topun başında sol ayaklı Kerem Demirbay. Kalabalık bir baraj. Bir, iki, üç, dört, beş, altı oyuncu barajda. Galatasaray'da

0: 23 numara Alexey Batragov.
1: Lemina oyuna girecek. Ve Eren Elmalı. Eren Elmalı Leao'nun yerine oyuna giriyor.
0: Oyundan çıkan 27 numara Rafael Leao.
1: Leao çıkan isim.
0: Oyuna giren 17 numara Eren Elmalı.
1: Oyunda. Sol kanattan taç atışı kullanıldı. Şimdi Diarra doğrudan kaleye Uğurcan. Yumrukladı topu. Top dışarıda ve korner. Beraberlik golünü arıyor. Kasımpaşa takımı Galatasaray. 10 kişi. Torreira 65'te kırmızı kart gördü. Atak yönüne göre sağ kanattan kullanılacak köşe vuruşu. Topun başında Kerem. Kerem. Kalabalık içerisi Kerem Demirbay geldi, köşe vuruşunu kullandı. Uğurcan yumrukluyor topu. Yine uzaklardan bir deneme sekti. Top gol şansı. Rakyaksı gol. Raksaki gol. 1-1. Kasımpaşa beraberlik golünü buluyor. Galatasaray 1 Kasımpaşa 1. 1-1'lik eşitlik. 10 kişi kalmıştı. Kısa süre önce Galatasaray Raksaki sonradan oyuna girmişti. Ceza sahası içinde top önünde buldu, gol attı. Uzaklardan bir şut denemesi. Raksaki'de kaldı top. Raksaki önce kontrol, sonrasında sert şut. 1-1. Birazdan Kasımpaşa'da değişiklikler olacak. Santra yapıldı sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Şimdi Sanchez. Uğurcan uzun oynuyor. Kafayı vurdu orada Claudio Wink. Taç Galatasaray'ın, atak yönü sol kanat. Hayradinovic hazırlandı. Haris Hayradinovic takımın tecrübeli ismi. Oyuna girecek Hayradinovic. Kerem Demirbay. Kartı da vardı.
0: Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan 26 numara
1: Hayradinovic oyunda. Kerem oyundan alıyor. Şimdi oyun yeniden hareketlendi. Hayradinovic. Kasımpaşa'da topu alan Mendes. Claudio Wink. Claudio Wink merkeze, Mendes'e, Mendes sol kanada. Top hızlı, taç. Atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Barış. Gabriel Sara, bir anlaşmazlık. Top dışarıda. Sol kanattan taç atışını Ayberk kullanacak. Ayberk. Gerildi Ayberk. Uzun bir taç atışı ceza sahasına doğru. Sara kafayı vurdu, sekti top. Lemina. Şimdi Yunus. Hayradinovic. Sol kanada İlye'den pas. Ayberk sıyrıldı. Orta geldi Sanchez. Sonrasında Eren Elmalı. Eren'in topu gönderdiği noktada Deniz Gül. Deniz sağ kanatta ilerliyor. Dripling halinde Deniz. Yerinde bir müdahale. Diarra araya girdi. Ve top dışarıda, taç. Diarra orada Deniz'in devam etmesine izin vermedi. Taç atışı hemen kullanıldı. Abdülkerim. Lemina. Eren. Kasımpaşa yarı sahasının ortaları. Eren'in pası Deniz'e. Tek top şimdi Lemina'ya. Son anda araya girdi. Müdahaleyi yaptı orada. Mendes. Kaleci Yaniotis.

0: Mendes, Enzo Mendes, Claudio Wink kendi yarı sahasının ortalarında sağ kanatta. Claudio Wink. Ondan Mendes. Şimdi savunma arkasına pas denemesi. Uğurcan'a kadar geldi top. Davinson Sanchez, Uğurcan, dakikalar ilerliyor. Galatasaray 10 kişi mücadelede. Claudio Wink onu pası. Benediçak'tan önce Abdülkerim devamında. Jakobs ve Taç. Emre Belezoğlu ileri çıkın diyor oyuncularına. Takımını alkışlıyor. Oyuncularını alkışlıyor. Kasımpaşa teknik direktörü. Muanga'dan pas. İlye. En solda Diarra oyuna girdikten sonra hareket getirdi Kasımpaşa'ya. Hayredinovic. Şimdi orta içeriye Sanchez. Ceza sahası dışı. Baldursson. Wink. Claudio Wink yerden derin pas. Diarra son çizgi çevirdi. Yan fileler. Top dışarıda. 45 Abdülkerim Bardakçı. 68 Raksaki. Leroy Sané ısınan isimler arasındaydı ve şimdi kulübeye çağrıldı. Osimhen de ısınıyor bu arada Galatasaray'da. Abdülkerim kendi yarı sahasının ilk metreleri. Pası sol kanada Eren'e. Eren'den şimdi Sara sol ayağın dışıyla çok iyi bir pas gönderdi Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz sağ kanatta. Gördü Yunus'u. Yunus Akgün dripling halinde. Yunus Akgün. Ondan yine Barış Alper düşüncesi. Barış Alper orta şansı aradı. Denedi, olmadı. Atak devam edecek. Barış Alper topu sakladı. Yardımcı hakemin uyarısı var. Halil Umut Meler topu Kasımpaşa'ya veriyor. Topu sakladın diyor yaptığı hareketle. Sıkıştırdı ayağında. Ve devamında da top Kasımpaşa'da. Birazdan Galatasaray'da değişiklik olacak. Hazırlanıyor Leroy Sané. Sevgili dinleyiciler, bir birlik eşitlik. Kaleci Yaniotis. Savunmada Muanga uzun oynadı savunma arkasına. Benediçak hareketlendi. Polonyalı Benediçak topla buluştu. Benediçak şimdi yerden pas. Hayredinovic. Bayrak havada offside. Bu arada Osimhen de kulübeye çağrıldı. O da oyuna girecek. Tribünleri hareketlendirdi bu gelişme. Victor Osimhen. O da Leroy Sané ile birlikte oyuna dahil olacak. Osimhen sesleri Ramspark'ta. Baldursson. Mendes'den pas. Claudio Wink. Savunma arkasına Benediçak'a iyi bir top. Benediçak kontrolü sağladı, destek bekledi. Benediçak uzak noktaya ortasını yaptı. Orada Diarra var. Diarra Barış Alper mücadelesi. Barış Alper söktü, aldı topu. Barış Alper bugün Galatasaray'ın sağ beki. Şimdi Yunus yerde faul. Hazırlandı Osimhen. Sané ikilisi. Sakatlığını atlattı. Bugün maç kadrosundaydı Osimhen. Lemina Saray'a, takım arkadaşına çarptı top. Abdülkerim. Uzun pas Abdülkerim'den Eren'e. Eren koşuyor. Eren topu aldı. Ceza sahasına girdi. Eren Elmalı. Önü kapandı, bekledi. Eren sağ ayağıyla ceza sahası dışına. Tek top Yunus. Deniz Gül. Ondan yine Yunus'a. Yunus içeride. Yunus sağ kanatta. Yunus kaleci. Yani Ortiz. Kale sahasında topun sahibi oldu. Yani Ortiz. Hemen eliyle döndü soluna. Mendes. Baldursson. Baldursson'dan pas. Claudio Wink. Ondan topu alan Muanga. Bir sakatlık var. Ayberk topu dışarı attı. Değişiklikler gerçekleşecek. Ayberk bir sakatlık yaşıyor. Kasımpaşa takımında. Şimdi Galatasaray'da değişiklik. Deniz Gül
1: Galatasaray'ımızda
0: oyundan çıkıyor.
1: Oyundan çıkan 21 numara Deniz Gül.
0: Deniz yerini Osimhen'e bıraktı.
1: 25 numara Victor Osimhen.
0: Büyük bir coşkuyla oyunda Osimhen.
1: Oyundan çıkan 42 numara
0: Abdülkerim çıkıyor.
1: Oyuna giren 10 numara Leroy Sané.
0: Leroy Sané oyunda. Abdülkerim golünü attı bu mücadelede ve yerini Sané'ye bırakıyor. Kaptanlık pozu bandını Yunus koluna taktı. Yunus Galatasaray'da yeni kaptan. Bu arada Kasımpaşa'da da değişiklik. Jakob Jessen oyuna giriyor. Jessen oyunda Kasımpaşa'da. Ayber Karapo, Manisa Futbol Kulübü'nden hatırlıyoruz Ayber Karapo'yu, alt ligden sakatlandı, devam edemedi. Yerini Jakob Jessen'e bıraktı. Jessen oyunda. Şimdi top havalandırdı İlye. Diarra kontrol iyi değil. Barış Alper merkeze. Orada Yunus. Yunus ortası Osimhen'e doğru. Osimhen kontrol indirdi. Leroy Sané sağ çapraz. Sané Yaniotis. Golü izin vermiyor. Yaniotis. Oyuna giren iki isim sahnedeydi. Osimhen indirdi. Sané'nin şutu. Ve şimdi köşe vuruşu kazanıyor Galatasaray. İtirazı var Kasımpaşalı oyuncuların. Galatasaray taraftarı devrede köşe vuruşu kullanılacak. Atak yöne göre sol kanattan. Dakika 79. Gabriel Sara. Sara yaptı ortayı. Sekti top. Osimhen. Kale sahası. Gol şansı Osimhen. Son anda yanıyor tez. Şimdi Yunus doldurdu. Müdahale geldi İlye'den. Sané, Leroy Sané ceza sahası dışı topu aldı. Savunma dikkatli Kasımpaşa'da. Mendez onun pası. Diarra hareketlendi. Barış Alper hızlı onun kontrolünde top dışarıda. Osimhen girer girmez şans buldu. Deniz Gül 79 dakika o fırsatı bulamadı. Osimhen 1 dakikada hemen şans buldu. Gole yaklaştı Galatasaray. Top şimdi Kasımpaşa'da. Mendez. Baldursun. İlye. İlye topun dibine girdi. Savunma arkasına Hayradinovic'e. Hayradinovic yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Oyunu durdurdu. Halil Umut Meler. Eren. Gabriel Sara. Kendi yarı sahasının son metrelerinden. Şimdi Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerine Yunus'a. Yunus'tan Eren. Eren'den savunmasına Jakobs. Abdülkerim çıktıktan sonra stopere geçti. Üçlüye döndü Galatasaray ve Jakobs stopere geçti. Şu an üçlünün solunda Jakobs var. Bu arada bir anlık hata ama yardımcı hakemin de bayrağı havada. Halil Umut Meler şimdi düdüğünü çaldı. Jakobs. Dakika 81. Jakobs. Sara. Davinson Sanchez. Lemina kendi yarı sahasının son metreleri. Mario Lemina. Ondan pas. Yunus. Yunus Akgün sağ kanada döndü Sané'ye. Leroy Sané'nin kontrolü. Leroy Sané driplingde topu taşıdı. Leroy Sané çalım denedi, olmadı. Mendez sonrasında yerde kaldı ama pasını verdi Hayradinovic'e. Hayradinovic onun pası iyi değil. Top Galatasaray'da Eren'de. Çok sinirlendi Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu çok sinirlendi. Sol kanada pas. Victor Osimhen. Osimhen sol kanattan ceza sahasına girdi. Osimhen çaprazda. Osimhen şutu. Savunma, top uzaklaştırıldı. Orada Muanga tarafından. Muanga. Şimdi topu aldı Jakobs. Ceza sahasına Yunus'tan orta, kaleci Yaniotis. Mendes. Mendes'in pası Diarra'ya. Çok hızlı Diarra. Diarra ama Davinson Sanchez tecrübesini konuşturdu. Uğurcan. Ondan Sane. Leroy Sane. Geçiş arıyor Kasımpaşa. O şansları da buluyorlar. Jakobs. Kendi yarı sahasının ortalarına. Yunus. Yunus'tan Eren. Eren. Şimdi Lemina tek pas. Yunus bir vücut çalımı. Yunus Akgün. Orta alanda Yunus. Bıraktı Sanchez'i. Sanchez'den sağ kanada Barış'a. Barış Alper Yılmaz. Sağ kanatta topu aldı. Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerine yöneldi. Barış Alper çalımını attı. Barış Alper içeride. Barış Alper ortası. Osimhen'e doğru. Wink ve korner. Claudio Wink korner. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Galatasaray'da Gabriel Sara topu çeyrek daireye bıraktı. Galatasaray taraftarı ayakta, takımını ateşliyor. Galatasaraylı futbol severler. Sara topun başında, dakika 83. Sara geldi, ortasını yaptı. Kafa Lemina üst ağlar. Kafa Lemina. Top üst ağlarda. Kale vuruşu kullanılacak. Tempolu bir mücadele son bölümde. İlye kendi sahasının son metrelerini. Hayradinovic, onun pası Diarra'ya. Diarra. Diarra orta yuvarlakta. Diarra. Lemina geldi, topu aldı. Şimdi Sanchez. Sanchez'den Sane'ye. Leroy Sane. Ondan sağ kanada. Gabriel Sara. Topu taşıyor Sara. Sara. Şimdi Yunus. Yunus'tan Eren. Kaleye baktı Eren. Eren Elmalı. Kavist orta uzak noktaya. Sane. Zor bir top onun için. Top kaleye paralel gitti. Taç. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Sevgili futbol severler. Yessen taç atışını kullanacak. Jakob Yessen. Dakika 84. Şimdi top Galatasaray'daydı. Araya girdi Yessen. Yessen'le çıkmak istiyor Kasımpaşa. Müdahale Sanchez ve taç. Maçta 85. dakika. 65'te Torreira direkt kırmızı kart gördü. Önce sarı kart gördü. Ardından VAR hakemi gitti. İzlemesini tavsiye etti Halil Umut Meler'e. Halil Umut Meler izledi, döndü, sarı kartı iptal etti, kırmızı kartını gösterdi ve o dakikadan itibaren 10 kişi Galatasaray. Şimdi Saray'la geliyor Galatasaray. Gabriel Sara. Sara'nın pası savunmadan sekti ve Yaniotis uzandı. Topun çıkmasına izin vermedi. Osimhen sinirlendi. Top bekliyordu Victor Osimhen. Yaniotis. Onun pası İlye. Yessen. Kendi yarı sahasının son metrelerini Hayradinovic'e. Hayradinovic. Baldursson. Mendes. Claudio Wink'i paslaşmalar. Sağ önde Raksaki. Raksaki. Golün sahibi Kasımpaşa adına golünü atmıştı. 68'de Raksaki. Şimdi top aldı Hayradinovic Galatasaray yarı sahasının ortalarında. Kademede Eren. Eren araya girdi. Top kaybı Eren'den. Raksaki. Çekti soluna topu. Raksaki dışarıya. Onun şutu top üstten dışarıya çıkıyor. Raksaki. Uğurcan oyunu başlatacak. Kale vuruşuyla Galatasaray'da Niaga'yı gördüm, hazırlık yapıyor. Renato Niaga. Uğurcan uzun bir top. Osimhen'e doğru. Osimhen göğüs kontrol sonrasında Claudio Wink. Kendi yarı sahasının son metrelerine orada Raksaki. Raksaki. Baldursson'a. Baldursson. Top kaybı. Yunus. Şimdi Eren. Sara'dan Yunus'a pas. Yunus sıyrılamadı. Claudio Wink. Araya girdi Eren. Halil Umut Meler oyunu durduruyor. Topu Kasımpaşa'ya veriyor. Sevgili futbol severler. Dakika 87. Renato Niaga birazdan oyuna girecek. Hayradinovic sol kanada. Orada Diyar.

0: Diarra var. Diarra Barış Alper mücadelesi. Barış Alper topu aldı, yerde kaldı, faul. Yesse'nin faul yaptığını belirtti. Halil Umut Meler şimdi kullanıldı, serbest vuruş. Gabriel Sara, Lemina tek top. Eren, Sara, Jakobs kalecisine döndü, Uğurcan'a. Uğurcan, Davinson Sanchez, Leroy Sané ve ona yapılan hareket faul dedi maçın hakemi. Niyaga oyuna girecek Galatasaray'da. Sara oyundan çıkıyor.
1: Oyundan çıkan 8 numara Gabriel Sara, oyuna giren 74 numara Renato Niyaga.
0: Niyaga oyunda Galatasaray'da. Bir top kaybı. Şimdi sol kanatta Diarra. Diarra kendi sahasının son metreleri. Benedicak'ı düşündü. Benedicak topu aldı ama pası iyi değil. Eren araya girdi. Eren'den Jakobs, ondan Yunus. Renato Niyaga. Niyaga kendi sahasının ortalarında. Döndü Jakobs'a. Jakobs, ondan pas. Davinson Sanchez. Sanchez. Şimdi Renato Niyaga. Renato Niyaga kendi yarı sahasına çıktı. Kasımpaşa yarı sahasına girdi. Renato Niyaga soluna döndü Eren'e. Eren Elmalı. Eren'den pas Yunus. Yunus Akgün. Eren. Renato Niyaga boşluk arıyor Galatasaray. Renato Niyaga ve taç. Taç Kasımpaşa'nın. Atak yönü sağ kanat Claudio Wink. Taç atışını kullanacak Wink. Baldursson savunma arkasına. Diarra koşuyu yaptı ama Davinson Sanchez dikkatli. Benedicak kafayı vurdu. Top Kasımpaşa'da Hayradinovic'te. Hayradinovic. Yunus araya girdi. Yunus Akgün, ondan Osimhen'e. Osimhen top önünü alamadı ama yine Osimhen kontrolü sağladı. Osimhen uzak noktaya döndü Lemina'ya. Lemina tek top. Savunmada müdahale ve Baldursson topu uzaklaştıran isim. Baldursson topu karşıladı. Galatasaray yine atak tazeliyor. Barış Alper Kasımpaşa yarı sahasının ortaları. Hemen sağına döndü Lemina'ya. Mario Lemina. Ondan Renato Niyaga. Niyaga'dan pas. Şimdi Sane. Leroy Sane. Sağ kanada Barış'a. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Sıyrılmak istedi, olmadı. Barış Alper top kaybı. Yesen. Yesen'den Hayradinovic. Diarra. Diarra. Sağ kanada iyi bir top. Raksaki. Kontrol iyi değil, kayarak müdahale. Eren, devamında Jakobs. Kasımpaşa yarı sahasının ilk metreleri. Jakobs, Osimhen tek top. Yunus sol kanada, iyi pas. Jakobs ceza sahasına girmeden çevirdi. Sekti top. Barış, Barış gol! Barış Alper Yılmaz. Maçın son anları. Hayat öpücüğü Galatasaray'a. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper bu sezon forvet oynadı, sol ön oynadı, sağ ön oynadı, gol atamadı. Sağ bek oynadı, golünü attı. Galatasaray formasıyla bu sezonki ilk golünü sağ bek mevkiinde oynadı, bu mücadelede kaydetti. Barış Alper Yılmaz. 10 kişi mücadelesini sürdüren Galatasaray 2-1 önde.
1: Galatasaray'ımızın ikinci golü. 53'sü var.
0: Jakobs'un ortası. Sekti top uzak nokta Barış Alper. Ardından golünü attı Barış Alper. En az 5 dakika daha oynanacak bu mücadele. +90+1'deyiz. 90'da geldi Barış Alper'in golü. 45 ilk yarının sonu Abdülkerim. 90 maçın sonu Barış Alper. Devrelerin sonlarında gollerini buldu Galatasaray. 90+2. Şimdi

Yanga'dan pas sol kanada Diarra'ya. Diarra kontrol. Yardımcı hakemin bayrağı havada. +90+2 en az 5 dakika işaret edilmişti. Sağ bekten geldi, golünü attı. Bu sezonki ilk golünü kaydetti Barış Alper. Sağ ön oynadı bu sezon, sol ön oynadı, forvet oynadı. Golü yoktu. Bu kez sağ bekte görev aldığı maçta gol sevinci yaşadı Barış Alper. Yani Ortiz. Uzun top Benedicak'tan sekti. Şimdi Hayradinovic sol kanada. Diarra. Diarra ondan pas. Hayradinovic. Haris Hayradinovic. Bir sağ yaptı, bir sol Barış Alper karşısında. Hayradinovic. Barış Alper ayakta kaldı. Topu uzaklaştırdı. Taraftarından alkış aldı. Yani Ortiz kendi yarı sahasının son metrelerine kadar geldi. Şimdi Diarra. Diarra'dan pas. Topu alan Muanga. Raksaki. Raksaki yaptı ortasını. Jakobs topu uzaklaştırdı. Muanga. Renato Niaga'nın müdahalesi var. Leroy Sané, Topkasımpaşa'da Hayradinovic. Şimdi Benedicak ceza sahası içi. Benedicak dışarıya vuruyor. Benedicak dışarıya vuruyor. +90+4 Kaleci Uğurcan. Golde Jakobs'un payı büyüktü. Savunmadan geldi. Bindirmeyi yaptı. Ardından Depar'la hareketlendi. Ortası. Kasımpaşa savunması topu uzaklaştıramadı. Sağ kanatta Barış topu aldı. Golü yaptı. Zorlandığı mücadelede 2-1 önde Galatasaray. Eren. Osimhen. Yerde Osimhen. Hakeme baktı, itirazı var. Claudio Wink oyun sürüyor. Şimdi Lemina. Kasımpaşa yarı sahasının ortaları pası iyi değil. İlye. İlye. Uzun pas. Benedicak hareketlendi. Jakobs koşuyor. İnanılmaz bir mücadele Jakobs'tan. Galatasaray adına maçın oyuncusu. Sol bek başladı, stopere geçti. Eren taç atışını kullanacak. +90+5 Barış Alper sağ kanatta. Şimdi Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Gelişi güzel bir vuruş. Topu aldı. Yani Ortiz. Son anlar maçta sevgili futbol severler. Yani Ortiz kendi yarı sahasının son metrelerine kadar geldi. Yani Ortiz uzun oynuyor. Yani Ortiz Lemina indirdi. Renato Niaga. Niaga. Leroy Sané'nin koşu yoluna. Leroy Sané sol kanatta. Leroy Sané bastı frene. Yerden pas Yunus'a. Yunus. Niaga. Niaga. Ondan Lemina. Mario Lemina. Şimdi Victor Osimhen. Osimhen Lemina'ya iyi pas, sağ çapraz. Lemina sıyrıldı. Lemina! Maçı bitiriyor Lemina. Galatasaray rahatlıyor. Mario Lemina. 90+6 Galatasaray 3, Kasımpaşa 1. Mario Lemina. Renato Niaga. Osimhen. Lemina. Devamında da birlikte gol dansını yaptılar. Bir anda son bölümde golleri buldu Galatasaray. Halil Umut Meler henüz bitirmedim diyor.

0: Kulağını işaret ediyor. Gol kontrol ediliyor çünkü. Gol kontrol ediliyor. 3. golü 99 numara Mario. Orta sahaya istedi topu. Halil Umut Meler. Mario. VAR odasıyla diyalog halinde. Bekleyin diyor. Son düdük, maç bitti. Galatasaray zorlandı mücadelede. 3 puanı 3 golle alıyor. Galatasaray 3, Kasımpaşa 1 maçın sonucu sevgili futbol severler. İlk yarının sonlarında 45'te 1-0 öne geçti Abdülkerim Bardakçı ile Galatasaray. 65 Torreira kırmızı kart, direkt kırmızı kart. 68 Raksaki 1-1. 90 Barış Alper, 90+6 Lemina, maç bitti 3-1. Salı günü Barcelona ile burada karşı karşıya gelecek Galatasaray. Yayınımızı noktalıyoruz. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında mikrofondaydım. Tamer Yılmaz teknik yönetmen arkadaşım bu yayının sizlere ulaşmasını sağladı. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu akşamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
5: BBVA. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Rolls-Royce Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 6 akıllı saat 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor.

0: bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler. Hayır.

0: şarjlı dikey süpürge 9.999 liraya. Fakir Arya Rozi 1500 watt 5 litre mutfak şefi stand mikser 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Okey. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Turbo marş günü.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

0: alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.
1: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Felsefeyle Hayat.

Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Felsefede değer dediğimiz kavram sadece ne işe yarar sorusuna yanıt aramaktan ziyade nasıl bir hayat yaşamaya değerdir arayışını sürdürmeyi de talep eder bizden. Biyolojik ihtiyaçlarımızın ve anlık arzularımızın ötesine geçip ne istemeliyim ve nasıl bir insan olmalıyım sorularına yöneldiğimizde bilgide doğruyu, ahlakta iyiyi, estetikte ise güzeli arayan o köklü insanlaşma yolculuğumuzun başladığını düşünebiliriz. Her gün ekranlardan başkalarının acılarına tanık olurken görmek ile hissetmek, iyi bilmek ile iyi davranmak arasındaki o mesafeyi nasıl kapatabiliriz? Çıkarlarımızla sorumluluğumuz çatıştığında ahlaklı kalabilmeyi ve değerleri soyut bir kural olmaktan çıkarıp şahsiyetimizin bir parçası kılmak günümüzün dünyasında insan

0: insanlığımızı korumanın en temel anahtarı gibi görünür bize. Bugün değerleri değerlendirmeye, değerleri anlamlandırmaya çalışacağız. Konuğumuz konuyla alakalı çok kıymetli eserler telif etmiş olan Profesör Doktor Hakan Poyraz hocamız olacaklar. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de şeref duyduk hocam. Sizinle bugün felsefenin önemli bir alanını konuşacağız. Değer diyeceğiz. Değerler alanından bahsedeceğiz. Tabii bir tarafta epistemik değerler, estetik değerler, etik değerler, bunları da kuşkusuz temas edeceğiz ama dilerseniz şöyle başlayalım. Felsefede değer dendiğinde neyi anlamalıyız? Neyi anlarsak doğru olan şeyi anlayabiliriz. Bir de bunun hemen uzanımında bir ferdin insanlaşma sürecinde değerler neye tekabül eder? Değerlere ihtiyacı nasıl değerlendirebiliriz?
1: Umarım değer konusunda değer bir konuşma olur. Şimdi felsefenin en temel problemlerden birisi dediğiniz gibi felsefi etkinliği, varlık, bilgi ve değere ilişkin soruların tartışıldığı bir sorun alanı olarak düşünebiliriz aslında. Bu etkinliğin ne olduğu, değer soruna nasıl yaklaştı, onun tarihine bakılarak da gözlemlenebilir. Ama burada felsefenin tarihi üzerinden değer sorunu tartışmak yerine daha günlük hayattan, güncel hayattan hareketle bir başlangıç noktası yapmak istersem aklıma kendi bireysel yaşantımda değer kavramıyla ilk karşılaştığım anın deneyimi beni değeri anlamamda önemli bir yer tutuyor. O da çok daha çocuk yaşlarda belki ne değerlidir, ne değersiz, değerli büyükler, değersiz eylemlerden söz ederken çocuk oyunlarında kullanılan bir tekerleme ya da değiş, değerde değmez, değmezde değer diye başlayan bir tekerleme aslında benim değer konusuna bu değer ve değmek arasında çocuk zihnimle bir düz mantıkla bir nedensellik ilişkisi kurmaya çalıştı ama hiçbir şey bulamamıştı. O zamanlar. Ama değer ve değme meselesi benim hep önemli bir takip ettiğim bir izlek oldu aslında. Bu izleydi. Yakın zamanda aramızdan ayrılan değerli bir hocamız Ömer Naci Soykan'la sohbet esnasında konuşurken değnek kelimesinin de değmekten geldiğini söyleyerek şöyle bir tanımda bulunmuştu. Aslında değerler bizim dünyada ayakta durmamızı sağlayan, ayaklarımızın üzerine basarak düşmemize engel olan değnekler gibidir demişti. Bu bana aslında bir ilham verdi. Şöyle bir ilham verdi. Değerler bizim nasıl yaşayacağımıza işaret eden anlam haritaları ve değerleri anlamak, bu değerleri yaratan insanı anlamak, insanın kendi dünyası içerisinde kendisini nasıl inşa ettiğini anlamak noktasına beni götürdü ve değer konusundaki yaklaşımım tam da sizin sorunuzun ikinci kısmındaki insanın kendisini nasıl değerlerle inşa edeceği noktasına götürmüş oldu. Yani bir değer tanımı vermek yerine değer nasıl iş görür hayatımızda, bunun üzerine odaklanmanın değeri tanımlamaktan daha değerli olduğunu düşünüyorum. Sorunuzun ikinci kısmını bu bağlamda hemen yanıtlamaya çalışayım. Her zaman bir kültür dünyasının çerçevesinin içerisinde bulunuyoruz ya da insan olarak bu çerçevenin içerisinde doğuyoruz ve bu dünyanın, bu kültür dünyasının değerleriyle kendi kimliğimizi inşa ediyoruz. Zira insan hem bir kültür varlığı hem de doğal bir varlık. Doğanın bir parçası. Yani ne demek istiyorum? Etiyle, kemiğiyle biyolojik bir canlı. Beşer diyelim buna. Ama aynı zamanda değer üreten de bir varlık. Bu anlamda değerler kişinin doğadan getirmediği, doğumla getirmediği ama doğaya kattığı her şey olan kültür ürünlerinin bir parçası. Bu ürünlerden bir kısmı maddi, bir kısmı tinsel. Sizin de sorunuzda söylediğiniz gibi birçok değer alanı var. Teknik, ekonomik, hukuksal, dini, ahlaki, estetik. Bütün bu değerler bir kısmı maddi, bir kısmı tinsel, manevi kültür alanından besleniyor ve iki dünyanın yani hem kültür dünyasının hem de bu içinde kendisiyle ayakta durduğumuz değerler dünyasının bir üretimi olarak ortaya çıkıyor. Yani bu anlamda değerler bizim dünyaya çarpmamamızı sağlayan, dünyada doğru konumlanmamızı oluşturan ve bizi dünyanın, bizim dışımızdaki dünyanın tehlikelerden koruyan bir yastık görevi de görüyor. Ama aynı zamanda bu değerler eğer onları başka kişilerin değerlerine, başkalarına açamazsak, kendi içimizi hapsedersek bir değer fanatizmine ve insanlar arasındaki yıkıcılığa da neden olabiliyor.
0: Hocam çok önemli konular bunlar. Allah rahmet eylesin. Hakikaten saygıyla, hürmetle yad edelim Ömer Naci Soykan hocamızın işaret ettiği bahis hakikaten hatırlamayı da kolaylaştıran bir bahis. Değerler insanın hayatta ayakta kalmasını sağlayan değnek vazifesi gören o dayanak noktaları, anlam haritaları ifade ettiniz. Ama bunları tanımlamaktan daha ziyade hayatta göstermek meselesi son derece önemli. İnsan dediğimiz canlının bir tarafı tabiata, bir tarafı kültüre bakıyor. Şeler de hocam bu temas noktalarına işaret ediyor. Yani insanın tabiatla olan irtibat noktasını, kültürle olan irtibat noktasına, belki bu da hatırlamaya değer bir konu olarak arz edebiliriz. Haz değerlerinden bahsediyor. Acı, tatlı, acı verici, haz verici. Yaşam değerlerinden bahsediyor. Bitkinlik, dirençlilik, sağlık, hastalık. Ruhi değerlerinden bahsediyor. Artık yavaş yavaş kültür dünyasıyla temas eden değerler. Bir de kutsal değerlerden bahsediyor. Dolayısıyla insanın hayatta belki insan olarak kalmak için ihtiyaç duyduğu dayanak noktaları, ama son temasını da bence çok kıymetli. Eğer bunu diyaloğa kapatır, dışarıya kapatır, kendi içerisine hapsedersek burada da değer fanatizmi ve değerler körlüğü de çıkabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bir de değerli hocam şuraya geçmek istiyorum izninizle. Bir şeyi değerli kılan nedir? Yani bir taraftan değerlere ilişkin nesnellik problemi, öznellik problemi, keyfilik problemi de var. Değerler bizim istek ve kabullerimizin parçası mıdır? Onlardan bağımsız mıdır? Dolayısıyla değer ve insan olma öznelliğini birbiriyle nasıl uyuşturabiliriz?
1: Tabii ki çok güzel temas ettiğiniz şeylerde iyi bir açılım noktası sağladı aslında. Değer sorunu üzerine felsefe daha çok, değer felsefenin eski bir problemi, çok kadim bir problemi olmasına rağmen tarihi içerisinde ya varlıkla ilişkisi bağlamında ele alınmış. Mesela Platon'un iyi ideası hem varlığın hem de değerin kaynağı. Ama bu yeni çağlarda daha ayrılmış, değer ayrı bir problem alanı olarak ele alınmış ve bilgisiyle ilişkisi bağlamında tartışılmış. Ama değer felsefesi görece yeni bir felsefi disiplin gerçekten. Scheler bunun önemli örneklerden birisi. Bizim felsefe hayatımızda da aklıma gelen ilk isimlerden birisi Hilmi Ziya Ülken'dir. Takiyettin Mengüşoğlu bu konuda değişmez değerler, değişen davranışlar başlıklı bir metin oluşturdu. Bir de Ionna Cruzzi'nin değerlerle ilgili çalışmaları var. Ben daha çok Hilmi Ziya'nın yaklaşımı bana yakın geliyor. Hilmi Ziya'nın bilgi ve değer ilişkisi içerisinde baktığım sizin sorunuzu şöyle yanıtlamaya çalışabilirim. Değerler hangi kaynaktan çıkıyor? Yani değerlerin kaynağı nedir? Bu soruya benim verebileceğim yanıt insanın kendi iç dünyası. Yani her türlü değer vermenin kaynağı ben bilincinde yatıyor kanaatimce. Yani kişi. Kişiden bağımsız bir değer dünyası düşünmek mümkün değil. Tabii ki buradaki dünyayı bir açıklama yapmam gerekirse birazcık iki dünya şeklinde ele alırken kültür dünyası ve öte taraf, yani öbür dünya şey anlamda, maddi dünya anlamdaki dünya ayrımını birazcık Wittgenstein'ın olduğu gibi olan, yani olgular dünyası bağlamında ele alıyorum. Yani Wittgenstein'ci bir yaklaşımla şunu söyleyebilirim: anlam Wittgenstein'ın dünyasında dünyanın içinde değil, dünyanın dışından veriliyor. Ve ben bu dünyanın dışında birisiyim. Yani aslında dünyanın anlamını veren benim ve dünyaya bu anlamda değer elbisesi giydiren de benim. Yani işte kültürel kalıpları kullanarak, kültür ilişkisi, oluşmuş değerleri kendi içerisinde yeniden dizayn ederek bu anlamda kişiden bağımsız bir değer yok. Ve ama o zaman peki kişi bir değer dünyasına geliyorsa kendi kendine çelişmeyecek miyim? Kişi hem bir değer dünyası içine doğuyor hem de bu değerlere katkıda bulunuyor. O zaman ben kendi dışımda benden bağımsız bir değer alanı da fark ediyorum. Bu nasıl olacak? Yani benim dışında benden bağımsız objektif aşkın değerler var mı? Hilmi Ziya Ülken onu değerin oluşumu noktasında açıklıyor. Diyor ki bir takım değerler vardır. Bizim eşyayla kurduğumuz ilişkiden ortaya çıkan değerler, bu değerlere teknik değerler diyelim. Burada daha çok kullanım değeri söz konusudur. Doğadaki bir nesneyi kendi kullanım ihtiyacımıza göre değiştiririz, dönüştürürüz, ondan bir alet yaparız. Fakat bu nesnenin bizim iç dünyamızda bıraktığı duygusal bir karşılığı da olabilir. Ondan hoşlanabiliriz ya da hoşlanmayabiliriz. Bu duygu üzerinden o nesneye güzel ya da çirkin deriz. Ve böylece estetik değerler dediğimiz değerler alanı ortaya çıkar. Aynı zamanda bu nesnenin zihnimizde onu düşünmemize olanak veren kavramsal bir zemini oluşur. Buna da bilgisel değerler denir. Dolayısıyla ana hatlarıyla kişide temeli bulunan, kişinin ürettiği, kişide gerçekleşen değerler aslında bilgisel değerler, teknik değerler ve estetik değerler. Bunların

0: her biri içerisinde belli oranda bilgi var, belli oranda o bilgiyle üretilmiş değer var. Fakat kişi kendi ürettiği değeri kendisinin dışına taşıdığı zaman, bu bir toplumsal zemin olabilir, pazara çıkarttığı zaman ürününü, teknik değerini, bilgisel değerini, yayın yaptığı zaman söz gelimi akademisyenlerin yayını olarak düşünün, ya da sanat eserini, bu başkaları tarafından da görünür hale gelir. Yani bu değerler, kişiden kaynaklanan bu sübjektif, öznel değerler başkalarına açılır ve değerler başkalarına açıldıkça nesnelleşirler. Ve böylece nesnel değerler meydana gelir. Bu nesnel değerler ya da objektif değerler de diyebiliriz batılı kavramı karşılığında. Bu nesnel değerler birincisinin hilafına daha çok inanma üzerine kurulu değerlerdir. Yani bilginin daha az, inanmanın daha çok olduğu değerlerdir. Bu değerlerin bir kısmı, ya bu değerlerde ahlak değerleri, ahlaki değerler daha çok inanma üzerine kuruludur. Karşımızdaki kişinin bizim için tehlikeli olmayacağına, onun iyi bir insan olduğuna ilişkin kanaatlerimizi de bu inanma bağlamında düşünebiliriz. Diğer bir inanma değeri olan alan da din. Yani dinde de biz bir kaynağa inanırız. O kaynaktan bilgi aldığını dile getiren kişiye inanırız. İnanma değerleri meydana gelir. İnanma değerleri ve değerlerin kendi arasındaki ilişkilerden İbn-i Ziya takım kurulan değerlerden de söz ediyor. Hukuk, ekonomi, bütün bu değerlerde ama bir şey var, bir paylaşım var, bir değiş tokuş var. Eylemle değiş tokuşa girdiğinde hukuk ortaya çıkıyor. Ceza ve ödül gibi değerler ortaya çıkıyor. Parayla, malla mübadele olduğunda ekonomik değerler ortaya çıkıyor ve böylece normatif değerler alanı oluşuyor. Ama tabii ki bu değerler içerisinde sanırım sizin sormak istediğiniz, bizim de önemsediğimiz alan daha çok ahlaki ve estetik değerler.
1: Evet hocam, yani oraya yavaş çok... yavaş geçeceğiz. Ancak evet, ifade ettiklerinizden kolaylıkla şunun anlaşılabileceğini de düşünüyorum. Değerler dediğimiz alan öyle basitçe, hızlıca üzerinden geçilip halledilebilecek bir alan değil.
0: Evet.
1: Son derece girift, son derece katmanlı, boyutlu, derinlikli bir alan ve ciddi anlamda hem teorik hem pratik çabalar gerektiriyor. Ve bir takım engeller ve sorunlarla da karşılaşıyoruz sanki değerler üzerine düşünmeye başlayınca. Ve genellikle biz değerleri nesnellik ve öznellik dikotomisine hapsedip çıkmaz yollara sapıyoruz gibi geliyor. Dolayısıyla değerleri konuşurken biraz önce ifade ettiniz hocam, öznelliği ve nesnelliği beraber konuşabileceğimiz yeni zeminlere de ihtiyacımız var. Diğer taraftan baktığımızda değer fanatizmine, değer keyfiliğine, değer körlüğüne düşmeden değerleri nasıl konuşabileceğimize ilişkin bir farkındalık geliştirmeye de ihtiyacımız var. Kişiden ne bağımsız ne kişiye bağımlı bambaşka bir eksen ni davet ediyor aslında değerler üzerine konuşmak ve hakikaten bu konuşmalar, sohbetler belki bu konuda farkındalığın inşa olmasına da vesile olur. Dilerseniz şuraya yavaş yavaş ahlaki değerlere, etik değerlere doğru geçeceğiz ama şunu da biraz vurgulamak gerekiyor. Yani karşımıza baktığımızda üç büyük değerin çıktığını görüyoruz. Doğruluk, iyilik, güzellik ve insanoğlu olarak bu değerleri arıyoruz. Aramak için bir takım enstrümanları işe koşuyoruz. Bilgi doğruyu arıyor, estetik güzeli arıyor, ahlak iyi arıyor ve hepsi aslında bir araya geldiğinde bir değeri haiz oluyor ve insanlaşma sürecinde bir yere tekabül ediyor. Bu üç alanın birlikte yer alması, birlikte arama unsuru, arama nesnesi konusu kılınması önemli mi hocam sizce?
0: Bu değerlerin üzerine konuşmamız gerektiği konusunda o kadar haklısınız ki burada bizim sadece akan bir akış içerisinde yakaladığımız birkaç dal parçası ciddi bir problem alanı ve çünkü hakikaten hocanın dediği gibi bu değerler bizim bu dünya üzerine ayakta durmamızı sağlayan, bizi inşa eden şeylerse değerleri anlamak için insanı anlamak gerekiyor. O değerleri meydana getiren, oluşturan insanı anlamak gerekiyor. İnsanı anlamak bütün bilgilerin, bilimlerin yapmaya çalıştığı iş, durum. Dolayısıyla çok yönlü, çok farklı boyutlarıyla konuşmak gerekiyor. Sadece bizim değil, bu konuda düşünen insanların o farklı görüş ve duyuşlarını karşılaştırarak yeni yeni yollar da belki açmak gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum sorunuza geçmeden önce. Bizi bu dünyaya çarpmaktan kurtaran, bize adeta hava yastığı görevi yaparak bu dünyanın anlamını oluşturan, bu dünyanın saçma olmadığına ilişkin anlam dünyasını oluşturan değerlerimiz aynı zamanda kişiler arası anlaşmazlıklarımızın da kaynağı. Yani olgular konusundaki

0: gerçekleştirilmiş olsun, somutlaştırılmış olsun, bunlar kişinin kendisini insan olarak gerçekleşmesine zemin sağlayan bir dünya demiştik. Bizim dışımızda bir nesnel mevcudiyetin olması, onların olgusal türden bir mevcudiyetin olması anlamına gelmiyor. Yani kişiler arası ilişkilerden doğan kültürel değerler ve bu değerlerin tarih ve kültürce belirlenmiş içerikleri, buna çağın kültürü ya da bireyin değerleri üzerine konuşuyor olsak da, bu bizi bir zoletizme sürükleyebilir, bir göreceliğe sürükleyebilir. Fakat şu yine filozofumuz Kant'tan belki yardım almak gerekir, destek almak gerekir. Değerlerin, özellikle ahlaki değerlerin bir evrenselleştirilebilir zeminleri de olmak gerekir. Yani değerler evrenseldir demiyorum ama bu değerleri kişi ahlaki bir bilinçle evrenselleştirebilir. Yani öyle hareket et ki, öyle eyle ki eylemin prensibi evrensel bir yasa olsun. Yani hani şu meşhur içinde ahlak yasası, dışında evren yasası dikotomisini düşünecek olursak, aslında bunu işte içinde değerler dünyası, dışında olgusal dünya. Ve ben bu değerler dünyası içerisinde bu değerleri kendi yaşantım yoluyla evrenselleştiğim zaman ve bunu ahlak felsefesine uyguladığım zaman ahlakta da evrenselliğin yolu bulunmuş olur diye düşünüyorum. Şöyle bitireyim isterseniz. İnsanın varlık olma şartı ahlaki değerlerle gerçekleşiyor. Yani aslında diğer değerler gibi ahlak bir tür insanın kendisini gerçekleştirmesi, kendisini insan olarak var etmesi. Bu anlamda da ahlakın Arapça kökeninde hulk, yaratma, meydana getirmek gibi bir anlam da var biliyorsunuz. Eğer insani değerler olmasaydı değerlerin bu anlamda ahlakiliği de mümkün olmazdı. İnsani değerleri değerler skalasının en üstüne yerleştirip bu değerleri yaşayacak bir kişilik gelişimi ile bu değerler alanındaki döletivizm aşılabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam bir de şöyle bir aslında parçalanmış zeminle de karşılaşıyoruz. Yani varlığın parçalandığı, insanın parçalandığı, bununla beraber değerler alanının parçalandığı ve parçalanarak rekabete sürüklendiği bir alan. Bir tarafta teknik, bir tarafta bilim, bir tarafta sanat, bir tarafta siyaset, bir tarafta ahlak. Sanki bunların hiç birbiriyle irtibatı olmayacakmış gibi. Kendi gündemlerinin peşinde gidip ötekinin gündemine bigane kalmaları da aslında günümüz insanının en önemli sorunlarından biri gibi geliyor. Bu da iyilik, doğruluk ve güzellik değerlerinin rekabet üzerinden anlaşılmasının bir sonucuymuş gibi geliyor. Biz rekabeti refakate dönüştürebilme imkanını da aslında konuşmamız lazım. Yani bir iyilik değerinin doğruluk değeriyle, doğruluk değerinin güzellik değeriyle anlamının ne olduğunu da aslında bütüncül bir eksende sorguluyor olmamız lazım. Şöyle bir soru aslında yöneltmek isterim. Şimdi bu ayrımlar, çatışmalar, parçalanmalar olduğunda iyinin ne olduğunu bilen ama iyiyi içselleştirip bir estetik forma döküp gösteremeyen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Ancak iyinin ne olduğunu bilmek evet son derece gereklidir, önemlidir ama yeterli değildir. Bu iyinin davranışa içselleştirilerek aktarılması lazım. Bununla da yetinmeyip estetik bir forma dökülüp gösterilmesi de gerekiyor. Bu da sadece ahlak alanında değil, diğer alanlarda da aslında bu üç değerin birbiriyle ne kadar yakın ilişkisi olduğunu gösteriyor gibi duruyor. Ne dersiniz hocam?
0: Ya bu tabii çok doğru bir yerde bulunuyorsunuz. Doğru bir yere temas ettiniz. Yani değerlerin birliği sorununu tartışmamız gerekiyor. Değerlerin kökeni ve değerlerin birliği. Yani epistemolojide nasıl bunu yapıyorsak, bilginin birliği konusunda bir zeminimiz varsa, ahlak felsefesinde, söz gelimi ilk çağ felsefesinde, ilk çağ etiğinde erdemlerin birliğini nasıl konuşuyor isek, değerlerin de birliğini konuşmak gerekiyor. Birbirinden bağımsız olmadığını, çünkü insanı bir bütünsel varlık olarak anlıyor isek, bu bütünsel varlığa insanı kamil diyebilirsiniz. Bu bütünsel varlığa Kazaklar Ademzat diyorlardı. Yani bir insan olma durumu, insanlık değerleri insanı insan yapan temel özellikler olarak düşünüyor isek, bu değerlerin birliğini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece ahlaki değerleri değil, sadece estetik değerleri değil, bilgisel değerleri de. Bugün bilgi ve değer birbirinden ayrı iki yapıymış gibi görünüyor olsa bile, ki sorunuzda iyinin bilgisiyle iyinin yaşanması konusunda bir farktan söz ettiniz. Ama bir bilginin de yine ahlaki bir değeri olmak bakımından bir ödevimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şu demek değil, 2 kere 2'nin 4 etmesi

0: üstündeki bir ahlaki gerekçe aramak değil ama doğru insan olmak, doğruluk üzerine olmak, doğru bilgiye sahip olmakla mümkünse bu bilginin de doğrulukla bağlantılı değerler alanıyla ilişkili olması gerekiyor. Sorunuzun öbür kısmı iyinin ne olduğunu bilen ama böyle davranamayanlar için neler söyleyebiliriz? Şunu diyebilirim ben, iyinin gerçekten ne olduğunu biliyor muyum? Bu İlk çağ felsefesinde yine referanslarım genellikle orayı oluyor. Gerçek bilginin yanlışa düşürmeyeceğini söyleyen Sokrates'i hatırlayalım. Yani kötülük cehaletten kaynaklanır. Eğer biz hakikatin bilgisine sahipsek kötülük yapamayız anlayışı. Daha sonrakilerde ise bilgi ve eylem arasındaki fark fark edilir ve irade zayıflığıyla bu bilgi ve eylem arasındaki, praksis ve teori arasındaki fark açıklanmaya çalışılır. İşte bu antik dünyanın aparatları modern dünyaya uygulanabilir mi? Bunu uygulamaya çalışan felsefi ekoller var biliyorsunuz. Mesela Erdem Etiği bu işi bir ölçüde yapmaya çalışıyor. Antik dünyanın bu aparatlarla araçlarını modern insanın yaşamına yardımcı olabileceğini düşünüyorum ve Aristoteles'ki Phronesis kavramının burada önemli bir iş görebileceğini düşünüyorum. Yani phronesis aslında basiret anlamıyla ele alındığında basiret görmek demektir ya, eylemimin muhtemel sonuçlarını akılla görmek. Dolayısıyla ben eylemin sonuçlarını, muhtemel sonuçlarını akıl ile görürsem ve aradan bu aklı yanıltan duygu durumlarını çıkartırsam ya da duygu durumlarının gerekçelerini ortaya koyabilirsem ve eylemin aslında kısa sürede bana fayda sağlasa bile uzun vadede vereceği zararları hesaba katarsam, bu bir pratik bilgeliğe sahip olmak anlamına geliyor tabii ki, bir ölçüde bir nebze yardımcı olabilir sanki. Bilmem ne dersiniz?
1: Hocam evet, yani o son bağlamınız özellikle basiret, yani aklın o eylemin sonuçlarını görmesi, bilmesi. Yani nihayetinde hocam tekrar ahlaki bir pozisyonda olsak da işin içerisine epistemik değerin ve estetik değerin de dahil olduğu bir zemin karşımıza çıkıyor. Bunları birbirinden ayırt ettiğimiz anda bilen ama bu bilmenin sonuçlarıyla yüzleşmek istemeyen bir yaklaşım tarzı da gelişebiliyor. Bu da hayatımızdan değerlerin yavaş yavaş solmasını ve hayatımızı terk etmesini, dolayısıyla hayatta o başlangıçta ifade ettiğiniz gibi insan kalarak insan kalmaya dönük bir değnek vazifesi görme işlevini de değerler açısından yitirdiğimiz bir pozisyona bizi sürüklüyor. Kıymetli hocam, zamanımız su gibi akıp geçiyor ama şu soruyu sormadan edemeyeceğim. Son sorumuz olsun bu sorumuz. Tabii çok uzun cevaplar verilebilir ama kısaca sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi ekranları açtığımızda başkalarının acılarına şahit oluyoruz, tanık oluyoruz. Ancak bu şahitlik hemen bakıp geçmekle sonuçlanabiliyor. Bunu bir sorumluluk ahlakına dönüştürmemiz de gerekiyor aslında. Burada sanattan, estetikten yardım alabiliriz. Çünkü sanat estetik duyarlılığımızı geliştirebiliyor. Bakıp görebilme yetimizi geliştirebiliyor. Dolayısıyla bakıp görme arasındaki mesafeyi azaltmamıza vesile olabiliyor. Estetik duyarlılığın etik sorumluluğa dönüşebilmesi noktasında estetikten yardım alabilir miyiz hocam?
0: Kesinlikle. Yani son derece ihtiyacımız olan bu. Evet, dediğiniz gibi çok konuşulabilir. Yani estetik kişi ile etik kişi arasındaki ilişkiler tartışılabilir. Bunu umarım ileride bir şekilde yaparsınız ya da yaparız, yapılır. Ama etik kişilik eğer estetik bir kişilik değilse, yani kişiliğini estetikle büründürmemişse, doğruları söyleyen ama bunu kabaca söyleyen birisi olabilir. Sevimsiz birisi olabilir. Estetik orada etiği de ahlakı da güzelleştirir. Yani estetiğin etiğin içerisine girmesi ahlakın güzelleşmesi demektir. Yani güzel ahlak içerisinde olmak demektir bir anlamıyla. Şimdi dediğiniz gibi televizyonda, haberlerde kayıtsız bir şekilde insanların acılarına, olayların akışını izliyoruz. Bu gerçekten sorunuz beni ciddi anlamda düşündürdü. Nasıl, neden böyle olabiliyor? Yani işte bir kötü örnek vermeyelim. Yoksulluk içerisinde, kış ortasında evini su basmış, rutubet kokusu içerisinde, açlık içerisinde bulunan birisini haberlerde izliyoruz. Bir, bunları o kadar çok izliyoruz ki izleye izleye kanıksıyoruz. Yani bu aslında izleme dediğimiz etkinlik sonucunda bizde oluşan bir hasar. Yani bir tür işte zaten gösteri toplumu diye bir kavram konuş,

0: yaptığını, her şeyi her şeyini göstererekten biz de televizyonun bize gösterdiğini görüyoruz. Ama fiziksel bir görme değil. Yani biz aslında reel olarak görmüyoruz. Sanki bir simülasyonunu görüyoruz gerçeği. Ve şunu söylemek istiyorum. O evin rutubetinin kokusunu duymuyoruz. O evdeki soğuğu tenimiz hissetmiyor. Sürekli trafikle ilgili kaza haberleri, ölüm haberleri izliyoruz. Ama bir fiil bizzat içerisinde değiliz. Bir fiille bizzat içerisinde olduğumuz zaman o duyarlılık yeniden ortaya çıkıyor. Yani gerçekle çarpışma anı bu. Realiteyle çarpışma anında o acıyı yoğun olarak, o duyguyu yoğun olarak hissediyoruz. Ama izlemeler yoluyla kanıksadığımız için acılar rutinleşiyor. Bir zaman sonra ona karşı kayıtsız kalıyoruz. Peki bu nasıl aşılabilir? Dediğiniz gibi sanat buradaki en önemli rehabilite edici panzehir olan güç gibi görünüyor. Çünkü aynı acıyı, aynı durumu bir senaryoyla bizi sanat, yani o az önce tasvir ettiğimiz kötü durumu sanat bir senaryo içerisinde, bir şiir içerisinde, bir resim içerisinde, bir müziğin melodisi içerisinde ya da bir senaryonun, filmin bir parçası olarak, tiyatronun bir parçası olarak önümüze sahne olarak sunabiliyor. Evet, ona baktığımız zaman orada da bir filmde de gerçek olaylar yok ama sanki gerçek olaylar varmış gibi bizi hislendirip canlandırabiliyor. Çünkü sanat bizi içinde bulunduğumuz o yeknesak durumdan, o ritimden alarak bizi insanlığımıza çarpıştırıyor o sembolleriyle. Dolayısıyla sanatın o insandaki meydana getirdiği duygu bu tür hasarları, arızaları tedavi edici bir duygu bana göre.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Son soru hakikaten zorlayıcı bir soru, üzerinde bizi dertlendiren, düşünmemiz, fikretmemiz gereken bir soru oldu. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam sizlere.
0: Siz de aradığınız için ben teşekkür ediyorum.
1: Hayırlı kıymetli dinleyicilerimiz, bugün değerler üzerine söyleştik. Değerlerin inşası, değerlerin değerlendirilmesi üzerine aslında söyleştik. Profesör Doktor Hakan Poyraz hocamız bugün konuğumuzdu. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin zihinlerinize ve kulaklarınıza misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle hayat.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

doçent doktor Osman Sezgin'in akademik birikimiyle ruh sağlığını korumanın ve aile içi iletişimde başarılı olabilmenin yollarını hep beraber arayacağız. Her hafta farklı bir konuyu inceleyip irdeleyeceğimiz programımız Kutlu Yuva, Mutlu İnsan her pazar saat 10.30'da TRT Radyo 1'de.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Kabul ediyorum, gereksiz çok şey var burada. Yani özellikle de benimle ilgili. Bunu söylerken yorgun, bitkin görünüyordu Hipolit. Mendiliyle alnının terini siliyordu. Lebedev söylendi. Doğrusu kendinize büyük ilgi duyuyorsunuz. Tekrar söylüyorum beyler. Kimseyi beni dinlemeye zorlamıyorum. İsteyen gidebilir. Rogojin duyulur duyulmaz bir sesle mırıldandı. Başkasının evinden insan kovuyor. O ana kadar söze karışmaya cesaret edemeyen Ferdişçenko ansızın... Ya hepimiz birden kalkıp gidersek dedi. İpolit hemen önüne indirdi bakışını. Kağıtları eline aldı. Ama bir saniye sonra tekrar kaldırdı başını. Kıvılcımlar saçan bakışlarıyla Ferdişçenko'nun yüzüne dik dik bakarak yanaklarında kırmızı iki leke mırıldandı. Hiç sevmiyorsunuz beni. Gülüşenler oldu ama çoğunluk gülmüyordu. İpolit'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Prens, İpolit dedi, kapayın o yazdıklarınızı. Bana verin ve benim odama geçip yatın. Uyumadan önce veya yarın oturur konuşuruz. Ama bu kağıtları bir daha açmamak koşuluyla, tamam mı? İpolit prensin yüzüne çok şaşırmış gibi baktı. Olacak şey mi bu dedi. Tekrar canlandı. Heyecanla haykırdı. Baylar, bu yaptığım aptallıktı. Okumaya bir daha ara vermeyeceğim. Dinlemek isteyen dinler. Aceleyle bardaktan bir yudum su içti. Bakışlardan kurtulmak için iki dirseğini birden masaya dayadı. Hırsla okumaya başladı. Biraz sonra sıkılganlığı geçmişti. Birkaç hafta için yaşamaya değmeyeceği düşüncesi tam anlamıyla etkisi altına almaya başlamıştı beni. Sanırım bir ay önce 4 hafta ömrüm kaldığını öğrendiğimde etkilenmeye başlamıştım. Bu duygu 3 gün önce Pavlos'taki o akşam toplantısından döndükten sonra bütünüyle yerleşmişti içime. Bu duyguyu ilk kez prensin verandasında son yaşam deneyimimi yapmaya kalkıştığım, insanları, ağaçları görmeye aklıma koyduğum, varsın ben söylemiş olayım bunu, heyecanlandığım, Burdovski'nin yani komşumun hakkını savunduğum, bir anda herkesin kollarını açıp beni kucaklayacağını, bir şey için onların benden, benim onlardan özür dileyeceğimizi düşündüğüm anda hissetmiştim. Anlayacağınız, yeteneksiz bir aptal gibi hareket etmiştim. İşte o anda çakmıştı beynimde son inanç. İnanamıyorum, bu inanç olmadan 6 ay nasıl yaşamıştım. Verem olduğumu, asla iyileşemeyeceğimi çok iyi biliyordum. Aldatmıyordum kendimi. Durumumu da çok iyi biliyordum. Ama bunun bilincine ne kadar çok varıyorduysam, yaşama tutkum da o ölçüde artıyordu. 4 elle sarılmıştım yaşama. Ve ne pahasına olursa olsun yaşamak istiyordum. Kabul ediyorum. Beni bir sinek gibi ezmeye kalkışan karanlık, kör talihime, kuşkusuz nedenini bilmeden kızabilirdim. Ama neden kızmakla yetinmedim? Neden başlayamayacağımı bile bile yaşamaya başladım. Bir şey yapamayacağımı bile bile bir şeyler yapmaya kalkıştım. Kitap bile okuyamıyordum. Bırakmıştım okumayı. Ne diye okuyacaktım ki? 6 ay için bir şeyler öğrenmeye ne gerek vardı? Ah, Meyer'in duvarının dili olsa da konuşsa. Çok şey yazdım ona. O pis duvarın üzerinde ezbere bilmediğim tek leke yoktur. Lanet olası duvar. Ama o yine de Pavlovsk'un bütün ağaçlarından değerlidir benim için. Yani şimdi benim için herhangi bir şeyin değeri olsaydı, Pavlovsk'un bütün ağaçlarından değerli olurdu. Hatırlıyorum, nasıl da açgözlü bir hırsla izliyordum onların hayatını. Önceleri böyle meraklarım yoktu. Odamdan çıkamayacak kadar hasta olduğumda kimi zaman küfürler ederek ne büyük bir sabırsızlıkla bekliyordum kolyeyi. Her şeyin en küçük ayrıntısına iniyor, her söylentiyle ilgileniyordun. Öyle ki tam bir dedikoducu olup çıkmıştım. Söz gelimi, önlerinde yaşayacakları uzun bir yaşam varken zengin olmayı nasıl başaramadıklarını aklıma almıyordu. Gerçi şimdi de almıyor ya. Yoksul birini tanıyordum. Daha sonra bana onun açlıktan öldüğünü söylemişlerdi. Hatırlıyorum, tepem atmıştı. O yoksul adamı diriltmek gelseydi elimden, sanırım diriltip idam ederdim onu. Kimi zaman kendimi haftalarca iyi hissettiğim oluyordu. Sokağa bile çıkabiliyordum. Ama sonunda sokaktan öylesine nefret etmeye başlamıştım ki herkes gibi sokağa çıkabilecekken inadımdan günlerce odamdan dışarı adımımı atmıyordum. Kaldırımlarda sağımdan solumdan geçip duran, telaşla koşturan, her zaman aceleci, asık suratlı, endişeli insanlara katlanamıyordum.
Neden hep üzgün, hep endişeli, telaşlıydılar? Her zamanki hüzünlü öfkeleri. Çünkü öfkelidirler, öfkelidirler, öfkelidirler. Nedendir? Mutsuzluklarının suçu kimindir? Hem önlerinde 60 yıllık koca bir ömür varken neden yaşamayı bilemiyorlar? Önünde yaşayacağı 60 yılı varken neden açlıktan ölmeyi kabullendi zannetsin? Üstelik neden herkes sırtındaki pılı pırtıyı nasırlı ellerini göstererek öfkeyle bağırıyor? Biz çift süren mandalar gibi çalışıyoruz, didiniyoruz. Köpekler gibi açız, yoksuluz. Başkaları yan gelip yatıyor, çalışmıyor. Ama onlar zengin, biz fakiriz. Hep aynı şarkı. Bizim evde üst katta İvan Fomiç Surikov diye soylulardan her zaman yırtık pırtık, düğmeleri düşmüş giysilerle dolaşan, sabahtan akşama kadar onun bunun ayak işlerine koşturup duran zavallı bir insan müsveddesi var. Konuşmaya kalkın onunla. Yoksulum, açım, perişan durumdayım. Karım öldü, ona ilaç alacak param yoktu. Kışında çocuklarım soğuktan dondu. Büyük kızım birinin kapatması oldu. Durmadan yakılır ağlar. Bu aptallara hiçbir zaman acımamışımdır. Hiçbir zaman. Şimdi de, önceleri de. Gurur duyarak söylüyorum bunu. O neden bir Rothschild değilmiş? Neden Rothschild gibi milyonları yokmuş? Neden karnaval çadırlarındaki gibi yığın yığın Napolyon ve çarlık altınları yokmuş? Yaşadığına göre her şey onun iradesine bağlıdır oysa. Bunu anlayamıyorsa kabahat kimin? Ah, artık hiçbir şey umurumda değil. Artık hiç kızmıyorum. Ama tekrar söylüyorum, o zamanlar geceleri hırsımdan düpedüz yastığımı kemiriyor, yorganımı parçalıyordum. Ah, ne hayaller kuruyordum, ne çok şey istiyordum. Beni 18 yaşında yarı çıplak, evsiz barksız sokağa atmalarını, koca kentte yapayalnız, kimsesiz, işsiz güçsüz aç dolaşmayı, bir akrabamın, bir tanıdığımın olmamasını, karnım aç, ezilmiş, hırpalanmış, böylesi daha iyi ama sağlıklı olmayı ne çok isterdim. İşte o zaman gösterirdim ben. Ne mi gösterirdim? Ah, siz bu açıklamamla kendimi ne kadar küçük düşürdüğümün farkında olmadığımı sanıyorsunuzdur. Evet, benim henüz 18'imde bile olmadığımı, bu son 6 ayda yaşadıklarımın aksakallı biri olana dek yaşamaya bedel olduğunu unutup hayatı henüz tanımamış değersiz biri olduğumu düşünecekler olacaktır. Ama olsun varsın, gülsünler bana, bütün bunların masal olduğunu söylesinler. Gerçekten de masallar anlattım kendime. Gecelerimi hep bu masallarla doldurdum. Şimdi hepsini hatırlıyorum. İyi ama şimdi masal anlatma zamanım çoktan geçmişken tekrar anlatmalı mıyım onları burada? Hem de kime? Yunan gramerine çalışmamın bile manasız olduğunu çok iyi bildiğim o zamanlar masallarla avutmuştum kendimi işte. Kendi kendime cümle yapısına gelemeden öleceğim demiş,

ve daha birinci sayfasını okumadan masanın altına atmıştım kitabı. Kitap hala orada yerlerde sürünüyor. Matryona'ya onu oradan almasını yasaklamıştım. Varsın açıklamam kimin eline geçerse, kim onun sonuna kadar okuyabilecek sabrı gösterirse, benim deli veya bir lise öğrencisi olduğumu, daha doğrusu kendisinden başka insanların yaşama hiç değer vermediğini, onu çok ucuza harcadığını, aşırı tembelce, aşırı vicdansızca ondan yararlandığını, dolayısıyla hiçbirinin onu hak etmediğini düşünen bir ölüm mahkumu olduğumu sansın. Ne çıkar ki? Yalnız açıkça söylüyorum, böyle sanan okuyucum yanılacaktır. Bu düşüncemin ölüme mahkum olmamla hiçbir ilgisi yoktur. Sorun onlara, her birine tek tek sorun bakalım, mutluluktan ne anlıyorlarmış? Ah inanın, Kolomb Amerika'yı keşfettiği anda değil, onu keşfederken mutluydu. İnanın, mutluluğu belki de yeni dünyayı keşfetmeden 3 gün önce doruğa çıkmıştı. Umutsuzluğa kapılan adamların gemiyi Avrupa'ya döndürmek üzereyken kararlarından vazgeçirdiği anda. Önemli olan yeni dünya değildi. Yerin dibine bassındı yeni dünya. Neredeyse yeni dünyayı görmeden, neyi keşfettiğini anlamadan ölmüştü Kolomb. Önemli olan yaşamdır. Yalnızca yaşam. Onun keşif süreci, sürekli ve bitmek tükenmek bilmeden yaşamı keşfetme çabası, yoksa keşfetmiş olmak değil. Ama ne diye söylüyorum ki bunları? Şu anda anlattıklarımın boş şeyler olduğundan beni güneşin doğuşu üzerine kompozisyon yazan bir küçük sınıf öğrencisi sanacaklarından veya bir şeyler anlatmaya çalıştığımı ama beceremediğimi söyleyeceklerinden kuşkum yok. Ancak şunu da ekleyeyim. Bir insanın kafasında doğan dahice veya yeni her düşüncede, hatta ciddi her düşüncede onu anlatmak için ciltlerce kitap yazsa, 35 yıl sözlü olarak anlatmaya çalışsa, yine de kafasından bir türlü dışarı çıkmayan, ömür boyu içinde kalacak, başkalarına anlatamayacağı bir şeyler her zaman vardır. Böylece belki de en önemli düşüncelerini, düşüncelerinin o bölümlerini hiç kimseye tam olarak anlatamadan ölür. Ben de bu 6 ay içinde bana acı veren her şeyi yazıya yeterince dökememiş olsam da, hiç değilse şimdiki son inancıma varmamın bana nelere mal olduğu belki de anlaşılmıştır. Benim için malum bir takım amaçlarla açıklamamda bu görüşüme de yer vermeyi uygun buldum. Her neyse, devam ediyorum.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Çerkezköy, Kapıkule, yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Katliamcı İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma bir kez daha tepki gösterdi. ABD, İsrail'i soykırımcı ilan eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir yaptırım kararı daha aldı. Yaptırım kararının ardından ABD'ye tepkiler de ard arda geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu.
2: Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına dair yanıltıcı bilgi paylaşanlar hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan ve hakim karşısına çıkan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. Mahkeme ağır el ve saymaz hakkında adli kontrol kararı verdi. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde eski SPK Başkanı İbrahim Emre Gönül'ün de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Başsavcılık Gönül hakkında soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlker Kaya da yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Yeni partili Ümit Özdağ'ın fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Güler, lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin çağrısında bulundu.
3: Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Sayın Ümit Özdağ'ı, o yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yeni partili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili iddialarına tepki gösterdi. İddianın yalan olduğunun ortaya çıktığını belirten İleri, eğer bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız kimse kusura bakmasın yalancısınız dedi. Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Millet yalan üretenlerin faturasını sandıkta keser dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Bursa'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Ala, yanlış yapanlar cezalandırılır, soruşturulur, incelenir, biz ne yapacağımızı biliyoruz dedi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını da açıkladı.
3: 9 maddeden oluşan tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Geçici, istisnai bir düzenlemedir. Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz.
1: Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatta ihracat ve istihdam daha da artacak dedi.
2: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve

0: turizm inşallah daha da hareketlenecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu.
0: Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Katil İsrail yine Gazze şeridini kana buladı. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen biri çocuk, 3 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Batı Şeria'da da işgalci unsurların baskınında Harem İbrahim Camii Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlardan biri olduğunu söyledi. İç kalemizi tahkim edip yolumuza devam edeceğiz dedi. Numan Kurtulmuş Konya'da konuştu.
2: Yapılan iş sıradan bir iş değildir. Siyasi bir iş de değildir. 86 milyonun ortak meselesi, ortak hedefi ve Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlarından birisidir. Biz aslında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle dağıtılan parçalarımızı bir asır sonra toplamaya başlıyoruz. Türkiye'nin bu çerçevede iç kaleyi tahkim etme inancı da sürecin en önemli motivasyonlarından birisini teşkil etmiştir. Ve dünyada büyük bir küresel aktör olmaya namzet olan Türkiye'nin içeride oyalanıp kaybedeceği ve iç çekişmeleri harcayacağı ne vakti vardır ne de imkanı vardır. Dolayısıyla iç kalemizi tahkim edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri, ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları değerlendirildi. Terör örgütü YPG-SDG'nin feshi sonrasında devam eden entegrasyon sürecindeki durum da görüşmenin gündemindeydi. DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ilişkin eşgüdümün sürdürülmesi konuları üzerinde duruldu. Ayrıca ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasının yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında sanık Ali Nuhoğlu savunmasını yaptı. Nuhoğlu İSKİ'den gelen hak ediş parasıyla İmamoğlu inşaata villa aldığını iddia etti. Duruşmada savcı Nuhoğlu'na villaları İSKİ'den alacağına karşılık İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncan Yılmaz aldığına dair beyanını sordu. Nuhoğlu doğrudur yanıtını verdi. Savcı toplam değerleri 480 milyon lira olan villaların neden İmamoğlu İnşaat'a 48 milyon liraya satıldığını sordu. Sanık Nuhoğlu, tabii işlerinizi çözüp yaşamınızı idame ettirmek için mecburen bazı ilişkilerinizi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun aslında özeti bu yanıtını verdi. Savcı ardından örgüt yöneticisi Fatih Keleş'e gönderilen 4.8 milyon dolar parayı da sanığa sordu. Sanık Nuhoğlu, ödemeleri devam eden işlerinde sorun yaşamamak ve alışverişlerinde

0: alacaklarını zamanında alabilmek amacıyla paranın verildiğini söyledi. Savcı bütün bu işlemler sırasında Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin olup olmadığını sorması üzerine başkanın bilgisi olur tabii, bilgisi olmadan olmaz ki yanıtını verdi. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda kaçak katlar için yıkım kararı alındığı ancak yıkımın gerçekleşmediğine yer verildi. Bina sahibi, şantiye şefi ve mimar kusurlu bulundu. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Beş kişinin hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmasının sürdüğü binanın molozları arasında deniz kabukları ve düz demirler dikkat çekti. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Ekipler Eylül ayında da birbirinden başarılı operasyonlara imza attı. Operasyonların ilk adresi Artvin'de bulunan Sarp Gümrük Kapısı'ydı. İki ayrı operasyonda tır cinsi araçlarda detaylı inceleme yapıldı. Toplam 600 bin adete yakın uyuşturucu maddenin yurda sokulması engellendi. Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda ise Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmakta olan bir minibüste detaylı inceleme yapıldı. Araçtaki 65 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu. Ekipler Kapıkule gümrük sahasında da iş başındaydı. İki ayrı operasyonda şüpheli tırlarda inceleme yapıldı. Operasyonlarda toplam 272 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ise bir fabrikanın kaçak tütün mamulleri üretimi yaptığını tespit etti. Söz konusu işletmeye operasyon için düğmeye basıldı. İşletmede 125 milyon lira değerindeki çok sayıda makine ve malzemeye el konuldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her türlü kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığının tespit edildiği operasyonda 333 milyon liraya el konuldu. ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yeni yaptırım kararı aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi karara tepki gösterdi. ABD'nin kurumun faaliyetlerini tamamen felç etmeyi amaçlayan baskılarına boyun eğilmeyeceği kaydedildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, yaptırımların adaletin işleyişini engelleme girişimi olduğunu belirtti. Üye devletleri mahkemenin faaliyetlerine devam edebilmesini sağlamaya çağırdı. Yaptırım kararının ardından ABD'ye tepkiler de ardarda geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin kararını kınadı. Bu karar mahkemenin kilit bir rol oynadığı uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır, dedi. 8 ülke yaptırım kararına güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurguladı. Kanada, İngiltere, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Hollanda Dışişleri Bakanları ABD'nin yaptırım kararına karşı ortak açıklama yaptı. Hollanda Başbakanı Rob Jette de mahkemenin çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli önlemleri almaya hazır olduklarını bildirdi. Moskova-Kiev hattında saldırılar sürüyor. Ukrayna İHA'larının hedefi Rus teknoloji şirketi Yandex oldu. Şirketin veri merkezleri vuruldu. Rus enerji tesisleri hedef alındı. Rusya'da Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde apartmana saldırdı. Bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Rus ordusu bir minibüsü de vurdu. 3 kişi yaralandı. Son dönemde artan Rus saldırılarının ardından Kiev yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağırdı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Çerkezköy-Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Katliamcı İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma bir kez daha tepki gösterdi. ABD, İsrail'i soykırımcı ilan eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir yaptırım kararı daha aldı. Yaptırım kararının ardından ABD'ye tepkiler de ard arda geldi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda ayrıca Amili Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Trendyol 1. Lig'de 9. hafta bugün oynanan 4 maçla başladı. Sonuçlar şöyle: Ekenler Beton Sivas Spor 4, Orhan Yapı Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0, Bandırma Spor 2, Ümraniye Spor 1, SMS Grup Sarıyer 1. Ümit Milli Futbol Takımımız 2027 UEFA 25 yaş altı Avrupa Şampiyonası playoff turunda Çekya ile eşleşti. Playoff eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff birinci turunda konuk ettiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın rövanş maçı 13 Ekim'de Slovenya'da oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 11, İstanbul ve Kahramanmaraş 16, Bursa ve Trabzon 15, Edirne 12, Antalya 19, Gaziantep 14, Bolu 10, Sivas 7, Ağrı 4, Erzurum 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ile 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 977 sayılı bildiri. Karadeniz 41 derece 28 saniye kuzey, 38 derece 49 dakika 15 saniye doğu mevkiindeki Tirebolu Kaleburnu feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 978 sayılı bildiri. Karadeniz atış denemeleri 9 Ekim 2026 saat 01'den 11 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 1 dakika 30 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 46 saniye doğu. 41 derece 46 dakika 41 saniye kuzey, 35 derece 31 dakika 58 saniye doğu. 41 derece 49 dakika 29 saniye kuzey, 36 derece 5 dakika 8 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 16 saniye kuzey, 36 derece 53 dakika 5 saniye doğu. 42 derece 44 dakika 40 saniye kuzey, 35 derece 11 dakika 50 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 14 saniye kuzey, 34 derece 40 dakika 18 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Şu anda saatimiz 23.25'e doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikte olacağız. Bugün programı Ömer Polat hazırladı, teknik yapımcımız Semih Ballı, mikrofonda ben Sevda Türker'i programımızın başında sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Bu gece programımızın ilk bölümünde Türkiye'de belgesel sinemanın tarihini konuşacağız. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve yönetmen Profesör Doktor Kurtuluş Özgen olacak. Programımızın ikinci bölümünde konuğumuz akademisyen ve yönetmen Doktor Fatih Diren. Kendisini Başpınar Köyü'nden çıkan 13 baletin hikayesini anlatan Baletler Köyü belgeselinden hatırlayacaksınız sevgili dinleyenler. Sayın Diren yine ses getirecek ilginç bir belgeselin çekimlerini tamamladı. Bu gece kendisiyle hem bu belgeseli hem de belgesel yönetmenliğini konuşacağız. Programımızın üçüncü bölümünde konumuz kukla tiyatrosu. Sevgili dinleyenler, konuklarımızsa kukla sanatçıları Marina ve Haluk Yüce. Kendileri aynı zamanda tiyatro temponun da kurucuları. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk sinemasının önemli isimlerinden Halit Refik var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve yönetmen Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Özgen. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle Türkiye'de belgesel sinemanın tarihini konuşacağız ama belki bu tarihe girmeden önce belgesel sinemanın kendisinden konuşmakta fayda var. Neden belgesel sinema çekmeye ihtiyaç duydu insanoğlu? Neden böyle bir sinema türü hayatımızda var? İsterseniz bunu konuşarak başlayalım.
1: Hay. Şöyle anlatmaya çalışayım ben. İnsanlar, kitleler, böyle bir kralın ya da bir şeyin tebaası halindeyken sanayi devrimi gerçekleşiyor. Ve bu büyük bir insanlık tarihinde paradigma kırılmasına yol açıyor. Kentlere yığılıyor kitleler. Bununla beraber bir ulusa doğru giden bir hareketlenme oluyor. Ve bu yapılanma içerisinde toplum dediğimiz yapı kemikleşmeye başlıyor. Toplumu oluşturan insanların o toplumu daha müreffeh bir yere getirebilmeleri için, o toplumun daha iyi bir koşulda yaşayabilmesi için pek çok düşünür, belli fikirler ve idealar ortaya atıyorlar. Tam bu noktada şöyle bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Belgesel sinemacıların tarih boyunca peşinde koştuğu ana unsur, omurga bu. Nasıl bir toplum, ideal iyi bir toplum olabilir? Çok özetliyorum, çok detaya gireceğim. Bilinç inşası bireyde ve toplumda merkeze oturuyor. Bu noktada da analiz yapabilen, eleştirel düşünebilen, kendi yorumunu belli başlı etkilerden bağımsız yapabilen bireylerden oluşan şeffaf demokratik toplum yapısı çok ideal bir yere doğru konumlandırılıyor. Bunun örnekleri de var. Bu doğrultuda da toplum eğitilecek ama çok büyük kitlelerden bahsediyoruz.
0: Bunun aracı ne, değil mi?
1: Evet. Önce kurmaca sinemadan John Grierson umuyor bunu. Hızla onun olmayacağını, o kurmaca sinemanın temsil ettiği şeyin egemenle, sermayeyle çok yapışık bir ilişki halinde olduğunu ve kitlenin hakkını hiçbir zaman korumayacağını o bağlamda keşfettikten sonra Flaherty'nin ikinci filmi Moana'yı seyrediyor ve belgesel bir değer görüyor orada. Oradan macera başlıyor. Belgesel sinema bu anlamda kitleleri bilinç doğrultusunda hem birey hem toplumu eğitebilecek en imkanlı, en olası, en güçlü araç olarak görülüyor tarih boyunca. Örnekleri de çok. Bu yüzden de belgesel sinema çekilmeye başlanıyor ve toplumcu bir sanat dalı olduğu için, hep toplumdan yana olduğu için ve genelde sistemin ve egemenin de muhalifi olduğu için de çok tercih edilen ama tırnak içinde getirisi de olmayan bir sanat dolayı kimse kadar geliyor.
0: Peki efendim, o zaman belki şunu da yapmalıyız sizinle. Özellikle ülkemizde de belgesel sinema tarihini konuştuktan sonra sizin bu anlattığınız başlangıçtan bugüne bir değerlendirme ya da bugünden geriye dönük bir değerlendirme ile bugün hangi noktada? Evet. Yani başlangıçta neydi belgesel sinema, şu anda nereye evrildi, nerede duruyor? Bunu konuşalım
1: ama isterseniz. Belgesel sinemada hayat gibi, insan gibi dikotomik, yani ikircikli. Evet. Bir yandan çok olumlu şeyler bünyesinde barındırırken bir yandan da başka kulvarlarda ise izlenir olmak gibi, görülür olmak gibi problemler yaşıyor. Değerlendirme.
0: O artık sonra günümüzün sorunları. Evet. Evet. Ve bir de tabii yönetmenin bakış açısı ve bunun hani öznel bir bakış açısının...
1: Evet, o da belli bir süredir kabul ediliyor.
0: Bir sorun var mı,
1: uzun
0: yok
1: yıllar
0: mu, bunu da tartışmak.
1: Belgesel gerekti. Sinemaya bir nesnellik atfedilmişti.
0: Evet.
1: Ama öyle bir şey söz konusu değil.
0: Evet, yani, peki. O zaman bu iki konuyu tartışmak üzere bir kenara bırakalım ve hemen Türkiye'de belgesel sinemanın tarihine gelelim. Dünya ile az önce anlattığınız bu çerçevede paralellikler var mı? Başlangıcı nereye tarihliyoruz? Ve dönemsel olarak nasıl bir evrim geçirmiş, lütfen bize anlatın.
1: Şöyle, öncelikle sinematograf, yani sinema aygıtı bu topraklara bir sene sonra hemen geliyor. İlk gösterimi Sultan II. Abdülhamit'e Yıldız Sarayı'nda yapıyorlar, Lumière'lerin teknisyenleri.
0: Yani aslında çok büyük bir gecikme.
1: Bir sene sonra geliyor, evet, hemen geliyor. Hatta ilk bu coğrafyadaki çekimler gene aynı yıl Lumière kardeşlerin gönderdiği kameramanlar aracılığı yapıyor. Hatta ilk kaydırma hareketi

0: Aleksandro Piruma tarafından bir teknenin üzerinden boğazı böyle çekerek, Sultanahmet'i çekerek, oradaki tekneleri çekerek yapılmış. Ve gene ağırlıklı olarak İstanbul'un günlük görüntülerini, işte Osmanlı piyadelerinin yürüyüşünü, şunu belgeliyorlar. Bu gelen Jasmine ve Henry diye bir grup, iki kişi geliyor Lumière'lerden. Félix Menchoux geliyor, Francis Dubié geliyor, Charles Massillon geliyor ve Pigo geliyor. Bunların hepsinin temel amacı buradaki doğu olarak gördükleri, oryant olarak gördükleri dünyayı kaydetmek ve Fransa'da orada burada
1: gösterebilmek.
0: Çok da
1: ilginç değil mi o dönem için
0: tabii,
1: onlar açısından?
0: Zaten ilk filmler belge filmler dünyada. Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Daha sonra kurmaca ve belgesel gelişiyor zaman içinde. Şimdi bizde şöyle bir tarih yazımımızda, belgesel tarih yazımımızda bir ön kabul vardı. Bu belli bir süredir değişti, dönüştü paradigma. Uzun yıllar, tabii bunun da kaynağı biraz hem sinemacı hem sinema yazarı olan bir büyüğümüz var, rahmetli Nurullah Tiglen'in anılarından. Onun sinema tarihi üzerine yazdığı Yıldız Dergisi'nde yayınlanan bir yazı var. Orada bu coğrafyada çekilen ilk belge filmin 1914 yılında, işte Ruslar İstanbul'un yani şeye kadar gelmişlerdi, Yeşilköy'e kadar, orada bir anıt yaptırmışlardı, Rus
1: Ayastefanos.
0: abidesi. Evet, onun yıkılışının Fuat Uzkınay tarafından belgelenmesini ilk belge film olarak ve Türk sinema tarihinin ve belgesel sinema tarihinin başlangıcı olarak aldı. Hatta Necat Özon bunu bütün çeşitli şeylerde yayınladı, ama onun şöyle bir problemi var. Bir kere filme ulaşamıyoruz. Daha sonra filmin bobinine ulaşıldı, işte şeydeki, oradaki fotofilm dairesinde içi açıldığında kimilerine göre boş çıktı, kimilerine göre başka bir film çıktı içinden. Bir dönem şeyden bile şüphe edildi, böyle bir film var mı yok mu? Yeni yakınlarda şey bulundu, o döneme ait 1914 yılında yayınlanmış iki tane gazetede ilan. Bu hadisenin filmini gösteriyorlar sinemalarda. Ona davet, dolayısıyla artık o filmin çekildiğini biliyoruz. Ama o dönem Osmanlı dönemi, dolayısıyla Osmanlı'ya ait bütün unsurlar, toplumsal unsurlar Osmanlı'nın bir parçası. Dolayısıyla Osmanlı bütününe baktığımızda, Balkanlar'da, bugün Kuzey Makedonya diye anılan coğrafyada iki tane fotoğrafçı kardeş var. Yanaki ve Milton Manaki kardeşler. Bunlar gösterileri seriyorlar, Lumière kardeşlerin. Çok etkileniyorlar. Bir tane sinematograf, yani film kayıt makinesi alıp memleketlerine geliyorlar. İlk yaptıkları şey köylerine gelmek, Advela köyüne. Despina, babaanneleri, onu belgeliyorlar 1905 yılında. Sonra çok çeşitli belgelemeler yapıyorlar. Hatta dönemin Sultan Reşat'ın, yani Manastır ve Selanik ziyaretinde belgeliyorlar. Ondan daha önce 1908 yılında Jön Türk hareketlerini belgeliyorlar.
1: Bu belgelere şu anda ulaşılabiliyor mu?
0: Evet, şöyle
1: hocam?
0: Ulaşılabiliyor. Bizim işte coğrafyadan farklı olarak Kuzey Makedonya bunları korumuş. Şu an onlara ait orada bir
1: günümüze ulaştı.
0: Film arşivi var, Manaki kardeş adına. Ve hatta şöyle de bir şey oldu. Burada benim de üyesi olduğum Belgesel Sinemacılar Birliği'nin bir oradaki Manaki Kardeşler Film Enstitüsü ile ortak bir çalışması olmuştu. Biz o belgeleri bir DVD'ye Türkiye'de şey yaptık, bir de Türkçe'ye çevirdik. Manakilerle ilgili bir tez kitap olarak. Aslında orada da belli kütüphanelerden ya da Belgesel Sinemacılar Birliği'nin merkezinden ulaşılabilir. O yayınların, hani Sultan Reşat'ın ziyaretinden tutun çeşitli etnografik görüntüler, şunlar bunlar, babaanne Despina'nın işte yün eğirmesi, köy falan, hepsi var belgeli
1: Dolayısıyla
0: olarak.
1: başlangıç tarihini 1914'ten çok daha önce 1908, 1900
0: yani şöyle bir durum var. Ben kendi tarih şeyimi soracağım. Kimileri işte Sultan Reşat'ın manastır ziyaretini alalım 1911 diyorlar, ama bana göre Osmanlı tebaası olduğuna göre, Manaki kardeşler o dönemlerde, 1905'ten başlatmak daha doğru olacaktı,
1: doğru
0: ama
1: olacak.
0: Bir şekilde artık yine belgesel tarih yazımı da şeye kaydı. Hani Manaki kardeşlerle başlatılıyor artık.
1: Peki efendim, bu ilk dönemlerde belgeleme söz konusu dedik. Ondan sonra örneğin Cumhuriyet ilk yıllarına geçelim mi? O arada daha aktaracağınız bilgi var mı onu bilemiyorum ama daha çok hangi amaçlarla kullanılıyor? Daha

0: askeri bir dönemden bahsedebiliyoruz, evet, zannediyorum. Daha çok propagandayı önceleyen bir fonksiyonu var değil mi efendim?
1: Evet, ondan da müsaadenizle bahsedeyim.
0: Tabii,
1: şimdi
0: evet,
1: Birinci Dünya Savaşı yılları.
0: Evet.
1: Almanya müttefik ülke biliyorsunuz. Enver Paşa Almanya'yı ziyaret ettiğinde ordu bünyesinde bir fotofilm dairesi kurulduğunu ve halka savaşla ilgili bir takım bilgilerin ya da halkın görmesini, duymasını istedikleri bir takım işte gerek güç verecek, gerek moral verecek haberciklerin burada düzenlendiğini, çekildiğini ve halka sinemalar aracılığıyla gösterildiğini ya da işte çeşitli açık hava gösterimlerinde ya da belli yerlere gösterildiğine göre bundan etkileniyor. Bunu Türkiye'de de, yani Osmanlı topraklarında da kurmak istiyor. Döner dönmez Türkiye'de 1915 yılında Merkez Ordu sinema dairesini kurduruyor. Bunu kurdururken de aslında Fuat Uskunay burada yardımcı olarak göreve başlıyor. Dolayısıyla Fuat Bey'in yaptığı önce çeşitli belge filmler var burada. Daha sonra da bir yandan da savaş devam ediyor. Bir Rüya Savaşı bitiyor. Arkasından Kurtuluş Savaşı şeyine giriyoruz. Bu kurumlar bir şekilde devamladığını sürdürüyor. İsim değiştiriyor. Belge filmlere doğru geçiliyor. İzmir Zaferi diye bir çalışma var. İlk şeydir. Belgesel değeri taşıyan bir çalışmada 1922 yılında yapılan. Ama bir dönem bu, mesela Almanya'da böyle başlayan hareket sivilleşirken, daha sivil bir sinemaya doğru giderken, bizde bir dönem ordunun tekelinde ve daha çok propaganda filmleri olarak devam ediyor. Ama ufak ufak müteşebbislerin kurduğu film şirketleri de kurulmaya başlıyor. Bunlar da ama gene daha çok işte Kurtuluş Savaşı üzerine, kazanılan zaferler üzerine çalışmalar yapıyorlar. Yani aslında devletin yönetim kademesindeki dil, ses, ton neyse hani şeye kadar bunlar devam ediyor bir yandan.
0: Tabii Cumhuriyet'in ilanından sonra da herhalde devrimlerle ilgili boyutu ve bunun halka anlatılması meselesi de var değil mi efendim?
1: Tabii bu da önemli bir görev aslında baktığımızda. Ama bir yandan mesela İpek Film, erken kurulan sivil filmlerden biri. İpekçi ailesinin kurduğu bir film. Bir yandan belge değerinde kurmaca filmler yaparken öğreniyoruz ki bir yandan da aslında iki tane çok kıymetli belgesel film üretmişler. Üstelik bu belgesel filmlerin yazan, yöneten de Nazım Hikmet. Kent Senfonileri diye dönemin kısa bir dönem öncesinde önemli bir akımı var Avrupa'da. Bir kenti sabahtan akşama kadar bir organizma olarak senfonik bir bestenin akışında, omurgasında belgelemek, hayatı, işte insanlarını, akışını, şusunu, busunu. Çok da başarılı, önemli bir akımdır. Dünya belgesel tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Filme yangın oluyor ve bütün arşiv yanıyor İpek filmin. Ulaşamıyoruz ama Nazım Hikmet'in 1934 yılında yaptığı 30'ar dakika olarak İstanbul Senfonisi ve Bursa Senfonisi isimli iki kent senfonisi belgeseli olduğuna işte kaynaklardan ulaşıyoruz. Bu anlamda baktığımızda da ilk sivil belgesel sinemacı Nazım Hikmet'tir diyebiliriz. Fuat Bey'in yaptıklarını bir kenara koyacak olursak. Evet. Yani böyle enteresan bir gelişme var. Sonra işte 50'ler bir dönem bir sessizlik oluyor. Çok az üretimler oluyor. Türkiye NATO çerçevesinde Kore'ye asker gönderdiğinde bu da önemli bir sosyolojik karşılığı olan bir şey. Bir dönemde böyle Kore ile ilgili belgeseller görüyoruz. Ha, bu arada şey atladım. Arada Cumhuriyet'in ilk 10 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile bir yakınlığı var.
0: Evet.
1: Bu yakınlık sadece hani işte Sovyet mühendislerin ve işçilerin Türkiye'de gelip çeşitli fabrikalar kurmasıyla kalmıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılı vesilesiyle Yutkeviç'e Sovyet yönetmen bir sipariş veriyorlar buradan. Türkiye'nin Kalbi Ankara isimli belgesel. Aynı zamanda gelen heyeti de çekiyor onlar Sovyetler Birliği'nden. Bu da enteresan bir işbirliğidir. Türkiye'nin Kalbi Ankara belgeseli şu an açık kaynakta da isteyenlerin seyredebileceği bir belgesel. Böyle bir Sovyet montaj yani geleneğiyle Türkiye'nin

0: Ya da nasıl bir belgesel yapılıyor, o iyi bir örnek.
1: Dinleyenlerimize o zaman tavsiye edelim, muhakkak izlesinler. Şimdi az önce ifade ettiğiniz 1950'lere geldik. 1950'lerde herhalde bir sivil dönemden bahsedebiliyoruz artık, değil mi efendim?
0: Evet.
1: Belgesel sinemada.
0: Yani hem sivilleşme dönemi var, burada bir yandan da ilk defa akademiye kurumsal olarak giriyor belgesel sinema baktığımızda. İstanbul Üniversitesi Film Merkezi gayri resmi olarak 1954 yılında, resmi olarak 1956 yılında kuruyor. Sabahattin Eyüboğlu'yla bir sanat tarihçi, Masar Şevket İpşiroğlu. İkisi çok önemli bilim adamları, bilim insanları. Farklı ekollerden geliyorlar. Eyüboğlu daha Fransız ekolünden gelirken, Masar Şevket İpşiroğlu Alman ekolünden geliyor. Oralarda eğitim görmüşler. Dolayısıyla bunların ortaklaşa kurduğu yapıda bir de önemli bir kameraman, fotoğrafçı büyüğümüz var. Aziz Albek. Ve temel dertleri de tabii 40'larda özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki savaştan kaçan pek çok bilim insanı Türkiye'ye sığınıyor.
1: Evet.
0: Ve burada Türkiye'de, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde kendi soykök arayışında da önemli unsur olabilecek pek çok arkeolojik kürsüsü kuruluyor. Başka İstanbul Üniversitesi'nin olmak üzere. Ve çok değerli kazılar yapılıyor. Bu iki bilim insanı, Sabahattin Eyüboğlu ve Masar Şevket İpşiroğlu, bu kazılarla açığa çıkan müthiş bir tarihsel envanter var.
1: Yani bir kültürel mirası belgelemek ve aktarmak.
0: Hem meselesi. Şöyle hem modern Türkiye Cumhuriyeti ile bir bağ kurmak istiyorlar. Çünkü baktığınızda modern Avrupa, ulus devletler açığa çıktıktan sonra, hatta aslında Rönesans yeniden uyanış demek, onunla beraber kendi tarihsel arka kök ilişkisini Antik Yunan ve Roma ile kurdu. Benzer bir ilişkiyi Anadolu'da da kurma niyeti ve çabası var. Dolayısıyla bu müthiş zengin tarihi ve kültürel birikimi filme almaya başlıyorlar ve günümüz yaşantısıyla bir yandan da ilişkilendiriyorlar. Ve meşhur ünlü Hitit Güneşi ismi çalışmayı, belgeseli yapıyorlar. Bu belgesel çalışma oldukça ses getiriyor. Berlin'de Gümüş Ayı ödülünü alıyor ki ilk böyle büyük ödüllerimizden biridir uluslararası alanda. Sonra çok çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Bazı filmlerini kısaca ben saymaya çalışayım sizlere. 56'daki Hitit Güneşi'nden sonra Siyah Kalem diye bir belgeselleri var. Bu tesadüfen şeyde bulunuyor. Osmanlı Saray Kütüphanesi'nde bir yerde Mehmet Siyah Kalem diye. Aslında Orta Asya'dan gelen. Böyle şeyde çok belli olmayan ama akışın çok dışında şamarik özellikleri olan çizimler yapan bir kişi var. Hatta sonra Mehmet Siyah Kalem diye ona isim veriliyor. Bu kişi üzerine ve çizimler üzerine bir belgesel üretiyorlar. Bayağı etki yaratıyor. Hatta bugün bazı çağdaş sanatçılarımız hala Mehmet Siyah Kalem etkisi üzerinden kendi işlerini üretiyorlar. Yani benim de akademisyen sanatçı dostum Ramazan Can da bunlardan biri. Onu da böyle anıldım burada.
1: Anladım.
0: Evet, Surname var gene. Karanlıkta Renkler. Anadolu'da Roma Mozaikleri. Anadolu Yollarında. Bunlar 59'da ürettikleri. Daha sonra Akdamar, Nemrut Tanrıları. Eski Antalya'nın Suları. Ana Tanrıça. Karagöz'ün Dünyası ve Kapalı Çarşı gibi çalışmalara imza atıyorlar. Tabii Türkiye'de kurumsal devamlılık kendi toplumsal yapımız ve işleyişimizden dolayı biraz sıkıntılı oluyor. 1962'de ihtilal sonrası hem Eyüboğlu ve İpşiroğlu görevlerinden uzaklaştırıyorlar üniversitede, hem de şey kapanıyor. İstanbul Üniversitesi Film Merkezi kapanıyor ama aktif olduğu dönemde çok kıymetli işler üretiyor. Ve aslında hani Hakan abinin, Hakan Aytekin'in kültürel hümanizme dediği dönemi de bir şekilde başlatmış oluyorlar. Yani resmi propaganda dilinin dışında
1: belgesel sinemacılıkta bir dönüşüm de gerçekleşmiş oluyor, değil mi?
0: Evet, burada tabii bu kültürel hümanizm hareketini besleyen o Halikarnas Balıkçısı'nı almadan edemeyeceğiz. O sürgüne gittiğinde Bodrum'a çok çeşitli arkadaşlarını çevrede gördüğü kültürel tarihi değerlerle ilgili yazılar yazıyor ve bir süre sonra böyle bir Mavi Anadolu gezileri başlıyor. Bu geziler turistik geziler değiller. Yani
1: şimdi anladım.

0: Yaşadığımız anlamda mavi yolculuktan bahsetmiyoruz.
1: Yok. Hatta çok konforsuz geziler, böyle bir takım çok konforlu olmayan teknelerde evet. Uzunca bir işte atıyorum 2 hafta belki daha fazla böyle kıyıdan çok da böyle ne diyelim, topluma henüz düzene kazandırılmamış tarihi arkeolojik alanları geziyorlar. Bunları araştırıyorlar. Hatta Azza Erhat'ın bu gezilere katılan Mavi Anadolu'ya bir de kitabı vardı. Evet. Buradan da yararlanabilir ilgilenenler. Buradaki Mavi Anadoluculuk diye bir yaklaşım gelişiyor. Aslında bu kültürel hümanizma dediğimiz yapı, onu daha da işte genişletilmiş bir hali. Mesele de şu, bu topraklardaki bütün tarihi ve kültürel değerler ve bütün halklar aslında bir hümanizma çerçevesinde birbiriyle ilişkililer. Dolayısıyla biz de kendimize bir soy kök ilişkisi baktığımızda sadece Orta Asya'dan gelenleri bakmıyoruz. Bu coğrafyaya da bakıyoruz ve bunlara da sahip çıkıyoruz ki çok güzel bir şeydir. Hatta biliyorsunuz şeydir, hani Troya daha yeni gene filmi oldu. Yani o da bizimdir.
0: Peki öyle. Efendim, hem sizi dinliyorum hem bu arada süremize bakıyorum. Az zamanımız kaldı efendim, sohbet güzel ama yaklaşık 3 dakikalık bir zamanımız kaldı. Olmazsa bitiremeyeceğiz gibi görünüyor. Bir ikinci programda elbette yaparız.
1: Devam ederiz.
0: Ama sonra, bu evet. Arada şöyle kısaca bir giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. 1970'li yıllar, TRT'nin hayatımıza girdiği yıllar ve tabii ki Süha Arın dönemi ve onun yarattığı ekolden bahsetmek gerekiyor herhalde. Sizin de Süha Arın üzerine bir belgesel çalışmanız olduğunu
1: evet.
0: dinleyenlerimize evet. Hatırlatmak isteriz. Ne aşamada belki paylaşmak istersiniz?
1: Çekimlerin büyük çoğunluğunu bitirdik. Çok az çekimlerimiz kaldı. Evet. Ama bir yandan masa başı çalışmalarımızı yapıyoruz. Suha Hoca'dan aslında gene bir alıntıyla söyleyeyim. Bir film, belgesel film için söylediği söz şudur. Film masa başında biter der. Kastettiği de şudur. Önce daha çekime bile çıkmadan bütün unsurlarıyla o filmi çalışırsınız. Biz kavramsal çerçeve metni diyoruz. Filme, belgesele öyle bir şey yazarsınız, sahaya gidersiniz, çekersiniz. O yapı sürekli evrilir. Montaj bittiğinde ancak bir belgesel filmin senaryosu bitmiş olur. Biz o devinim içerisindeyiz. İşte çok pardon. Arşivi derin taradık. Suacı üzerine yapılmış filmler, tezler, şunlar bunlar, yazılar var. Ben de yazdım biraz Suacı üzerine. Onları derledik. Bir yapımız vardı.
0: Evet.
1: Onu şimdi işte ana bir nehrimiz var ama yan işte damarlara bakıyoruz. Aşamasındayız şu noktada.
0: Kolay gelsin. Bir iki cümle etmek ister misiniz? 1970'ler dedik.
1: Televizyonun hem Suacı'ya hem Türk toplumuna kattığı çok önemli bir değişime var. Suacı belki de Türkiye tarihinde en çok izlenen belgesel sinemacı. Çünkü yaptığı pek çok belgesel TRT'de tek kanal o zaman prime time'da, yani haberlerden sonra yayınlanıyordu. O yüzden de tabii ki Kula'da 3 gün ya da Safranbolu'da zamanın etkisi çok büyük oldu. Onlara da daha detaylı değiniriz. Yani televizyon döneminin TRT'nin aslında bir yandan da Suacı ile böyle bir paralel tarihselliği ilişkisi var. Daha sonraki programda da ona değiniriz.
0: Peki efendim, bugün için, bu gece için noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve yönetmen Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Özgen bizimle birlikteydi. Türkiye'de belgesel sinemanın tarihini 1970'lere kadar getirebildik. Bu programımızda devamını da sizden dinlemek üzere teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Doktor Fatih Diren, akademisyen, araştırmacı ve yönetmen. Sinema ve televizyon alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra özellikle belgesel sinema alanında ürettiği filmlerle de dikkat çekiyor. Son dönemde bunun en güzel örneklerinden biri Başpınar Köyü'nden çıkan 13 baletin hikayesini anlatan Baletler Köyü. Baletler Köyü 2025 ve 2026 boyunca çok sayıda festivalde gösterildi ve ödüller aldı. Şimdi ise Sayın Fatih Diren yeni bir hikayenin peşinde. Bu kez Türkiye'nin sınırlarını da aştı. Şu anda kendisi telefon hattımızda. Efendim, Doktor Fatih Diren, akademisyen, yönetmen, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diyorum Sevda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Az önce değerli hocamız Kurtuluş Özgen'le Türkiye'de belgesel sinemanın tarihini konuştuk. Devamında evet. Sizinle örnekler üzerinden konuşmaya devam ediyoruz belgesel sinemayı. Baletler Köyü yankı buldu. İzleyiciyle evet. Buluştu. Pek çok festivalde ödüller aldı. Şimdi yeni bir hikaye aktaracaksınız yine izleyenlere. Her ikisini de dinlemek istiyoruz sizden ama öncelikle ben siz nasıl başladınız belgesel sinemaya, bunu dinleyenlere aktaralım isterim sizin sözlerinizle.
1: Evet, teşekkür ederim. Ben söylediğiniz gibi aynı zamanda akademisyen NİDE Ömer Halis Deniz Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde sinema televizyon bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Akademiye başlamadan önce de yaklaşık bir 10-15 yıl sektörde çalıştım İstanbul'da. Ben öğrencilik yıllarımdan beri hep belgesel çekiyorum zaten. Belgeseli sevdiğim için belgesel alanında ilerlemeye karar verdim. Bahsettiğiniz gibi geçen sene aslında festivallerde yarışan Baletler Köyü filmi bizi çok mutlu etti.
0: Bu hikayeyi geçen, nasıl buldunuz efendim, nasıl anlatmaya karar verdiniz?
1: Baletler Köyü hikayesi zaten Çorum'dan çıkan bir hikaye. Ben de Çorumluyum, kendi memleketim.
0: Evet, yani yakından tanık olduğunuz bir hikaye aslında.
1: Evet, aslında ben yani çekene kadar duymamıştım. Osmancık ilçesinin bir köyünden böyle bir hikaye, ama yıllardır biliniyormuş aslında bu hikaye. Ankara'da özellikle bilinen bir hikayeymiş. Ben öğrendikten sonra tabii ki dedim çok ilginç bir hikaye. Gerçekten çok ilginç ve önemli bir hikaye. Bunu hemen belgesel yapmam gerekiyor dedim. Tabii ki baletlere ulaştım. Erdoğan Şanal'a ulaştım. İlk girenlerden birisi kendisi de. Mersin Opera Balede bile yapıyor hala. Ona iletişim kurdum. Fikrimi anlattım. Sıcak baktılar sağ olsunlar. Sonra işte Kültür Bakanlığı'ndan destek alıp filmi çektik. Filmimiz de geçen sene Türkiye'den çok ödül alan kısa metrajlı belgesel oldu.
0: Peki, zannediyorum 15 ödül aldı değil mi efendim?
1: Bu sene 20... bir tane daha aldı Sivas'tan.
0: Öyle 16 mi? 16. Evet. bunun yanında adaylıkları da var elbette.
1: Tabii 50'ye yakın festivale gösterildi. Rusya dahil Azerbaycan, Yunanistan gibi birçok ülkede ödül aldı ve gösterildi. Evet. Bizi tabii çok mutlu etti. Hem Türk belgeselciliğini özellikle Avrupa'da göstermek, temsil etmek bizim için çok önemliydi. Böyle bir hikayeyle Anadolu topraklarından çıkan böyle ilginç bir hikayeydi.
0: Evet, bütün dünyaya ulaştı. Sayın evet. Diren, şimdi yeni bir projeniz var. Onu evet. tamamladınız. Bu kez Kosova'ya uzandınız Türkiye'den. Evet. Yine çok ilginç bir hikaye söz konusu. Henüz gösterime girmedi zannediyorum. Değil mi efendim?
1: Yavaş yavaş başlıyor da. Aslında yani yurt dışında başladı diyebiliriz. Amerika'da gösterildi. Bir ödül aldı Amerika'dan yine. İşte Yunanistan'da. Ve işte şimdi Bakü'de gösteriliyor. Yani gene bir 5-6 Avrupa'da ve işte Amerika'da gösterildi.
0: Peki efendim. Şimdi bu projenin içeriğini anlatalım. İsmini zikretmedik.
1: Nazar'ın Renkleri.
0: Nazar'ın Renkleri, The Colors evet. of Nazar. Evet. Bu hikayeye nasıl ulaştınız? İzleyiciyle buluşturmaya nasıl karar verdiniz? Ön çalışmanız ne kadar sürdü? Bize genel bilgileri aktarır mısınız?
1: Tabii. Bu hikaye Kosova'da geçiyor. Boşnak gelin makyajının, geleneksel boşnak gelin makyajını anlatıyoruz burada. Tabi burada görsel olarak gösteremiyoruz ama bir gelinin yüzünü beyaz bir alt tabakayla kaplayıp boyayla üstüne farklı renklerle bir çizim yapılıyor. Bu da gelini nazardan korumak için yapılıyor aslında. Bir nevi biraz gelin aslında biraz çirkinleştiriliyor diyebiliriz. Ya o güzelliği kapatılıyor ki nazar değmesin yerine diye.
0: Çok ilginç bir görsel. Dinleyenlerimize tavsiye edelim. Şu anda o görsele de sizin sayfanız üzerinden de ulaşılabiliyor.
1: Evet, evet.
0: Baksınlar, gerçekten çok ilginç.
1: Evet, bu hikayeyi işte bir haberde aslında gördük. Yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir haberdi. Ekibimiz var zaten bizim. Özellikle Evrim İnci görüntü yönetmenimiz sağ olsun, beraber yapıyoruz. Bayatlar Köyü'nü beraber çektik. Bu filmde beraber çektik görüntü yönetmenim. O da önemli bir yönetmendir Türkiye'de belgesel alanında.
0: Evet.
1: Bu konuyu çok ilginç, bunu çekelim. Gerçekten toplumsal bellekle alakalı bir geleneğin, bir ritüelin bize de uzak olmayan bir ülkede, kültürel olarak bize yakın bir ülkede, kardeş ülke diyebileceğimiz bir yerde bunu çekelim dedik. Sağ olsun Yunus Emre Enstitüsü de bize bu konuda yardımcı oldu Kosova'da. O şekilde filmi gerçekleştirdik.
0: Ne kadar sürede çekildi efendim? Ön çalışmaları ile birlikte nasıl bir zamana yayıldı?
1: Ön çalışma birkaç ay sürdü. İşte metin yazılıyor genelde işte. Biz daha yaratıcı belgesel tarzında çekiyoruz belgeselleri. Baletler Köyü'nü izleyenler de bilirler. Çok klasik belgesel değil de biraz daha yaratıcı bir karakter üzerinden hikaye anlatıyoruz.

0: Birkaç ay ön hazırlık oldu. Çekimlerse işte 4-5 gün sürdü planlamamızda. Dizden'de bir köyde, Planjene köyünde çektik filmi. Orada da işte bir teyzemiz var, Fehmiye teyze. Bu işi yapan, yıllardır bu işi yapan, işte bunun üzerine kitaplar yazan, orada tanınan, bu geleneği de sürdüren birkaç kişiden birisi. Kendisi Boşnak, Kosova'da yaşıyor. Film o şekilde gerçekleşti.
1: Peki efendim, yöre halkının size yaklaşımı nasıldı? Daha önce elbette ekrana taşınmamış bir hikaye değil mi efendim? İlginç
0: evet,
1: ama
0: birkaç girişim olmuş ama çok
1: öyle mi?
0: Bir şey olmamış, film çekilmemiş daha önce. Buna benzer aslında gelenekler var. Türkiye'de de varmış birkaç yerde. Bu yüz boyamayla alakalı. Zaten Cemiye teyze de diyor ki bu gelenek aslında Türkiye ve İran kökenli bir buralara gelmiş diyor. Yani aslında kökeni Türkiye'den çıkma diyor bu geleneğin. Böyle birkaç ülke zaten buna sahipleniyor. İşte Bosna, Kosova gibi birkaç ülke bu geleneği az da olsa sürdürüyorlar.
1: Evet. Peki efendim, şimdi birkaç ülkede gösterime girdiğini ifade ettiniz. Bundan sonra nasıl bir yolculuk bekliyor nazarın renklerini?
0: Bundan sonra yine Türkiye'deki festivallere ve dünyadaki festivallere aslında göndermeye devam edeceğiz. Bir de haftaya 12-13'ünde Kosova'da gala yapacağız inşallah. Oraya gidiyoruz ekibimizle beraber. Yine Yunusem'de enstitüsünün katkılarıyla orada bir gösterim ve gala düzenleyeceğiz.
1: Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Gerçi henüz yeni projenizi tamamladınız ve seyirciyle buluşturuyorsunuz ama gerçekten aktardığınız hikayeler çok ilginç. Bundan sonrası için de heybenizde vardır diye düşündüm sizi dinlerken. Projeleriniz en azından bizimle paylaşır mısınız?
0: Evet tabii. Yine yurt dışında bir projem var, Almanya'da. Aslında bizi de ilgilendiren, vatandaşlarımızı ilgilendiren, gurbetçileri ilgilendiren bir hikaye. Bavul Çocuklar diye bir projem olacak inşallah. Bu da nedir? Annesi babası geçmiş yıllarda Almanya ve işte çevresi ülkelere gitmiş. Kendisi Türkiye'de kalmış. Annenle babaanne yanında büyümüş. Çocukların hikayesini anlatacağız. Bu kişilere bavul çocuklar ifadesi kullanılıyor. Yani böyle arada kalmış. Türkiye'de yaşamış anne baba hasretiyle.
1: Aslında parçalanmış böyle çekirdek aile öyküsü değil mi?
0: Evet. Bu biraz tabii dramatik olacak biraz bu hikayeler. Ama çok iyi bir proje olacağını düşünüyorum. Burada.
1: Bunun hazırlıkları başladı mı efendim, yoksa şu anda
0: evet,
1: sadece?
0: Evet, planlamalar ve görüşme araştırmalar yapılıyor. Tabii bunlar için destekler gerekiyor. Yani bir bütçe olmadan maalesef çekilemiyor. Ya Kültür Bakanlığı'ndan destek almak gerekiyor. Ya yapımcı bulmak gerekiyor. İşte biz de biraz o arayıştayız. Buradan da duyuralım, ortak yapımcılar varsa beraber çekebiliriz.
1: Evet efendim. Ekibinizden bahsetmiştiniz.
0: Evet.
1: Hep aynı ekiple mi çalışıyorsunuz ve bunun bir belgesel yönetmeni açısından önemi nedir?
0: Çok önemli. Yani anlaşabildiğiniz kişilerle çalışmak çok önemli. Dediğim gibi başta Evrim İnci, o da bir eski TRT çalışan, aslında TRT belgesel yönetmenlerinden. Türkiye'de yine çok ünlü almış bir yönetmen. Evrim'le çalışmak bizim için önemli. Baletler Köyü'nde Evrim'le çektik beraber. Onun dışında ben şeye de dikkat ediyorum. Her filmde, Baletler Köyü'nde de öyleydi, bu filmde de öyle. Kendi öğrencilerimden bir veya iki kişiyi projeye dahil ediyorum. Bu projede mesela yine Baletler Köyü'nde beraber çalıştığımız Ali Eren Engin arkadaşımız var. Yeni mezun oldu da. Nazar Renkleri'nin kurgucusu da kendisi Ali Eren mesela. Hani kendi öğrencilerimizi de hem böyle profesyonel işlere dahil etmeyi önemsiyorum.
1: Evet, alanda eğitim ve gözlem onlar açısından da çok önemli olmalı.
0: Evet, evet.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz programımıza teşekkür katıldığınız için. En kısa zamanda yeni projelerinizle umarız yine sizinle konuşma fırsatımız olur.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Akademisyen, yönetmen Doktor Fatih Diren'le konuştuk. Kendisinin hem Baletler Köyü adlı belgeseli vardı, ona ilişkin bilgiler verdi. Hem de yeni çalışması Nazar'ın Renklerini anlattı bize.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda stüdyomuzda iki değerli sanatçıyı ağırlıyoruz. Sayın Marina Yüce ve Sayın Haluk Yüce, kendileriyle kukla tiyatrosunu konuşacağız. Aynı zamanda kendileri Tiyatro Tempo'nun kurucuları ve yöneticileri diyeyim genel manada. Evet. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz. Burada olmak güzel.
1: Burada olmak güzel. Evet.
0: Ne kadar güzel. Şimdi kukla tiyatrosu diyoruz. İlk önce isterseniz bir kukla tiyatrosunu genel konuşalım. Sonra sizlerin hikayesini de elbette dinleyenlerimize aktaralım. Kadim bir sanattan bahsediyoruz değil mi efendim?
1: Evet, aslında kukla tiyatrosunun tarihine baktığımızda tiyatronun tarihiyle aynı başlangıç noktasının, hatta kukla tiyatrosu olduğunu bile söylemek mümkün. Hani tiyatronun tarihini anlatırken işte ilk insanlar yaptıkları avları anlatmak için akşamları buluştuklarında kampla, yani yerleşim yerlerine geldiklerinde o avda neler yaşadılarsa onu taklit ederek anlatırlarmış katılmayanlara. Orada kullandıkları malzemeler, işte masklar yapmaları, yüzlerini boyamaları ya da bir hayvan postunu üzerlerine giymeleri, bütün bunlar aynı zamanda kuklanın konusu. Yani tiyatron tarihi olarak bu anlatılır ama mask dediğimiz, işte vücudumuza giydiğimiz o vücudumuzu maskeleyen şeyler aynı zamanda kukla sanatının alanı içine giriyor. Yani kuklanın da tarihinden söz ediyoruz. Mask tiyatrosu da zaten kukla tiyatrosunun çatısı altında düşünülür akademik olarak da. Onun için çok eskiye dayandığını söyleyebiliriz aslında.
0: Ve bütün kültürlerde değil mi efendim?
1: Bütün kültürlerde.
0: Hemen bütün yani, kültürlerde görülüyor.
1: Bütün dünyada değişik noktalarda bütün bunlar deneyimlenmiş.
0: Şimdi tabii günümüzde eriştiği noktayı belki ayrıca konuşmak gerekiyor. Şimdi sadece işte bir dönem özellikle ülkemizde çocuklara yönelik diye algılandığını herhalde söyleyebiliriz. Ama evet, şimdi erişkinlere yönelik de çok güzel projelerin olduğunu biliyoruz. İşte bir yandan dijitalleşme ve bunun getirdiği, bunun sanat üzerindeki etkileri var. Kukla nasıl etkileniyor? Belki konuşacağımız bir başka temel başlık bu olabilir. Ama bütün bunlardan önce sizlerin nasıl kesişti yolu kuklayla ve elbette birbirinizle bunu dinleyenlerimize
2: önce
0: aktaralım.
2: Kuklayla nasıl başlamış onu söylesin.
1: Kukla aslında
0: bu arada çok özür diliyorum. Hı. Dinleyenlerimize şunu da hatırlatmak isterim. Sayın Haluk Yüce aynı zamanda kuklayı yapıyor. Değil mi?
1: Kukla, evet. O da tasarımı da yapıyor.
0: Bu da ayrıca üzerinde durulması ve belirtilmesi gereken bir husus.
1: Evet. Ben kuklayla şöyle tanıştım. Aslında çocukluğumda ben hiç Karagöz seyretmedim mesela.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bunu ne yazık ki diye söylüyorum. Ama Karagöz'ü çok iyi biliyordum. Çünkü radyoda vardı. TRT'nin bu anlamda yani Karagöz sanatına katkısı inanılmaz. Hayali Küçük Ali gibi bir değeri bütün Türkiye'de dinleterek aslında Karagöz'e çok büyük bir hizmet vermiş bir kurum TRT. Bu anlamda benim çocukluğumda çok önemli bir yeri vardı Karagöz sanatının. Ama hiç canlı olarak Karagöz seyretmemiştim. Kayseri'de geçti benim çocukluğum. Daha sonra Ankara'ya gelip tiyatro yapmaya başladığım da, tiyatro yaparken de 5-6 yıl sonrasında ilk kez Karagöz seyrettim. O ilk seyrettiğim Karagöz'den etkilendim mi? Hayır, ne yazık ki iyi bir ustadan seyretmemiştim. Ama daha sonra büyük bir şansla ustamla tanıştım. Karagöz ustamla tanıştım. Hayali Küçük Ali'nin torunu. Hayali Torunçeli.
0: Ne büyük bir şans değil
1: evet,
0: mi efendim?
1: Büyük bir şans. Hayali Torunçeli bir de TRT'de programlar yaptı. Karagöz programları yaptı. Bu anlamda bir şanslılığım var. Ama kuklayla ilgilenmeye başladıktan sonra Karagöz'le bağlantı kurabildim ben. İlk önce burada yabancı kültür merkezlerine gelen, yurt dışından gelen kukla oyunlarını, pantomim gösterilerini seyrederek kuklayla pantomimin ilişkisini keşfedip oradan heyecan duyarak kuklayla ilgilenmeye başladım. İlk Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmalar yapıyorduk. Orada çocuk tiyatrosu biriminde kuklayı deneme şansım oldu. biraz el yordamıyla ama daha sonra Özdemir Nutku aracılığıyla yurt dışında kukla sanatıyla ilgilenen bir Türk'le iletişim kurup böylelikle kukla sanatının içine girmeye başladı.
0: Ve aslında. o gün bugündür bir tutku halinde devam ediyor.
2: Sonra Amerika'da zaten yüksek lisans yaptı.
1: Daha sonra Amerika'da yüksek lisans yapma şansım oldu. Yine ustam aracılığıyla tanıştığım bir güzel. Ona gelen bir mektubu inceleyerek, ona gelmiş bir broşürü, oradaki bir kukla okulunun broşürünü inceleyerek
0: işte hayattaki kesişmeler değil mi? Evet, ne kadar önemli. Peki Sayın Marina Yüce nasıl kuklayla?
2: Şöyle tanıştı. Şimdi ben aslında bir edebiyat profesörü olacaktım ama bir yandan tiyatroyu çok seviyordum. O zaman işte Moldova'da yaşarken bir yandan da tiyatro bölümüne de farklı bir üniversitede oradan da oraya da dışarıdan okumaya hocalar beni bir oyunda sahnede seyredip davet ettiler ve ben oraya da gitmeye başladım. Yani paralel oldu aslında. Ama kukla derslerine katılamıyordum çünkü benim sabahtan edebiyat bölümündeki derslerim vardı ve benim tiyatro bölümündeki oyuncu arkadaşım beni zorladı açıkçası ve onunla bir oyunda çalıştık. Çok korkuyordum çünkü başka bir şey, şimdi oyunculuk başka bir şey, kukla sanatçısı olmak bambaşka bir şey.
0: Bunu da aslında çok özür diliyorum, evet, kesiyorum, bir soru olarak muhakkak konuşmak üzere kenara alalım. Yani bir sanatçının sahnede kendi bedenini kullanmasıyla bir kuklayla çalışması arasındaki fark efendim.
2: Evet.
0: Özür dilerim, buyurun devam edin.
2: Ve ondan sonra ben işte Türkiye

0: geldim, dil tarihte yüksek lisans yapmak üzere geldim ama yine edebiyattan, Rus edebiyatını ben o yolu ısrarla devam ediyordum. Yani çok tatmin olmamıştım açıkçası. Ama yani ben zaten o Sovyetler döneminde eğitim almış olan biri olarak geldiğimde bizim şeyde çok uyuşmadı program, öyle diyelim burasıyla. Ama o arada tabii Türkçem artık gelişiyordu ve bir arkadaşımın yardımıyla Moldova'daki o bizim Çıplak Kral oyunumuzu Türkçe çevirdik. Benim arkadaşım da geldi. Ve biz o oyunu burada oynama yollarını işte Asta oynadık çok az seyirciye. Ve ondan sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne gittik. Hocalarla tanıştık. Ve dedik ki biz bu oyunu öğrencilere yarın öbür gün öğretmen olacak adaylara oynayalım. Çünkü ilginç bir oyun ve orada oyun sırasında o nesneleri birleştirerek kuklaya dönüştürüyorduk biz.
1: Evet.
0: Ve bu da her öğretmenin işine gelecek bir şey. O organize olamadı ama dediler ki müthiş bir kuklacı var burada, mutlaka onunla tanışmalısınız. Bu 24 yıl önceydi.
1: Ben de yılı soracaktım, yıl kaç diye.
0: Ondan sonra dahası da var. Ben o zaman evliydim, başka biriyle
1: Evet.
0: evliydim. Ondan sonra Haluk'la tanıştım ve
1: Evet.
0: ondan sonra
1: Hayatınız bambaşka bir yönde akmaya
0: gittim
1: başladı.
0: ve yani ayrıldım.
1: Evet.
0: Kızımı aldım geldim ve o gün bugün birlikteyiz ve benim yani biraz önce de dışarıda konuşuyorduk, yani bugüne kadar ne öğrendiysek ve artık bugün bir sürü ülkede bilir kişi olarak, yani festivallere jüri üyesi olarak davet alıyorsak Halun sayesinde, çünkü onunla birlikte Türkçem de gelişti, kuklacılığım gelişti, bir sürü şey öğrendik.
1: Ne
0: Çünkü o
1: kadar güzel.
0: sadece hani tiyatrocu olmak ya da kukla sanatçısı olmak, yani gündüz işin ya da akşam oluyor bitiyor değil, bu bir hayat tarzıdır ve o hiç bitmeyen bir şey.
1: Evet. Ve tabii tiyatro tempodan bahsetmek gerekiyor.
2: Evet.
1: Hangi noktada girdi tiyatro tempo hayatınıza ya da bir tiyatro kurma fikri nasıl ortaya çıktı?
0: O benden önceydi. Ben sonra dahil
1: Öyle
0: oldum.
1: mi?
2: Şimdi ben benim ustamla Hayali Torun Çelebi ile çalışmaya başladıktan sonra çok büyük bir şansla ilk kez yurt dışına bir kukla festivaline, İtalya'ya gitmiştik. Çok önemli ve büyük bir festivaldi. Orada çok farklı teknikleri izleme şansım oldu. İlk defa. Kendim el yordamıyla bir şeyleri öğrenmeye çalışıyordum ama kukla sanatıyla ilgili bu kadar kapsamlı gösteri izlememiştim. Ve oradan döndükten sonra ben orada gördüğüm, aldığım notlar, çizimler, yaptığım çizimler vesaire.
1: O zaman da tasarım yapıyor muydunuz yoksa?
2: Tabii tabii kendim yapıyordum maskları falan. İstanbul'daydım o sırada. İstanbul'da çalıştığım bir anaokulu bana dedi ki her ay sizin düzenli olarak gelmenizi istiyoruz okula. O dönemde kurmuştum, daha yeni kurmuştum tiyatro tempoyu ve İtalya'da gördüğüm tekniklerin her birine her ay sırf çocuklarla bir araya gelmek için bir projeye dönüştürdüm ve onlardan hala oynadığım oyunlar var.
1: Ne kadar
2: Bu kadar
1: güzel.
2: yıl sonra oynadığım oyunlar var. Tiyatro tempoyu kurdum çünkü yine
1: Yıl
2: ustam
1: 84 değil mi?
2: 84. 84'ten önce yine ustamla birlikte Belçika'ya gitmiştik. Belçika'da bir tiyatro Karagöz'le ilgili bir proje yapıyordu. Biz de ustamla birlikte yine onlara eğitim vermeye gittik. Karagöz nasıl oynatılabilir üzerine. Onların isminden etkilendim açıkçası. İsmi koyarken de öyle bir şey oldu. Onların adı Theater Taptu'ydu. Ben de yine önce tiyatro ismi geçen bir isim bulmaya çalışıyordum. Tiyatro Tempo olarak isimlendirdim. Ve ondan sonra zaten kurarken ben kukla tiyatrosu kuruyorum diye yola çıktım. Kukla ve Karagöz temel çalışmamız olacak diye kurmuştum. Böylelikle tiyatro tempo başlamış oldu.
1: Ne kadar güzel. Sonra siz tabii
0: şu
1: dahil
0: ana
1: oldunuz.
0: kadar ben 2006'da çalışmaya başladım. Benim birazcık Türkçemin gelişmesi de gerekiyordu. Şimdiki gibi değildi ama başladık ve daha hızlı geliştik. Bir repertuar tiyatrosuyuz. 46 farklı oyunumuz var. Bunlardan 30 tanesi çocuk oyunu. 5

0: tanesi gençlik oyunu, ergen ve işte 14 yaş üstü ve o yaş grubuna özellikle oyun yapan Türkiye'de çok nadir gruplardan biriyiz biz. 6 tane farklı karagöz oyunumuz var ve kaç tane? 4-5 tane de yetişkin oyunumuz var ve bir tanesini de ilk 2 hafta sonra işte onlara vize verirlerse, benim ihtiyacım yok, Bulgaristan'a festivale götüreceğiz. Sokrates'in Son Gecesi ne kadar adlı güzel oyunumuzu.
1: Tabii bu arada çok da emek verdiğiniz bir tiyatro festivali var. Evet. Dinleyenlerimize muhakkak ondan da bahsetmeliyiz, değil mi?
0: Bahsedelim.
2: Bu Bulgaristan'a götüreceğimiz Sokrates'in Son Gecesi yetişkin oyununda geçen sene Gürcistan'da Marina en iyi kadın oyuncu ödülü aldı.
0: Evet, aldım. En iyi kadın oyuncu da erkek rolüyle, bu arada gardiyan rolüyle. Birazcık
1: ironik.
0: Evet. Festivali de pardon. Festivali şu şekilde yapmaya karar verdik. Çok fazla yurt dışında güzel örnekleri görüyorduk ve yani buraya da getirtme arzusuyla, Ankara'daki seyircilerle paylaşma arzusuyla böyle biraz çılgınca ve ürkütücü değil, baştan nasıl yapacağız? Fena değildi geçen seneye kadar. Geçen sene birazcık zorlandık, yarı yolda bırakıldık diyebiliriz. Bu sene bir atlatalım dedik. Ama yine seneye devam edeceğiz. Evet, gelecek sene 12.sini de yapacağız.
1: İnşallah. Peki bu arada zamanımız da azalıyor. Ama başka projeleriniz var mı? Muhakkak dinleyenlerimize aktarmak isteriz. Onu sorayım.
0: Yani biz bir 3 ülke projesinden girişmiştik. Yine tiyatral büyük ve 3 ülkenin efsaneleriyle böyle bir birleşmiş bir şey yapacaktık. Kazakistan, Gürcistan ve Türkiye. Ama o Kültür Bakanlıklar düzeyinde olacaktı. Ve bizim projemiz değil. İlk önce Kazakistan Kültür Bakanlığı kabul etti. Sonra Gürcistan, ondan sonra en son bizimkiler. Ama bir şekilde, hatta aylarca işte özel metin yazıldığı, bir sürü işte yönetmen, her şey hazırdı. Ondan sonra bakanlıklar finanse edemedi, edemeyeceklerini söylediler. O proje kaldı. Aslında festivale odaklanamama şeyimiz birazcık buydu. Çünkü o çok büyük bir proje olacaktı. Ve peki, hatta Kasım'da şey olacaktı,
1: hayata geçebilir.
0: Biz birazcık daha kolay şey hareket ediyoruz. Çünkü diğer ülkelerdeki muhatabımız, onlar devlet tiyatroları oldukları için, biz özel bir tiyatroyuz. Ama proje bizim. Ve şeyde, devlet tiyatroları oldukları için tabii ki bakanlıklarla yürütmeleri gerekiyordu. Bir şekilde olmadı. Bilmiyorum, belki daha başka bir ne bileyim finansal kaynak bulup da başka bir şekilde yaparsak o daha kolay olabilir. Biz
1: umarız gerçekleşir.
0: Çok anlamıyoruz çünkü.
1: Evet, umarım gerçekleşir. Çok kısıtlı zamanımız kaldı efendim. Kuklayla olan ilişkinizi aslında anlattınız. Bir tutku, her ikinizin de gözleri parlıyor. Dinleyenlerimiz şu anda göremiyorlar ama onu sormak istiyorum. Az önce de ifade ettik, bir tiyatrocunun sahnede kendi bedenini kullanmasıyla bir kukla aracılığıyla aslında oyununu ifade etmesi arasındaki fark. Belki bunu konuşarak tamamlayabiliriz bu geceki sohbetimizi.
2: Evet, yani şimdi yani köken olarak ben de oyunculuktan geliyorum. Oyunculukla başladım tiyatro hayatıma. Daha sonra kuklayla tanıştım. Kuklayla kendinizi ifade etmek, duygularınızı ifade etmek daha güçlü oluyor oyunculuğa göre. Benim kişisel gözlemim bu. Ve izlediğim oyunlarda da gördüğüm şey bu. Oyuncu olarak siz kendi bedeninizi kullanıyorsunuz. Ama kukla dediğimiz şey bir nesne aslında, yaratılmış. İşte ağaç, kumaş, sünger, plastik, her neyse, bir sürü farklı malzemeler.
1: Evet. İzleyici açısından siz kayboluyorsunuz ve evet, o nesne bir anda
2: görünmez oluyorsunuz, olmak zorundasınız zaten. Evet. Kuklanın canlanması gerekiyor. Kuklanın bir ruh kazanması sizin ona kendi enerjinizi transfer etmenize bağlı.
1: Burada bir sihir var, değil mi?
2: Evet, gerçekten büyüleyici.
0: Bazen sizi bir şeye zorluyor yani. Evet. Siz her şeyini yönetemiyorsunuz. Öyle şeyler, evet,

0: oluyor gerçekten.
1: Şaşkınlık yaşıyor seyirci. Evet. Yani onu canlı duygusu var gibi aslında yüzündeki şey sabit olduğu halde,
2: yani,
1: sabit olduğu halde mimikleri var.

0: Öyle güzel bir dünya.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Kukla sanatçıları Sayın Marina Yüce ve Haluk Yüce bizimle birlikteydi. Hem kukla sanatından bahsettik, hem kendi hikayelerini anlattık ve elbette tiyatro tempoyu konuştuk. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Keyifle izlemeye devam edeceğiz sizleri.
0: Teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: İyi geceler, sağ olun.
1: Sağ olun.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk sinemasının önemli isimlerinden Halit Refik var. Şimdi 11 Ekim 2009'da aramızdan ayrılan yönetmene ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Doğrular yüzünden ölmemek için elimizde sanat var, diyor Nietzsche. Kimi zaman küçücük bir melodidir o. Bazen uzun bir senfoni. Resmedilmiş bir dudak kıvrımıdır. Yahut iki satırlık bir şiir. Ve onun karşısında bir an için bile olsa edinilmiş tüm bilgiler değişime uğrar. Değişmez konuların baskısından kurtulmuş bir biçim duruyordur karşınızda. Ya da değişmez konuların baskısından kurtulmuş biçimler bulmaya çalışan bir sanatçı. O sizin sanatçınızdır artık.
3: Benim sinemayla ilişkim doğrudan doğruya sinema seyircisi olarak başladı. Yani ben küçük bir çocukken annemin beni ilk defa götürdüğü bir filmden itibaren ben de bir çocuk olarak büyük bir sinema ilgisi, büyük bir sinema merakı başladı.
2: İnsanoğlu hazlarla dolu yaşamın her hazının bir sonu olduğunu fark ettiği an derin bir hüzne kapılır önce. Ardından bu hüzünle baş etmek için kendince bir yol icat eder. Sanatçıyı diğer insanlardan ayıran özellik geçici varoluşuyla baş etmek için icat ettiği bu yoldur.
3: Gözümü sinema bürümüştü ve onu da ifade edeyim ki sinemaya şartlanmıştım.
2: Karşı koymak, direnmek, oyalanmak ve mutlu olmak için icat ettiği yol, sanatçının üretimidir. Bu üretimler bir varoluş biçimine dönüştürülebilirse ancak sanatçının ruhu sükun bulur. Şişli Terakki'de ilkokula başlar ve lisede 11. sınıftan mezun olana kadar aynı okulda okur. Nişantaşı ve Osman Bey çevresinde geçen çocukluk ve ilk gençlik kışlarından anılarda kalan sıcacık ve sevgi dolu anlardır belki. Yazları gidilen Burgazada'daki büyük ahşap ev, küçük bir çocuğun gözünde kendisini sarıp sarmalayacak kadar güçlü ve görkemli olabilir. Çocuk yaz sonlarında Nişantaşı'na dönerken yüreğinin bir parçasını o büyük ahşap evde bırakacak kadar sevdalıdır Burgazada'ya, ama tutku sevdanın da güvenin de önündedir. Çocuk sinemaya tutkundur. Çocuk kendini sinemaya ait hisseder.
3: Gözümü sinema bürümüştü ve onu da ifade edeyim ki sinemaya şartlanmıştım. Aile çevrem benim sinemaya olan ilgimi çocuksu bir heves, ciddiye alınmayacak bir heves olarak değerlendirmekteydi. Ciddiye alınacak bir meslek olarak ise bana en çok yakıştırdıkları şey ise mühendislik idi. Bundan dolayı liseyi bitirdikten sonra ben Robert College mühendislik bölümüne devam ettim.

0: daha ilk yıl mühendislik benim için bir hayat boyu ilgi duyacağım meslek alanı olarak gözükmedi. Ve yollarını aramaya başladım. Nasıl ben sinemaya kayabilirim? Atıf Yılmaz'ın asistanı olarak Yaşamak Hakkımdır filmiyle ilk defa 1957 yılında fiilen sinemada çalışmaya başladım. Gözümü sinema bürümüştü ve onu da ifade edeyim ki sinemaya şartlanmıştım.
1: Sinema hayatın kendisidir çünkü. Hayatla baş edebilmenin yolu onu anlamaktan geçmektedir. Sinemada hayatlar vardır. Başka ülkeler, başka insanlar ve başka hayatlar. Hayatı yorumlamaya ve gerçeğe ulaşmaya çabalayan birine sinemadan güzel ne sunulabilir ki? Zaman zaman kitaplardan da hayatlar çıkmaktadır. Ama kitaplar...
0: Kendi akranlarımın edebiyatı keşfettikleri dönemlerde klasik romanları okunma çağına gelindiğinde ben bu romanları okudum. Yani Barzakları, Stendhalları, Dostoyevskileri okumuş olmak gerektiği için okudum. Ama itiraf edeyim ki çok zor okudum. Yani haz duyarak okumadım.
1: Sinemanın ifade gücü klasik romanın uzun upuzun tasvirlerle örülü yapısı yanında öylesine çabuk ve öylesine dolaysızdır ki. Bu kısacık sürede elde edilen dolaysız bilgi acelesi olan herkesi büyüleyebilir. Hele de en genç olanları. Çünkü en aceleci olanlar aslında en fazla zamanı olanlardır.
0: O dönemler açısından ele alınırsa yani... Beni 20'li yaşlara getiren ergenlik çağı dönemleri alınırsa benim bir numaralı kültür alanım sinemaydı. Kemal Tahir'e gelinceye kadar roman da böyle beni roman olarak çok sarsan edebi eserler pek fazla yoktu. Yani okumuştum ama soğuk kalmıştım. Sinema daha çok ilgilendiriyordu. Sinemanın ifade şekli beni daha çok ilgilendiriyordu. Ve ben de tanımıyordum Kemal Tahir'i. Necdet Özel'in tavsiyesi üzerine Kör Duman adlı kitabı okudum ve beni gerçekten çok etkiledi.
1: Kılavuzlar uygun bir mecrada dosdoğru akabilmeyi sağlarlar. Bu anlamda güneşin altındaki her şey bir yol gösterici olabilir insana. Bir gün bir resimle karşılaşılır mesela. Bir kitap ya da bir insanla. Bu karşılaşmaya ilk anda pek fazla önem atfedilmeyebilir. Hatta bu karşılaşmanın önemini yıllarca sonra kavrayabilir kişi. Şaşırtıcı olansa o karşılaşma anının sonradan tüm ayrıntılarıyla hatırlanmasıdır.
0: Turan Tükel ve Metin Erksan, sinemacı Metin Erksan, üçümüz bir gün Baylan Pastanesi'ne gittiğimizde Kemal Tahir orada ayaküstü bazı dostlarıyla konuşurken gördük. Turan Tükel tanımaktaydı Kemal Tahir'i. Hiç unutmuyorum. Başında bir fötr şapka vardı ve ceketini koluna almıştı. Kemal abi diyerek Turan Tükel yanına yaklaştı. Ve Metin Erksan'la beni tanıştırdı. Kemal Tahir'i, onun ülke sorunlarını yorumlamada ki metodu, özellikle tarihsel metodu, tarihi gerçekçilik metodu benim için de bir metot haline geldi. Yaşamak Hakkımdır bir Alman grubuyla ortak yapım olarak yapılmaktaydı. Ve filmin çekimi sırasında ben ileride eğer kendim de film yapma imkanı bulursam yapmayı düşündüğüm bir konudan bahsettim. Filmi çeken Alman kameracıya. Aradan birkaç ay geçtikten sonra bana Almanya'dan bir teklif geldi. Bu konuda mümkün olduğu kadar doğru yapabilmek amacıyla ben Kemal Tahir'e başvurdum. Hatalı Yol diye bir isim koymuştuk o senaryoya. Bu konunun bir gazete haberinden, gerçek bir olaydan, bir dramatik hikaye haline dönüştüğünü,

0: Konuşmasında Kemal Tahir bazı öyle dramatik durumlar bana teklif etti. Kişiler arasında bazı öyle ilişkiler, kontrastlar getirdi ki bu hem benim senaryoyu ortaya çıkartmamda bana çok yol gösterici oldu, hem de benim için bir ölçüde bir drama dersi oldu.
1: Bu ilk senaryo çalışması filme dönüştürülemez. Ama bu ve bundan sonraki 4 senaryo çalışması sırasında Halit Refik'in sinemaya, yani beyaz perdedeki yaşama dair soruları yanıt bulmaya başlar birer birer. Ve bu senaryo çalışmalarından sadece biri filme dönüştürülebilir.
0: 1966 yılında bir film şirketi benden bir tarihi film yapmamı talep etti. Konu açıktı. Yani şunu yapalım diye değil, bir tarihi film yapalım diye bana bir teklif getirdi. Tabii ben bu teklifi alınca ilk iş olarak Kemal Tahir'e koştum. Kemal Tahir Osman Gazi destanı yapmayı teklif etti. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Bey'in hayatıyla ilgili bir tasarı yapmayı teklif etti. Bir gün beni çağırdı, bana kocaman bir dosya verdi. Bak bakalım bunu oku, ne diyeceksin dedi. Daha henüz bir isim de koymamış. Yani Osman Gazi Destanı ismi gitmişti. Tabii Osman Gazi Destanı netice itibariyle bir film tasarımıydı. Ortada bir roman vardı. Ben bu romanı okumaya başladım ve bitirmeden bırakmadım. Bir gün sabaha karşı bittiğinde çok büyük heyecan içindeydim. Çünkü birlikte başladığımız bir konudan Kemal Tahir benim hayalimin tasavvur edemeyeceği bir kitap ortaya çıkartmıştı. Bambaşka bir üslup, müthiş bir anlatım ve büyük bir eserle karşı karşıya olduğumu ifade ettim.
1: Devlet Ana'nın başarısı Kemal Tahir'in önceki kitaplarının da satışını arttırır. Ve Tahir kendi romanlarının geliriyle rahatça geçinebilir hale gelir. Tarihten sonra hiç senaryo çalışması yapmasalar da uzun yıllar sürer kılavuz ve öğrencisinin dostluğu. Ta ki öğrenci Mısır'da bir havaalanında küçücük bir el radyosundan kılavuzunun bir daha roman yazamayacağı haberini dinlediği güne kadar. Kemal Tahir'in ardından uzun uzun düşünür. Kendisini Kemal Tahir'e yaklaştıran şeyin ne olduğunu sorar. Ve bir gün küçücük bir fotoğrafta kurtuluş için savaşan askerin bir bakışıyla kesinleşir cevap. Ülkemizi sevmekteki ortak yönümüz beni ona yaklaştıran en önemli etkendi der. Halit

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gece de programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Ömer Polat, teknik yapımcılarımız Semih Balcı ve Güray Çiçek, mikrofonda ben Sevda Türker'i, yarın buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin de devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya

düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyleyerek yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Erdoğan, doğrudan hızlı tren ulaşan il sayısının 2028 itibarıyla 27 şehre çıkarılacağını da belirtti. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ağrel ve Saymaz hakkında adli kontrol kararı verildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa'da fon soruşturmasına değindi. Ala, yanlış yapanlar cezalandırılır, soruşturulur, incelenir. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, dedi. Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalar belirlenen takvim çerçevesinde sürdürülüyor. Bu kapsamda iki kamu katılım bankasının payları Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rüşvet dağıtanları, parayla oy satın alanları CHP'den attığını söyledi. Mahkeme kararına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Partiden atmazsam kirli insanlarla beraber yol yürüyeceğim, bu olmaz," dedi. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda kaçak katlar için yıkım kararı alındığına ancak yıkımın gerçekleşmediğine yer verildi. Bina sahibi, şantiye şefi ve mimar kusurlu bulundu. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Beş kişinin hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmasının sürdüğü binanın molozları arasında deniz kabukları ve düz demirler dikkati çekti. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kurulu ise olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Büyük Türkiye'nin inşası için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. "Terörsüz Türkiye geleceğe bırakacağımız en önemli miraslarımızdan biri," dedi. İstanbul Havalimanı'nda üst aramalarında 8 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki APA ve Kral Halit Uluslararası Havalimanları'na hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le çok yapıcı bir görüşme yaptığını söyledi. Trump görüşmede Rusya'nın ABD ve küresel pazara derhal 300 bin ton dizel yakıt sağlaması konusunda mutabakat kalındığını belirtti. ABD'de ve tüm dünyada dizel fiyatlarının rekor hızla düşeceğini iddia etti. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Nazan Balkır mikrofonda. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Bir acayip hala düştüm.

Muammer Özkavcı'nın Raci Alkır'dan derlediği Erzurum türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Göç göç oldu, göçler yola dizildi. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. Kadem bastı gönül tahtı, ah sultanım sefa geldin.

Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin ve Ürgüplü Refik Başaran'dan derlediği Nevşehir türküsünü Azize Gürses'ten dinliyoruz. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratım acemi, konağı tutmaz.

Aşık Metin'e ait Sivas türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan, ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Sevgili dinleyenler, sırada Neşet Ertaş'a ait bir Kırşehir türküsü var. Bu güzel türküyü İsmet Egeli derledi, Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Dağlar başı karlı olur, aşıklar efkarlı olur.

Ramazan Şenses'in Ahmet Ağarbaş'tan derlediği Sivas türküsünü Mücella Ata söylüyor. Çığırışır bülbüller, gelmiyor baban. Hoyrat dost bağından gül aldı gitti.

Sevgili dinleyenler, şimdi bir Diyarbakır türküsü sizlerle olacak. Celal Güzel Ses'e ait bu türküyü Ali İbicek söylüyor. Baba bugün dağda duman yeri var. Oğul kaşta keman yeri var.

Sevgili dinleyenler, şimdi Nesimi'ye ait bir türkü Emel Taşçıoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime.

Ahmet Yamacı'nın Bedirhan Kırmızı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Meliha Güneş söylüyor. Al yeşil dökün anneler mezar taşıma, gelen ağlar giden ağlar bu genç yaşıma.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ali Pedro Coşkun ve Süleyman Taşlı Yürer'den derlediği Rumeli türküsüyle İbrahim Can sizlerle. Yıldız Dağı işte geldim yanına, bir teselli versene garip canıma.

Nida Tüfekçi'nin Ercan Başalan'dan derlediği Kütahya türküsüyle Ezgi Azizoğlu sizlerle. Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim.

Mehmet Sezge'ye ait Malatya türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek mikrofonda. Yollar seni gide gide usandım. Ayağıma diken battı, gül sandım.

Sevgili dinleyenler, sırada Nazmi Yüksel'in derlediği bir Muğla türküsü var. Hale Gür sizler için söylüyor. Bodrumlular erken biçer ekini, feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi?

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Radyo 1. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
0: Bugün nezaket mevsiminde başkalarını yargılamayı birer güç gösterisi sayan, kendi hatalarını ise birer kale gibi savunan o modern insanın savunmacı zırhlarını tamamen yere bırakıyoruz. Yönümüzü şahsiyetimizin o en naif, en iyileştirici köşesine, yani kendi kusurunu dürüstçe görebilme ve başkalarını yargılama hırsından kurtulabilme estetiğine, itiraf ve tevazuya çeviriyoruz. Bir insanın kendi içindeki o gürültülü yargıçları susturup sadece kendi hatalarıyla yüzleşebilme olgunluğunu konuşuyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, istiyoruz ki zarafetin sadece dışarıya sergilenen bir kibarlık değil, en başta insanın kendi nefsiyle kurduğu o dürüst, o yargısız ve pürüzsüz barışın şahsiyet bulmuş hali olduğunu hepimiz hatırlayalım. Başkalarının yanlışlarını birer dedektif titizliğiyle takip eden, kendi hatalarını birer sır gibi saklayan, her fırsatta başkalarına parmak sallayarak kendi içindeki o huzursuzluğu bastırmaya çalışan insan, ruhu, kalbi terbiyeden süzülmediğini aslında belli ediyordur. Modern dünya bize sürekli haklı olmayı, asla hatayı kabul etmemeyi ve yargılayarak üstünlük kurmayı bir başarı nişanesi gibi sunuyor. Oysa gerçek asalet, kendi içindeki

0: içindeki o çelişkileri, o eksik yanları dürüstçe itiraf edebilmek ve bir başkasının hatasını gördüğünde ona kendi hatalarını da hatırlayan dilsiz bir şefkatle yaklaşabilmektir. Saadettin Ökten, medeniyetimizin ve irfan tasavvurlarımızın özünü, insanın kainat karşısındaki o acizliğini kendi nefsinin kusurlarıyla yüzleşerek anlayabilmesi ve bu sayede başkalarına karşı dilsiz bir merhamet alanı açabilmesi olarak tarif eder. Bu asil tasavvur, başkasını yargılamaya yeltenmeden önce kendi içindeki o kusurları hatırlayıp derin bir sessizliğe bürünmekle, kendi hatalarını pürüzsüz bir dürüstlükle itiraf etmekle hayat bulur. Kendi hatasını görebilme cesareti, yargılamanın o hoyrat pençesini kırmanın en asil yoludur. Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü irfanın en güzel nişanesidir. Kemal Sayar, modern insanın en büyük ruhsal sızısının başkalarını yargılayarak kurduğu o sahte üstünlük kalesinin içinde aslında kendi hatalarından kaçan korkak bir benlik üretmesi olarak hatırlatır. Kendi hatalarıyla barışan, başkasının kusuruna ise ben de bir insanım ve hata yapabilirim nazarıyla bakan o alçak gönüllü duruş, Kemal Sayar'ın bahsettiği o narsistik körlüğü kökünden iyileştiren muazzam bir şifa eylemidir. Nezaket hatasız olmak değil, hatasını birer olgunluk dersi kılabilmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal alanda birbirlerinin yüzlerini korumak için sergiledikleri o dilsiz rıza oyunlarını ve başkalarının hatalarını görmezden gelmenin toplumsal ahengi nasıl koruduğunu inceler. Hayatın bu sakin menzilinde Goffman'ın üzerinde durduğu o yüz koruma sarsılmaz bir tevazu hukukuna dönüşmüştür. Bir başkasının hatasını gördüğünde onu kamuoyu önünde değil, kendi sessizliğinde örtmek, kendi kusurunu dürüstçe kabul edip yargılamadan vazgeçmek, o geniş dünyada hiç kimsenin kendini acımasızca yargılanmış hissetmesine rıza göstermemek demektir. Yunus Emre, kendi ayıbını görmeyen başkasını nasıl görür, kendi hatasını bilen yargılamayı nasıl bilir derken asıl görüşün o içsel yüzleşmede saklı olduğunu hepimize hatırlatır. Asil bir ruhun nişanesi, başkasının kusurunu kendi hatasından bir parça bilip ona sadece şefkatle bakabilmesindedir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Hepinize nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Bugün programımızın ilk bölümünde erkek sağlığının önemli konularından biri olan prostat hastalıklarını konuşacağız. Prostat nedir? Hangi hastalıklar görülebilir? Hangi belirtiler önemsenmeli ve ne zaman doktora başvurmak gerekir? Tüm bu soruların yanıtlarını İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim

0: Araştırma Hastanesi'nden üroloji uzmanı Profesör Doktor Turgay Turan'la konuşacağız. Yarın 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Ruh sağlığı yalnızca bir sorun yaşadığımızda değil, hayatımızın her döneminde önem vermemiz gereken bir konu. Biz de bu sebeple bugün ruh sağlığının hayatımızdaki yerini, kendimizi ve birbirimizi anlamanın önemini konuşacağız. Yetişkin, çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Müge Tamar konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: İlk konuğumuz İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden üroloji uzmanı Profesör Doktor Turgay Turan. Kendisiyle bugün prostat hastalıklarını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Hocam. Nasılsınız? Günaydın.
2: Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Prostat hastalıkları denildiğinde hangi sorunlarla karşılaşıyoruz acaba?
2: Öncelikle prostat nedir onu bir tarif edeyim. Prostat anatomik olarak idrar torbasının hemen altında yer alan, idrar kanalının etrafını sarmalayan, erkek üreme sisteminde fonksiyonları olan bir bez. Bizde genellikle prostat var bende dendikten bir hastalığı tarif etmiyor aslında. Prostat erkeklerin tamamında var. Prostat hastalıkları genellikle iyi huylu prostat büyümesi, kötü huylu prostat büyümesi ya da prostatın iltihabı şeklinde tarif edilebilir.
0: Evet. Ve tabii prostat büyümesine dikkat ederken en belirgin belirtileri nelerdir? Ön belirti olarak neleri görebiliriz, farkına varabiliriz acaba?
2: Şimdi çoğunlukla bizim hastalarımız prostat büyümesi şikayetleriyle geliyorlar. Bu anatomik olarak idrar kanalını tıkadığı zaman idrarla ilgili şikayetlerle geliyor hastalar bize. İdrarını yapmakta zorluk çekiyor hastalarımız. Kesik kesik yapıyorlar idrarlarını. İdrarlarını yaparken zorlanıyorlar. Yaptıktan sonra içeride idrar kalıyormuş hissi oluşuyor. Her seferinde böyle rahatlıkla, kuvvetli bir tazyikle idrarını boşaltamadığını ifade ediyorlar hastalar bize. İdrarını yaparken yangı gibi şikayetleriyle de bize başvurdukları oluyor. Bu iyi huylu prostat büyümesiyle ama bazen de prostat bezinin iltihabı gibi durumlar oluyor. Böyle ateşli, idrar yolunda ciddi enfeksiyon bulgularıyla da karşımıza gelebiliyorlar.
0: Tabii prostat hastalıklarında yaş önemli bir faktör mü? Bu da çok konuşulur. Siz uzman görüş olarak ne dersiniz bu konuda?
2: Evet, yaş kesinlikle çok önemli bir faktör. Yaşla birlikte prostatın büyüdüğünü, prostatla ilgili semptomların, şikayetlerin, belirtilerin arttığını biliyoruz. Tabii yaş her yaş grubunda bir güvenilir bir yaş grubu söyleyemeyiz ama orta yaştan sonra sıklıkla şikayetlerimiz başlıyor. Genç yaş grubunda prostatın iltihabını görüyorken yaş ilerlediğinde prostatın iyi huylu büyümesiyle beraber kötü huylu büyümesinde de sıklıkla karşılaşıyoruz.
0: Evet, ne yazık ki. Ve kanser durumları da olabiliyor tabii bu prostat büyümesi, ama her prostat büyümesi kanser anlamına gelir mi? Bu da var.
2: Evet, bu mesajı vermek lazım. Her prostat büyümesi bir kanser değil. Çoğunlukla biz bunları ayırt etmek için belirli bir takım testlere tabi tutuyoruz hastaları şikayetlerinin üzerinden. Genellikle kötü huylu büyüme olduğunda hastalarda erken dönemde bir belirti vermeye de biliyor. Prostat büyümesinde biz iyi huylu mu, kötü huylu mu diye ayırt ettiğimiz, baktığımız birkaç parametre var. Kan testleriyle falan bunları değerlendiriyoruz. Gerekirse ileri testlere tabi tutuyoruz. Bu yaşla beraber tabii ilintili. Yaş gruplarına göre risk faktörlerimiz var. Bunlarla hastaları değerlendiriyoruz.
0: Evet. Ve tabii tüm kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı önemli midir?
2: Evet, mutlaka. Prostat kanserinde erken tanıda biz erken dönemde belirti vermemesiyle birlikte fark ettiğimiz zaman da bazen tedavi açısından hastaların seçenekleri azalmış olabiliyor. Tedaviyi erken döneme çektiğimizde hastaları hastalıktan tamamen kurtarma şansımız oluyor. Ama daha sonraki aşamalarda hastalara belki palyatif dediğimiz şikayetlerini azaltacak, semptomlarını azaltacak tedaviler vermek durumunda kalıyoruz. Erken tanıyı da bazen hastaları erkenden takip edip onun hayatına kastedilmiş.

0: edecek bir duruma gelmeden tedavi etmeyi hedefliyoruz.
1: Evet, çünkü kişiler ne yazık ki erken tanı koyamayabiliyor kendisine. Belirtiler bazı türlerde çok geç ortaya çıkıyor. O nedenle de sormak önemliydi. Ve tabii hangi belirtilerde mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmalı olsun, kötü huylu olsun ya da sıradan bir belirti veren ufak bir diyelim ki prostat sıkıntısı var. Bu da oldukça önemli.
0: Şimdi bize hastalar bir şikayeti olmadan da 50 yaşından sonra mutlaka bir kontrol öneriyoruz. 50 yaşını geçen her bireyin, erkeğin bir ürolojik değerlendirme yapılmasında fayda var. İlk değerlendirme açısından söylüyorum bunu. Ama ailesinde bir prostat kanseri öyküsü varsa hastada bu süreyi daha erken alıyoruz. Özellikle 45 yaşına 40 yaşlarına kadar çekilebilir bu süre. 50 yaşından sonra ilk değerlendirmelerde eğer bir sorun görmüyorsak bu hastanın takiplerini biz kişiye göre belirleyebiliyoruz. Ama bunun dışında hastanın idrarla ilgili biraz önce söylediğim şikayetleri varsa mutlaka da gelip başvurması gerekiyor. Bazen bunları biz yaşlılığın bir doğal durumu diye düşünüyoruz. İdrara sık çıkmayı, idrar yaparken zorlamayı, ben yaşlandım artık bunlar bir yaşlılığın belirtisi diye düşünüyoruz ama biz bunları kolaylıkla tedavi edebiliriz. Bunların değerlendirmesi mutlaka gerekir. Hastaların bu tür şikayetleri olduğunda mutlaka bir uzmana başvurmasını öneriyoruz.
1: Evet, ve olağan dışı bir durum olduğunda elbette. Peki PCR testi nedir? Haberlerde de sık sık duyuyoruz. Prostat hastalıklarının tanısında nasıl kullanılıyor?
0: Evet, şimdi PSA bir erkeklerin böyle korkulu rüyası gibi. PSA testine göre böyle değerlerinde yükselmeye, azalmaya göre böyle psikolojik durumlarında da değişiklikler oluyor. PSA aslında prostat tarafından salgılanan bir protein. Prostata özgü bir protein bu. Yükseldiğinde prostat kanseriyle ilişkilendirebiliyoruz. Ama her PSA yükselmesi kanserle ilintili olmuyor. Bazen enfeksiyon durumları oluyor. Bunlarda PSA yüksekliği olabilir. Bazı hastaların prostatları normalden çok daha büyük oluyor. Buna bağlı olarak da PSA'da yükseklikler görüyoruz. Özellikle söylediğim gibi PSA'nın yükselmesi illa kişide bir kanser olduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden biz PSA'ya bakıp hastalara sende PSA yüksekliği var, kesin kanser vardır gibi bir ön yargıyla hemen yaklaşmıyoruz. Mutlaka birkaç ardarda tekrarlayan testlerle, PSA tekrarlarıyla ve kişinin şikayetlerine göre de bu durumu değerlendirmeye alıyoruz.
1: Evet, ona da açıklık getirmiş olduk. PSA değeri eğer yüksek çıkarsa hemen de kanser akla gelmesin danışanların ya da o sağlık durumundan muzdarip olanların diyelim. Peki PSA değeri yüksek çıktığında nasıl müdahale oluyor? Hemen bu bir eğer durum devam ettiğinde kansere dönüşebiliyor mu peki?
0: Şimdi hastaların 50 yaşından sonra ilk değerlendirmelerinde yaşlarına göre baktığımız bir takım parametreler var. Özellikle PSA 1'in altındaysa 50 yaşında ilk bakılan değerlendirme, ileriki dönemlerde bu hastalarda kanser geliştirme ihtimallerinin düşük olduğunu biliyoruz biz bu hastaların. Ama daha yüksek PSA değerlerinde bu riskimiz daha da artıyor tabii ki. Yüksek PSA değerleriyle beraber prostat hacmine göre oranladığımız, baktığımız farklı parametreler var. Özellikle hastalarda bir PSA değeriyle buna karar vermiyoruz. Hastada idrar yolu enfeksiyonu varsa bunu yükseltiyor. Başka bir girişim yapılmışsa buna bağlı olabilir. Kabızlık şikayetleri olan hastalarda bu değerlerde bir miktar artış olabilir. Muayene olmuşsa bu değerlerde yükseklik olabilir. Özellikle biz PSA'nın yüksek olduğunu de bir kere tek seferde karar vermiyoruz. Ailesel bir risk varsa sonrasında bu hastaları muayene edip üzerine görüntüleme yöntemlerine bakıyoruz. Görüntüleme yöntemlerinde de bize hastada kuvvetli bir kanser şüphesi oluşturuyorsa biyopsi yapmayı öneriyoruz. Ama bu tabii ki söylediğim gibi her PSA yüksekliği olan hastayı alıp biyopsi yapmaya çalışmıyoruz.
1: Ve elbette prostat sağlığını korumak için yaşam tarzımızda yapabileceklerimiz de var ömür boyunca. Bunlarda nelere dikkat etmeliyiz genel olarak?
0: Genel olarak sağlık açısından baktığımızda özellikle dengeli beslenme bizim için çok önemli. Genel sağlık içinde önerdiğimiz böyle aktivitede bulunmasından da bahsediyoruz. Günlük yaşam içinde belli miktarlarda yürüyüş, aktivite, fiziksel aktivite bunlar çok önemli. Biliyoruz işte obezitenin, şeker hastalıklarının, inflamasyon sayısının artması vücutta iyi huylu prostat büyümesiyle bağlantılı olabilir. Nasıl yaş artınca bu tür şeyler artıyor. Vücudun metabolik bozuklukları da prostat büyümesiyle ilişkilendirilen risk faktörlerinden. Bunları biz dengeli beslenmeyle koruduğumuzda bunlardan bir miktarda korunmuş oluyoruz aslında. Ama tabii ki tam bu birbiriyle bağlantısı var demek çok doğru değil. Ama tabii ki bizim günlük yaşantımızda değişik alışkanlıklarımız, idrar şikayetlerimizle de bağlantılı olabilir.

0: olabilir. Özellikle çay kahve tüketimi fazla olması bize idrar şikayetlerimizi arttırabilir. Özellikle belli miktardan fazla tüketilmesini önermeyiz. Gece idrara kalkma şikayeti olan birine belli bir saatten sonra sıvı kısıtlaması öneriyoruz. Özellikle hastalara önerebileceğimiz şeyler bunlar. Gece çok fazla idrar çıkan birinin sıvı tüketimini azaltması, çay kahve miktarını akşam üzerinde azaltmasını öneriyoruz. Bu gün içinde sıvı kısıtlaması anlamına gelmiyor. Ama belli sürelerde gece uykusunu bölecek kadar çok idrara çıkıyorsa kişi akşam üzerinden sonra sıvı kısıtlamasını mutlaka öneriyoruz.
1: Evet. Ve sağlıklı yaşamda beslenmenin etkisi gerçekten var. Peki prostat sağlığına özel olarak baktığımızda bu sağlığı olumlu ya da olumsuz etkileyecek doğrudan bir beslenme türü ya da besinler var mı?
0: Şimdi Akdeniz tipi beslenme hepimizin önerdiği beslenme türü. Özellikle kabızlıktan korunmalarını öneriyoruz. Bu yüzden işte beslenmeye buna göre ayarlamakta fayda var. Özellikle yağlı et türü beslenme de bizim için çok uygun olmadığını söyleyebilirim. Ama öyle mucizevi bir besin yok. Biz işte domates yiyelim, prostat hastalıklarından korunuruz. İşte vitamin E kullanalım, selenyum kullanalım. Bunlarla prostat hastalıklarından korunuruz gibi mucizevi bir şey yok maalesef. Genel olarak dengeli beslenmeyi öneriyoruz hastalara. Az önce söylediğim gibi sıvı kısıtlaması üzerine de çok tabii ki metabolik sendroma gidebilecek kadar, obeziteye gidebilecek kadar kalori hesabına uygun sağlıklı ürünler tüketmelerini öneriyoruz.
1: Evet, biz de programlarda sürekli vurguluyoruz. Su tüketimiyle sıvı tüketimi sürekli karıştırılır bir bilgi ama zaten içmemiz gereken belli bir su limiti var. Onun dışında da yine gün içinde sıvı alımımızla da bu süreci desteklememiz gerekiyor. Aynı şekilde prostatta da bu geçerli. Genel sağlıkta olduğu gibi prostat sağlığında da bu geçerli. Ve tabii güzel bir şekilde 50 yaş sınırına dikkat çektiniz prostat kontrolleri için. Peki onun öncesine yapabileceğimiz bir şey var mı? Eğer diyelim ailede böyle bir belirti var. Daha erken başvurabilir mi? Ya da neler yapılabilir ömür boyunca? Prostat sağlığı tabii bir günde bozulabilen bir durum da değil. Bir süreç bu genel sağlığın durumu. Neler yapılabilir 50 yaştan önce de bu konuda da görüşlerinizi
0: Şimdi
1: merak ediyoruz.
0: 50 yaşından önce de ailede az önce bahsettiğim prostat kanseri öyküsü varsa bunların zaten daha öncesinde gelmesi lazım. Genetik olarak da BRCA defekti olan kişilerde onları 40 yaşına kadar çekiyoruz. Şikayetleri olması açısından söylüyorum. Olmadığı durumlarda. Zaten 50 yaşından sonra biz hastaları şikayeti olmadığı zaman çağırıyoruz. Şikayeti olan 40 yaşında hastalarımız da var bizim. 35 yaşından sonra, 40 yaşından sonra prostatla ilgili şikayeti olabiliyor hastaların. Yani buradaki temel sorun prostatın ne kadar büyüdüğüyle ilgili değil, kişinin bu işten ne kadar şikayetçi olduğu ile ilgili. Biz hastaların prostat hacmiyle bakıp çok büyük prostatın var, senin ameliyat olman lazım ya da senin mutlaka tedavi olman gibi değerlendirmiyoruz. Prostatın büyümesinin yanında kişinin hayatını, kalitesini bozacak türde şikayetlerin de olması lazım. Bunlar olduğunda zaten mutlaka bize hastaların gelmesi lazım. Hani biz altta yatan sebebi de ortaya koymamız lazım. Bu evet prostatın bir iltihabı mı? Evet bir prostatın büyümesi mi? İşeme sorunlarına sebep oluyor mu? Ya da idrar torbasının çalışmasıyla ilgili bir problem var mı? Bunları ayırt etmek gerekiyor. O yüzden bu tür şikayet olanları zaten erken yaşta bekliyoruz. Geliyorlar onlar bize. Ama hiçbir şikayet olmadan da ailesinde bir problemi olmayan, geçmişinde bu tür şüphesi olmayan, riski olmayan insanları mutlaka 50 yaşından sonra bir kez davet ediyoruz.
1: Evet, bazı yaşlarda ne yazık ki bazı türlerde ve hastalıklar 20'li yaşlara kadar düştü artık. Prostatta da durumu mu onu da merak ediyoruz elbette. Nasıl sıkıntılar ve özellikle belirtiler ve şikayetler ne zaman başlamaya başladı?
0: Şimdi erken dönemde olan hastalarımız da var tabii. Erken dönemde prostat kanseri, yani kötü huylu büyümeyle karşımıza gelen hastalarımız da oluyor. Ama bunlar çok nadir. Çok büyük bir değişiklik yok. Tamamıyla yaşla ilintili prostat kanserinin olur. Yaş ilerlediğinde oranlar çok artıyor maalesef. Ama erken dönemde mutlaka bir altyapısı o hastalarda mutlaka oluyor. Erken dönemde görüyorsak eğer ya ailesinde erken dönemde kanser gelişmiş oluyor ya da gerçekten bir genetik bir bozukluk oluyor. O tür hastalıklarda bir karşımıza geliyorsa erken dönemde.
1: Evet, erken yakın tabii atalarındaki bu durum var mı yok mu onun da bilinmesi gerekiyor. Prostat öyküsü var mı? Tüm diğer hastalıklarda, durumlarda olduğu gibi.
0: Evet, kişilerin bunları kendi aralarında konuşması, kendi hastalıklarında birazcık daha bilgi sahibi olması lazım. Ailesinde olup olmadığını takip etmesi, sorgulaması gerekiyor. Var mı diye sorduğumuzda bazen bilgi sahibi olamıyorlar. O yüzden belki bu anlamda da kendi ailelerinde bir hastalıkla ilgili geçmiş var mı, özgeçmişlerinde bunlar var mı diye sorgulamalarında fayda olur.
1: Evet. Genetik

0: öykü çok önemli elbette. O da işin ana hatlarından biri. Onun dışında sağlıklı beslenme dedik. Her tüm genel sağlığımızda olduğu gibi ve hareket de oldukça önemli tabii genel sağlığımıza. Hareketsiz yaşam peki özellikle prostata yol açar mı?
1: Şimdi hareketsiz yaşam tek başına prostatla ilgili semptomları açıklamaz. Ama hareketsiz yaşam sizin bu hastalıkla mücadelenizi engelleyecektir. Sizin semptomlarınızı, bulgularınızı, şikayetlerinizi arttıracaktır. Tek başına bunun bir bağlantısının olduğunu söyleyemeyiz. Ama hareketsiz yaşam sizin genel vücut sağlığınızı bozduğu için her yerde bununla olan vücudunuzun verdiği mücadelede bir zayıflığa sebep olacaktır. Tip 2 diyabette, hiperinsülinemine bağlı biliyorsunuz inflamasyon artıyor. İnflamasyona bağlı vücuttaki bu mücadele artıyor. Buna bağlı olarak da sizin vücudunuzda hormonal denge bozuluyor. Testosteron düzeyleri, östrojen düzeyleri değişiyor. Metabolik hastalıklar maalesef bütün vücudun sistemini bozuyor. O yüzden her şeyde olduğu gibi, her hastalıkta olduğu gibi sağlıklı, dengeli beslenme hepimizin önerisi olacaktır.
0: Evet. Çünkü her şey tam olabiliyor. Bazen sağlıklı beslenme var diyelim ki başka bir genetik hikaye yok ama hareketsiz yaşamdan dolayı
1: Evet.
0: semptomlar daha ciddi sorunlara yol açabiliyor ne yazık ki.
1: Günlük yaşantımızda bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de o. Bazen biz erteliyoruz idrara gitme hissini. Çalıştığımız iş koşullarından oluyor, tuvaletin hijyen durumları oluyor. Yani sıvı tüketimini kısıtlıyoruz, buna bağlı oradaki tuvalete gitmek istemiyoruz. Mesanemizle ilgili sorun oluşturuyor. Bunların hepsi aslında genel sağlığımızla ilgili şeyler. Hepsi tek başına çözümlenecek durumlar değil ama bunlara dikkat edersek genel daha sonraki yaşamımızda bu sorunların öne alınmasını birazcık geciktirmiş oluruz. Zaten yaşla birlikte bir miktar önümüze gelecek bu sorunlar.
0: Evet, o da işin doğası gereği dikkatli olmak, farkında olmak gerekiyor, bilinçli olmak gerekiyor hepsinden önce. Ve tabii sigara ve alkol tüm hastalıklarda olduğu gibi prostattaki duruma olumsuz katkısı ne derece?
1: Şimdi çay kahve gibi alkol tüketimi de idrar şikayetlerinde mutlaka olumsuz etkileri olur. Biz alkol tüketimini akşam alkol tüketimiyle beraber idrar şikayetlerini arttırdığını biliyoruz. Özellikle prostat sağlığında fazla alkol tüketimi, alkol alınmasıyla birlikte şikayetlerin arttığını biliyoruz. Alkol tüketimi prostat sağlığını olumsuz yönde mutlaka etkiler. Sigara ile ilgili tabii ki daha çok idrar torbası ile ilgili sorunlar oluşturabilir ama bunun yanında idrarda kanama, idrarla ilgili şikayetlerle bize hastalar başvurabilir. Sigara ile direkt ilintilendirmek çok doğru değil ama alkol tüketimiyle prostat sağlığının negatif çalıştığını söylemekte fayda var.
0: Sigara da genel sağlığı,
1: ya,
0: özellikle
1: tabii ki
0: akciğer
1: genel
0: gibi.
1: Sigara, genel sağlığı hani sigarayla alkolü birleştirdiğimizde alkol bizde prostat sağlığı için daha negatif yöndedir diye söylemekte fayda var.
0: Evet. Başka dikkat etmesi gerekenler var mı? Belki akıllarda olmayan ama sürpriz bir şekilde, beklenmedik bir şekilde diyelim, prostat büyümesine sebep olabilecek durumlar, beslenme türü, bir besin.
1: Belirgin bir besin aslında yok.
0: Yok.
1: Yani belirgin
0: Güzel.
1: hani belirgin bir besin hem iyi gelecek hem kötü gelecek, beslenme ile
0: Mucize
1: ilgili
0: de yok.
1: mucizevi bir şey yok ama bazı hastalarda şikayetlerini arttıracak besinler oluyor. Herkes için aynı şeyler değil, geçerli değil bunlar. Her tür besin herkes de aynı bulgara maalesef sebep olmuyor ama kişi kendisi takip edebilir bunu. Yani kavun yediğinde idrar sık çıkabilir, biri karpuz yediğinde, biri domates yediğinde kişi kendisi bunu fark edecek. Yani bir besini suçlamaktansa kişinin kendi metabolizmasına bakıp buna göre hareket etmesinde bence fayda var. Ama az önce söylediğim gibi mucizevi bir besin alalım, şikayetlerimiz azalsın gibi bir maalesef şey yok. Ama tabii ki kabak çekirdeği halkımız arasında yaygın kullanılıyor. Bir faydası da var tabii ki ama tedavi edici bir şey değil bu. Şikayetlerini
0: Tabii.
1: rahatlatabilir. Buna bir itirazımız yok. Bunları kullanmasında fayda da var. Ama tamamıyla mucizevi değil bunlar. Belli bir aşamadan sonra tedavileri için bizim düzenlememiz gereken, durumlarını değerlendirmemiz gereken, iyi huylu mu, kötü huylu mu, nasıl bir sürece ilerleyecek, ameliyat mı gerekecek, tedavi mi gerekecek, bunların hepsini değerlendirmesi için uzman görüşü mutlaka gerekecektir.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tüm merak edilenleri sorduk. Özellikle belirtmek istediğiniz varsa belki bizim atladığımız olabilir. Önemli bir hat.
1: Son olarak benim hani özetlemek istediğim her prostat büyümesi bir kanser değil. Onları bilmesinde fayda var. PSA testi kesinlikle yüksek olması kanserle ilintili olmayabilir. Bunu bilmekte fayda var. Bir de erken dönemde kötü huylu büyümesi bulgu vermeyebilir. Bunları aklımızda tutarsak bence yeterli olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Turgay Turan konuğumuzdu. Kendisiyle prostat hastalıklarını konuştuk. Efendim şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü konuşacağız döndüğümüzde de.

0: Şimdi de konuğumuz yetişkin çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Müge Tamar. Kendisiyle 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tamar. Nasılsınız? Günaydın.
1: Hoş bulduk Giray Beyciğim. Günaydın. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ruh sağlığını en temelde ele almak istiyoruz başlarken.
1: Evet,
0: ruh sağlığı denince tabii aklımıza ne gelmeli?
1: Evet efendim, şimdi ruh sağlığını Freud çalışmak ve sevmek olarak tanımlamış. Tabii günümüzde bunu geliştirebiliriz. Aslında farkındalık önemli. Yani duygularımızın, kendimizin farkında olmak, sınırlarımızın farkında olmak, güçlü ve güçsüz yanlarımızı bilmek, kendimizi tanımakla başlıyor. Sonra tabii ki bundan sonrasında da yani hiçbirimiz sürekli olarak mutlu değiliz. Ama duyguları taşıyabilme, bunlara dayanabilme, bunlara göğüs gerebilme ve dediğim gibi bunların hepsi de tabii ki farkındalığa dayanıyor. Ve daha sonra da bir işlev görebilme, yani çalışabilme, günlük hayatı sürdürebilme, yakın ilişkiler kurabilme, sevme. Bunlar ruh sağlığının bize getirdikleri. Duygularımızı tanımak, dürtülerimizi, davranışlarımızı kontrol edebilmek. Bu her dakika mutlu olmak anlamına gelmiyor. Tersine hep güçlü olmak anlamına da gelmiyor. Her konuda birinci olmak anlamına da gelmiyor. Aksine sınırlılıklarımızı bilmek, iyi ve kötü yanlarımızı tanıyabilmek, kendimizi kabullenebilmek aslında. Bir kabulleniş de diyebiliriz bunun adına.
0: Evet. Ve ruh sağlığımızın iyi olduğunu nasıl anlarız sorusu akıllarımıza geliyor. İyi olma halini nasıl tanımlamak gerekiyor belki de?
1: Evet. Yani iyi olma dediğim gibi her dakika mutlu olmak değil. Hani günümüz aslında paradigması biraz böyle bir hedonizme biliyorsunuz pompalıyor. Yani hep işte mutlu ol, zevk al. Ama bu değil ki mesele. Yani aslında düşünebilmek de önemli, biliyor musunuz? Mesela çocuklara düşünmeyi öğretebilmeliyiz.

0: durmak, beklemek, sabredebilmek. Yani dürtüsellik biraz çok arttığı için, bir tüketim pompalanmasıyla karşı karşıya kaldığımız için belki düşünme yetimizi yitirebiliyoruz. Tabii teknoloji de buna katkıda bulunuyor. Yani insan ilişkileri daha zayıflıyor, iletişim daha zayıflıyor. İletişim bir performans kaygısı üzerine kurulu. Başarılı olmak, geçmek, birinci olmak gibi böyle bir takım mecburiyetler belki de hissediliyor bu ortamda. Ama dayanışma, sevme gibi duygularımız, erteleme, bekleme gibi yürütücü işlev dediğimiz kontrol becerilerimiz, bunlar biraz azalmış oluyor bu ortam içerisinde. Aslında iyi olma hali, dediğim gibi, kendini sınırlılıklarıyla birlikte tanıyıp kabullenebilme, olumlu yanlarını keşfetmiş olma ve bunları işlevselliğe, çalışmaya dökebilme ve yakın ilişkiler kurabilme becerisi olarak tanımlanabilir.
1: Evet. Ve tabii günlük stres ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? Herhalde stres yaşamayan yoktur artık modern
0: tabii
1: çağda özellikle.
0: Evet.
1: Ama bununla mücadele etme tabii stratejimiz biraz da yol gösterecek bizlere. Neler evet, yapılabilir evet. bu konuda?
0: Evet, tabii günlük stres yaşamın bir parçası. Ama hani yükümüzün arttığını hissetmemiz lazım. Dinlenme ve toparlanma için kendimize fırsat sağlamamız gerek. Uykumuza dikkat etmeliyiz, değil mi? Çünkü bunlar azaldığında uykumuz, dikkatimiz, iyi bedensel olarak iyi olmamız, fiziksel olarak iyi olmamız ve ilişkilerimiz etkilenebilir. Yani tabii bunun stres dediğimiz zaman bunun şiddeti, sürekliliği, bizim için günlük yaşamımıza olan etkisi, bütün bunların da önemini unutmamak gerek. Ama stresi tabii tümüyle bertaraf edemiyoruz. Ama dediğim gibi farkındalık aslında herhalde her şeyin temelinde yer alıyor. Hep iyi görünmeye çalışmak da insanı yoruyor, öyle değil mi? Yani bu belki evet. Konuşabiliriz onu da, ama hani aman güçlü görüneyim, aman iyi olmadığımı kimse anlamasın. Böyle bir fedakarane biçimde kendi gücümüzün sınırlarını zorlamak, bu bazen kişisel olarak yaptığımız şey. Çevresel faktörleri tabii değiştirmek her zaman elimizden gelmiyor, ama bir de kişisel, bireysel olarak kendi güçlüğümüzü arttırdığımız durumlar var. Yani bir şekilde kendimize iyi zamanlarda ayırabilmek önemli. Fark etmek, uykumuza dikkat etmek, dinlenmeye müsaade etmek, sıkıntımız olduğunu kabul edebilmek. Yani her dakika mutlu olmayacağımızı, hep güçlü olmayacağımızı, gerekince yardım isteyebileceğimizi bilmek. Bunlar bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler. Tabii ki ruh sağlığı gününde muhakkak çevresel konuları da konuşmak gerek.
1: Evet.
0: İnsanları güçsüz bırakacak işte sosyal, ekonomik, çevresel, küresel etkileri de mutlaka konuşmak gerek. Ama bireysel olarak hep güçlü olmak zorunda olmadığımızı bilmek, zorlandığımız, yorulduğumuz zamanlarda kendimizi anlamak, müsaade etmek, kendimizi sevmek aslında. Yani kendine şefkat göstermek önemli bu anlamda Giray Beyciğim.
1: Evet. Ve tabii hepimizin bir psikolojik eşiği var, bir sınırı var. Hangi noktadan
0: şüphesiz.
1: Sonra acaba profesyonel destek almaya karar vermeliyiz? O sınır nedir acaba?
0: Evet, yani bütün bu koşulları biz yapamıyor isek, yani uyku ve iştahımızda belirgin değişmeler, ilgi ve isteğimizde azalma, yoğun kaygılar, sorumlulukları artık sürdüremeyecek hale gelme, ne bileyim yaşamdan zevk almama, öleyim de kurtulayım gibi düşünceler, kendine zarar verme düşünceleri, böyle durumlarda derhal profesyonel desteğe başvurmak gerekir. Ama iş bu boyuta varmadan da aslında ilk başta söylediğimiz gibi biraz kendimizi güçlendirmeye, dayanıklılığımızı arttırmaya yönelik

0: farkındalıkla ilgili yardım almak da önemli. Yani kendimiz böyle çok kararsızlıklar yaşıyorsak, emin olamıyorsak, burada destek almaktan kaçınmamak gerek. Çünkü çok çok faydası olacağını söyleyebilirim Giray Beyciğim.
1: Ama bazı insanlar için öte yandan gerçekten zor psikolojik destek almak, bunu ifade edebilmek bile zor olabiliyor. O yüzden de içlerine atıyorlar. Ne yazık ki böyle durumlarla da karşılaşıyoruz.
0: Evet. Bu noktada herhalde hani güçsüz olmak korkusu oluyor. Yani ben iyi görünmeliyim, kendi başıma çözmeliyim gibi kaygılar, yargılanma korkuları, damgalanma korkuları, mahremiyet kaygısı, bunlarla da beraber hani bir psikiyatrik yardıma başvurmadan insanlar kaçınabiliyorlar hala.
1: Evet. Ve tabii güçlü olmakla duyguları bastırmak ayrımını da burada iyice bir belirlemek ve farkındalığına sahip olmak gerekiyor. Bu sürekli karıştırılan bir mevzu ne yazık ki toplum arasında.
0: Evet, yani bu konu çok hakikaten kendi başına konuşulabilir bir konu. Çünkü biz böyle bir iki uçta durumla mı karşı karşıyayız acaba? Güçlü olmak duygularını bastırmak değil tabii ki. En baştan beri söylüyoruz. Her duygu bizim için hepsi olabilir. Bunu fark etmek, anlamak lazım. Tabii ki zamanı gelince bastırma da önemli bir savunma mekanizmasıdır. Ve aslında bir erişkin tutumdur yani. Onu da söylemek zorundayım. Örneğin en başta söyledim, dürtüsellik pompalanıyor diye. Yahut da hedonizmin teşvik edildiği bir zamanda yaşıyor isek eğer, bazen bir durup düşünmek, biraz bekleyebilmek, bazen biraz bilinçli bastırma diyoruz biz ona, bilerek durmak, bu da önemli. Çünkü ruhsal sorunlar sadece depresyon, kaygı, anksiyete değil ki, aynı zamanda davranış sorunları, işte etrafa da sıkıntı yaratacak problemler de yaşayabiliyor insanlar. Kararsız kalabiliyor, kendilerini kontrol etmekte güçlük çekiyor, fırtınalı bir hayatın içine düşebiliyor. Yani bağlanma, sağlıklı ilişkileri sürdürebilmeye, yaşamı, işini sürdürebilmeye de zorluklar sadece depresif belirtiler nedeniyle olmuyor. Dürtüsellik de bunun bir nedeni olabilir. O halde aslında mesele dengede. Denge önemli. Bir kere farkındalık da önemli. Yani kendimizi bilip fark edeceğiz, durup bekleyebileceğiz. Ama kendi duygularımızı anlamaktan kaçınmayacağız. Kendimizi üzülmeye, bazen mutsuz hissetmeye, yorgun olmaya, sıkıntılarımızın olmasına anlayış göstereceğiz kendi kendimize, ama gerektiğinde de durmayı, beklemeyi, ertelemeyi, karar vermeyi. Yani çünkü her karar bir vazgeçmeyi gerektirir. Öyle değil mi Giray Beyciğim? Bazen bir şeylerden vazgeçer, diğer yola doğru gideriz. Dolayısıyla her şey benim olsun, her şeyi yapayım, her şeyi bir anda yaşayayım duygusu da ruhsal sorunların günümüzde önemli nedenlerinden bir tanesi. Bir uçta bu durum var. Diğer uçta da aslında kendi duygularına müsaade etmeyen, üzüntüye müsaade etmeyen, hep güçlü görünmeye çalışan insanlar da var. Dolayısıyla aslında mesele dengede. Her iki uçtaki tutum da ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor, günlük hayatımızı olumsuz etkiliyor.
1: Evet, ve baktığımız zaman yarın da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Özellikle çocukları ve gençleri de konuşmak istiyoruz muhakkak. Ruh sağlığı konusunda orada nelere dikkat etmeliyiz? Ailelerin de çünkü yapabileceği şeyler var, destek var. Destekte bulunabilirler, farkındalığa sahip olabilirler. Neler yapabiliriz sizce?
0: Evet, ben çocukları, aslında çocuk psikiyatrisinin en önemli işlevlerinden bir tanesi çocuğun güçlenerek büyümesine yardımcı olmak. Güçlenmek de dediğim gibi, yani stres karşısında dayanma gücünün artması, beklemeye dayanma gücünün artması, aynı zamanda özgüven duygusunun gelişebilmesi, zaten bütün bunlar birbiriyle iç içe geçen konular. Güvenli ilişkiler kurabilmesi, oyun, dinlenme gibi kendini

0: ifade edecek ortamlar bulabilmesi, okulda becerilerini keşfedip buna doğru yönelmesini sağlayabilmek. Yani güçlü yanlarını, olumlu yanlarını ön plana çıkaracak şekilde bir kişilik gelişiminin sağlanması önemli. Bu anlamda hani sadece performansla, notlarla değerlendirmek değil, ama çocukların becerilerini keşfetmelerini ve bunu işleve dönüştürebilmelerini sağlamak gerekiyor. Aileleri güçlendirmek gerekiyor. Ailenin mutsuz, güçsüz, yoksulluk içinde olduğu durumda çocuğuna destek olacak bir ortam yaratmasında sorun var. Dolayısıyla suçlamak yerine anne babayı güçlendirmek, onlara da destek vermek önemli. Yani çocuk ruh sağlığını korumak için de açısından anne babanın korunması önemli. Okul çok değerli. Okullarda rehberlik servisleri çok önemli. Yani gerçekten çocukları anlama, tanıma, bugüne özgü giderek artan problemler var. Örneğin zorbalık, değil mi, arkadaşlar arasında? Maalesef. Bütün bunların tanınıp gerekli desteğin çocukların düşünmeyi öğreneceği bir okul ortamı yaratmak. Yani bir yarışmacı, teste dayalı, performansa dayalı bir ortam değil, ama düşünmeyi, merak etmeyi ve bir takım biraz modası geçmiş kavramları öğreneceği, işte dayanışmanın, sevmenin, paylaşmanın, bazen geri durmanın, bazen öne çıkmanın, bütün bunların hayatı bir parçası olduğunu fark edeceği bir eğitim ortamının okullarda yaratılması önemli.
1: Evet. Sayın Tabertay, programın son dakikaları ama yine sosyal medyaya değinmesek olmayacak. Kısa da olsa değinelim, çünkü ruh sağlığımızı gerçekten etkiliyor o algoritmalar, bize sunulan
0: çok
1: içerik,
0: haklısınız.
1: Kıyaslama. Temelde neler söylemek istersiniz bu konuda?
0: Evet efendim. Şimdi tabii sosyal medyanın avantajları da var, yani bağlantı kurmamızı, bilgiye ulaşma fırsatlarımızı arttırıyor, ama nasıl kullandığımıza da bağlı bu sosyal medyayı. Çocukların henüz gelişimsel düzeylerine uymayacak yaş, o yaşta anlamlandırabilmelerine imkan olmayacak uyaranlarla karşılaşmaları, örneğin cinsel içerikli, şiddet içerikli, henüz çocuk beyni bütün bunları düzenleyecek, anlayacak, işte yürütücü işlevlerini devreye sokarak, organize edip, gerektiğinde bekletecek bir olgunluğa erişmiş değil. Dolayısıyla sosyal medya gerçekten işte şiddet içerikli oyunlarla, haberlerin denetimsiz olarak bütün çocukların ulaşabileceği şekilde ortaya dökülmesiyle, yaşının henüz kaldıramayacağı şekilde cinsel konularla ilgili bir maruziyet örneğin yaşamasıyla, daha neler söyleyeyim, yani buradaki denetim çok önemli. Dolayısıyla hani bu postmodern kültürün de altını gene çizmek istiyorum. Her şey mümkün, her şey tartışılabilir, özgürlük, ama bu gerçek bir özgürlük değil, çünkü özgürlük insanın sınırlarını tanıması, tecrübeyle gelir ve bir gelişimsel gelinecek son noktadır, ama bu kültür içinde çocuklar bir özgürlük adı altında her şeye ulaşabilirken aslında ciddi bir sıkıntıyla da karşı karşıya kalıyorlar. Onun için bu konuda öneminin tabii ki altını çizmeliyiz Giray Bey.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Sizlere de kolaylıklar, başarılar
0: ben
1: diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü diyelim ki başarıya ulaştırsın tüm çalışanlarımızı ve insanlığı diyelim.
0: Çok teşekkürler. Ben de bugünün öneminin altını çizebildiğim için mutluyum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. İyi günler diliyoruz ve TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmiyle sizinleydik bugün de. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz devamında. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yaşamın ritmi.

tiyatrosu gibi ama gerçek. Kimi zaman bisikletiyle bir köy kahvesinde çay molası veriyor, kimi zaman da ıssız dağların zirvesine zorlu bir tırmanışla ulaşıp doğayla koyun koyuna uyuyor. Bazen otostop çekerken yolda tanıştığı insanlarla müzik yapıyor, bazen de bahçelerine çadır kurduğu ev sahiplerine yardım ederek hayatlarına dokunuyor. Gezelim duyalım. Her pazar saat 12.30'da Uğur Dayalı'nın anlatımıyla TRT Radyo 1'de.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Kiminle? Tabii ki yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte el sallıyoruz. Hoş geldiniz. Efendim, yeni aldığımız ürünleri buzdolabının arkasına koyalım. Son kullanma tarihi yaklaşan eski malzemeleri ise en öne geçirerek ilk önce onları tüketelim. Eğer bozulacağını anladığımız süt, krema, salça ya da taze otlar varsa onları buz kalıplarına doldurup dondurabiliriz. İhtiyacımız olduğunda doğrudan yemeğin içine koyabiliriz. Böylece bozulmalarını uzun süre geciktirmiş oluruz. Kıymayı veya eti tek seferde çözeceğimiz porsiyonlara bölüp dondurmak en doğrusu. Çünkü çözülen et ya da kıyma tekrar dondurulmaz.

Dolapta teker teker kalmış sebzeler varsa, işte havuç, karnabahar, biber, domates, onları lütfen değerlendirmek için turşu yapın. Koyun bir kavanozun içine, domatesi en üste koyun. Birkaç tane sarımsağı doğrayarak ilave edin. Üzerlerine geçmeyecek kadar kaynar su, ondan sonra biraz sirke, çok az tuz ve limon tuzu ekleyin. Bu şekilde hazırladığınız turşu bir gün sonra yemeğe hazır hale gelecektir, kaynar suyla yaptığınız için. Yıkanan marul ve maydanozları kuruttuktan sonra kağıt havluyla kapladığınız saklama kaplarına koyun. Üzerlerine tekrar

Kağıt havlu kapatın. Tabii ki saklama kabı yerine kavanozda kullanabilirsiniz. Muzların saplarını streç filmle sararsanız kararmayı geciktirirsiniz. Patates ve soğanları aynı yerde buluşturmayın. Birlikte dururlarsa birbirlerini daha hızlı çürütürler. Ama elmaları her zaman yalnız bırakın. Elma salgıladığı gazla diğer meyveleri çok çabuk olgunlaştırır. Dolayısıyla çabuk çürürler.

0: süt ürünlerini dondurabilirsiniz. Mesela artan kaşar peynirini rendeleyip buzlukta saklayabilirsiniz. Yeşillikleri yağlayıp kalan otları doğrayıp zeytinyağı ile buz kalıplarında dondurabilirsiniz. Yumuşayan domatesleri rendeleyip sos olarak buz kalıplarıyla dondurucuya koyabilirsiniz. Ekmekleri dilimleyip dondurmak ekmeklerin küflenmesini önler. Artan tavuk etini kemiklerinden ayırdıktan sonra çorbada, tavuklu pilavda ya da mayonezli sandviç yaparak kullanabilirsiniz. Evet, mutfakta harika fikirler üretmek için biraz aklımızı çalıştırmamız yeterli olacaktır. Yeter ki bütçemizi koruyarak israfı önleyelim. Efendim, yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. İstanbul Esenler'de kültür ve sanat sezonu açıldı. Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Sezai Karakoç'un isminin verildiği sezonun açılışına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Ömer Çelik, bu çağa yeni bir şey söylemek istiyorsak Sezai Karakoç'un fikirleriyle sevgili olmalıyız dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de katıldığı Türk Dünyası Gençlik Buluşması'ndan iki müjde verdi. Zorlu, Türk Dünyası'ndan Türkiye'ye gelen futbolcuların artık yabancı kategorisinde değil, Türk statüsünde oynamaları için çalışmalara başlandığını duyurdu. Kürşat Zorlu, başlatılan diğer bir çalışmanınsa Türk Kupası adıyla iki yılda bir, tüm Türk devletlerimizin katılımıyla ortak bir futbol turnuvası düzenleneceğini bildirdi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Yeni operasyonda gözaltına alınanlardan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdireğin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid Uluslararası Havalimanlarına hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.